0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP yönetiminin ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalıştığını söyledi. CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın Belçika'daki esnaf ziyaretini eleştirmesine de tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret kapsamında bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan önce Astana'da Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev'le bir araya gelecek. Daha sonra Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Trump'tan İran'a yeni bir tehdit geldi. Ya doğru olanı yapacaklar ya da biz işi bitireceğiz dedi. Amerikan başkanı İran zenginleştirilmiş uranyumu Amerika'ya teslim edecek iddiasında da bulundu. Tahran yönetimi ise Amerikan saldırıları başlarsa İran'ın uranyumu %90 seviyesinde zenginleştirebileceğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika-İran müzakerelerinde yeniden savaşa dönülmemesi çağrısı yaptı. Hürmüz Boğazı silah olarak kullanılmamalı, bir an önce anlaşmaya varılmalı ve boğaz açılmalı dedi. Fidan, Körfez'deki gerilimin Gazze'ye unutturmaması gerektiğini de söyledi. İsrail Meclisi 7 Ekim saldırılarına katıldığı iddia edilen Filistinlilerin mahkemede yargılanmasının önünü açan yasa tasarısını kabul etti. Yasa kapsamında Filistinlilere idam cezası verilmesinin yolu açıldı. Hamas yasayı faşist ve ırkçı olarak tanımladı. Birleşmiş Milletler raportörleri de Tel Aviv'in uluslararası hukuku bir kere daha ihlal ettiğini açıkladı. Samsun'un Havza ilçesinde sağanak nedeniyle derelerde su seviyesi yükseldi, taşkınlar meydana geldi. Araçlar selde sürüklendi, ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı, 12 kişi hafif yaralandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocukların dijital mecralarda karşılaştıkları risklere dikkat çekti. Bu risklere karşı hem sorumluluk sahibi olmaları hem de mahremiyet bilinci kazanmaları gerektiğini belirtti. Duygu değer temelli esenlik projesi çalıştığında konuşan Bakan Tekin, "Amacımız çocuğun iç dünyasını güçlendirmek, mahremiyet ve sınırlarını koruyacak güçlü bir marif iklimi oluşturmak," dedi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 36. oturum tamamlandı. Oturumda tutuklu sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun şirketinde güvenlik müdürü olan sanık Yener Torunler'le Ahmet Şahin ve Cevat Kaya savunmasını yaptı. Böylelikle 77'si tutuklu 414 sanıklı davada şimdiye kadar 49 tutuklu sanığın savunması tamamlanmış oldu. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin siyasi casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması tamamlandı. Duruşmada Merdan Yanardağ ve Necati Özkan savunma yaptı. Sanıklar 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında sona gelindi. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında 178 sayfalık iddianame düzenlendi. Özcan'ın icbar suretiyle irtikap, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve vakıflar kanununa muhalefet suçlarından cezalandırılması talep edildi. 2026 yılı için yaş çay bedeli kilogram başına 35 lira olarak belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun denildi. Kocaeli merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonda nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 76 şüpheli gözaltına alındı. Dünyanın gözü yarın Çin'in başkenti Pekin'de olacak. Amerikan Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir araya gelecek. Zirvede Amerika-İran savaşından tarifelere, Tayvan'dan nükleer silahlara kadar birçok önemli başlığın masada olması bekleniyor. Amerika ve NATO arasındaki gerilim sürerken NATO Genel Sekreteri Rutte, ittifakın geleceği için iyimserim dedi. Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemine vurgu yaptı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz de NATO'nun gücü asker sayısına değil ortak hedeflere bağlıdır ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği ise ortak savunmayı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer zorda. Yerel seçimlerdeki ağır yenilginin ardından 90'a yakın işçi partili milletvekili Starmer'ın

0: istifasını istedi. Dört bakan da istifa ederek başbakana tepkilerini gösterdi. Haberleri sunduk.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Yazan Zeynep Ankara. Yöneten ve anlatan Kenan Işık. Efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Gönül Işık Yenersu, Defne Gamze Yapar, Seçil Şenay Gürler, Fuat Zafer Ergin, Itır Sumru Yavrucuk, Yonca Deniz Yüce, Kübra Oya Düşen Kalkar, Öğretmen Ayton Sert, İbo Murat Karasu, Zehra Bensu Orhun Öz, Leman Işıl Yücesoy.
1: Gönül, eşinin ilgisini çekmek için sık sık dış görünüşünü değiştiren çocuksuz bir ev kadınıdır. Fuat ise onun içine düştüğü boşluktan habersiz görünmektedir. Gençliğini geride bırakmakta olan kadının her sene girdiği üniversite sınavlarının yanı sıra başka arayışları da sonuç vermez.
2: Nerede bu kaset?
3: Defne!
4: Buyurun Gönül abla.
3: Telefonla istediğim kaseti bulamıyorum.
4: Televizyonun yanına koymuştunuz ya.
3: Koymamıştım, ben koysam bulurum. Ne demek istiyorsun yani, unutkan mı bunak mı?
4: Ay yok yok ablam, al işte, al bak buyur.
3: Ver şunu. Artık bu evde hiçbir şey bulunmuyor.
4: Bugün ortalarda görünmemeli. Neme lazım?
3: Ne söyleniyorsun sen kendi kendine ha?
4: Yok yok hiçbir şey.
3: Duydum
4: yok.
3: Seni. Bu televizyonun tozu niye alınmadı? Itır nerede?
4: O yarın gelecekti ya. Ben şimdi silerim, tertemiz
3: tamam,
4: olur.
3: Tamam bırak artık, fark etmez bırak.
4: Peki, peki.
3: Baksana, bana şu dolaptaki yeşil şişeden bir şeyler getir.
4: Başka bir isteğiniz var mı?
3: Yok, git artık, bugün izinlisin, gözüm görmesin hadi.
4: Ama daha yemek.
3: Ben sana izinlisin demedim mi? Sinemaya mı gidersin, tiyatroya mı gidersin, yoksa bir arkadaşına mı? Sen bilirsin, nereye gidersen git.
4: Peki kaçta geleyim?
3: Gittiğin yerde yatıya kal.
4: Peki. Çok ani oldu ama arkadaşıma haber veririm ben.

Yalnız televizyon izlerken kendimi unutuyordum ama galiba artık o da yetmiyor. Dünyada neler oluyor, seninki de dert mi? Yok yok, artık o da yetmiyor. Yine de tek sığınağım ama. Bir film daha izlesem mi? Belki o zaman uykum gelir. Çekil pisi! Hoş! Kim koydu bu bardağı buraya? Kim? Pisi patilerini kesmeden toplamalıyım şunları. Bu saate kadar teşrif etmedi beyefendi. Dur pisi, dur yavrum. Ne yapacağım böyle ben? Hep böyle mi yaşayacağım? Pisi! Kimse beni anlamıyor. Kalbim şu çöpe attığım cam kırıkları gibi. Gel. Gel kuzucuğum. Makyaj yaparken beni izlemeye bayılırsın. Evet. Gözlerime uzun yeşil kuyruklar. Altına siyah şerit. Şuraya biraz eflatun. Yo. Yo yo. Mavi. Hayır hayır hayır, sarı. Allık. Allıktan sonra. Evet, bunu biraz daha koyutmalı. Biraz daha. Şimdi takma kirpikler. Ruj. Yavru ağzı peruk. İçki de bir işe yaramadı. Uyku ilacı içip yatmalı.

0: Hastane odasında sigara içilmez enişte.
1: Hay Allah. Haklısın Seçil. Ne yaptığımı farkında değilim ben.
0: Ya onu kaybetseydik? Sizi hiç affetmez.
1: Neden yaptı bunu? Nasıl böyle bir umutsuzluğa kapılabilir ki?
0: Kendine gelmeden bunu anlayamayız.
1: Umarım bir kazadır bu.
0: Ben de öyle düşünmek isterim. Yoksa sizi sorumlu tutacağım.
1: Ama yavrucuğum ben...
0: Son zamanlarda en çok size ihtiyaç duyuyordum.
1: Kendimi ona nasıl affettirebilirim bilmiyorum. Sanırım bir süre bana öfke duyacak.
0: Kendine geldiğinde sizi görmese daha iyi.
1: Yok, hayır. Burada kalmak istiyorum.
0: İşte gözlerini açıyor. İyiyim ben. Teyzeciğim.
1: Gönül. Yavrum. Hele şükür.
2: Ne oluyor? Ben niye buradayım?
1: Zorlama kendini hayatım, zorlama. Her şey düzelecek yavrucuğum bak.
2: Seçil. Ne oldu bana?
1: Eve geldiğimde hemen fark ettim. Tuhaf bir uyku halindeydin.
2: Sen fark ettin.
0: Yorma kendini. Bizi çok korkuttu.
1: Günlerdir buradayız yavrucuğum. Komadan çıkman çok zor oldu.
2: Nereden bilebilirdim ki? Ben sadece uyumak istiyordum.
1: Sen içki de içmezdin. Doğrusu beni çok şaşırtıyorsun.
0: Tamam enişte. Şimdi bunun sırası mı?
2: Çıkarın. Şu elimin üstündekileri çıkarın.
0: Yok. Serum.
2: Çıkarın.
1: Ben gidip bir doktora sorayım. Belki artık gerek kalmamıştır.
0: Yani teyzeciğim, tam da üniversiteyi kazanmışken şu haline bak.
2: Ne dedin?
0: Üniversite dedim. Sınavı kazanmışsın, artık bir öğrencisin. Anlamadın mı?
2: Çok iyi anladım.
0: O kadar çok istiyordun ki. Ama sevinmemiş gibisin.
2: Eve gitmek istiyorum.

0: Dur, sırtına bir yastık vereyim ha?
1: İstemiyorum, iyiyim.
0: Yok yok, dur dur. İn aşağı, pisi rahat bırak. İn. Hadi, hoş.
1: Gel canım, gel pisi sen ona bakın, gel.
0: Şimdi sütüne bir kaşık bal ilave edelim ha? Güç verir. Ha? İşte oldu. Al bakalım.
1: Ne yapıyorsun sen böyle?
0: Ha? Ha? Ne dedin canım?
1: Hiç. Boşuna yorulma, hiçbir şey yemeyeceğim.
0: Aa, yo yo yo, olmaz. Çocukluk etme bakalım. Bak, yeni bir kaset aldım. Birlikte seyrederiz ha.
1: Birlikte.
0: Hı-hı.
1: Ama ben istemiyorum.
0: Hı?
1: Evet, şu anda tek istediğim şey yalnız kalmak ve düşünmek.

0: Itır, neredesin? Bak bana biraz.
1: Banyodayım Gönül abla. Çamaşıra başlayacaktım.
0: Fuat'ın gömleklerini getir buraya çabuk.
1: Yok abla, ben baktım.
0: Neye baktın?
1: Ne bir ruj izi ne de kadın kokusu.
0: Ne biçim konuşuyorsun sen? Sana mı düştü bu?
1: Ay abla, kötü bir niyetim yoktu.
0: İyi bana... tamam şekerim, götür hadi.
1: Hemen tamam. Zaten yalnız çamaşırım kaldı abla.
0: Dur bakayım dur. Ne oldu? Her zaman böyle acele etmezsin işini bitirmek için.
1: Elime ıhı.

0: Hızlı tuttum abla, vallahi baştan
1: Ya
0: salmadım.
1: senin elin yüzün de pek temiz bugün ha? Ezik morartı gibi çirkin şeyler yok.
0: Olmasın da Gönül abla, insan utanıyor vallahi.
1: Öyle bir durumda utanacak olan sen değilsin.
0: İzin verirsen bugün biraz erken çıkacağım.
1: Tamam, çık da niye? Önemli bir şey mi var?
0: Hem de çok abla. Doktora gidiyoruz çocuk için.
1: Ne? Demek sonunda ikna ettin kocanı ha?
0: Geçen gün
1: Aferin,
0: tam
1: nasıl
0: elini
1: oldu?
0: kaldırmıştı. Vur dedim bakalım. Hadi vur. Ne değişecek? Vursan da dövsen de beni doktora götüreceksin. Başka çare yok dedim.
1: Aferin sana, aferin.
0: Hem öyle kavgayla gürültüyle harcayacağımız zamanı olacaksa çocuklarımıza harcarız dedim.
1: Aferin be sana. Hadi bakalım. Dilerim her şey istediğiniz gibi olur.
0: Vallahi ablacığım, kız oğlan hiç fark etmez. Gözüm gibi bakarım. En iyi okullarda okuturum. Gücüm yettiğince onun için her şeyi yaparım.
1: Hadi tamam.
0: Tamam.
1: İşini bitir de ben de
0: Tamam.
1: çıkacağım.
0: Tamam. Ablacığım, ne zamandır pisiyi de gezdirmiyorsunuz peki?
1: Üniversitede olmam gerekiyor kayıt için. Bugün son gün. Neredeyse dersler başlayacak.
0: Ha?

0: Burada bir arabalık boş yer var hocam.
1: Ah, beni öğretim üyesi sandı.
0: Tamam hocam, durun.
2: Teşekkür ederim çocuklar.
0: Bir şey değil hocam. Siz hangi dersimize geleceksiniz?
2: Ben de öğrenciyim sizin gibi.
1: Aa, sanmıştım ki
3: aynı film artistleri gibi giyinmiş. Şık ama yine de sade.
1: İlginç birine benziyor.
2: İstatistik dersine gelmiştim ama sınıfın nerede olduğunu bilmiyorum.
0: Bizi takip edin, oraya gidiyoruz.
2: Bizi takip edinmiş. Demek birlikte gidemeyiz. Daha ilk günden dışlandık.
0: Burası. Gördüğünüz gibi sınıf tıklım tıklım dolu.
3: Ama siz yere oturmazsınız değil mi?
1: Ukala. Şu sıranın kenarına ilişmeli.
4: Evet. Demek ki neymiş? Sayılar asla yalan söylemez.

0: Sınıfız. Birbirimizi yavaş yavaş tanıyalım bakalım. Ama şimdi kendini tanıtmak isteyen varsa...
1: Var var, ben İbo.
0: Evet.
1: Yani İbrahim.
0: Liseden sonra epey kahvehanelerde dolaşmış gibisin.
1: Yok canım, kahvehaneleri sevmem. Ama mezun olalı dört... tam 5 sene oldu.
2: Neyse, benim evet, kesin, gibi sıra dışı bir öğrenci.
1: Babam istediği için okuyorum. Okumazsan evlendirmem diyor. Aslında ben pantomim sanatçısı olacaktım ya, neyse.
0: Evet, her neyse. Başka?
2: Bana mı bakıyorsunuz efendim?
0: Evet. Sanırım sizin bir probleminiz var galiba.
2: Evet, görmüyorum.
0: Fakat bu sayılara dayanan bir ders.
2: Biliyorum. Ancak bölüm başkanımız bu dersi almamı gerekli gördü.
0: Hemen söylemeliyim ki size bu konuda ayrıcalık tanıyamam asla.
2: Ben de bunu istemem. Diğer arkadaşlarımdan geri kalmayacağım.
0: Pekala, bu dersi nasıl verebileceğinizi zannediyorsunuz siz?
2: Önceki okullarımda olduğu gibi, yardım alarak.
0: Nasıl? Yardım alarak mı? Nasıl yani? Kimden?
3: Benden. Efendim? Yani hocam, Zehra'ya ben yardım edebilirim.
0: Pekala, sizi tanıyalım o zaman. Evet. Rica ederim çocuklar, rica ederim. Susun. Evet, buyurun.
3: Ben liseyi bitireli...
0: Evet.
3: Galiba epey zaman oldu.
0: Nasıl?
3: Burada herkes çocuğum yaşında... Bu konuda oldukça geç kaldım.
0: Hayır, öyle düşünmeyin. Sizin gibi çok öğrencim oldu benim.
3: Uyum sağlamam kolay olmayacak. Ama yine de şu anda burada olmaktan çok mutluyum.
4: Desene, işimiz var. Şimdi hanım annemiz anlasın diye her ders tekrar üstüne tekrar.
5: Bir de görme özürlü. Onlar yüzünden geri kalmasak bari.

0: Ne o şekerim? Bir tutturdun üniversite diye, ha? Yüzünü göremiyoruz.
1: Zamanın bu kadar değerli olduğunu bilemezdim Liman.
0: Seni şu kafeye getirene kadar akla karayı seçtim.
1: Her şey o kadar farklı ki. Kendimi onlar gibi hissediyorum. Onlar kadar genç.
0: Delisin sen. Aklını kaçırmışsın.
1: O sınıftan o sınıfa koşturup duruyoruz. Bazı dersler amfilerde yapılıyor.
0: Ben amfiyi nereden bilirim? Bridge poker desen neyse de.
1: Amfi kocaman, hani filmlerdeki gibi. Ha, Efes'teki antik tiyatro var ya, aynen onun gibi. En tepedeki sıraya oturursan öğretmeni kuş bakışı görüyorsun.
0: Şaşırmışsın sen. Bu yaştan sonra.
1: Bazı ders aralarında kantine iniyoruz. Bir simit, bir çay. Oh, değil mi keyif mi?
0: Ne keyif ama. Çocuğum şuraya bak. Bir kahve daha lütfen.
1: Leman, ne var senin?
0: Boş ver şekerim. Üniversite konusunu da kapat artık, ha? İçim bayıldı.
1: Neden ama? Bir tuhaflığın var bugün senin.
0: Kendinle o kadar ilgilisin ki.
1: Çok affedersin. İlk kez hayatımdan memnunum. Anlat hadi, ne oldu? Hem niye güneş gözlüğünü çıkarmıyorsun sen?
0: Çıkaramam.
1: Yoksa çok kötü bir şey mi oldu?
0: Hem de nasıl? Bunca yıllık evlilikten sonra bana el kaldırdı. Düşünebiliyor musun? Bir hiç yüzünden.
1: Böyle şeylerin nedeni olmaz, çok çirkin.
0: Oyuna dalıp çocukları ihmal ediyormuşum.
1: İyi ama bildiğim kadarıyla sen...
0: Bir kez oldu canım. Tam kazanmaya başlamıştım, dalmışım. Onları almaya geç kalınca da babalarına telefon etmişler.
1: Sana bir şey olduğunu sanıp telaşlanmışlar.
0: Öyle. Sonra da bir patırtı. İşte bak bu hale geldim.
1: Tak gözlüğünü tekrar, tak. Nasıl yapar bunu?
0: Ah, senin kadar zengin olsaydım. Hiç başıma gelir miydi bu?
1: Ne ilgisi var şimdi? Çok üzüldüm doğrusu.
0: Senin için de pis bir kumarbazım değil mi? Yalan mı?
1: Bak şimdi çok yanılıyorsun. Seni ne zaman yargıladım ki ben?
0: Sen sözle söylemen gerekmez.
1: Bana sorarsan böyle bir seçim yapmam ben. Ama bu senin hayatın. İstediğin gibi düzenlersin.
0: Arkadaşlıklara ihtiyacım olduğunu, yaşlandıkça yalnızlaştığımı kimse görmüyor.
1: Sen de mi?
0: Kimseden gerçek yakınlık yok. Güya evliyim. Eşimden bile...
1: Bu kadar benzer düşündüğümüzü bilemezdim.
0: Yolun yarısına geldik. Bir bakacağım, çocuklar da yuvadan uçmuş. İşte o zaman...
1: Demek öyle olduğunda da.
0: Bir gün yapayalnız kalmaktan çok korkuyorum.
1: Kağıt oyunları buna çözüm getirmez ki.
0: Bilmiyor muyum sanıyorsun? Ama ne yapabilirim ki?
1: Üniversite sınavlarına girsen eminim başarırsın.
0: Aman şekerim. Ben gene bizim kulübe takılayım en iyisi.
1: Sen bilirsin.
0: Garson, bir kahve daha çocuğum.
1: Bir kahve daha mı?

0: Bir şey mi oldu Fuat?
1: Yok, hayır. Sadece bakıyordum. Yemek yerken ders çalışıyorsun da.
0: Ah, yarına yetiştirememekten korkuyorum. Tamam, işte bıraktım. Biraz daha salata alır mıydın?
1: Hayır, hayır. Teşekkür ederim. Farkında mısın? Değiştin sanki.
0: Nasıl yani? Kötü mü?
1: Bilmem. Giderek de hızla değişmektesin. Doğru dürüst televizyon bile seyretmiyorsun artık.
0: Haberleri izliyorum ya, önemli filmleri falan.
1: Evet, ama eskiden uzaktan kumanda elinden düşmezdi.
0: Eskiden. Artık içimden gelmiyor.
1: Elbette. Başka bir oyuncak buldun çünkü, değil mi?
0: Ben öyle görmüyorum. Olanağım varken neden yapmadım ki zamanında? Ne çok şey kaybetmişim.
1: Peki bu saatten sonra üniversite ne işine yarayacak senin kızın?
0: Şimdilik onu düşünmedim. Peki ama niye sen bana okumanın, öğrenmenin insana yeni ufuklar kazandıracağını hiç söylemedin?
1: Sen mutluydun.
0: Ya, demek öyle görüyordun.
1: Yani değil miydin?
0: Nasıl beni çok iyi tanıdığını iddia edebilirsin ki? Benimle ne zaman şöyle içtenlikle konuştun?
1: İşte konuşuyoruz ya.
0: Böyle konuşmaktan söz etmiyorum ben.
1: Yani sana gerektiği gibi yakınlık göstermiyorum demek ha?
0: Öyle. Gerçek ilginin ne demek olduğunu bilmiyorsun.
1: Ne ya istersen da biliyorsun yerine de... getirdim seni. Zaten istediğin her şeye ulaşacak paran da var.
0: Ha, tamam, şimdi oldu. Bütün bunlar beni mutlu etmeye yetmeli, öyle mi?
1: Seni anlayamıyorum.
0: Hiç anlayamadın ki zaten. Yıllardır dikkatini çekmek için o kuaför senin, bu butik benim, dolaşıp durdum.
1: Bunları kendin için yaptığını sanıyordum ben.
0: Belki de öyleydi. Ama onca yorgunluğun sonunda senden hep güzel bir söz bekledim.
1: Böyle şeylere gerek duyduğunu sanmıyordum ben.
0: Herkesin güzel sözlere gereksinimi vardır Fuat Bey.
1: Tamam, kavga etmek istemiyorum, tamam.
0: İlk kez konuşacakken kaçıyorsun.
1: Hayır, kaçıyorum.
0: Evet. İşine gelmeyince ateşi külle bakalım. Peki nereye kadar ha? Hem söylesene, sen beni seviyor musun?
1: Elbette. Nereden çıktı şimdi bu soru? Sevmesem bu kadar sürer miydi bu?
0: Evliliğimiz neden bu kadar sürdü bilmiyorum. Neden sürüyor onu da? Neden gömleklerindeki başka kadın parfümlerine, boyalarına katlandım? Onu da bilmiyorum.
1: Neler söylüyorsun sen, anlamadım.
0: Evet. Ama bundan sonra bunlara katlanmaya hiç niyetim yok, bilmişim.
1: Saçma kuruntularını akşamı berbat ettin. İyi ki üniversiteye başladın ama hazmedemiyorsun.
0: Ben mi, sen mi?
1: Artık dinleyemem. Dışarı çıkıyorum ben.
0: Ama gitmesini istemiyordum ki.

Yaratan öyle yaratmış ki güzellikte seni, görmemiş çeşmi felek güzelin böylesini. Bakışın yok mu hele, öldürüyor işte beni. Süzme Allah için olsun o güzel gözlerini. Selanikli Ahmet Efendi'nin Sultaniyegah makamındaki eseriyle Remzi Oktar'ın yorumuyla başladık bu gece programımıza. Eserin başında da Ankara Radyosu saz sanatçılarının seslendirdikleri Kanuni Hacı Arif Bey'in Sultaniyegah Peşrevi'nin bir bölümü yer aldı. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle sesleneceğiz. Siz kıymetli dinleyenlerimize, programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi sizlere TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Sultaniyegah ve Uşak makamında eserler hazırladım sizler için. Dinleyeceğimiz ikinci Sultaniyegah eser, Nazmi Bey'in güftesini yazdığı Niyazi Şengül'ün bir bestesi, Kutlu Payaslı'dan sunuyoruz. Çal udunu, lütfet güzelim dinleyeyim ben. Billahi hayat tazelenir.

Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Sultan Yegah Yürük Semai'ni dinliyoruz şimdi Ertan Ersoylu'dan. Şad eyledi canı dilimi ruhi revanım, kurban edeyim rahına nakdi dilü canım.

Dinleyeceğimiz sıradaki Sultaniyegah eserin sözlerini kimin yazdığı ve kimin bestelediği bilinmiyor. Çağlar Fidan'dan dinleyeceğiz bu eseri. Gözümde hep gül yüzün gülistan oldu cihan, mevsimler bahar oldu, ne kış kaldı, ne hazan. Bahtiyar olur musun, murada erer misin, aşkınla dolup taşan gönlümü etsem kurban.''

Selma Sağbaşı, Lemi Atlı'nın Sultan Yegah şarkısında dinliyoruz. Andıkça geçen günleri hasretle derinden, viran oluyor gönlüm ilahi kederinden. Bak, yareledin kalbimi en gizli yerinden, viran oluyor gönlüm ilahi kederinden.

Cenap Şahabettin'in sözlerini yazdığı Alaaddin Yavaşça'nın Sultaniyegah bestesini Özdal Orhon'dan dinliyoruz. Geldi kuşlarla yeşil dallara yaz, varsa ruhunda çiçek şiiri biraz, yere güller dizerek pembe beyaz, sevdiğin Gonca Fem'in ismini yaz.

Sıradaki Sultaniyegah eser yine Alaaddin Yavaşça'nın bir bestesi. Güfte Nuri Akyol'a ait ve Remzi Oktar'dan dinliyoruz bu kez. Akşam yine mahzun, yine sevdalı boğazda, bir başka safa var güzelim şimdi bu yazda. Şarkın çalınır her lahza gönlümdeki sazda, bir başka safa var güzelim şimdi bu yazda.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Uşak makamında eserlerle devam ediyor. Ankara Radyosu saz sanatçılarından dinleyeceğimiz Kanbosoğlu Mehmet Çelebi'nin Uşak Peşrevi'nin bir bölümünün ardından yine Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği ses sanatçıları Hanende Karabet'in Uşak makamındaki eserini seslendirecekler. Kaldı ateşler içinde yine sevdalı serim, nereden gördü seni kahrolası didelerim?

Mahmut Celaleddin Paşa'nın Uşak şarkısını Ali Turan'dan dinliyoruz. Göstermedi bir gün bana bu baht-ı siyahım, sedetti gam-ı firkati hicran ile rahım.

Güftesi Fevzi Bey'e, bestesi Supi Ziya Özbekkan'a ait Uşak şarkıyı Filiz Şatıroğlu'ndan dinliyoruz. Dökülmüş zambak gibi, perişan leylak gibi, dağılsın sırma saçın göğsümde yumak gibi.

Sırada yine Supiziya Özbekkan'a ait yine Uşak makamında bir şarkı var. Bu kez solistimiz İnci Çayırlı. Ne zaman gelse hayalin bu harabata senin, onu yalnız buluyor hep, duyuyor sade enin. Beni timsaline döndürdü efendim kederin, korusun alemi Rabbim, olayım son eserin.

Yine Supi Ziya Özbekkan'a ait, yine Uşak makamında bir şarkı var sırada. Perihan Altındağ Sözleri'den dinliyoruz. Gücendi biraz sözlerime, münfail oldu. Gönlün neye incindi deyince gözü doldu. Uçtu yüzünün pembeliği, gül gibi soldu. Gönlün neye incindi deyince gözü doldu. Güç.

Lemmy Atlan'ın uşak şarkısı var sırada. Alaaddin Yavaşçı'dan dinleyeceğiz. Neler çektim neler canan elinden, tebah oldum yeter hicran elinden. Nihayetsiz melali hicre düştüm, figan eyler gönül her an elinden.

Nadir Hilkat Çulha'yı Kemal Emin Baran'ın Uşak şarkısında dinliyoruz. Bağ-ı Hüsn'ün o güzel gülleri soldu, o güzel günlerimiz bir hayal oldu.

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna geldik. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleneceğiz sizlere. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. En derin saygı ve sevgilerimi sunarak huzurlarınızdan ayrılıyorum bu gecede. Dinleyeceğimiz son eser, güfte ve bestesi Saadet'in Kaynağı'na ait Uşak şarkı. Müzeyyen Senar'ın sesinden dinliyoruz bu son eserimizi. Gül derler, gül derler bana gül derler. Ben yar için ağlarım, niçin bana gül derler? Hoşçakalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

TRT Radyo 1'den Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Saat 13.20 başladık programımıza. Aileceden size sesleniyoruz. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Hasan Telloğlu teknik yönetmenimiz. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz. Bugün sağlığımız açısından çok önemli bir konuyu ele alacağız. Göğüs cerrahisi ve akciğer sağlığından bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Soracağım, konuşacağımız çok konu var. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ersin Sapmaz'la göğüs cerrahisinden, karşılaşılan hastalıklardan, akciğer kanserinden ve akciğer sağlığımızdan

0: Korumak için yapılması gerekenlerden bahsedeceğiz. Ailece başladı. Profesör Doktor Ersin Sapmaz stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Çok teşekkür ederim. Hoş buldum.
0: Şimdi söylediğim gibi son derece önemli bir konudan bahsedeceğiz. Akciğer sağlığından bahsedeceğiz. Göğüs cerrahisinden bahsedeceğiz. Özellikle o konudan başlayalım istiyoruz. Göğüs cerrahisi deyince ne anlamalıyız? Kapsamına hangi hastalıklar girer?
1: Çok teşekkürler. Çok güzel bir soru. Öncelikle göğüs cerrahinin kapsamından bahsetmemiz gerekiyor. Neden bu konuyla başlamamız gerektiğiyle ilgili şunu söyleyeyim ben. Önce bir anekdotla gireyim, daha sonra kapsamı genişletelim. Göğüs cerrahisi adı üzerinde göğüs kafesi ve içerisinde kalp hariç bulunan organların tamamıyla ilgili hastalıkları değerlendiren ve onların cerrahi tedavisini yöneten bir branştır. Bu branşımızı özellikle halk arasında meme cerrahisi ile karıştırmaktadırlar. Çünkü meme cerrahisi dediğiniz zaman meme bir endokrin organ. Bununla ilgili genel cerrahi kliniği ilgileniyor. Kalp damar cerrahisini ilgilendiği bir branş. Göğüs cerrahisi ise bu ikisi organ dışarısında kalan göğüs kafesi, akciğerler, akciğerlerin zarları, mediasten dediğimiz özellikle iki akciğerin ortasındaki kalan boşlukta bulunan işte yemek borusu, soluk borusu, oradaki lenf nodları ya da timus bezi dediğimiz halk arasında da uykuluk olarak ismi geçen yapıların bulunduğu organları ilgilendiren ve onların ameliyatlarını yapan bir branş dalıdır.
0: Yani orada bir yanlış anlaşılma varsa bunu düzeltmiş olalım. Örneğin meme ile ilgili bir sıkıntı olduğunda, bir farklı durum olduğunda farklı bir cerrahi bölüm ilgileniyor. Göğüs cerrahisi de akciğerle ilgili durumlarla ilgileniyor. Göğüs kafesi içerisinde kalan durumlarla ilgileniyor diyebiliriz. En azından böyle bir eğer ki kafa karışıklığı varsa onu gidermiş olalım. Şimdi gün geçtikçe tabii tanı ve tedavi yöntemleri farklılaşıyor, değişiyor. Belki daha iyi yöntemlerle karşılaşabiliyoruz. Belki daha fazla sıkıntılı durumlarda kurtulma şansı artabiliyor bu yöntemler sayesinde. Şu an son duruma bakıldığında değişen bu tanı ve tedavi yöntemleri nelerdir?
1: Kısaca özetlemek gerekirse aslında genel göğüs cerrahisinin baktığında genelleme olarak bir algoritmamız vardır. Non-invasive dediğimiz, yani kişiye en az zarar ya da girişim yapacak mevkiden gerekirse ameliyata kadar süreçte geçecek tanısal işlemler yapılabilmektedir. Öncelikli olarak hastalarımız geldiğinde bir tabii ki anamnezini alıyoruz. Yani hastamızın hikayesini dinliyoruz. Şikayetlerini ele alıyoruz. Ne zaman başladı, nasıl oldu, ne gibi bulgular verdi. Bununla başladıktan sonra bizim elimizde belirli laboratuvar ölçeklerimiz oluyor. Bu laboratuvar ölçekleri hastanın anlatmış olduğu verilerle birleştiriliyor. Birleştirildikten sonra bizim de kendi bilim alanımızda bilmiş olduğumuz ve birbirini taklit eden hastalıkların sayısını azaltarak belirli bir spektrum içerisinde bir hastalık seviyesine ulaşmaya çalışıyoruz. Onun için öncelikli olarak hastalarımız geldiğinde röntgenle başlayabiliriz. Röntgen bizim artık vazgeçilmezimiz. Yani bütün hastalıklarda, bütün branşlarda yapılan bir işlem. Röntgen de hastanın hastalığıyla ilgili şüpheli bir alan görüldüğünde yapacağımız ikinci işlemimiz genelde bilgisayarlı tomografi işlemi oluyor. Bilgisayarlı tomografi işlemi içerisinde yapılan işlemlerde eğer ki biz hastayla ilgili şüpheli bir kitle, kistik bir lezyon ya da kafamızı karıştıracak başka bir şey görürsek bu durumda alternatif metotlara geçebiliriz. İşte kistik bir yapının analiz edilmesi, bulunduğu lokalizasyon, damar yapılarıyla ilişkili olup olmaması gibi durumlarda MR devreye girebiliyor. Ya da hastanın hastalığının aktivitesini ölçmek adına. Çünkü şöyle bir hastalıkta tomografide bir bulgu buluyorsunuz. Bulduğunuz bulgu, affedersiniz. Bulduğunuz bulgu karşımıza bir kitle olarak çıkıyor. Ama bu çıkan kitlenin canlılığı ne kadar? Gerçekten yüksek bir aktiviteye mi sahip yoksa orada sakince duruyor mu? Bunu değerlendirmek için PET-BT dediğimiz ileri evaluasyon gerektiren bir işlem yapılabiliyor. Onun haricinde hala tanımızı ileri bir safhaya götürmek için de gerekli mercilerde bronkoskopi dediğimiz fiber optik bronkoskopi, onunla beraber fiber optik bronkoskopun ucuna bir ultrason probu takılarak yapılan EBUS işlemi dediğimiz bir işlem oluyor. Ha, bunların birbirinden farkı nedir? Ondan da kısaca bahsedeyim çünkü insanlar genelde karıştırıyorlar. Fiber optik bronkoskopiyi şöyle düşünebilirsiniz. Bir dağın içerisinde yapılmış bir tünel ve o tünelden içeriye giriyorsunuz. Tünelin iç kısmını görmek için fiber optik bronkoskopla girip bakarsınız. Ama tünelin dış kısmında dağın içinde kalan bir yerden bir biyopsi almanız ve oradaki bir lezyonu görmek istiyorsanız

0: kulağınız ucuna ultrason bağlanmış, bronkoskop diye söyleyebileceğimiz tabirle girip içeriden o lezyonu görüp oradan biyopsi alabiliyorsunuz. Onun dışında özellikle göğüs kafesine daha yakın bölgede bulunan kitlelerimiz varsa, transtorasik yani göğüs duvarından iğneyle girilerek biyopsi işlemleri yapılabiliyor. Onun dışında eğer ki medyasten dediğimiz yani aslında iman tahtasının arkasında kalan ve soluk borusunun etrafında kümelenmiş lenf nodlarımız vardır. Bu lenf nodlar bizim için bir karakol görevi görür. Yayılacak hastalıklar önce buralara ulaşır. Oralardan örnek yapılacaksa medyasnoskopi dediğimiz bir işlem gerçekleştirilebilir. Daha ileri seviyelerde VATS dediğimiz yani video yardımlı torakoskopik cerrahi yani göğüs kafesinin içerisinde minimal invaziv halk arasında kapalı ameliyat olarak tabir edilen bir girişim işlemiyle girebiliyoruz. Onun dışında yine RATS yani robot yardımlı kamera işlemleriyle girebiliyoruz. En son da açık cerrahi işlemine kadar bu işlemler gidebiliyor. Tabii bu işlemleri yaparken yapılacak hastalık seviyesine göre, hastalığın tipine ve türüne göre bütün işlemler tabii ki sırasıyla yapılmıyor ama genel itibariyle kullandığımız metodoloji bu şekilde.
1: O konuda da zaten doktorlar gerekli yönlendirmeyi yapıyor. Onlara güvenip yola o şekilde çıkmak gerekiyor. Şimdi akciğer cerrahisi denince, akciğer denince akla ilk gelenlerden biri akciğer kanseri tabii. Ondan mutlaka bahsedeceğiz ama sadece bu alanla da ilgilenmiyor göğüs cerrahisi. Göğüs cerrahisinde farklı farklı birçok hastalıkla ilgilenilebiliyor. Şöyle kısaca onlardan da bahseder misiniz? En azından isimlerini bilelim.
0: Elbette. Akciğer kanserine zaten özellikle ben de değinmek
1: Evet.
0: isterim ama onun dışında göğüs cerrahisi hangi branşlarla ilgileniyor? Kısaca şunları söyleyebiliriz. En sık bizim karşılaştığımız ve ameliyatını yaptığımız işlemler akciğer kanseri oluyor. Ama onun dışında özellikle aileler içerisinde farkındalık oluşturmak adına burada bir kez daha belirtmek istiyorum. Göğüs duvarı deformitelerimiz var. Halk arasında kunduracı ya da güvercin göğüsü olarak isimlendirilen durumlar. Bunlar bir kısım aileler tarafından çocukların zayıf olmasına bağlanarak doktora getirmekte geç kalınabiliyor. Bunların küçük yaşta cerrahisiz olarak tedavisi mümkün oluyor ama belirli bir yaşa geldikten sonra göğüs kafesi sertliği sağlandıktan sonra maalesef ameliyata geçmek durumunda kalabiliyoruz. O yüzden bu tür durumlarda göğüs kafesinde bozukluk hisseden bütün ailelere
1: O
0: mesajım şu
1: dışarıdan mı
0: olacaktır.
1: belli oluyor? Yani bu
0: Tabii tabii
1: bozukluk
0: dışarıdan
1: dediğiniz?
0: belli oluyor. Dışarıdan siz çocuğunuzun üstünü soyduğunuz zaman karşıdan bakacaksınız. Normalde olması gerekenin haricinde bir anormallik, bir asimetri, bir içeriye çöküklük ya da dışarıya çıkıklık görüyorsanız mutlaka bir şey vardır. Bir de bunun dezavantajı şu, çocukluk çağında gördüğünüz şey bu progresif dediğimiz yani ilerleyici bir
1: Tabii.
0: süreçtir. Büyüdükçe çukurluk ya da çıkıntı artmaya devam edecektir. Ha ne kadar
1: Evet.
0: artacağını tabii ki kestirebilmemiz mümkün değil ama bunun önüne geçebiliriz. Bu tür hastalıklar genelde 3'te 1 oranda %30 ila 35 arasında bizim kendi yaptığımız toplumsal verilerde de baktığımızda 3'te 1 oranında ailesel geçiş gösterebiliyor. 3. derece akrabalarınıza kadar sorgulayıp varsa sizde
1: Evet.
0: ya da gelecek nesillerde olma ihtimalinin olduğunu göz önünde bulundurmak lazım. Bunun dışında halk arasında çokça da korkulan aslında hani akciğer sönmesi denen bir olay var.
1: Evet,
0: Pnömotoraks
1: çok
0: olarak.
1: duyuyoruz bunu bu aralar. Evet.
0: Akciğer sönmesi birkaç nedenden olabilir. Bunları aslında biz spontan yani kendiliğinden oluşan ve kendiliğinden oluşmayan diye gene iki alt gruba ayırıyoruz. Kendiliğinden oluşanlar tamamen gerçekten kendiliğinden oluşan grup olarak yani genç, yetişkin, 20'li yaşlarda, ince, zayıf, uzun boylularda herhangi bir sebep olmaksızın oluşabiliyor. Bunlar tamamen sağlıklı bireylerde. Onun dışında bizim farklı nedenlerle oluşabilecekler var. Yani sekonder, hani ikincil grup nedir bunların içerisinde? İşte akciğerde herhangi bir kanser varlığı, herhangi bir başka hastalık varlığı, doğuştan gelen kistik fibrozis gibi
1: Evet.
0: hastalıkların olması neticesinde de kendiliğinden bunlar olabiliyor ama bunların altında yatan akciğerde mutlaka bir hastalık süreci meydana geliyor. Bunun dışında kendiliğinden olmayan travma ya da bizim tıbbi işlemler neticesinde biz yaparken örnek veriyorum işte akupunktur tedavisi, mekanik ventilasyon, iğne biyopsisi alması esnasında sönebilecek durumlar var. Sönebilecek durumlar hayatı tehdit edebilecek potansiyele ulaşabiliyorlar. Buna biz tansiyon pnömotoraks diyoruz ama ulaşmıyor büyük bir kısmı. Tedavisi de tüp torakostomi dediğimiz yani göğüs kafesinin içerisine bir tüp yerleştirerek bunu tedavi ediyoruz. Ha neden tüp yerleştiriyoruz? Bir ince boru yerleştiriyoruz. Onun mantığı da şu. Göğüs kafesimizin içerisinde akciğerimizin şişik kalabilmesi için havasının alınmış bir ortamda bulunuyor. Yani negatif basınçlı. Kaba tabirle uzay boşluğu gibi düşünün. İçeriye biz akciğerlerimize zarar vermeden göğüs kafesini kaburgaların arasından bir iğne deliği bile açsak akciğerlerimiz söner.
1: Evet. Evet.
0: Akciğerlerimiz söndüğü zaman biz kendi isteğimizle, kendi nefesimizle tekrar şişiremeyiz. Oradaki havayı tahliye edebilmek için bizim dışarıdan yardıma ihtiyacımız var. Genelde de bunu yapabildiğimiz işlem tüp torakostomi dediğimiz kapalı su altı drenaj sistemi. Suyun kaldırma gücünü kullanarak oradaki havayı tahliye edip içeriye hava girmeden akciğerin genişlemesini sağlayabiliyoruz. Artı biz ameliyatlarımızı yaparken de zaten tek akciğeri söndürerek bu ameliyatları yapmak zorundayız. Çünkü içeriye girdiğimizdeki o kavitenin yani o boşluğun belirli bir cerrahi alan müsaadesi sağlaması lazım. O yüzden baktığınızda evet önemli dikkat edilmesi gereken bir şey. Tekrarlayan kişilerin hastaneye mutlaka müracaat edip ameliyat olması lazım. Ama hani ameliyat olacağım akciğerimi söndürüyorlarmış çok korkunç bir olay gibi bir tabirle de ya da böyle bir ön yargıyla yaklaşmamak
1: Tabii.
0: gerektiğini de söylemem gerekiyor.
1: Tabii belirli bir yöntem var bununla ilgili sıkıntıları
0: Evet.
1: giderecek. Evet.
0: Bunun haricinde timus bezi hastalıklarımız var. Timus da biraz önce söylemiştim hani uykuluk olarak geçiyor. Genelde göğüs kafesinin içerisinde. Bu çocukluk çağında bizim bağışıklık sistemimizi sağlayan bir bez büyüdükçe o işlemi kemik iliğine bırakıyor kendisi. Sönümlenip gidiyor. Bazı hastalarda kalabiliyor. Timus bezinin tümörleri olabiliyor, büyüyebiliyor ve yine bunlar da sinsi seyrediyor. İman tahtasının tam arkasında medyasten dediğimiz bölgede onların tümörleriyle ilgili cerrahi yapabiliyoruz. Onların yanında bazen kişilerin işte gün içerisinde göz kapaklarının düşmesi, çabuk yorulma, hatta nefes alamamaya kadar giden, yorgunlukla seyreden miyasteniya gravis denen bir hastalık var. Timoma ve miyasteniya gravis birlikteliği görülebiliyor. Bunlar bizim için mutlaka cerrahi edilmesi ve tedavi edilmesi gereken hastalıklar. Onun dışında yine bölgesel aşırı terleme dediğimiz özellikle el ve koltuk altı terlemeleri ki bu göğüs cerrahisinin biraz kozmetik alanına giriyor. Bu ameliyatları da gerçekleştirebiliyoruz. Hani diyeceksiniz ki kişinin eli terliyor göğüs kafesiyle ne alakası var? Elleri ve koltuk altlarını uyaran sinirler normalde bizim omurganın kenarında göğüs kafesinin içerisinde geçen sempatik zincirlerden uyarılarını alır. Biz o uyaranları engellediğimiz zaman oradaki bölgeyi uyarmaktan alıkoyduğumuz için terleme de duruyor. Tabii bu bazen kendi yan etkileriyle beraber gelebiliyor. Refleks terleme olarak tabir edilen bir terleme. Tabii bunların detaylarına girmeyeceğim. Sadece yüzeysel geçmeye çalışıyorum.
1: Bu zaten bu arada normal yazın çok sıcakta yaşanan bir terlemeden bahsetmiyoruz. Bu sürekli yaşanan ve insanın hayatını artık olumsuz etkileyen bir terlemeden
0: Kesinlikle
1: bahsediyoruz.
0: Kesinlikle öyle. Evet. Ellerinden su damlayacak kadar. Böyle hani ellerini lavabonunuzun altında yıkamışsınız ve elinizden su damlayacak kadar olan terlemelerden bahsediyoruz. Onun dışında akciğer zarı hastalıklarıyla ilgili durumlar olabilir. Nedir? Biraz önce pnömotoraks olarak söylediğim işte akciğerin sönmesi de bir zar hastalığıdır. Akciğerin kendi özellikle asbest maruziyetine kalan ve halk arasında mezotelioma diye geçen akciğer zarı kanserleri vardır. Onun dışında akciğerin kendisine bağlı ya da akciğer dışı hastalıklara bağlı göğüs kafesinin içerisinde su toplanması. Genelde insanlar şöyle der akciğerim su toplamış boşaltıyorlar. Aslında bu toplanan su akciğerin kendi içerisinde değil göğüs kafesinin içerisinde akciğerle kaburgaların arasındaki bir boşlukta birikiyor ve oradaki suyu boşaltmış oluyoruz. Akciğerinizde geçirmiş olduğunuz bir enfeksiyon sonrası geç kalınmış bir tedavi olursa o durumda reaksiyonel olarak parapnömonik efüzyon dediğimiz bir durum oluşuyor. Yani bu akciğerin zatüresi sonrası gelişen bir sıvı birikimi. Sıvı birikimine zamanında müdahale edilmesi ya da boşaltılamazsa akciğer zarı reaksiyonel olarak genişleyip akciğeri hapsedebiliyor. Yine ameliyatta oraları almamız gerekebiliyor. Bunlar başlıca bizim karşılaştığımız hastalıklar olarak nitelendirebiliriz.
1: Bu genelde akciğerle ilgili sorunlar nasıl belirti verir? Hangi durumlarda göğüs cerrahisine başvurmak gerekir?
0: Şimdi normal şartlarda hastalarımız göğüs cerrahisine gelmeden önce göğüs hastalıkları kliniğine uğruyorlar.
1: Evet.
0: Genelde de olması gereken o. Çünkü göğüs hastalıkları uzmanları göğüs hastalıklarıyla ilgili yani cerrahisiz düzenlenecek hastalıkların tamamına da baktıkları için ön değerlendirmeyi onlar yapıyorlar. Onlara gelirken de hastalarımız genelde geldiklerinde şikayetleri işte geçmeyen öksürük, göğüs ağrısı, nefes darlığı en çok semptomlardan bir tanesi nefes darlığı olabiliyor. İşte kanlı balgam gelmesi, hastanın kilo kaybetmesi, gece terlemelerinin olması gibi durumlar ki bunların bir çoğunluğu aslında tüberküloz gibi enfektif durumları taklit edebileceği gibi tam tersine akciğer kanserini de taklit edebiliyor. Dolayısıyla bu tür semptomları olan hastalar özellikle sigara içenler varsa sigara içenlerde geçmeyen öksürük çünkü sigara öksürüğü çok yaptığı için insanlar önemsemiyor.
1: Normal gibi düşünüyorlar.
0: Normal gibi düşünüyorlar ve akciğerde başlayan bir kitle varsa büyümeye devam ederekten kişiyi teşhis konulamaz ya da daha doğrusu tedavide önü geçilemez durumlara gelecek kadar geç kalmasına sebebiyet
1: Evet,
0: verebiliyor.
1: evet.
0: Eğer ki kişinin sigara içme öyküsü varsa, 20 yıldan fazla içiyorsa, yaşı 50'yi geçtiyse, hiçbir semptomu olmasa dahi bu kişilerin mutlaka
1: Bir
0: doktora
1: kontrole
0: giderek göğüs
1: gitmesi lazım.
0: hastalıkları olur, göğüs cerrahisi olur. Giderek bir kontrolden geçmelerini, kendilerine bir check-up yaptırmalarını şiddetle tavsiye ediyorum.
1: Hocam sohbetimize devam edeceğiz. Özellikle akciğer kanseriyle ilgili de konuşacağız programımızın ikinci bölümünde. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında sohbetimizi sürdürelim.

0: devam ediyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ersin Sapmaz'la göğüs cerrahisinden ve akciğer sağlığından söz etmeye devam ediyoruz. Söylediğimiz gibi akciğer kanseri çokça karşımıza çıkıyor artık. En çok karşılaştığımız kanser türlerinden biri. Türkiye'de her yıl yaklaşık 40 bin kişi akciğer kanseri tanısı alıyor. Dünya genelinde 2.2 milyon tanı olduğu söyleniyor. Neden bu kadar arttı? Neden bu kadar çok kanser vakası duyuyoruz özellikle akciğerle ilgili?
1: Yine çok güzel bir soruya değindiniz. Akciğer kanseri günümüzün vebası olarak söyleyebiliriz. Modern hayatın olumsuz etkileri ve stresle başa çıkmanın bir yolu olarak insanlar genelde sigaraya fazlasıyla başvuruyorlar. Bunun yanında tütün ve tütün ürünleri, özellikle tütünden kaçınılırken, yani sigara içmiyorum ama elektronik sigara içiyorum gibi insanların, hani tabir yerinde olsun diye söylüyorum, kendimizi kandırmak gibi bir duruma yönelmemiz olabiliyor. Ama her ne kadar biz elektronik sigara içiyor olsak da tütünün vermiş olduğu zararla elektronik sigaranın vermiş olduğu zarar birbirinden farklı, ama nihayetinde her iki şekilde akciğerlerimizi bitirerek kendi hayatımızla ilgili kötü senaryolara yol açmış oluyoruz. Örnek vereceğim şimdi. Sigara ve akciğer kanseri, ikisi tıpta kesinliği en yüksek düzeyde kanıtlanmış ilişkilerden bir tanesi. Hastalığın %85 ila %90'ı akciğer kanseri olanların sebebi sigaradan kaynaklanıyor. Sigarada 4000'den fazla kimyasal madde ve 70'ten fazla kanserojen etkisi yaptığı kesinleşmiş ve kanıtlanmış madde bulunmakta. Baktığınız zaman her yıl Türkiye'de son yapılan bir çalışmada yine 41 bin yeni akciğer kanseri vakası geliyor. Bir şöyle zorunluluğumuz oluyor, daha doğrusu zorluğumuz oluyor. Bu 41 bin vakanın maalesef sadece %10 ila %15'i erken aşamada, yani bizim cerrahi uygulayabileceğimiz seviyede yakalanmış hastalar oluyor. Geriye kalan hastalarımız cerrahi şansını kaybetmiş hastalar oluyor. Buradan hani insanlara söylemek istediğim şu olur aslında. Hani akciğerinizde bir lezyon çıktığı zaman kafayı toprağa gömmek tabiri uygun olur mu bilmiyorum ama hani bunun çözümünü aramak daha uygun olacağını düşünüyorum. Çünkü hani kendi yakınımdan da yola çıkarak, hani bu empatiyi yaşamış bir insan olarak, çünkü çevresinde bunu yaşamamış insan yoktur diye düşünüyorum. Bu durumlarda çaresini ve çözümünü üretebiliyoruz. Özellikle multidisipliner yaklaşım dediğimiz, ameliyat öncesi, ameliyatta, ameliyat sonrasında, ki işte gerek onkolojik gerek immünolojik, kemoterapi, immünoterapi, radyoterapi ya da cerrahi olarak bunları biz kendi aramızda harmanlayarak hastalarımıza çok güzel uzun süreli sağ kalımlar sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla hastalarımızdan bizim buradaki benim vereceğim mesaj şu olur. Akciğerinizde bir şey varsa korkmayın. Üzerine gidin. Yani bunun var oluyor olması bundan kurtulamayacağınız anlamına gelmiyor. Evet, adı ne kadar kötü olsa da artık eskisi gibi değil. Yani bununla ilgili gerçekten çok güzel teknik ve medikal gelişmeler var. Kendi adımıza söylüyorum, artık biz yaptığımız ameliyatların büyük çoğunluğunu kapalı olarak yapıyoruz. Eskisi gibi böyle açık cerrahiler yapmıyoruz. Kapalı ameliyatlarla hastalarımızı rahatlıkla kurtarabiliyoruz. Bunun yanında şöyle bir durum da olabiliyor. Hastalarımız bize geliyor. Hocam işte benim bir tane kitlem var. Kitlemi kapalı ameliyatta çıkartabilir miyiz? Bu bizim açtığımız açıklık 4 ila 6 santim arasında bir boşluk oluyor. Yani siz gidip orada 7 santim, 7-8 santimlik bir kitle ve kitlenin beraberinde akciğeri çıkartmaya çalıştığınızda oradan çıkmayacaktır. Mecburen kesinizi büyütmek zorunda kalıyorsunuz. İnsanlar hani içerideki yapılan cerrahi işlemden çok kesinin büyüklüğüne biraz daha takılıyorlar. Bence içeride yapılan cerrahi sizin için çok daha önemli. Çünkü dışarıdaki sizin sadece gördüğünüz taraf ama asıl işlem içeride gerçekleşiyor. Elektronik sigara ile ilgili olarak da şunu söylemek istiyorum. Evet, bir tütün yanmıyor ama ısıtılmış bir tütün var. Vaporize ediliyor, buharlaştırılıyor. Burada EVALI denilen bir sendrom gibi bir hastalık oluşuyor. Burada da akciğerlerde lipoid pnömoni oluşuyor. Yani bu hani gençlerde ani gelişen akut solunum yetmezliği, hatta ölüme kadar götürüyor ya. Bunun sebebi o işte buharlandırılmış ve içerisinde vitamin E asetatı katılmış olan, tatlandırıcı katılmış olan o elektronik sigaraların vermiş olduğu hasar. Akut gelişiyor, alveollerin içi tamamen yağ tabakasıyla doluyor. Makrofaj dediğimiz, yani vücudumuzun bağışıklık hücreleri onu yemeye çalışıyor. Ama büyüyüp patlıyor. Hasta solunum rezervine sahip olamıyor. Uzun vadede solunumuna devam edip kendini kurtaran hastalar da genelde oradaki hasarlanmaya bağlı olarak akciğer fibrozisi dediğimiz, yani akciğer

0: yerde bir nevi kireçlenme. Oradaki zarlarda kalınlaşma ve hasara bağlı olarak solunum kapasitesinde düşme ile sonuçlanıyor. Biz yaptığımız en son yine çalışmaların bir tanesinde şöyle Türkiye'de akciğerde ekonomik yükünü değerlendiren bir çalışma var. Henüz yayın olarak yayınlanmadı ama ön verileri yayınlandı. Ön verilerinde görüldü ki 2017'de Türkiye akciğer kanseri sıralamasında dünyada 17. sıradayken 2022'de 7. sıraya kadar yükseldi. Türkiye'de inanılmaz bir yükseliş var.
1: Evet.
0: Bu işin sağlık tarafı. Bir de hani devletimizin sırtına veya bizim sırtımıza yük olacak kısmına baktığımızda ise iş gücü kaybı, tedavi masrafları ve bakım masraflarını hesabınıza kattığınızda senelik maliyeti 129 milyar TL'yi bulmakta. Dolayısıyla bu konularda yapabileceğimiz en güzel şey sigaraya hiç başlamamak, başladıysak uzaklaşmak,
1: Mutlaka bırakmak,
0: mutlaka
1: kesinlikle.
0: bırakmak.
1: Bunun bir çıkar yolu yok, bunu bileceğiz ve dediğiniz gibi gerçeklerden kaçmayacağız. Neler yapılabilir? O konuda doktorlara güvenip o yolda ilerlemek lazım. Kısa bir vaktimiz kaldı. Şöyle bir bu arada neler yapabiliriz de değinelim istiyoruz. Nasıl koruruz kendimizi hem akciğer hastalıklarından hem akciğer kanserinden? Neler yapabiliriz? Tabii ki dediğiniz gibi başta sigaraya başlamamak mesela. Sonrasında neler yapılabilir?
0: Sonrasına geçmeden hemen bir parantez açmak istiyorum.
1: Tabii kısaca
0: Aklınıza
1: hemen
0: sığınarak.
1: alalım.
0: Benim açımdan önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü birçok hastaya bundan dolayı müdahale edemedim. Ciğere bıçak değmez tabiri var
1: Evet,
0: halkımızın
1: evet.
0: arasında. Ciğere bıçak değmez tabiri kesinlikle yanlış bir tabir. Zaten yani ciğere bıçakla girmek hani kaba bir tabir olduğu için bunu kullanmak istemiyorum ama şöyle bir şey var. Vücudumuzdaki her organ bir kansere sahip olabilir ve her organın kanseri sinsi sinsi büyüyebilir. Burada anlatılması gereken, daha doğrusu yanlış anlaşılan olay şu. Akciğerlerdeki veya başka bir yerdeki kansere siz lokal olduğu zaman, yani yayılmadığı zaman siz müdahale edebilirsiniz. Yayıldıktan sonra yaptığınız müdahale hiçbir anlam ifade etmiyor. Şöyle düşünün. Bir kasada bir sürü elma var. Elmanın bir tanesi bir kenarından çürümeye başlamış. O elmayı kendi haline bırakırsam her tarafa yayılır. Ve bütün elmalar çürümeye başladığında ben o elmanın bir tanesini alıp kenarını kessem diğer elmaları kurtaramam. Ama sadece bir elma çürümeye başlayıp kenarını kesip kurtardığımda diğer elmaları da kurtarmışım gibi. Yani lokal olarak olduğunda etki edebiliyoruz. Peki kendimizi nasıl koruyacağız? Öncelikli olarak sigarayı hayatımızdan çıkartıyoruz. İkincisi biraz önce belirtmiş olduğum gibi risk grubundaysanız, ailenizde, geçmişinizde sigara içiyorsanız ya da geçirmiş olduğunuz hastalık ya da akciğerinizde oluşmuş öncesinden hastalığa bağlı lekeler varsa mutlaka periyodik olarak ara ara check-up yaptırmanız lazım. Onun için biz düşük doz tomografilerle yapabiliyoruz. Bunun dışında eğer çalıştığınız ortam, çevre faktörü varsa çevresel özellikle iş güvenliği konusunda işte maskelerdir, havalandırmalardır. Bunlara mutlaka uyum sağlamanız lazım ki çünkü geriye dönülemez bir yola giriyorsunuz. Üçüncüsü akciğer kapasitemizi artırmamız gerekiyor. Bunun için özellikle sağlıklı bir yaşam, düzenli bol bol yürüyüş, tempolu yürüyüş yapmamız lazım. Nefes egzersizleri yapmamız lazım. Son olarak da bağışıklığımızı genel olarak kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Yani akciğer için özel bir şey değil. Genel bağışıklığı kuvvetlendirdiğiniz zaman zaten bütün sistemler aktif olarak koruyacaktır.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Profesör Doktor Ersin Sapmaz bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Hasan Terlioğlu'ydu. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. İngiliz Jeff Hurst. Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan ilk futbolcu. 1941'de İngiltere'de doğan Hurst, futbola West Ham United'da başladı. 1964'te FA Cup'ı, 1965'te UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı müzesine götüren takımın parçasıydı. Başarısını milli takıma da taşıdı. 1966 Dünya Kupası'nın ev sahibi İngiltere favorilerden biriydi. Çeyrek finalde Arjantin'i, yarı finalde Portekiz'i eledi, finalde ise rakip Batı Almanya'ydı. Çekişmeli geçen maçın normal süresi 2-2 bitti. Uzatmaların 101. dakikasında kupa tarihinin en tartışmalı golü geldi. Hurst'ün vuruşuyla top üst direğe çarpıp yere sekti. Hakem golü verdi. Almanlar itiraz etse de sonuç değişmedi. İngilizler 3-2 öne geçmişti. 120. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Hurst müthiş bir şutla maçın skorunu belirledi. Batı Almanya'yı 4-2 yenen İngiltere ilk Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı. Jeff Hurst bu maçta attığı 3 golle Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Salih Yılmaz, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP yönetiminin ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalıştığını söyledi. CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyuyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın Belçika'daki esnaf ziyaretini eleştirmesine de tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret kapsamında bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan önce Astana'da Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev'le bir araya gelecek. Daha sonra Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Trump'tan İran'a yeni bir tehdit geldi. Ya doğru olanı yapacaklar ya da biz işi bitireceğiz dedi. Amerikan Başkanı İran zenginleştirilmiş uranyumu Amerika'ya teslim edecek iddiasında da bulundu. Tahran yönetimi ise Amerikan saldırıları başlarsa İran'ın uranyumu %90 seviyesinde zenginleştirebileceğini açıkladı. İran basınında da Tahran yönetiminin müzakerelere devam etmek için 5 ön şart koştuğu iddiası yer aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika-İran müzakerelerinde yeniden savaşa dönülmemesi çağrısı yaptı. Hürmüz Boğazı silah olarak kullanılmamalı, bir an önce anlaşmaya varılmalı, boğaz açılmalı dedi. Fidan, Körfez'deki gerilimin Gazze'yi unutturmaması gerektiğini de söyledi. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyinde düzenlenen son hava saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti. İsrail Meclisi 7 Ekim saldırılarına katıldığı iddia edilen Filistinlilerin mahkemede yargılanmasının önünü açan yasa tasarısını kabul etti. Yasa kapsamında Filistinlilere idam cezası verilmesinin yolu açıldı. Hamas yasayı faşist ve ırkçı olarak tanımladı. Birleşmiş Milletler raportörleri de Tel Aviv'in uluslararası hukuku bir kere daha ihlal ettiğini açıkladı. Samsun'un Havza ilçesinde sağanak nedeniyle derelerde su seviyesi yükseldi, taşkınlar meydana geldi. Araçlar selde sürüklendi, ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı, 12 kişi hafif yaralandı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 36. oturum tamamlandı.

0: Oturumda tutuklu sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun şirketinde güvenlik müdürü olan sanık Yener Torunerle Ahmet Şahin ve Cevat Kaya savunmasını yaptı. Böylelikle 77'si tutuklu 414 sanıklı davada şimdiye kadar 49 tutuklu sanığın savunması tamamlanmış oldu. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin siyasi casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması tamamlandı. Duruşmada Merdan Yanardağ ve Necati Özkan savunma yaptı. Sanıklar 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında sona gelindi. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında 178 sayfalık iddianame düzenlendi. Özcan'ın icbar suretiyle irtikap, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve vakıflar kanununa muhalefet suçlarından cezalandırılması talep edildi. 2026 yılı için yaş çay bedeli kilogram başına 35 lira olarak belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun denildi. Kocaeli merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonda nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 76 şüpheli gözaltına alındı. Amerikan Başkanı Trump gözünü bir kez daha Latin Amerika'ya dikti. Trump sosyal medya hesabından Venezuela'yı Amerika'nın 51. eyaleti olarak gösteren bir paylaşım yaptı. Dünyanın gözü yarın Çin'in başkenti Pekin'de olacak. Amerikan Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir araya gelecek. Zirvede Amerikan-İran savaşından tarifelere, Tayvan'dan nükleer silahlara kadar birçok önemli başlığın masada olması bekleniyor. Amerika ve NATO arasındaki gerilim sürerken NATO Genel Sekreteri Ruth, ittifakın geleceği için iyimserim dedi. Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemine vurgu yaptı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz de NATO'nun gücü asker sayısına değil ortak hedeflere bağlıdır dedi. Avrupa Birliği ise ortak savunmayı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer zorda. Yerel seçimlerdeki ağır yenilginin ardından 90'a yakın işçi partili milletvekili Starmer'ın istifasını istedi. 4 bakan da istifa ederek başbakana tepkilerini gösterdi. Haberleri sunduk.
1: Müzik Kutusu.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

0: Radyo 1.
1: Saat 6.
0: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP yönetiminin ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalıştığını söyledi. CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın Belçika'daki esnaf ziyaretini eleştirmesine de tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret kapsamında bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan önce Astana'da Kazakistan'ın mevkidaşı Tokayev'le bir araya gelecek. Daha sonra Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Trump'tan İran'a yeni bir tehdit geldi. Ya doğru olanı yapacaklar ya da biz işi bitireceğiz dedi. Amerikan Başkanı İran zenginleştirilmiş uranyumu Amerika'ya teslim edecek iddiasında da bulundu. Tahran yönetimi ise Amerikan saldırıları başlarsa İran'ın uranyumu %90 seviyesinde zenginleştirebileceğini açıkladı. İran basınında da Tahran yönetiminin müzakerelere devam etmek için 5 ön şart koştuğu iddiası yer aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika-İran müzakerelerinde yeniden savaşa dönülmemesi çağrısı yaptı. Hürmüz Boğazı silah olarak kullanılmamalı, bir an önce anlaşmaya varılmalı, boğaz açılmalı dedi. Fidan, Körfez'deki gerilimin Gazze'yi unutturmaması gerektiğini de söyledi. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyine düzenlenen son hava saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti. İsrail Meclisi 7 Ekim saldırılarına katıldığı iddia edilen Filistinlilerin mahkemede yargılanmasının önünü açan yasa tasarısını kabul etti. Yasa kapsamında Filistinlilere idam cezası verilmesinin yolu açıldı. Hamas yasayı faşist ve ırkçı olarak tanımladı. Birleşmiş Milletler raportörleri de Tel Aviv'in uluslararası hukuku bir kere daha ihlal ettiğini açıkladı. Samsun'un Havza ilçesinde sağanak nedeniyle derelerde su seviyesi yükseldi, taşkınlar meydana geldi, araçlar selde sürüklendi, ev ve iş yerlerinin bodrum katlarının su bastı, 12 kişi hafif yaralandı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 36. oturum tamamlandı. Oturumda tutuklu sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun şirketinde güvenlik müdürü olan sanık Yener Tonruner de Ahmet Şahin ve Cevat Kaya savunmasını yaptı. Böylelikle 77'si tutuklu 414 sanıklı davada şimdiye kadar 49 tutuklu sanığın savunması tamamlanmış oldu. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında sona gelindi. Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında 178 sayfalık iddianame düzenlendi. Özcan'ın icbar suretiyle irtikap, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve vakıflar kanununa muhalefet suçlarından cezalandırılması talep edildi. 2026 yılı için yaş çay bedeli kilogram başına 35 lira olarak belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun denildi. Kocaeli merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonda nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 76 şüpheli gözaltına alındı. Amerikan Başkanı Donald Trump gözünü bir kez daha Latin Amerika'ya dikti. Trump sosyal medya hesabından Venezuela'yı Amerika'nın 51. eyaleti olarak gösteren bir paylaşım yaptı. Dünyanın gözü yarın Çin'in başkenti Pekin'de olacak.

Amerikan Başkanı Trump da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir araya gelecek zirvede. Amerika-İran savaşından tarifelere, Tayvan'dan nükleer silahlara kadar birçok önemli başlığın masada olması bekleniyor. Amerika ve NATO arasındaki gerilim sürerken NATO Genel Sekreteri Rutte ittifakın geleceği için iyimserim dedi. Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemine vurgu yaptı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz de NATO'nun gücü asker sayısına değil ortak hedeflere bağlıdır ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği ise ortak savunmayı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer zorda. Yerel seçimlerdeki ağır yenilginin ardından 90'a yakın işçi partili milletvekili Starmer'ın istifasını istedi. Dört bakan da istifa ederek başbakana tepkilerini gösterdi. Haberleri sunduk.

0: denizlerimizde hava durumu.
1: Fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı, çok bulutlu. Yerel olmak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5, görüş iyi. Marmara'da hava parçalı, çok bulutlu, yerel sağanak, yer yer gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 50 santimetre ila 1,5 metre, yer yer 2, görüş iyi. Ege'de hava parçalı, az bulutlu, rüzgar kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de güney ve güneydoğudan, açıkları güneybatıdan, güney kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş iyi. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren doğusu güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan, gece saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5, görüş iyi. Van Gölü parçalı, çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak, gök gürültülü, sağanak yağışlı, rüzgar batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, dalga yüksekliği 25 ila 75 santimetre, görüş iyi.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bugünkü misafirimiz Maarif Vakfı Başkan Vekili ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Ahmet Emre Bilgili. Ahmet Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, hayırlı sabahlar.
1: Teşekkür ediyorum. Ahmet Hocam, bu sabah sizinle şehir mektebini konuşalım. Bu şehir mektebi nedir? Şehir neden mekteptir? Biz şehir deyince karmaşa anlıyoruz. Mektep bunun neresinde? Buradan başlayalım isterseniz. Buyurun.
2: Şimdi şehrin içinde insanlar yaşıyor.
1: Şüphesiz.
2: İnsanlar okula gidiyorlar, işe gidiyorlar. Değişik meşgalelerle uğraşıyorlar.
1: Doğru.
2: Maişetlerini temin ediyorlar. Ama aynı zamanda bu insanların kültürel ihtiyaçları var. Şehrin bir tarihi var, şehrin bir potansiyeli var, şehrin eserleri var, şehrin bir kültürel geleneği var.
1: Bir arada yaşama biçimi var.
2: Tabii ki. Tabii, şehirli olma ve bir arada yaşama zorunluluğu var. İşte diyoruz ki şehir bütün bu vasıflarıyla beraber bir mektebe dönüştürülebilir. Hareket noktamız bu. Çünkü bu çerçevede İbn Haldun'un çok önemli bir sözü var. Şehir medeniyetin kabıdır diyor. Bu demek ki medeniyetle ilgili her şey şehirde olacak. Yani kültür, sanat, eğitim, mimari, ne derseniz evet, deyin, bütün şeyler şehirde olacak. Yani bunun, şehirdeki insanlar bunu başaracak.
1: İstanbul örneği, eski İstanbul, Osmanlı İstanbul'un böyle bir şehirdi.
2: Tabii ki. İkincisi, Fatih Sultan Mehmet'in çok benim bu çerçevede önem verdiğim bir sözü var. Hüner bir şehir bünyat etmektir. Reaya gönlün abad etmektir. Hemen bunu aynı aynama gelen, bunu destekleyen Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin sözü var. Ansızın bir şahra vardım. Ol çağrı yapılır gördüm. Ben dahi bila yapıldım. Ta şu toprak aresinde. Yani buradan şu ortaya çıkıyor. İki sözden de şu ortaya çıkıyor. Şehrin imarından kasıt insanın imarıdır. Hareket noktamız da bu. Şehirlerimize bir mektebe dönüştürme amacımızın da temel gayesi bu. Yani biz sokak yapıyoruz, cadde yapıyoruz, konut yapıyoruz, ev yapıyoruz, iş yeri yapıyoruz, başka müzeler yapıyoruz vesaire. Ama bu şehirde yaşayan insanları imar edemiyorsak, yaptığımız inşaat şeklinde onları imar yapıyorsak, insanı imar edemiyorsak, orada bir problem var demektir.

0: İşte insanı da şehrin kendisi imar edecektir diye bu noktadan hareketle söylüyoruz.
1: Bu iç içe geçen bir şey değil mi Ahmet Hocam? Yani insan şehri imar ederken şehir de insanı imar ediyor aslında yani.
0: Tabii buna kültürel bir hareket noktası kazandırabilirsek o çok daha devamlılık arz eder diye düşünüyorum. Onun için şöyle bir noktadan hareket ediyorum. Şehirdeki eserler, şehrin kendisi, şehrin coğrafyası, şehrin kültürel mirası, şehrin kültürel geleneği bize ne söyler? Bugünkü yaşayan
1: Evet,
0: insanlara
1: evet.
0: ne mesaj verir? Buna odaklanmamız lazım. Mesela İstanbul'un yedi tepeli şehir olması nedir? Bu bize ne mesaj verir? Kendi kültürel zaviyemiz açısından baktığımızda. Gerçi Allah rahmet eylesin Haluk Hoca
1: Haluk Dursun, Allah rahmet
0: çocuklarla
1: eylesin.
0: buluştuğunda dermiş ki İstanbul'un tepelerini sayın bakalım dermiş. Çocuklardan bazıları Çamlıca Tepesi diye başlarmış, otur dermiş, sıfır. Şimdi tabii İstanbul'un yedi tepesi tarihi yarımada içerisinde
1: Evet,
0: tepeler.
1: doğru.
0: Çamlıca türünden tepeler bugünün tepeleri. Yani İstanbul yedi tepeli bir şehir deyişi oradan geliyor. Diğer taraftan Topkapı Sarayı diye bizim bir imparatorluğun yönetim merkezi var. İmparatorluğun yönetim merkezine girdiğinizde, Topkapı Sarayı'na girdiğinizde en dikkati çeken bir yapı var. O da Adalet Kulesi'dir.
1: Evet.
0: Şimdi Adalet Kulesi bir şeyi sembolize ediyor. Oraya baktığınızda size bir mesaj vermesi lazım. Bu imparatorluk adil olmakla, adaletle yönetilir. Adaletle yönetildi. Onun için Adalet Kulesi ismi verildi ve imparatorlukla ilgili bütün kararlar da bu Adalet Kulesi'nin içerisinde alındı. Bu mesajı biz bugüne taşırsak, bugün de bunu uygulamaya ihtiyacımız var mı? Evet var.
1: Hem de
0: Çünkü
1: fazlasıyla Ahmet
0: adalete,
1: Hocam.
0: ailede adalete ihtiyaç var, toplumda adalete ihtiyaç var, devlette adalete ihtiyaç var. Adalet bugün de lazım, dün de lazım da yarın da lazım olacak. Bizim
1: Ahmet Hocam evet.
0: vazgeçilmezimiz.
1: Bugün bol miktarda Adalet Sarayı var fakat adaleti bir türlü göremiyoruz nedense.
0: İşte bu
1: Yani
0: çelişkinin
1: bilmiyorum.
0: de olmaması lazım. Mesela Ayasofya'ya nasıl bakmalıyız biz? Ayasofya başkaları başka bir zaviyeden bakar. Biz başka bir zaviyeden bakıyoruz.
1: Tabii.
0: Biz fethin bir sembolü olarak bakıyoruz. Veya diğer bir soru soracak olursak, Mimar Sinan'ın hocası kimdir? Mimar Sinan bir mektepte okumadı. Ya da okuduysa da işte hani böyle ilk mektepler. Mimar Sinan'ın hocası kim? Herkes çünkü bugünkü hocalara bakın, herkesin bir hocası var, yetiştirdiği insanlar var. Mimar Sinan hocası kimdir? Mimar Sinan orduya alındığında işte köprüler yaparak, küçük köprüler yaparak, küçük mimari eserler yaparak başlıyor. Ama Mimar Sinan'ın asıl eserlerini biz nerede görüyoruz? İşte Şehzadebaşı Camii'nde görüyoruz.
1: Çıraklık eserim
0: Süleymaniye
1: dediği.
0: Camii'nde görüyoruz. Kalfalık eserim, ustalık eserim dediği Selimiye
1: Selimiye, evet.
0: Camii'nde görüyoruz. Burada o dönemin en ünlü yapısı kubbedir. Teknolojisi kubbedir. Ama Mimar Sinan kubbeyi nerede öğreniyor? Ayasofya'yı ona emanet ediyorlar. Yani Ayasofya'yı biz aldığımızda, bir müddet ondan istifade ettiğimizde, ibadet mekanı olarak kullandığımızda yapı eskiyor. Kanuni Sultan Süleyman Ayasofya'yı Mimar Sinan'a emanet ediyor. Bunu yaşaması lazım diyor. Mimar
1: Tabii.
0: Sinan burada cami mimarisini, büyük cami mimarisini öğreniyor. Kubbeyi öğreniyor o Ayasofya ile uğraşırken. Onun için diyoruz ki Mimar Sinan hocası Ayasofya'dır.
1: Evet. Hocam bir müzik arası verelim müsaade
0: Hay
1: ederseniz
0: hay.
1: devam edelim. Neyzen Salih Dede'nin Pençgah Peşrevi'ni TRT Ankara Radyosu Sazendeleri seslendiriyor. Buyurunuz.

0: Ahmet Hocam, İstanbul bu bakımdan çok iyi bir örnek herhalde. Yani bir şehir mektebi olması bakımından. Şimdi bakıyoruz şimdi Osmanlı'ya. Anadolu'dan gelen pek çok sanatçı var. Ama burada ki insan var, burada yükselmiş. Bir yere gelmişler hakikaten. Son dönemde de İstanbul beyefendileri, İstanbul hanımefendileri çıktı. Besbelli şehir böyle bir insan yetiştiriyor. Yani tam sizin kastettiğiniz o şehir mektebi misyonunu galiba bu şekilde yerine getirmiş bir şehir İstanbul. Fakat bir de bugünkü manzara var İstanbul için. Kalabalıklaşmış, bu özelliğini kaybetmiş bir şehir. Ne dersiniz? Buradan devam edelim.
1: Şuradan geçiş yapayım. Biz bu kurguyu geliştirirken şehirde yaşayanlar öğrenci, şehrin kendisi de hoca olsun
0: Tamam.
1: dedik. Bir hocadan öğrenir gibi şehirden kültürü öğrenelim, eski yaşantıları öğrenelim, bugün ders çıkaralım, kültürel mirası koruma yönünde bir refleks geliştirelim. Şimdi mesela Galata Kulesi'ne herkes nereden bakarsa baksın. Galata Kulesi'nin Cenevizlerin bir ortaya çıkardığı. İşte farklı açılardan bakabilirler ama ben nereden bakmalıyım Galata Kulesi'ne? Ben Galata Kulesi'ne Hezarfen Ahmet Çelebi'nin dünyada ilk kanat takarak ilk uçuşu gerçekleştiren bir misyon olarak bakmam lazım. Böyle bakarsam oradan birçok ders çıkarırım. Kendime ait bir ders çıkarırım, gençlere eğitim bağlamında bir ders çıkarırım. Ama aynı zamanda Hazreti Ahmet Çelebi'nin hayat hikayesi, sonunun nasıl olduğu da önemli. Nasıl
0: Tabii.
1: bittiği de önemli. Orası ayrı bir konu. Şimdi bugüne geçecek olursak, biz diyoruz ki temel bir yaklaşım şu. Şehirde yaşayan insanlar

0: şehirli hale gelmeli. Şehir onları
1: Evet.
0: şehirli hale getirmeli. O süreç sonunda insanlar şehirli hale gelmeli.
1: Kendine benzetmeli.
0: Şehirli hale gelmek ne demek? İşte o beyefendiliği anlamak ve yaşamak demek. Şehri temiz kullanmak demek. Şehri iyi değerlendirmek demek. Dünyanın en iyi manzarasının Üsküdar'dan Kız Kulesi'ne bakmak olduğunu görüyoruz. Fakat Kız Kulesi'nin karşısında otururken yanımızdaki çöp tenekesi değil de oturduğumuz yere çöpümüzü atıyoruz. Şimdi bu nadiren de olan bir şey değil, çok olan bir
1: Aa,
0: şey.
1: tabii.
0: Bu nasıl bir anlayış? İşte burada ne tür eksiklik var? Şehir mektebine insanlar girerse bunları da öğrenirler. Yani şehir bir öğrenme süreci de getiriyor. Ama tabii ki şehrin kaldıramayacağı güç, nüfus yüklersek biz şehre, o şehir elbette zorlanır. Onun için biz nüfusu artırma politikamızı da şehir ekseninde karar
1: Evet,
0: vermemiz
1: evet, evet.
0: gerekiyor. Bu durumda bir müddet şehirli hale gelemeyen insanlar artık şehirde absürt görüntüler ortaya çıkarıyorlar.
1: Maalesef.
0: Bu da bizim problemimiz. Onun
1: Maalesef.
0: için diyoruz ki şehirde yaşayan insanlar aynı zamanda şehri mektep kılacak bir eğitimden geçsinler. Bu sadece örgün eğitim değil. Hem örgün eğitimde hem yaygın eğitimde şehri potansiyeli itibariyle bir mektep haline getirelim. Ki İstanbul'un biliyorsunuz kültürel potansiyeli, coğrafi potansiyeli, nereden bakarsanız bakın potansiyeli müthiş. Hiçbir
1: Kesinlikle ama hocam.
0: dünyadaki en
1: Tabii.
0: büyük şehirlerle boy ölçüşecek potansiyele sahip.
1: Napolyon boşuna söylememiş
0: Evet.
1: biliyorsunuz. Dünya bir ülke olsa baş şehri İstanbul olurdu diye böyle bir sözü
0: Evet,
1: var.
0: evet.
1: Hocam hiç unutmuyorum mesela çocukluğumda köylerde yaşarken babamın vazifesi dolayısıyla şey denirdi. İstanbullu gibi konuşuyorsun, İstanbullu gibi davranmak, İstanbullu gibi konuşmak. Besbelli bu şehrin
0: Dilde bile var
1: kazandığı bir şey.
0: İstanbul Türkçesi diyoruz.
1: Evet, İstanbul Türkçesi. İstanbul ağzı diyoruz
0: İstanbul ağzı
1: mesela. Ezan
0: diyoruz.
1: okumada, musikide. Böyle bir zenginliği olan bir şey hakikaten. Şimdi maalesef siz bugünden bahsediyordunuz.
0: Ben
1: Ben bugüne bağlayayım.
0: bugün de insanları imar etme konusunda, başta söylediğimiz gibi insanları imar etme konusunda problemlerimiz olduğunu
1: Maalesef.
0: düşünüyorum. Ama bunun iki tedbir almak gerekir. Bir, İstanbul'un nüfusunun bir şekilde dengelenmesi gerekir. Artık İstanbul'da çok fazla nüfus var. İkincisi de bu şehir mektebinin çok yaygın olarak faaliyete geçmesinde bu süreci hızlandırmak açısından büyük fayda vardır diye düşünüyorum.
1: Ahmet hocam acaba bu hususta medya üzerine düşeni yapıyor mu ya da neler yapmalıdır? Mesela bir takım öğretici şeylerle medya nasıl şehirli olunacağını, nasıl yaşanacağını öğretebilir mi? Çok kısa bir cevapla konuyu
0: Yani
1: kapatalım.
0: burada hem medya, hem okullar, hem halk eğitim, hem yaygın eğitim, aklınızda hem dijital eğitim, aklınıza ne geliyorsa bütün araçları seferber etmek gerekir benim anlayışım.
1: Eyvallah, eyvallah. Hocam çok teşekkür ederim. Allah razı
0: Rica ederim.
1: olsun. İnşallah İstanbul tekrar eski o mektep hüviyetine kavuşur diye dua ederim.
0: İnşallah.
1: Marif Vakfı Başkan Vekili ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Ahmet Emre Bilgili hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın hayrı.

Güreç, bitmez tükenmez geceler dese de her gecenin bir sabahı var değerli dostlar. İşte bugün de yeni bir güne uyandık ve yeni günün bereketini birlikte karşıladık. Baharın o ılık nefesini hissettik belki. Takvimler 13 Mayıs Çarşamba gününü gösteriyor. Türkiye'yi yeni güne hazırlayan program Günaydın Türkiye başladı. Her çarşamba olduğu gibi medeniyetler beşiği, barış ve kardeşliğin eşiği, surları tarih, toprakları bereketle dolu kadim şehir Diyarbakır'dan sesleniyoruz size. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı programımızı sizin için Murat Kahraman hazırladı. Teknik yönetmenimiz Murat Özgür Batu ve spikeriniz ben Bahar Uygur. Her zaman olduğu gibi radyolarının başında yeni günü bizimle karşılayan tüm dinleyicilerimize günaydın diyoruz. Huzurlu, bereketli, güzel bir gün diliyoruz. Yine dop dolu bir programla yaklaşık bir saat beraber olacağız. Bugün 13 Mayıs Türk Dil Bayramı. Türk Dil Bayramı'nın hikayesi birazdan radyolarınızda olacak. Hemen ardından bu özel günde sizleri 31 yıl öncesine götürecek oyuncu ve seslendirme sanatçısı Göksel Kortay'ın Türkçemize dair yorum ve değerlendirmelerini dinleteceğiz. Dilimizle birlikte korumamız gereken önemli değerlerimizden birini çocuklarımızı konuşacağız sonrasında. Pedagog ve aile danışmanı İnce Aydın'la akran zorbalığını ele alacağız. Son olarak kitapların gizli kahramanları olan editörleri konuşacağız. Editör kimdir, ne iş yapar, yapay zeka kitap dünyasında neleri değiştirecek, hepsini yazar ve editör Sinan Onuş'la değerlendireceğiz. Ama gelin öncesinde müzikle soluklanalım. Zekai Tunca söylüyor. Seninle tattım ben her mutluluğu.

0: Bugün 13 Mayıs Türk Dil Bayramı dedik. Peki neden bugün? Bundan tam 749 yıl önce Karamanoğlu Mehmet Bey'in o meşhur fermanıyla Türkçemiz bu topraklarda adeta resmi bir kimlik kazandı. Dilde birliği sağlayarak milli benliğimizi koruyan o tarihi fermanda bakalım Karamanoğlu Mehmet Bey neler söylemiş ve bunun ne gibi sonuçları olmuş?
1: Şimden geri hiç kimesne kapuda ve divanda ve mecalis ve seyranda Türki dilinden gayri dil söylemeye, defterleri dahi Türkçe yazalar. Günümüz Türkçesiyle şöyle buyuruyordu ünlü vezir: bugünden sonra hiç kimse devlet kapısında ve divanda, meclisler ve dışarıda Türk dilinden başka dil konuşmasın. Defterleri dahi Türkçe yazsınlar. Bu ferman o döneme kadar edebiyat ve bilimde Arapça ve Farsçayı benimsemiş Selçuklular için bir devrim, bu alanlarda hiç kullanılmayan Türkçe için de bir yol ışığı oldu. 13. yüzyılda Moğol baskısı altında eriyen Selçuklulardan sonra ortaya çıkan Anadolu beyliklerinin kendi öz halklarının kullandığı dil olan Türkçeden başka dillere itibar etmemelerini sağladı. Bu hareket Oğuz lehçesi temelindeki günümüz Türkçesinin 13. yüzyılda bağımsız bir yazı dili olmasına ve günümüze kadar gelmesine büyük katkı sağladı. Osmanoğullarının yanında hemen hiçbirinin ismini dahi bilmediğimiz beylerden biriydi. Onu farklı kılan, zihinlerimizde yankı bulan o fermanla Türkçeyi kanatları altına alan bir beyoğlu bey oldu Karamanoğlu Mehmet Bey. Şimden geri hiç kimesne kapuda ve divanda ve mecalis ve seyranda Türki dilinden gayri dil söylemeye, defterleri dahi Türkçe yazalar.
0: Bu önemli fermanın 749. yıl dönümünde Karamanoğlu Mehmet Bey'i rahmetle anıyor ve ses bayrağımız Türkçemiz için gayret gösteren herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Bu güzel bayramdan bahsettik. Programımıza bir müzikle devam edelim. Fettah Can radyolarınızda. Ne güzel.

0: Et bir kültür, dili var olduğu sürece yaşamaya devam eder değerli dostlar. Dil dediğimiz şey, kültürün en önemli taşıyıcısı olarak ifade edilir. Sanal dünya hayatımıza girdikçe, sayısız duygularımızı kısıtlı simgelerle ifade eder hale geliyoruz. Bunun sonucu olarak da daha az kelimeyle konuşuyoruz. Peki bundan 31 yıl önce acaba durum nasıldı? Şimdi sizleri TRT Arşiv aracılığıyla 31 yıl öncesine götürüyoruz. Başarılı oyuncu ve seslendirme sanatçısı Göksel Kortay, 1995 yılında Türkçemize dair bakın hangi değerlendirmelerde bulunmuş.
1: Ben inanıyorum ki Türkçe dünyanın en güzel dillerinden biri, en müzikal dillerinden biri. Ve güzel konuşulduğu zaman ben genellikle yabancı dostlarıma sorarım ve onların yanında da Türkçeyi çok dikkatli konuşmaya çalışırım. Ve sonra sorarım kulağınıza nasıl geliyor diye. Fevkalade müzikal, İtalyanca gibi çok hoş geliyor kulağımıza derler iyi konuşulduğu zaman. Ama Türkçe az önce de belirtilmiş olduğu gibi bütün kaygılar bende de söz konusu. Elden gidiyor gibi geliyor bana. Öncelikle Türkçenin nezaketi, zerafeti gitti. Arkasından fevkalade Türkçenin bozulmasıyla birlikte az önce de belirtmiş olduğumuz laubali bir tavır geldi. Mesela ben dinliyorum, çok televizyon izlerim ben, çok da radyo dinlerim. Ve sizin belirtmiş olduğunuz kaygıları çok taşıyorum gençlere kötü örnek olmak açısından. Değil mi? Diyorlar mesela. Evet. Ya, yok ya, hadi ya. Yani bu bir kere terbiyeli bir konuşma değildir, saygılı bir konuşma değildir, Türkçeyi bozmaktır. Wow! Wow ne demek? Wow diye. Ben 11 yaşından beri İngilizce öğreniyorum. 6 yıl Amerika'da kaldım. Ve benim bir tek gün Türkçenin arasında İngilizce konuştuğumu hiç kimse duymamıştır. Evet. Ben ana dili gibi İngilizce konuşurum. Ama bir tek gün hiçbir kelime koymam Türkçenin arasına. Üstelik bunu yapanlar dil de bilmeyen insanlar. Yani wow ne demek? Wow'un yerine gelebilecek birçok ünlem vardır Türkçe'de. O, ya, vay vay vay yani gibi ne bileyim. Evet. Ya da birçok kelimeler yanlış kullanılıyor. Bunun dışında ben Türkçenin sizin dediğiniz gibi 300 kelimeyle değil hatta 50 kelimeyle artık konuşulduğuna inanıyorum. Ve dil eskiyor. Yani bir de bizde dil eskiyor. Şimdi mesela benim 25 yıl önceki bir çevirim vardı. Geçenlerde bir yer istedi vereyim dedim. Anlaşılır gibi değil. Yani yeniden onu bugünkü Türkçe'ye çevirmem gerekti. Evet. Oysa ki bundan 50 yıl önce yazılmış olan bir oyunu açıp okusanız İngilizce ya da Fransızca hiçbir şey değişmemiştir.
2: Tabii.
1: Bizde maalesef değişiyor. Sonra bize başka dillerden acayip ünlemler geldi. Vavların filan, oğlar moğlar filan gibi. Evet. İşte hiç dil bilmeyen, mahallede oynayan çocuklar bile birbirlerine hadi bye bye diyorlar. Evet. Neden? Bizim çok güzel Allah'a ısmarladık, güle güle, hoşça kal gibi sözlerimiz var. Yani her şeyi anlatacak söz var bence Türkçe'de, kelime var. Ama maalesef bu artık girdi Türkçe'ye. Türkçe'ye girdiği gibi televizyonlara girmesi çok kötü. Çünkü bir de konuşmanın yanı sıra tavır. Yani orada otururken bir sunucu ya da spiker, spikerler genellikle yapmıyorlar da. Yani özel kanallardaki sunucular fevkalade laubali bir şekilde oturuyorlar. Yani saygılı olmak, birisine hanımefendi demek. Efendim Türkçeden kalktı, kimse kimseye artık buyurunuz efendim demiyor.

0: İçmezsem namerdim, söz bana gönder. Az bana, az bana, az bana gönder. Sitemli sözleri yaz bana gönder. Gönlüme sunduğun dert şarabını içmezsem namerdim, söz bana gönder.
1: Fatih Kısaparmak'ın o buğulu sesinin ardından sırada ilk röportajımız var. Akran zorbalığı çağımızın önemli sorunlarından biri. Peki akran zorbalığına karşı ebeveynlerin dikkat etmesi gerekenler neler? Akran zorbalığının işaretleri nedir? Ve aileler çocuklarını korumak için hangi adımları atmalı? Pedagog ve aile danışmanı İnce Aydın anlatacak. Merhaba, hoş geldiniz Sayın Aydın.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Bugün önemli bir konuda konuşacağız sizinle. Okullarda yaşanan akran zorbalığından bahsedeceğiz. Tabii bu hususta hem çocukların hem ailelerin neler yapması gerektiğini de konuşacağız. Öncelikle bunu bir tanımlayalım Sayın Aydın. Çocuklarda psikolojik zorbalık nedir? Hangi davranışlar bu kapsama girer?
2: Çocukların birbiriyle dalga geçmesi, alay etmesi, duygusal anlamda karşı tarafa kendisini kötü hissettirecek davranışlarda bulunulmasıdır. Örneğin anaokul grubundan bir çocuk düşünelim. Arkadaşını oyuna almaması, ona yönelik sen git şu an oyun oynamak istemiyoruz deyip dışlaması, diğer çocuğun da kendini özgüvensiz hissetmesi ve bu çocuk kendini ifade edemeyip lise dönemine, ergenliğe geldiğinde de arkadaşlık ilişkilerinde evet oyun olmayacak belki lise döneminde ama arkadaşlık ilişkilerinde sohbete, diyaloğa devam edememesi ya da arkadaşlık ilişkilerinde lise dönemindeki ergenlerimizle dalga geçmenin, alay etmenin bir de siber zorbalık dediğimiz örneğin oyunlar sırasında, chat sohbetleri sırasında birbirlerini incitecek, lakap takacak, kötü sözler söyleyecek şekilde duygusal anlamdaki maalesef zorbalık türümüzdür.
1: Evet, biz burada aslında belki bir şiddetten bile bahsediyor olabiliriz. Çünkü siz pedagoglar, psikologlar şiddeti tanımlarken sadece fiziksel bir kuvvet uygulamaktan bahsetmiyorsunuz. Psikolojik şiddet de şiddetin kapsamı içinde diyorsunuz Sayın Aydın. Ama elbette fiziksel zorbalık da ne yazık ki çok sık karşılaştığımız bir şey. Çocuklar arasındaki bu fiziksel zorbalık ne peki? Bu ne gibi örneklerle çıkıyor karşımıza?
2: Öncelikle haklısınız. Duygusal şiddette dediğiniz gibi fiziksel zorbalık gibi ciddi anlamda çocuklarımıza zarar veren bir şiddet türüyken fiziksel zorbalıkta da bedensel yaralanmalar olan çocuğumuzun ya da gencimizin, ergenimizin karşı taraftaki arkadaşının maalesef ki vücuduna zarar verecek şekilde dokunuşlarda vurma,

0: çocuğu ittirmesi ya da anaokul gruplarında ya da ilkokul gruplarında özellikle maalesef ki ısırma, vurma, bu tarz davranış problemleriyle karşılaşabiliyoruz ve fiziksel şiddette altta yatan en önemli sebeplerden biri de öfke ve saldırganlık eğilimi.
1: Peki aileler başka neler yapabilir? Söz konusu özellikle çocuklarını zorbalıktan korumak ve böyle durumlarla başa çıkmalarını sağlamak olduğunda nasıl bir yol izleyebilirler?
0: Öncelikle ailelerimizin çocuklarına yönelikten özgüven çalışmalarını anaokuluna yani sosyal ortama başladığı andan itibaren çocuğun okulla iletişiminde zorbalık sırasında kendini ifade edip edemediğini, özgüvenli olup olmadığını takip etmesi önemli. Anaokulunda zorbalığa maruz kalıp sessiz kalan çocuk büyüyor ve bu şekilde sessizliği devam etmesi yerine aileler çocukluktan yani ilk çocukluk dediğimiz anaokulu, ilkokulundan itibaren çocuklarına özgüven çalışmaları yaptırmaları lazım. Özgüven çalışması nedir mesela? Anneciğim, arkadaşın sana geldi ve sen de o anda sessiz kaldığını söylüyorsun. Hadi gel seninle birlikte şimdi bir drama yapacağız. Bu dramamızda ben arkadaşım Ahmet'im ve sana karşı diyorum ki işte git yanımızdan seni istemiyoruz deyip seni dışlıyorum. Senden isteyeyim şimdi anneciğim bu dramamızda. Sen de bana arkadaşım bana bunu demeye hakkın yok gibi. Evde bir anaokul, ilkokul grubundaysa bu şekilde drama şeklinde çalışmalar ya da ergenlerimiz lise grubu olsun, ortaokul grubu olsun onların da yaşına uygun hem sohbet ederek hem de birazcık rol ya da egzersizlerle özgüvenliğini desteklemeleri önemli.
1: Sağlıklı bir iletişim kurmak hakikaten çok önemli. Siz aileler çocuklarıyla drama üzerinden iletişime geçebilir dediniz. Ergenlerle hem drama belki bazı canlandırmalarla ya da doğrudan tatlı bir dille konuşmak işe yarar dediniz. Bunların yanında dikkat etmemiz gereken başka neler var? Mesela neleri yapmamalıyız Sayın Aydın?
0: Örneğin şöyle şu çok önemli. Anaokul, ilkokul grubunda ki çocukların yanında sürekli bu konularla ilgili haberler izlenmesi ya da anaokul, ilkokul grubu ya da yaşına uygun olmayan ortaokul lisenin sürekli silahlı, olumsuz içerikli diziler, filmler, oyunlar ya da videolardaki oyunlar bunlar çocukların zihin dünyalarına öfke, şiddet ve saldırganlık eğilimleri aynı zamanda korku kaygı yükleyebiliyor. Bu yüzden de çocuklarımıza izlettirdiğimiz yaş grubuna uygun olmayan içerikler ya da oyunlar bunlar neyse sanal dünya diyelim. Bu dünyadan ailelerin çocuklarla o bağı kurup korumaları lazım. Yani çocuk reddedecek, ergen çocuk hayır ben izleyeceğim diye reddetse bile hani o öfke saldırganlığı yüksek bir çocuk diyelim. Öfke saldırganlığa yönelik şiddet içerikli videolar izliyor, oyunlar oynuyor ve çocuğun öfkesinin arttığını görüyor aile. Bu çocuk daha da olumsuza gitmesin, öfke ve saldırganlığı ortaya çıkmasın. Bu yüzden ben çocuğumu bu konuyla ilgili eğer tek başıma açamıyorsam gerekirse uzmandan destek alıp çocuğumun iç dünyasındaki öfke büyümeden ben bu çocuğumun daha sağlıklı bir birey olması adına yardım etmeliyim. Ama başta onun maruz kaldığı öfkesini tetikleyen unsurlar ekransa ekran ya da arkadaşlık ortamıysa onlardan uzak tutması şeklinde bir iletişim kurmaları gerekiyor.
1: Ya da varsa bir problem, bunu gözlemliyorsak susmamak gerekir. Nasılsa
0: Kesinlikle.
1: düzelir. Kendi kendine belirli bir zaman geçtikten sonra eskisi gibi olmaz da dememek gerekiyor galiba, değil mi Sayın Aydın?
0: Kesinlikle. Eğer sessiz kalıyorsak, daha doğrusu bir öğretmenimiz çocukla ilgili problemleri, gözlemleri söylüyorsa ve aileler bunu görmezden geliyorsa maalesef ki çocuğun iç dünyasında giderek o duygusu, korku, kaygı ya da öfke saldırganlık duygusu her neyse giderek büyüyebiliyor. Çocukta ya özgüven eksikliği ya da örneğin öfke ve şiddet eğilimi gibi süreçler ya da anksiyete bozuklukları yani birçok semptomlar, birçok ruh sağlığı tanı kriterlerinden durumlar ortaya çıkma ihtimali artabiliyor. Bu yüzden de aileler öğretmenle mutlaka işbirliği yapıp hangi grup olursa olsun anaokul, ortaokul, lise okuldan aktarılan bilgileri göz ardı etmemeleri gerekiyor. Çünkü öğretmenin işi eğitimci ve davranış bilimleridir. Davranış bilimleri çocuğun hatta davranış notu dediğimiz notlar da vardı bir dönem. Bu notlar sayesinde çocuğun davranışları ile ilgili olumsuzluklarla ilgili her öğretmen aileye bir durum aktarıyorsa ailenin demek ki o konuyla ilgili çocuğunun üzerinde durması gerekiyor.
1: Peki, pedagog ve aile danışmanı İnce Aydın, teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar
1: İyi
0: dilerim.
1: çalışmalar diliyoruz size. Bu önemli röportajın ardından Günaydın Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. Emel Müftüoğlu'yla bir nostalji yolculuğuna çıkıyoruz. Karlar düşer.

0: Kitapları severek okuyoruz. Peki o kitaplar basılıp bize ulaşana kadar hangi aşamalardan geçiyor hiç düşündünüz mü? Kitapların künyesinde adına rastladığımız editörler tam olarak ne yapıyor? Yazar, yayın evi ve editör arasındaki süreç nasıl işliyor? Yapay zeka yayıncılık sektöründe neleri değiştirebilir? Yapay zeka ile yazılan metinler edebi eserlerin yerini tutabilir mi? Yapımcımız Murat Kahraman hepsini ve daha fazlasını yazar ve editör Sinan Onuş'la konuştu.
1: Sevgili dinleyiciler, bir kitabı okurken genelde sadece yazarın adına odaklanıyoruz ama o kitabın okurla buluşmasında editör dediğimiz birileri de görev alıyor. Peki bu editörler ne iş yapıyor? Tabii bir de yapay zeka mevzusu var. Hayatın pek çok alanında artık kullanılmaya başlandı. Yapay zeka hangi meslekleri yok edecek gibi haberleri de sıkça görüyoruz. Bütün bunları yazar ve editör Sinan Onuş ile konuşacağız. Sinan Bey, günaydın, Türkiye'ye hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Murat Bey.
1: Sinan Bey, genellikle yazarlar ön plandadır ama bir kitabın mutfağında editörün de büyük rolü var. Siz aynı zamanda hem yazar hem de bir editörsünüz. Masanın iki tarafında da varsınız. Size soralım, editör ne iş yapar, kimdir editör?
2: Şimdi şöyle Murat Bey, bizdeki editörlük makamı aslında yanlış bilinen ve yanlış yorumlanan bir meslek. Şimdi bir kitabı ya da bir yazıyı düzeltmek anlamında baktığınızda sadece Türkçesine bakan, noktasıyla virgülüyle uğraşan insanın editörlük yaptığı zannediliyor.
1: Bu ama redaktör öyle... aslında.
2: Evet, aslında bu redaktör. Ama evet, editör başka bir şey. Editör redaktörden gelen, kimi zaman hem redaktör bizde çünkü böyle redaktör ayrı, editör ayrı olmadığı için editör hem redaktörlük hem de editörlük yapıyor. Bir kitap şöyle iki ya da üç aşamadan geçiyor. Yazar kitabı yazıyor. Sonra editöre geliyor ya da redaktöre geliyor. Ardından ilk okuma dediğimiz bir okuma yapılıyor. Bu ilk okumada işte noktasına, virgülüne, cümle hatalarına, varsa cümlelerin düzeltilmesine bakılıyor. Sonra bunlar not halinde, artık teknoloji geliştiği için bilgisayarın yanında işte notlar bölümüne notlar alınarak bütün düzeltmeler görülüyor ve yazara gönderiliyor. Yazar bu notlarla birlikte size geri dönüyor. Şunları kabul ettim, bunları kabul etmedim diye. Bu kez ikinci okuma aşamasına geçiliyor. İkinci okumada ise hem cümlelere, hem anlamlara, hem de bilgiye bakılmaya başlıyor. Yani atıyorum Ağrı Dağı'nın yüksekliğinin kaç bin metre olduğuna dair bir bilgi var orada. Editör bu bilginin doğru olup olmadığını kontrol ediyor. Eğer o bilgi doğru değilse diyor ki şu kaynaklarda böyle deniyor. Siz hangisini tercih edersiniz diye yazara sunuluyor. Çünkü
1: evet, epey öyle... ciddi bir görev, ciddi bir iş yükü aslında bu. Evet.
2: Tabii. Yani siz orada cümlenin içinde kullanılan hatalı cümleler var mı? Devrik cümleler doğru mu kullanılmış? Bilgi yanlışları var mı? Bunların tamamına bakıyorsunuz, bütünlüğüne bakıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki mesela 100. sayfaya geliyorsunuz. Ya siz 80. sayfada A kişisinin işte uzun boylu mavi gözlü olduğunu söylemiştiniz ama 130. sayfada uzun boylu ela gözlü diyorsunuz. Bunu düzeltelim, hangisi doğru diyebiliyorsunuz. Bu işlere bakıyorsunuz ya da diyorsunuz ki bu bölümü işte ilk bölümü alalım, ilk bölümü sona alalım, ortadakini şuraya alalım ya da buraları olduğu gibi atalım diyorsunuz. Bazen öyle oluyor ki size 400 sayfa, 500 sayfa kitap geliyor. Kitap çıktığında böyle 280 sayfaya inmiş oluyor. Editör oraların tamamını atalım diye yazarını öneriyor. Yazarı kabul ederse de atılıyor. Sonra yazara tekrar gidiyor. İşte bu ikinci okumadan sonra yeniden yazarla siz istişare ediyorsunuz ve son okuma dediğimiz aşamaya geçiyor. Son okumada tekrar bir kontrol yapıyorsunuz ama bu arada aralar koyuyorsunuz bunlara. Yani arka arkaya olmuyor. Çünkü bizim meslekte yazar körlüğü denilen evet, bir sistem var. Bu yazar körlüğü de şu demek, mavi bohçalı yerine bohçalı yazdığınızda göz otomatik olarak onu bohça diye düzelttiği için buna yazar körlüğü deniyor. O nedenle araya böyle 15 gün 20 günlük mesafeler koyarak kitabın son okumasını yapıyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var tabii, editör kitabın ilk okumasını yaparken kitabı anlamıyor. Şundan anlamıyor. Nasıl? Anlamaya başlarsa, kitabın içine girerse bu kez hataları görmemeye başlıyor. Ya böyle çok otomatikleşmiş bir halde gidiyor ama 3. 4. okumalarda bu otomatikleşme bir okur gibi okumaya dönüyor.
1: Evet, anladım.
2: Sonra da baskıya gidiyor.
1: yazara gönderme, yazardan tekrar geri gelme gibi süreçlerden bahsettiniz. Yazarlar genellikle metinlerine müdahale edilmesinden pek hoşlanmaz denilir. Gerçi evet, belki yazardan yazara da değişebilir ama siz bir editör olarak metnin ruhunu korumak ile onu yayına hazırlamak arasındaki ince çizgiyi nasıl yönetiyorsunuz? Yazar editör gerginliği çatışması diye bir şey var mı? Bu
2: var.
1: Konuda neler söylersiniz?
2: Evet, tabii şöyle. Ya bizde şöyle, biraz önce kastettiğim gibi hani bizde editörlük mesleğinin redaktörlükle karıştırıldığı için editörün müdahalelerine benim bir üslubum var kardeşim, sen niye karışıyorsun benim işlerime gibi önce tepkisel davranabiliyor.
1: Peki neden sonra karışıyorsunuz? O onun üslubu değil mi? Yazar o.
2: Şöyle oluyor. Mesela hani benim bir de yazar yanım olduğu evet, için onu da çok rahat söyleyebilirim. Mesela ben kitabı yazdığımda önce hiç editöre falan vermeden yazdığım konunun dışıyla hiç ilgilenmeyen insanlara okutuyorum.
1: Neden?
2: Siz bir meseleyi biliyorsunuz. Atıyorum bir ağacın meyvesinin nasıl verdiğini bilebiliyorsunuz. O anlamda cümlelerinizi yazarken bunu yazıp geçiyorsunuz. Ama
1: herkes hiç biliyormuş gibi. Evet.
2: Evet. Evet. Ama işte editör burada devreye giriyor. Diyor ki editör, herkes bilmiyor bunu. Biz herkese göre ayarlayacağız ve işte editör bu görevi yapıyor. İşte ilk başta editöre biraz ya niye karışıyorsun ama bu benim üslubum falan demeye başlıyor. Fakat sayfalar ilerledikçe yazar editörün aslında düşman değil, onun çok yakın bir gizli müttefiki olduğunu anlıyor. Ve sonra asgari müştereklerde anlaşıyorsunuz. Böyle keyifli oluyor, sonra da kitap çıkıyor. Ama editörlük zor iş, yani bunu söyleyebiliriz. Ki mesela bir 15-20 yıl önceki yazarlarla böyle daha zor anlaşılıyordu. Ama şimdi böyle yazarlar daha bu işin, editörlüğün hakikaten onun önemli bir müttefiki olduğu, gizli kahramanı olduğunu anlamaya başladılar. O yüzden bu sıkıntıları çok yaşamıyoruz son dönemde.
1: Evet, bir de yapay zeka mevzusu var. Gazete haberlerinde, köşe yazılarında yapay zekadan çıkmış metinleri dikkatli okuyucular rahatlıkla fark ediyor artık. Özellikle bazı İngilizce kalıpların Türkçe'ye çevrilen yaygın kullanımları çok dikkat çekiyor. Peki kitap sektöründe durum nedir? Sizin bir editör olarak bu konudaki gözlemlerinizi soralım.
2: Ya son dönemde yapay zekadan faydalanma epey arttı. Fakat ben yapay zekaya karşı olan biriyim. Yani çünkü şöyle bir şey.
1: Neden yapay zeka işlerimizi kolaylaştırıyor?
2: Ama
1: neden
2: şöyle bir şey. Ama şöyle bir şey. Sanatçı olmak farklı bir şey. Yani bir şey üretiyorsunuz. Şimdi yapay zeka dediğiniz şey nedir? Bir bilgisayar ortamı ve benim gibi 100.000 tane kişinin ürettiği şeyi oraya yüklüyorsunuz ve onun içinden bir sentez çıkararak size sunuyor. Özgün bir şey olmuyor. Yani aslında baktığınızda intihal oluyor. İntihal dediğimiz şey hırsızlık. Yani benim 10.000 kişinin oraya yüklediği metinden bir ortak metin çıkarıp bunu bana sunduğunuz zaman aslında siz yapay zeka üzerinden metin çalmış oluyorsunuz.
1: Bu çok ciddi bir iddia değil mi? Ama şöyle de diyebilir birisi size bunu söylediğinizde. İşte kelimeler belli, duygular, ifadeler belli. Oralardan toplayıp kendince bir şey üretiyor. Ne var ki bunda? Zaten insan yazarken de böyle yapıyor deseler ne dersiniz?
2: Bununla ilgili size şöyle bir örnek vereyim. Mehmet Eroğlu'nun Zamanın Manzarası diye bir kitabı vardır. Kitap 350-400 sayfa civarında bir romandır. Ve kitabın ana kahramanı bir kadındır. Tabii ki bu kadını tasvir etmesi lazım yazarın, değil mi?
1: Evet.
2: Mehmet Eroğlu şöyle tarif eder. Der ki kapıdan girdi. Mücevher takmazdı ama gözleri vardı.
1: Kapıdan girdi, mücevher takmazdı ama gözleri vardı.
2: Gözleri vardı.
1: Evet.
2: Şimdi ve bir daha hiç tarif etmiyor. Şimdi o zaman ne oluyor? Murat Bey için o kadın başka bir silüete kazanıyor. Sinan Onuş için başka bir silüete kazanıyor. Mehmet için, Ahmet için başka bir silüete kazanıyor. O anlamda dediğim gibi herkese yazmayı öğretebilirsiniz ama iyi yazmak başka bir şey. Yani işimi kolaylaştırıyor ama ne olacak, oradan sentez yapıyor, böyle bir şey yok. Yani siz resim yaptığınızda bu sizinle tuval arasında bir şey, sizin yaratıcılığınızla ilgili bir şey. Yazı yazmak da böyle. Yani siz oradan kelime üretiyorsunuz. Yani o zaman şairlere ne gerek var? O zaman ressamlara, müzisyenlere ne gerek var?
1: Evet.
2: Şimdi görüyoruz, internette görüyoruz, yapay zekayla üretilmiş müzikler var. Bir süre sonra bakıyorsunuz tamamı birbirine benziyor.
1: Doğru.
2: Yani çünkü klonlanmış gibi. Ya klonluyorsunuz aslında. Biraz şimdi, önce kastettiğim de oydu.
1: Evet. Şimdi bu noktada cevap hakkı doğdu. Sorumlu yayıncılık anlayışımız gereği biz de yapay zekaya sorduk. Şöyle bir şey yazdım, çok bilinen yapay zekalardan birine şöyle bir komut verdim. Gerçek bir yazar gibi davran, aşkı ve aşkın insana hissettirdiği duyguları anlatan iki dörtlük yaz, tamamen özgün ol dedim ve kısa bir süre sonra şöyle bir şey yazdı. Göğsümde daralıyor dünyanın koca yurdu. Bir tek sözünle sustu içimdeki fırtına. Aklımın sokakları bu rüyaya savruldu. Ömrümü teslim ettim o titreyen avucuna. İkincisini okumayayım. Şimdi mesela göğsümde daralıyor dünyanın koca yurdu. Bir insanın kurmayacağı bir cümle. Dediği de çok belli olmayan bir ifade. Bu konuda...
2: Bununla ilgili size şöyle küçük bir örnek vereyim mi?
1: Buyurunuz.
2: Tabii isim de vermeyeceğim için cevap hakkı da olmayacak. Geçenlerde edit etmem için bir kitap geldi. Henüz daha editasyon aşamasına geçmedik. Bana genel olarak bir fikrimi sormak için okutmuştu arkadaşım. Şöyle dedim ben kendisine. Bu kitabı yazarken yapay zekadan hiç faydalandın mı dedim. Ya çok az dedi. Dedim ki ya genelde hani biraz önce konuştuğumuz gibi editörlerle yazarlar arasında sıkıntı çıkar. Beni de dedim ukala olarak algılama lütfen. Hani aynı gemide olduğumuzu belli etmek için söylüyorum bunu. Gerçekten ne kadar faydalandım dedim. Ya dedi az dedi. Niye sordun diye. Başka bir soru sordu bana. Peki dedim bir şey soracağım dedim. Şimdi senin kahramanın şöyle diyorsun kitapta dedim. Elini cama koydu ve bir buğu oluştu. Dedim bir annene sorar mısın? Annene elini cama koyduğunda buğu mu oluşuyor yoksa annen yavrum elini çek camları yeni sildim leke mi oldu der dedim. Nasıl yani dedi. Dedim ki bak İngilizler buğu oldu diyebilir elini cama koyduğunda. Ama biz Türkler buna leke deriz dedim. Biz buğuyu ancak hohladığımızda oluşan bulurlanmaya buğu deriz biz dedim. Onun dışındaki her şeye leke deriz. Aa evet ben böyle düşünmemiştim dedi. Çünkü işte biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi yapay zeka İngilizce düşünüyor.
1: Evet.
2: İngilizce düşündüğü için Türk gibi düşünmüyor. Türk okura da bir süre sonra hatalı bir bilgi vermiş oluyorsunuz. İşte editör bunu yakalamakla sorumlu olan da kişi.
1: Yani anlıyorum.
2: Yapay zekayı anlatmak açısından söyledim hem de editörün işini anlatmak açısından söyledim.
1: Evet, yapay zeka metinlerinden bahsederken işte çok fazla kullanılıyor vesaire. Burada şöyle bir şey de var mı? Bir müddet sonra insanların tükettiği şeylerde yapay zekanın oranı arttıkça insanlar da artık cümle kurmakta kısırlaşmaya başlamaz mı? O güçlü duygular artık daha zayıf şekilde ifade edilir hale gelmez mi? Yapay zeka insanlara

0: editörlük yapmak anlamında değil. Kitap dediğiniz şey, okumak dediğiniz şey farklı alanlara, farklı coğrafyalara, farklı topraklara pencere açmak demektir. Yani her okuduğunuz kitap bir yere açtığınız bir penceredir ve sizin öğreneceğiniz bir şeydir. Yani yeşilin tonunu orada öyle bir anlatırlar ki siz onu ezberlemeseniz de bilinçaltınız artık bahar geldi doğaya bakarken o yeşilden coşkuyla böyle kendini çayırlara çimenlere atası gelecek şekilde ruhu çağlayabilir. Ya da
1: Buyurun.
0: şöyle söyleyeyim, eğer vaktiniz varsa son bir
1: Çok
0: şey
1: kısa
0: de
1: buyurun.
0: mesela, tabii mesela şöyle, ben 1920'lerde bir kitabı, bir subayın kitabını çevirmiştim Osmanlıcadan. Orada şöyle bir ifade vardı. Öğleden sonra oluyor, susuzluk çok kötü. Diyor ki komutan, ya öğleden sonra oldu ve diyor güneş söner de bizim diyor sıcaktan kurtuluruz diyor. Fakat diyor güneş hükmünü icraya devam ediyordu ve susuzluk hiçbir yoksulluğa benzemiyordu diyor. Şimdi şu
1: Evet.
0: tarifin
1: Evet.
0: şiirselliğine bakar mısınız? Az kitap okuduğumuzda bu şiirsellik kayboluyor. Yapay zekaya başvurdukça birbirimizle agı gugu diye anlaşır hale geleceğiz diye endişe ediyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica
1: Gerçekten
0: ederim.
1: çok güzel ifade ettiniz. Sevgili dinleyiciler, günaydın Türkiye'de. Konuğumuz Sinan Onuştu. Yazar, editör, aynı zamanda gazeteci. Kendisiyle editörün ne iş yaptığını ve yapay zekanın bu sektördeki kullanımı üzerine konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için.
0: Rica ederim. İyi günler diliyorum.

Ve böylece Günaydın Türkiye'de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Türk Dil Bayramı'ndan, akran zorbalığından ve son olarak editörlükten bahsettik. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı programımızı Murat Kahraman hazırladı. Teknik yönetmenimiz Murat Özgür Batu ve spikeriniz ben Bahar Uygur. Tüm dinleyicilerimize sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir gün diliyoruz. Yarın yine aynı saatte bir başka bölge radyomuzun yapımı Günaydın Türkiye programında buluşuncaya değin, hoşça kalın, TRT Radyo 1'de kalın.

0: Reklamlar.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
4: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
6: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
1: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
7: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
8: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
10: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda 2 dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
11: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
12: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
13: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
14: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınız yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
15: Migros.
16: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
0: Reklamlar.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 Ana Haber Bülteni sunuyoruz. Spikeriniz Sevda Türkeri. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'den AK Parti'ye yeni katılanları açıklarken ana muhalefette yaşananlara sert tepki gösterdi. CHP yönetimi vatandaşın aklıyla alay etmeyi bırakmalı dedi. Tahran'ın teklifini reddeden ABD Başkanı Trump, Çin seyahati öncesi yine İran'ı tehdit etti. Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin ABD-İran müzakereleri için her türlü desteği verdiğine dikkat çekti. Savaşa kesinlikle geri dönülmemeli, Hürmüz Boğazı açılmalı dedi. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Son hava saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere yönelik yeni müjdeleri açıkladı. 2026 yılı için yaş çay bedeli kilogram başına 35 lira olarak belirlendi. Bültenimiz içinde yer alan bazı haberlerden başlıklar böyleydi. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'den AK Parti'ye yeni katılanları açıklarken ana muhalefette yaşananlara sert tepki gösterdi. CHP yönetimi vatandaşın aklıyla alay etmeyi bırakmalı dedi. Siyasi üslup kişinin aynasıdır diyerek CHP'li yöneticilerin üslubunu eleştirdi.
2: CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Karakter suikasti yapanlar karakter fukaralarının ta kendileridir. Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz. CHP yönetimi yanlışı daha büyük bir yanlışla telafi etmeye, ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalışmaktadır. CHP yönetimi bahane, bühtan ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi artık kendi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalı. Şayet yürekleri yetiyorsa, eğer cesaretleri varsa bunları düzeltmek için çaba harcamalıdır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında verdi mesajlarını. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Belçika'daki esnaf ziyaretine destek verdi.
2: Bundan 60-70 sene önce bir bavulla Avrupa'ya gitmiş, çok zor şartlar altında çalışmış bu kardeşlerimizi biz nasıl kendimizden ayrı görebiliriz? Bir defa şunu herkes bilsin. Anlasın ve kabul etsin. Ankara Çıkrıkçılar yokuşundaki kardeşlerimiz nasıl bizim insanımızsa Berlin'deki, Brüksel'deki vatandaşlarımız da canımızdan birer parçadır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışında yaşayan Türklerin Türk ekonomisine katkısına dikkat çekti.
2: Yurt dışındaki kardeşlerimizin sadece turizm gelirlerimizdeki payları 11 milyar doların üzerinde. Buna diplomaside, kültürde, ticarette, eğitimde, bilimde yaptıkları katkıları eklediğimizde ortaya gerçekten gurur verici bir tablo çıkıyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Bakan Göktaş'ın esnaf ziyaretini eleştirmesine tepki gösterdi.
2: Asıl eleştirilmesi gereken güya bu ülkede siyaset yapanların dünyanın yüzlerce ülkesinde kök salmış vatandaşlarımızı görmezden gelmeleridir. Asıl utanılması gereken milletimizin ayrılmaz parçası olan Avrupa Türk toplumuna yönelik tahkir edici, ötekileştirici, ayrıştırıcı söylemleridir. Asıl yüz kızartıcı olan ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Türkiye sevdalısı yüreklere zırzop diyerek hakaret eden aşağılık zihniyettir.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret kapsamında bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan önce Astana'da Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev'le bir araya gelecek. Daha sonra Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Tahran'ın teklifini reddeden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin seyahati öncesinde yine İran'ı tehdit etti. Trump, "İran'ı tam anlamıyla kontrolümüz altında tutuyoruz," dedi. Anlaşma için Pekin'in yardımına ihtiyaç olmadığını belirtti. ABD Başkanı, önümüzdeki birkaç gün boyunca ateşkes konusunu düşüneceklerini söyledi. Trump, dikkat çekici bir iddia da ortaya attı. İranlı yetkililerin kendisine zenginleştirilmiş uranyumu Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim edeceklerini söylediğini belirtti. Trump, İran'ın uranyum zenginleştirmeyi durduracağı ve nükleer silah üretme çabalarından vazgeçeceği konusunda %100 emin olduğunu da ifade etti. İran'da vurulan nükleer tesislerdeki nükleer tozu da ABD olarak kendilerinin oradan çıkaracağını öne sürdü. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Rızai'den ise aksi yönde açıklama gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarını yinelemesi halinde İran'ın uranyumu %90 seviyesinde zenginleştirebileceğini belirtti. Bu seviyedeki uranyum nükleer silah sınıfı olarak kabul ediliyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesinin ABD'ye teklifinin aşırı talepler olmadığını ifade etti. Garibabadi, İran'ın ABD'nin sunduğu teslimiyet belgesini kabul etmeyeceğini de vurguladı. İran basınında da Tahran yönetiminin müzakereler için 5 ön şartının olduğu iddia edildi. Bu şartlar tüm cephelerde savaşın sona ermesi, yaptırımların kaldırılması, bloke edilen varlıkların serbest bırakılması, savaş zararlarının tazmini ve Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakkının kabul edilmesi olarak sıralandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ABD-İran müzakereleri için her türlü desteği verdiğine dikkati çekti. Savaşa kesinlikle geri dönülmemeli, Hürmüz Boğazı açılmalı diyen Hakan Fidan, savaş çözüm değil, diplomasinin neticeye ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz mesajı verdi. Katar ziyaretinde konuşan Bakan Fidan, bölge güvenliğinin sağlanması için Hürmüz Boğazı'nın silah olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı.
0: Yürüyen müzakerelerde Pakistan'ın rolünü destekliyoruz ve bu noktada elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Savaşa geri dönülmemesini istiyoruz. Savaş kesinlikle bir çözüm değil. Sadece bölgeye değil, bütün dünyaya istikrarsızlık, ekonomik mahrumiyet ve potansiyel yıkım getirmekte. Bunu hiçbir şekilde görmek istemiyoruz. İnşallah diplomasinin bir neticeye ulaşması için de dostlarımızla beraber, müttefiklerimizle beraber elimizden geleni yapıyoruz ve bu noktada ortaya konan çabaları da her türlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Bir an önce bu anlaşmaya varılması ve boğazın açılması, Hürmüz Boğazı'nın bir silah olarak kullanılmaması, bölge güvenliği için, bölge istikrarı için olduğu kadar dünya ekonomisi için de fevkalade önemli.
1: Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyinde düzenlenen son hava saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti. Nebatiye'ye bağlı Cebşit beldesine hedef alan saldırıda bir asker olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. Katliamcı İsrail, Bin Cübeyl bölgesini de saldırdı, biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi. Deir Zehrani beldesine düzenlenen hava saldırısındaysa 2 kişi yaşamını yitirdi. Hizbullah, İsrail'in saldırılarına karşılık verdi. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki katliamcı İsrail ordusuna yönelik 25 saldırı düzenlendiği kaydedildi. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da İsrail saldırılarında 2882 kişi hayatını kaybetti. Ülkede yerinden edilenlerin sayısı ise 1 milyonu aştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilere 24 ay geri ödemesiz kredi müjdesi verdi. Bu yıl başlayacak dönüşüm projesiyle 10 yılda 5,3 milyar dolarlık kaynak sağlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım ve gıda alanına yatırım yapacak olanların finansmana erişimini kolaylaştıracağız dedi. Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü programında konuştu.

0: yatırım tutarının %80'ine kadar geri ödemeli finansman ve kredi garanti sistemi destekleri sağlayacağız. İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli ve proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız. Bu finansman desteği tarım ve gıda alanında yapılacak tesis inşaatı ve makine ekipman yatırımlarına verilecek. 10 yıl boyunca planladığımız 5,3 milyar dolarlık bu finansman paketinin ilk 750 milyon dolarını 2026 yılı içinde girişimlerimizin kullanımına açıyoruz. Krediye erişimde sorun yaşayan ve bilincil üretim yapan çiftçilerimiz için yaklaşık 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturacağız. Böylece 400 bin çiftçimizin ürünlerini pazarlayabilecekleri yeni kanallar oluşturacak, 250 bin vatandaşımıza yeni istihdam imkanı getireceğiz.
1: Milyonlarca emeklinin merakla beklediği açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerimizin Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs tarihlerinde yatırıyoruz, dedi.
2: Emeklilerimizin aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz. Tüm emeklilerimizin ödemelerinin hayırlı olmasını diliyor, sağlık ve huzur içerisinde nice bayramlara ulaşmalarını temenni ediyorum. Şimdiden mübarek Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Bizim hedefimiz sadece daha fazla üretmek değildir. İnsanı koruyarak üretmektir. İnsanı yaşatarak büyümektir. İnsan onuruna yaraşır, çalışma hayatını güçlendirmektir.
1: 2026 yılı için yaş çay bedeli kilogram başına 35 lira olarak belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun denildi. Bakanlıktan gelen açıklamada 2025 yılı verileri paylaşıldı. Buna göre geçtiğimiz yıl yaş çay rekoltesi 1 milyon 340 bin ton olarak gerçekleşti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Çaykur'un 2025 yılında 49 yaş çay fabrikasında alım yaptığı kaydedildi. Bu alımlarda miktarın 823 bin ton olduğu belirtilirken 2026 yılı içinde hedefin aynı olduğu ifade edildi. 2025 yılında kilogram başına 25 lira 44 kuruş olarak belirlenen yaş çay alım bedelinin yaklaşık 10 liralık artışla 2026 yılında 35 lira olduğu açıklandı. Samsun'un Havza ilçesinde sağanak nedeniyle derelerde su seviyesi yükseldi, taşkınlar meydana geldi. Araçlar selde sürüklendi, ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. 12 kişi hafif yaralandı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 36. oturum tamamlandı. Duruşmada sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Oturum, tutuklu sanık Murat Gül İbrahimoğlu'nun şirketinde güvenlik müdürü olan sanık Yener Torunler'in savunmasıyla başladı. Torunler, şirket hesaplarından çektiği yüksek meblağları Gül İbrahimoğlu'na teslim ettiğini söyledi. Paranın neye, niçin harcandığını bilemem dedi. Paraların bir kısmının Cebeci Maden sahasında yaşayan vatandaşlara harcandığını, bir kısmının da Gül İbrahimoğlu'nun lüks yaşamı için kullanıldığını düşündüğünü söyledi. Torunların ardından iddianamede örgüt üyesi olarak geçen tutuklu sanık Ahmet Şahin savunmasını yaptı. Akşam saatlerinde ise tutuklu sanık Cevat Kaya'nın savunmasına geçildi. Böylelikle Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında şimdiye kadar 49 tutuklu sanığın savunması tamamlandı. Duruşma 37. oturumda sanık savunmalarıyla sürecek. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin siyasi casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması tamamlandı. Duruşmada Merdan Yanardağ ve Necati Özkan savunma yaptı. Her ikisi de haklarındaki suçlamaları reddetti. İddianamede tutuklu sanık Hüseyin Gün'ün birçok devlet adına ajanlık faaliyetleri yürüttüğü öne sürülüyor. İstanbullulara ait verilerin İmamoğlu'nun talimatıyla Hüseyin Gün'le paylaşıldığı ve bu yolla siyasi casusluk yapıldığı iddia ediliyor. Sanıklar 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO arasındaki gerilim sürerken NATO Genel Sekreteri Rutte, ittifakın geleceği için iyimserim dedi. Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemine vurgu yaptı. Almanya Başbakanı Merz de NATO'nun gücü asker sayısına değil ortak hedeflere bağlıdır ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği ise ortak savunmayı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, savunmada uyum ve işbirliğinin önemini vurguladı. Dünyanın gözü yarın Çin'in başkenti Pekin'de olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir araya gelecek. Zirvede ABD-İran savaşından tarifelere, Tayvan'dan nükleer silahlara kadar birçok önemli başlığın masada olması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump gözünü bir kez daha Latin Amerika'ya dikti. Trump sosyal medya hesabından Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti olarak gösteren bir paylaşım yaptı. Beyaz Saray'ın X hesabı da bu gönderiyi yeniden paylaştı. Trump 51. eyalet paylaşımından dakikalar sonra bir paylaşım daha yaptı. Bu paylaşımda da Venezuela'ya imada bulunarak seni istiyorum ifadesine yer verdi. Trump'ın bu paylaşımları yaptığı sırada Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio'nun Trump'ın uçağında Maduro'nun yakalandığı sırada giydiği eşofmanın aynısını giydiği görüntü de paylaşıldı. Fox News daha önce Trump'ın Venezuela'yı 51. eyalet haline getirecek bir süreci başlatma konusunda ciddiyim dediğini paylaşmıştı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'den AK Parti'ye yeni katılanları açıklarken ana muhalefette yaşananlara sert tepki gösterdi. CHP yönetimi vatandaşın aklıyla alay etmeyi bırakmalı dedi. Tahran'ın teklifini reddeden ABD Başkanı Trump, Çin seyahati öncesi yine İran'ı tehdit etti. Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin ABD-İran müzakereleri için her türlü desteği verdiğine dikkat çekti. Savaşa kesinlikle geri dönülmemeli, Hürmüz Boğazı açılmalı dedi. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Son hava saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere yönelik yeni müjdeleri açıkladı. 2026 yılı için yaş çay bedeli kilogram başına 35 lira olarak belirlendi. Spor. Sayın dinleyenler, Galatasaray şampiyonluk kutlamalarının cuma günü yapılacağını duyurdu. 19.05'te başlayacak organizasyonun adresi Rams Park olacak. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu profesyonel liglerde 2026-2027 sezon planlamalarını belirledi. Buna göre Trendyol Süper Lig 14 Ağustos'ta başlayacak ve ilk yarı 21 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci yarı 15 Ocak 2027'de start alacak ve sezon 23 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek. Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu AA Spor Masası'nın konuğu oldu. Dünya Kupası'nda şampiyonluğa inandıklarını dile getiren Hacı Osmanoğlu, "Benim arzum İspanya ile finalde karşılaşmak." dedi. Ziraat Türkiye Kupası'nda son finalist bugün Ankara'da belli olacak. Natura Dünyası Gençler Birliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak zorlu maç saat 20.30'da başlayacak. İtalya Kupası bugün sahibini bulacak. Lazio ile Inter, Roma Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Saat 22'de başlayacak final mücadelesi TRT Spor'dan yayınlanacak. Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi geniş kadrosu açıklandı. 30 kişilik listede kaptan Eda Erdem, Simge Aköz, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Ayça Aykaç ve Alexia Karutasu yer almadı. Milli tekvandocularımız Avrupa Şampiyonası'nda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Münih'teki organizasyonun ikinci gününde Merve Dinçel Kavurat altın madalya kazandı. Para milli tekvandocularımız Mahmut Bosteke ve Gamze Özcan da kürsünün zirvesine çıktı.
3: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleriyle Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle sayın dinleyenler. Ankara ve İstanbul 23, Afyonkarahisar ve Diyarbakır 25, İzmir 29, Adana, Gaziantep ve Antalya 26, Kahramanmaraş 24, Bolu 21, Samsun ve Malatya 23, Trabzon 20, Erzurum 15, Van 19 derece.
3: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
4: Yol durumu.
1: Mersin-Çeşmeli otoyolunun Çeşmeli-Kızkalesi kesimi 2 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.
3: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
1: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bültenini dinlediniz.
5: Reklamlar.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
1: Bir evim, bir evim.
2: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1.600.000 TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
3: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Yapı Kredi, bir adım önde.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advent.

0: Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş kıvırcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında dana kuşbaşıdan pilice, fasulyeden kayısıya ve yumurtaya. Çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
4: Yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
5: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 30'lu orta boy yumurtalar 119 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
8: PTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
9: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
10: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Şahsen bir kere direksiyon başındayken ciddi bir deprem yaşadım. Otobanda sıkışık bir trafik içindeydim. Ve birçok sürücü aracı sallanmaya başlayınca patlıyor düşüncesiyle aracından indi. Peki deprem anında sürücüler ne yapmalı? Öncelikle deprem olup olmadığını nasıl anlayacağız? Şiddetli bir depremde, dur kalk trafiğinde veya düşük hızlarda giden araç sallanmaya başlar. Buna benzer bir hissi sürücüler köprülerde, rüzgarlı günlerde durunca yaşayabilir. Depremi görsel olarak da tespit edebiliriz. Eğer yolda çatlaklar belirmeye, trafik ışıkları sallanmaya, binaların camları kırılmaya, toz bulutlar oluşmaya başlarsa şiddetli bir deprem gerçekleşiyor anlamına gelir. Deprem sırasında aracınızı güvenli bir yere park edip içinde beklemenizi tavsiye ediyorum. Güvenli yeri seçerken dikkatli olmalısınız. Aracınızın üstüne düşebilecek herhangi bir şeyin yanına veya altına park etmeyin. Örneğin üst geçit, tünel içi veya köprü altında durmayın. Elektrik direği veya yüksek binaların yanına park etmeyin. Aracınızın üstüne herhangi bir şeyin düşmeyeceği ve trafiğin akışını engellemeyecek bir noktada park ederseniz güvende olursunuz. Bu arada aracının sallandığı için patlamaz. Güvenli yolculuklar.
9: Güvenli yolculuk.

0: Gündem. Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Saatimiz 8'i gösteriyor. Gündem TRT Ankara Radyosu Radyo 1'de başladı. Bugün 13 Mayıs Çarşamba. Gündem yapımcımız bugün Ferruh Bakır. Teknik yönetimde Kerem Arıkaya. Mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Ve gündemin bugünkü başlıkları ise şöyle. ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyaretine bugün başlıyor. İran krizinin sürdüğü bir dönemde Trump, 9 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret etmiş olacak. ABD-Çin ilişkilerinde ticari sorunların yanı sıra İran başta olmak üzere küresel konular da ele alınacak. ABD ile İran arasındaki kriz savaşla ateşkes arasında gidip geliyor. Trump, İran'ın son cevabını kabul edilemez diye nitelendirerek ateşkes ihtimalinin %1 olduğunu söyledi. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. 4 bölgeye düzenlenen son hava saldırılarında 15 kişi hayatını kaybetti. Avrupa Birliği, Filistin topraklarını gasp eden İsraillere yönelik yaptırım konusunda anlaşma sağladı. İç siyasetteki son gelişmeler.
1: Zaman geçiyor.
2: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Dünya kendi etrafında dönerken...
1: Olup bitenleri...
2: Geçip gidenleri...
1: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
2: Üzüntüleri...
1: Sevinçleri...
2: Hayatı dinleyin. Radyoda.
1: Gündem.
2: Hayatın içinde sizinle.

Hızlıca gazete turumuza başlıyoruz ve turumuzun ilk gazetesi Milliyet. Bugün Milliyet'in manşetinde hormonlu not isyanı haberi var. YKS'de kaderi belirliyor. İyi bir üniversite için sınav kadar diploma notu da belirleyici. Bazı okullarda bol keseden dağıtılan notlar adayları zirveye taşırken yüksek not almanın zor olduğu liselerde ise öğrencilerin sıralaması on binlerce basamak geriye düşüyor. Not enflasyonu var. Okullardaki not enflasyonunu inceleyen doçent Yusuf Kızıltaş'ın araştırmasına göre her iki öğretmenden biri verdiği notları şişiriyor. %63.6'sı bu durumdan kendilerini suçlu hissediyor. Ancak okullar arası rekabet, veli baskısı, öğrenci motivasyonu gibi nedenlerle mecbur kaldıklarını söylüyor. Çiftçiye kredi müjdesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlama programında açıklamalarda bulundu. Çiftçilere 24 ay geri ödemesiz kredi müjdesini veren Erdoğan, dönüşüm projesini bu yıl içinde başlatıyoruz. Tarım ve gıda alanına yatırım yapacak olanlara finansmana erişimi kolaylaştıracağız dedi. Ve Milliyet gazetesinin ardından Hürriyet gazetesine geçiyoruz. Hürriyet'in bugünkü manşeti tecavüzü yazdı, dünyayı sarstı. Ülkemde bu suça ortak diyen ABD'li gazeteci Nicholas Kristof 14 mağdurla görüştü. İsrail hapishanelerinde Filistinlilere uygulanan işkence ve tecavüzleri yazdı. Nicholas Kristof, İsrail güvenlik sistemini finanse eden ABD de bu suça ortak dedi ve Trump yönetimine zulmü durdurun çağrısı yaptı. Burcu Köksal AK Parti'ye katıldı haberini de Hürriyet gazetesinden aktaralım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'la Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu AK Parti'ye katıldı. Köksal'a parti rozetini takan Erdoğan, hoş geldiniz, safalar getirdiniz dedi. Ve Akşam gazetesi, pislikler yalanla örtülmez manşetini atmış bugün. Başkan Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya saçılan pislikleri yalanlarla örtmeye çalıştığını belirterek, şark kurnazlığını bırakın, yanlışlarınızla yüzleşin,

0: arası yaptı. 12 yıl sonra pasaportla Suriye'ye, Akçakale Gümrük Kapısı'nda pasaportla giriş ve çıkış işlemleri yeniden başladı. Suriye'ye geçmek isteyenler 2014'te bu ülkedeki iç karışıklıklar nedeniyle kapatılan Akçakale Gümrük Kapısı'nın önünde toplandı. Pasaport kontrolünün ardından geçişlere izin verildi. Sabah gazetesinin manşetinde de tıpkı akşam gazetesinde olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi pisliği yalanla örtmeye çalışıyor diyor Erdoğan. Kirli siyasetleri bizi yolumuzdan alıkoyamaz diyen Başkan Erdoğan net konuştu. CHP yönetimi yanlışı daha büyük bir yanlışla telafi etmeye, ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalışmaktadır. Ve Yeni Şafak gazetesinde de aynı manşet var. Cumhuriyet Halk Partisi pisliği yalanla örtmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Erdoğan bir süredir yolsuzluk, rüşvet ve parti içindeki tuhaf ilişkilerle kamuoyunu meşgul eden CHP yönetimini eleştirdi. CHP'nin ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalıştığını belirten Erdoğan, CHP yönetimi bahane, bühtan ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi artık kendi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalı, cesaretleri varsa bunları düzeltmek için çaba harcamalı dedi. Ve Türkiye gazetesine geçiyoruz. Özkan Yalım da aynı yeri işaret etti. Sistemin adresi Cumhuriyet Halk Partisi merkezi. Bu başlık atılmış bugün Türkiye gazetesinde. İtirafçı Özkan Yalım, kurultay sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi lideri benden 1 milyon 200 bin lira istedi. 200 binini poşet içerisinde evine bıraktım ifadelerini kullandı. Hukukçular, yolsuzluk sarmalı için partiye kapatma gelebilir dedi. Nasıl Bir Ekonomi gazetesine geçiyoruz. Anadolu ihracat kervanını büyütüyor. Dış talep koşullarındaki zayıflama ve kimi sektörlerde rekabetçiliğin zayıflamasına bağlı olarak Türkiye'nin toplam ihracat artışı hızı yavaşlarken Anadolu'dan milyar dolarlık lige katılan il sayısında artış dikkat çekiyor. Ekonomi gazetesi bu belirlemelerini, analizlerini ilk sayfaya ve 15. sayfaya taşımış sevgili deneyicilerimiz. Beckham modeli adaleti zedeler haberini de aktaralım. Meclis gündemindeki ekonomi paketinde yer alan yabancıların yurt dışı kazançlarına 20 yıl boyunca vergi muafiyeti ve varlık barışına ilişkin düzenleme hem süre hem de kapsamı açısından tartışıyor. İşte bu tartışmaya da Nasıl Bir Ekonomi gazetesi yer vermiş. Ara vereceğiz, aranın ardından devam edeceğiz.
1: Reklamlar.
2: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
6: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
2: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
7: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
2: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
8: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
9: Ben QNB'ye geçiyorum.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var?
1: Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele kılçık hocam. Albayrak Finans.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
4: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. Programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.11'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz ve gündemde ilk konuğumuz Atlı Global Direktörü Sayın Altay Atlı, telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Atlı, hoş geldiniz, günaydın.
2: Hoş bulduk, günaydın.
1: Tabii dünyanın gözü bir yandan müzakere sürecinde, ABD-İran arasındaki müzakere süreci yakından takip ediliyor. Zira Hürmüz Boğazı tüm dünya ülkelerini etkiledi. Ekonomik açıdan, ticari açıdan zorda bıraktı. Ve şimdi ise bir ziyaret gerçekleştiriyor ABD Başkanı Trump Çin'e. İran krizinin sürdüğü bu dönemde Trump'ın 9 yıl aradan sonra gerçekleştireceği bu ziyaret çok daha önem arz ediyor. ABD-Çin ilişkilerinde ticari sorunların yanı sıra İran başta olmak üzere küresel konular da ele alınacak. Tabii Tayvan'da konuşulacak. Tarife savaşları vardı bir dönem. Ekonomiyi ne kadar çok etkilediğini sizinle de konuşuyorduk Sayın Altay Atlı. Şimdi gelinen noktada Hürmüz Boğazı'nın aslında dünya ekonomisini nasıl etkilediğini konuşuyoruz. Bir ABD-İsrail-İran savaşıyla birlikte ortaya çıkan bir kriz. Ve şimdi ABD Başkanı Trump'ın Çin'i ziyaret etmesi, orada konuşulacak konular çok daha önemli bir hale geldi. Neden önemli? Dilerseniz giriş mahiyetinde size de sormak isterim.
2: Evet, yani neden önemli? Bir kere zaten yapılıyor olması, hani bir kere ertelenmişti hatırlarsanız. Hani ilk İran'da savaş başladığı zaman bir erteleme olmuştu. Ama Mayıs'ta şu anda yapılıyor olması zaten olumlu bir gelişme diyebiliriz. Yani hani bu diyaloğun kopmamış olması. Şimdi orada ne konuşulacak, ne bekleyebiliriz, nasıl bir önem taşır? Yani işte gündemi siz çok güzel aktardınız. Ekonomik konular var, ticaret savaşları var, İran var, Tayvan var. Hani bütün bunlar hani derin görüş ayrılıkları olan alanlar var. İran sürecinde işte daha geçtiğimiz günlerde bu müzakereler veyahut karşılıklı olarak böyle barış önerileri, hani Trump İran'ın önerisini net bir şekilde reddetti. Hatta şey dedi, hepsini okumadım bile, o kadar kötü falan şeyler dedi. Orada bir böyle bir çıkmaz gibi bir durum var. Hani Çin bir şekilde duruşunu değiştirirse bu sorun çözülecek mi ki yani İran'da? Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum ilk başta. Bir kere hani Trump'ın gidiyor olması Çin'e çok önemli. Hani bu ve olumlu bir durum. Hı-hı. Ama hani neler bekleyebiliriz burada? Gerek ekonomik açıdan gerekse hani İran gibi, Tayvan gibi konularda hani çok da büyük beklentiler olmaması, evet diyaloğun devam etmesi, belki mesela ekonomik anlamda iki tarafın da beklentileri var. İki tarafın da ben aslında böyle bir orta noktada buluşma isteğinin olduğunu, çabasının olduğunu görüyorum. Ama hani orada daha kolay adım atılacak alanlar var ekonomi konusunda. Oralarda biz hani açılımlar bekleyebiliriz. Ama iki ülke arasındaki daha büyük, daha yapısal farklılıklar, yapısal konulardaki görüş ayrılıklarında hani dediğim gibi böyle çok büyük bir açılım, oraya gittiler, hani konuştular ve anlaştılar gibi bir durum olacağını da zannetmiyorum. Hani bunları tabii birazdan detaylandırabiliriz. Hani kısaca giriş yapacak olursak, hani İran konusunda da aslında hani Çin'in belli bir durumu var. Çin burada hani hep şu söyleniyor, aslında Çin fayda mı sağlıyor? Evet, belki ideolojik ve siyasi olarak bir fayda sağladığını söyleyebiliriz. Çünkü en büyük rakibi çok büyük hatalar yapıyor. Yıllardır aslında Trump'ın ilk döneminden beri hani Çin kendisini şöyle konumlandırdı. Dünyanın daha fazla hani birleşmeye, daha fazla açılımlar sağlamaya ihtiyacı var. Hani işte daha fazla küreselleşme, biz bunun yanındayız. Diğer bazı ülkeler işte tek taraflı hareket ederken mevcut sistemin aslında koruyucusu olarak konumlandırıyordu Çin kendisini. İşte eline bu İran'la birlikte yeni bir kart, yeni bir malzeme de gelmiş oldu. Dolayısıyla o açıdan fayda sağlıyor bence. Biz kendisini küresel düzen içerisinde siyasi veya ideolojik olarak konumlandırma anlamında. Ama tabii İran'da etkileniyor, etkilenmiyor değil. Yani tamam, İran'ın petrol, doğalgaz konusunda rezervleri güçlü olabilir, çeşitlendiriyor olabilir. Ama hani bu durumdan, yani Hürmüz'ün kapalı olduğu her gün yüz milyonlarca dolar zarar yazıyor herkes için. Çin de tabii ki bundan etkileniyor. Hı hı. Ama hani Çin'in duruşu da belli. Hani Çin burada hani bir aracı arabuluculuk yapmaya çalışıyor, bir hani barış önerileri sunuyor. Amerika'nın beklediği içinden aslında hani böyle bir tarafsız arabuluculuktan ziyade benim tarafımda ol da sorunu çözelim şeklinde. Buradan da çok bu ziyaretten bir sonuç alınabileceğini bu anlamda zannetmiyorum. Dediğim gibi konuları daha detaylandırabiliriz. Hı hı. Ama özetle bu ziyaret önemlidir. Bir takım özellikle ekonomi alanında adımlar, somut adımlar atılabilir. Ama büyük meselelerin böyle hani bu iki gün içerisinde çözülmesini beklemek de hayalcilik olur sanki.
1: Biz hep şunu konuştuk, işte hem ABD tarafı hem İran tarafı onurlu bir çıkış arıyor bu savaştan ve zafer ilan ederek bu savaşı noktalandırmak istiyorlar. O yüzden de müzakere süreçleri çıkmaza girdi. Biz bunu hep değerlendiriyoruz ama şimdi gelinen noktada... Bir iki hafta önceye baktığımızda İran Dışişleri Bakanı da Çin'e gitmişti ve şimdi evet bu savaş öncesinde belli bir şeydi ABD Başkanı'nın Çin ziyareti ama tam da üzerine gelmişken Çin'i ziyaret etmesi sanki bu savaşın kazananının daha çok Çin olduğu yönünde ifadeleri de aklımıza getiriyor. Siz ne dersiniz?
2: Evet, yani şöyle diyelim, böyle kazanan ifadesini kullanmayalım. Çünkü öyle bir şey ki kazananı yok bence bunun. Yani herkes zarar görüyor. Ama evet, en az kaybedeni diyelim ya da belki.
1: Evet.
2: Dediğim gibi hani ekonomik olarak olmasa da siyasi tarafta biraz daha hani burada kendi konumunu güçlendirecek veriler sağlayan taraf diyelim. Evet, doğrudur. Hani bu tabii ki Çin. Burada... Ama şimdi bu hani bahsettiğiniz şey önemli. Hani burada iki tarafta ne dedik, siz ne dediniz? Daha önceleri de konuşmuştuk hep. Hani böyle onurlu bir çıkış bekliyor. Böyle hani ben mağlup oldum demeden, ben kazandım diyerek iki tarafın da çıkabileceği bir durum hani ihtiyacı var. Ve iki tarafta, Amerika'da, İran'da burada hani barış önerilerine, ateşkes şartlarına diyelim, bunları zaten ortaya koyuyor. Birbirine kabul etmiyorlar bunlar da. Dolayısıyla orada bir gelişme sağlanamıyor. Şimdi zaten görüyoruz. Yani bu son Trump'ın reddettiğinde de böyle İran'ın, hani Trump'ın beğenmediği, hiç beğenmediğim dediği İran istekleri, Hürmüz üzerinde İran'ın egemenliği tanınsın, İran yani saldırılar bitsin, İran'ın burada zararları tazmin edilsin. Ve uranyumu da tutmaya devam edeceğim ben şeklinde Trump'ını beğenmedi. Trump'ın söylediği de uranyumu da vereceksin, üzerimizde de bir ortak bir kontrol sağlayacağız. Bunu da İran kabul etmiyor tabii ki. Şimdi dolayısıyla evet, iki tarafta böyle uzlaşabilecekleri metin olsa, iki tarafta bak tamam kazandık biz de deyip çıkabilecekler ama ondan uzaklar. Peki o zaman hani bugünün hani anlamına binaen şunu sormak lazım. Burada daha güçlü olan, hani konumda olan, buradan hani nispeten kazanan taraf olan Çin'in varlığı, Çin'in etkisi bu süreci kolaylaştırabilir mi? Hani şunu demek istiyorum. Mesela bu ziyarete de bağlayacak olursak, evet, iki metin, iki ateşkes önerisi, koşulları metni birbiriyle hiç örtüşmüyor şu anda. Dolayısıyla kabul etmiyorlar taraflar bunları. Trump Çin'e gittiğinde hani Çin'in buradaki etkisiyle bir hani bu metinleri birbirine yaklaştırmak, dediğiniz gibi geçen hafta da İran Dışişleri Bakanı oradaydı zaten. Hani neler konuşuldu? Bunlar konuşuldu.

Bu mümkün olabilir mi? Aslında temel soru bu olabilir. Hı hı. Biz belki de bu konumların birbirine daha yaklaştırmasında Çin'in etkisi olabilir mi? Olabilir. Çünkü

0: Dolayısıyla Çin'den beklentileri var ve Trump da zaten Pekin'e gidiyor bütün bunları konuşmak için. Burada işte kartlar masaya konacak. Ben şeyi de çok önemsedim. Yani Trump giderken hani Tayvan'ı da vurgulayarak
1: Evet.
0: gitti ve şunu dedi. Hani Xi Jinping, Başkan Xi, bizim Tayvanlara silah satmamızı istemiyor. Haklı olabilir, konuşacağız bunu dedi. Yani burada neler alınacak, neler verilecek, nasıl bir alışveriş olacak ve bunun sonucunda aslında böyle Çin'in sayesinde, Çin'in öncülüğünde taraflar gerçek bir ateşkese veya barışa yaklaştırabilecek mi? Bence en önemli konu bu olacak. Ama ben yine tekrarlıyorum, tabii beklentileri çok yüksek tutmamakta fayda var.
1: Ama yine de bunun bir koz olarak kullanılacağını ABD tarafından tahmin edebiliyoruz. Çünkü işte son dönemde büyük çaplı silah satışlarına onay vermişti Tayvan için.
0: Evet,
1: Bunu da
0: evet.
1: konuşacağız diyorsa, bakın elimizde böyle bir kozumuz var. Siz de kartlarınızı açın ve ona göre bu tarife savaşlarının, ekonomik işte yapay zeka savaşlarının ve gelinen noktada tüm iki tarafın da isteklerinin karşılıklı olarak çatışacağı, çarpışacağı bir görüşme trafiği olacak. Bir de ABD Başkanı'nın yanında gidenler de var Sayın Altayaslı. Bir çıkarma adeta yapıyor Amerika Birleşik
0: Evet.
1: Devletleri Çin'e. Önemli firmaların CEO'ları onunla birlikte gidecekler. Elon Musk da gidecek örneğin. Bu görüşmelerden ne çıkar, nasıl bir sonuç beklentimiz olabilir?
0: Burada bunun tabii bence sembolik değeri çok hani güçlü, öyle söyleyeyim. Yani çünkü bakın bu firmalara, Elon Musk dediniz, işte hani sayabiliriz, orada işte hep listeleri var zaten. Apple'ından tutun da işte büyük firmalar hepsi orada gidiyorlar. Bu firmaların hepsi hani Çin'le ilgili belirli beklentileri olan, bu süreç içerisinde Çin'le ilgili işlerinde aslında zarar da görmüş olan, biraz mağduriyet yaşamış da olan, hani mümkün olması halinde Çin'de daha fazlasını yapabilmek, yatırım daha fazla yapabilmek, Çin pazarına daha fazla erişim, Çin'de üretimini tekrar canlandırmak gibi konularda hani faydaları ve beklentileri olan taraflar. İşte Musk dediniz, Musk'ın Şangay'da fabrikası var. Tesla'nın en büyük fabrikalarından bir tanesi Şangay civarında ve onun için çok önemliydi. Hatta Musk bu ikinci Trump döneminin başlarında böyle, değil mi, kendisine görev plan verilmişti Trump tarafından, sonra bir küstüler. Şimdi o zamanlar ben aslında şöyle görüyordum, bu ilişki hani daha sağlıklı sürdürülebilseydi Trump'la Musk arasında, Çin'le ilgili konularda da Musk'ın daha hani aktif olabileceğini düşünüyordum. Ve çünkü Musk'ın kendisinde Çin'de hani yatırımı var, bir sürü çıkarları var, gelecekte yapmak istediği şeyler var Çin'de. Çin de buna yeşil ışık yakıyor. Ama orası öyle oldu. Hani Musk tarafında bir tabii bir Trump'la bir arasında uçurum oluştu. Şimdi tekrar bu firmaların gelmesinin aslında hani bence şöyle bir önemi var. Burada Amerika hani tekrar bu yatırım ilişkilerine canlandırma isteğini ortaya koyuyor. En azından belki de elinde bu kartı da koyuyor. Çünkü bu firmaların Çin'e de faydası var. Musk'ın Tesla'sı sayesinde bence hani ilk onun başlattığı süreçle ve ondan sonra onun yarattığı böyle yapıcı rekabet sayesinde Çin'in de kendi elektrikli araç piyasası gelişti ve sonra boynuz kulağa geçti zaten. Dolayısıyla iki taraf için aslında bu karşılıklı fayda yaratabilecek bir durum. Bu yatırımların, Amerikalı firmaların yatırımlarının canlandırılması. Şimdi şöyle bir noktaya da dikkat etmemiz lazım. Bakın ilk dönemden beri, Trump'ın ilk döneminden beri Trump hamle yaptıkça Çin de böyle karşı hamle yapıyor ve tepki gösteriyordu. Ama bu tarifeleri arttırma falan, o tür daha matematiksel tepkiler dışında hani Çin'in tepkileri daha çok hani daha böyle, ne diyelim, daha duygusal, daha böyle işte bu küresel ekonominin mantığına aykırıdır. Onu böyle yapmamalıyız, bundan herkes kaybeder bakın şeklinde oluyordu. Şimdi Çin'in tepkileri değişti. Yani Çin'de belirli enstrümanlarla, belirli hatta yasal enstrümanlarla cevap veriyor Trump'ın hani ataklarına diyelim veya hamlelerine diyelim. Nedir mesela, son birkaç hafta içerisinde Çin'de geçen iki tane kanun var. Çin'de hani yürürlüğe giren iki tane kanun var. Bir tanesi şunu getiriyor. Çinli firma

0: çalışmalar diğer ülkelerin koyduğu yaptırımlara uyarlarsa ve bu yaptırımların Çin hükümeti tarafından hani hukuksuz olduğu düşünülüyorsa, Çin hükümeti bu yabancıların, Amerikalıların yaptırımlarına uyan Çinli firmaları cezalandırabilecek. Yani Çin kendi firmalarına artık yasal olarak şunu diyor: Amerikalıların uyguladığı yaptırımları ben kabul etmiyorsam eğer sen de uymayacaksın. Şeklinde biz hani yasal bir şey ortaya koyuyor. Diğer bir kanun aynı günlerde birkaç gün arayla çıkan tedarik zincirleri güvenliği kanunu. Orada da yabancı firmalar eğer Çin'in tedarik zincir güvenliğini etkiliyorsa ve buradan da kasıt şu: Amerikalı bir firma bizden mesela kendi ülkesindeki siyasi baskılar nedeniyle Çin'den çekildi ve oradaki bütün tedarik zincirleri hani kırılmış oldu bu yüzden. Yani buna karşı yaptırımlar da getireceğim ben artık diyor. Bu kanunları ortaya koyuyor. Şimdi dolayısıyla artık Amerikan firmalarına karşı böyle hani daha duygusal bir tepki veyahut işte bir takım daha en formal engellemeler değil, net kanun metinleri var. Bu yüzden de şunu da söylemek istiyorum. Hani bu firmaların Çin'e gidiyor olması o açıdan bir güven tazeleme anlamında. Çünkü o firmalar gidecekler, Çin'de ne yapmak istediklerini anlatacaklar orada. Duymayacaklar onlar. Hani böyle sadece evet, yani fotoğraflarda poz vermek için. Bir güven tesis etmek, çünkü onlar için durum zorlaşıyor şu anda. Çin yeni kanunlarla karşılık veriyor. Bu yüzden hani bir güven tesis etmek anlamında faydalı olabilir. Trump tarafından götürülüyor olması onların da hani bu yönde bir isteğin, siyasi iradenin bir göstergesi olarak ele alınabilir diye düşünüyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz size.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Kolaylıklar dileriz.
0: Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Atlı Global Direktörü Sayın Altay Atlı bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretini, etkilerini konuştuk. Şimdi ara vereceğiz.
2: Reklamlar. Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Türkiye'nin enerji deposu.
4: Orbus.
5: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol. İhtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
9: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Sütaş ayran. Yemek yediğin an gelsin Sütaş ayran.
12: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayaliniz

0: Bizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. Programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Biraz önce ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretini konuştuk. Ziyaretin nasıl bir etkisi olacak, bunları değerlendirdik. Tabii Çin ziyareti için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda da bulundu ABD Başkanı. Ve İran'la ya bir anlaşma yapacağız ya da yok edilecekler. Her halükarda biz kazanacağız, ya barışçıl bir şekilde ya da başka bir şekilde diye konuştu. Şimdi ABD-İran savaşını ve müzakere sürecini değerlendireceğiz. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle birlikte. Sayın Aykaç, hoş geldiniz. Günaydın.
2: Hoş bulduk. Günaydın efendim.
1: Donald Trump'ın bu açıklamaları vardı. İran'la ya bir anlaşma yapacağız ya da yok edilecekler açıklaması vardı. Tabii İran'dan da var açıklamalar. İranlı bir yetkili, ülkesinin 5 güven oluşturucu ön şartı yerine getirmeden ABD ile ikinci tur müzakerelere girmeyeceğini söyledi. Peki bu 5 güven oluşturucu ön şart neydi? Ve daha fazlasını sizden öğrenmek istiyoruz.
2: Evet, yani bu 5 güven şart arttırıcı meseleler işte uluslararası alanda tahkim edilmiş bir güvence, savaşın sonlandırılması, İran'ın meşru ve mutabık kalınmış geçmişte alacaklarının tanzim edilmesi, öte taraftan bölgede İsrail tarafından tehditli bir şekilde sürdürülen saldırıların durması. Bütün bunlar İran'ın temel istekleri. Amerika Birleşik Devletleri aslında bir noktada o 14 maddeye cevap verilirken makul ve mantıklı değil dediği hadiseler İran tarafından tabii ki değerlendiriliyor.

Yani İran kendi açısından işte nükleerin Amerika'ya verilmemesi, eğer gerekirse üçüncü bir ülkeye, ama Amerika ile ilişkilerin bozulması halinde kendilerine iadesi. Onun dışında bu ateşkes değil de sürekli bir barışın sağlanması. Çünkü ateşkesin

0: Biz bundan sonra işte %90'ın üzerinde zenginleştirme yapıp atom bombası yapacağız. Dolayısıyla onun fetvası geçerli olmuş olacak. Geçmişi nakzedilmiş olacak. Yani bu anlamda da bir elastikiyet var. Bu yönüyle de yani konuşuluyor. Ama netice itibariyle İran gerçekten o ileri sürdüğü 14 maddede bir anlaşma istiyor. Nedir o maddeler de belli aslında. Yani İran diyor ki savaşı sonlandıralım. Hürmüz Boğazı'nı karşılıklı olarak açalım. Gemiler gidip gelsin. Petrol noktasında meydana gelen sıkıntılar bertaraf olsun. Onun dışında işte 47 yıldır bizim mallarımıza el konulmuş. O mallar bize iade edilsin. Bizim ekonomimiz yeniden bir şahlanışa geçecek. Ama tabii ki nükleer noktada demiyor ben 400 kilogram zenginleştirilmiş uranyumu size vereyim. Yani Amerika bunu istiyor. Bu dün yine akşam İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garip Abadi dedi ki biz bütün maddeleri olumlu ve anlaşılabilir şekilde yazdık. Ancak sırf o kağıda biz teslim oluyoruz yazmadığımız için dedi bunlar geri döndü. Yani ne yaparsak yapalım Amerika Birleşik Devletleri teslim olmamızı istiyor. Dolayısıyla bizim de teslim olmamız söz konusu değil. Şu anda İran'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Çin'de yapacağı görüşmelerin sonucunu bekliyor desek yeridir. Bakalım Çin görüşmelerinde ne ortaya çıkacak, İran'a bakan yönü ne olacak? Eğer bir anlaşma yolu sağlanabilirse, hem Çin de bu işin içine katılırsa belki bir yol bulunur. Yok yol bulunamazsa maalesef tekrar bir saldırıya geçilebilir. Amerika şimdiden adını koymuş Balyoz Operasyonu diye. Bakalım Balyoz Operasyonu olacak mı olmayacak mı? Onu da hep beraber göreceğiz. Bölge şimdilik belirsizlik içerisinde yine olabilecek gelişmelerle sizlerle olacağız.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Donald Trump'ın açıklamaları vardı. Ardından İran'dan da açıklamalar vardı. 5 ön şart. İran'ın istediği aslında çok net. Savaşın tüm bölgelerde sona ermesi ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ülkesinin ABD'ye teklifinin aşırı talepler olmadığını ifade etti. Savaşın kalıcı olarak durdurulması, tekrarlanmaması, zararların tazmin edilmesi, ablukanın sona ermesi, yaptırımların kaldırılması ve İran'ın haklarına saygı gösterilmesini istediklerini ifade etti. Bu ifadeler ışığında da Sayın Harun Aykaç bizimleydi. Yorumlarını dinledik kendisinden.
2: Reklamlar. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
3: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.

0: Ekmek yedi inan, gelsin Sütaş ayran. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
2: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1.600.000 TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir...

0: Ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele kılçık hocam. Albayrak Finans.
3: Yarını güvenle planlar. Gaming haftası vatanda. 11-18 Mayıs tarihleri arasında Sony PS5 DualSense kablosuz kontrol cihazı siyah V2 5799 liraya, Intel Core i5 işlemcili Lenovo hepsi bir arada bilgisayar 37.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'lı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
5: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Ve saat 8.42'yi gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda İstanbul Kültür Üniversitesi'nden Doktor Bora Bayraktar bizimle birlikte. Sayın Bayraktar, hoş geldiniz. Günaydın.
2: Günaydın, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Biraz önce ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretini ve sonrasında yaşanabilecekleri konuştuk. Aslında beklentileri değerlendirdi konuğumuz. Ardından TRT İran temsilcimiz bizimle birlikteydi. İran'ın artık bir 5 ön şartı daha var. Bu 14 maddelik müzakere sürecinde bir yol kat edilemiyor. Donald Trump'ın açıklamalarından da yola çıktığımızda ya İran'la bir anlaşma yapacağız ya da yok edilecekler. Her halükarda biz kazanacağız diyor. İki taraf da zafer elde ederek bu savaşı noktalandırmak istiyor ama tabii bu zaferin iki taraf tarafından istenmesi müzakere sürecini bir çıkmaza sürüklüyor. Değerlendirmek istiyoruz sizinle de ABD ile İran arasındaki krizi. Trump'ın cevaplarını buyurunuz.
2: Yani tabii ki yani Amerika şu anda saldırı pozisyonunda ve bu ilk aşamada elde etmek istediğini alamadı. Çok hızlı büyük bir baskı kurarak İran'ı teslim almak, kolay bir zafer elde etmek istediler. Bu olmadı. İran tarafından baktığımız zaman İran'da büyük ciddi kayıplar verdi. Hem liderliği üzerinden hem aldığı darbeler, yediği füzeler üzerinden rejim ve İran'ın kapasitesi ciddi yara aldı. Aslında kazanan yok. Yani mutlak bir kazanan yok. Mutlak bir kaybeden de yok. Dolayısıyla böyle bir denge durumu oluşuyor. Amerika kontrollü baskı stratejisini devam ettiriyor şu anda. Askeri müdahale tehdidiyle İran'ı köşeye sıkıştırmak, işte nükleer programı tamamen durdurmak, Hürmüz'ü açmak ve buradaki nüfuzunu arttırmak gibi bir düşünce içerisinde. Bunu yapmak için de sürekli bu yeni saldırı ve askeri müdahale baskısını tutmaya çalışıyor. Ama İran'ın da araçları var. Yani aslında baktığımızda şu görülüyor. Amerikan tarafı iyi etüt etmeden, iyi bir hazırlık yapmadan ve bir çıkış planı oluşturmadan bu işe girişti. Tam Trump tarzı ani bir hareketle bu işi yapmış oldular. Tabii işin İsrail boyutu devam ediyor. İsrail İran'da hem bir rejim değişikliğini hem Lübnan'da bir yönetim değişikliğini bölgenin dizaynına dönük bir aktör olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla böyle bir durum, yani şu anda netleşmiş bir şey yok. Güç dengesinden dolayı, yani kimse kendi iradesini karşı tarafa tam olarak dayatamadığı için böyle bir müzakere ve belirsizlik hali devam ediyor. Ama bu

0: şu anki kilitlenme sanki bir müddet daha devam edecek gibi görünüyor. Amerika'nın işte, Trump'ın Çin ziyareti biraz bununla da ilgili olacak. Çünkü da belirtmek lazım, yani bütün bu hikayenin arka planında Amerika'nın kendisini dünyanın hegemonu olarak yeniden tesis etme ve ortaya çıkan meydan okuyan ülkeleri biraz baskılama düşüncesi var. İran bu anlamda da küresel mücadelenin de tam ortasına oturuyor. Yani hem Çin'in tek yol tek kuşak projesinin orta koyduğunun batıya uzanan kapısı İran, burası baskılanıyor. Aynı zamanda Rusya açısından da ne kadar önemli olduğu ortada. Yani İran üzerinden Amerika böyle bir girişimde bulundu. Ama bu tabii ki tam tersine de dönüşebilir. Yani kendi hegemonyasını tesis etmeye çalışırken ciddi bir prestij ve güç kaybı yaşaması, böyle bir algılanma durumu da söz konusu.
1: Şimdi Çin ziyareti ve şu anki hali hazırda devam eden aslında bu kilitlenme süreci, belki Çin ziyaretiyle bu düğüm çözülebilir düşüncesine de tabii herkesi itmiş durumda. Bu Çin ziyaretini de tabii değerlendireceğiz ama İsrail boyutu dediniz. İsrail şu anki durumdan memnun mu sizce?
0: İsrail tabii ki, yani İsrail'in genel stratejisi öteden beri hep şudur, bunu da her fırsatta söylüyorum. Sahadaki gerçekleri değiştirmek ve bunun üzerine bir siyaset inşa etmek düşüncesindedir her zaman. Geçmişte Batı Şeria Gazze'nin işgali, Sina'nın işgali, Lübnan'daki defaatle gerçekleştirdikleri saldırılarla İsrail sahayı değiştirip ondan sonra onun üzerine bir kurgu yapıyor. Bence şu anda tabii bu soykırımla Gazze'de çok ciddi bir yıkım oluşturdu. Bu tabii ki İsrail açısından çok ciddi bir ahlaki sorun olarak ortaya çıkıyor. Bunun üzerinde baskılar oluyor ama ben İsrail'de özellikle radikal sağın şu anki durumdan rahatsız olduğunu düşünmüyorum. Tam tersine Gazze'de yıkım üzerinden bir siyaset inşa etmeye çalışıyorlar. O yüzden oradaki direnç çok önemli. Filistin'in orada kalması, orada bir direnç göstermesi. Benzer şekilde Lübnan'da bunu yapıyorlar. Güney Lübnan'ı biliyorsunuz 2000 yılına kadar işgal altında tuttu İsrail. Güney Lübnan ordusu üzerinden. Daha sonra Ehud Barak döneminde çıktılar. Şimdi tekrar buraya tesis etmeye çalışıyorlar ve Lübnan'da bir iktidar değişimi, bir yapı değişimi hedefliyorlar. Bunun için bir zemin oluşturmuş durumdalar. Aynı şekilde İran'a da ciddi bir zarar verdiler. Ama bunu sürdürmeleri mümkün mü, bu kalıcı olur mu? Bu tartışılabilir. Burada tabii Arap dünyasının geleceği tepki, Türkiye'nin tutumu, İran'ın direnci bu açıdan önemli. İsrail şu anda sahada askeri olarak kazanmış gibi görünse de orta uzun vadede çok ciddi bir kayıp yaşadığını düşünüyorum ben, siyasi olarak, ahlaki olarak, dünyadaki kabul görme oranı olarak. Belki fark ettiniz, dün İspanya'da La Liga şampiyonluğu kutlamasında çok önemli futbolcu Filistin bayrağı açtı. Lamine Yamal bayrak açtı. Avrupa'da İsrail'den çok negatif bir tepki alıyorlar. Yani sahada böyle bir kazanım elde etmiş görünseler de bence siyasi olarak, moral olarak İsrail sürdüremeyeceği bir konuma da soktu kendisini. Şu anda Netanyahu-Trump ikilisi devam ettiği müddetçe bu yapının ben süreceğini tahmin ediyorum. Yani bu İran, Lübnan, bunların dönem dönem tırmanacağını, kontrollü bir tırmanma yürüttüklerini düşünüyorum. Sonrasında belki Amerika'daki yönetim değişikliğinden sonra, İsrail'de Netanyahu'dan sonra farklı bir anlayış gelebilir. Ama tabii verdikleri zarar çok büyük. Bunun da kalıcı etkileri olacaktır.
1: Bora Bey, ben bir de şunu düşünüyorum, size de sormak isterim. Yani işin en tehlikeli boyutunun bence bu müzakere sürecinde İsrail'in de masada olmaması. Yani evet, savaş, biz 28 Şubat itibariyle ABD, İsrail, İran savaşı başladı diyoruz. İsrail doğrudan İran'ı bombaladı füzelerle. Şimdi misilleme saldırıları gerçekleşti İsrail'e yönelik İran'dan. Ama İsrail bu müzakere sürecinde masada yer almıyor. Dolayısıyla açık bir kapı bırakılmış olmuyor mu? İsrail sonraki dönemde müzakerelerde bir sonuç çıksa dahi

0: saldırılarını sürdürür mü İran'a?
1: Tabii çok doğru bir şey tespitiniz var. Bu şöyle söyleyeyim, literatürde İsrail gibi masada olmayan aktörlere peace spoiler deniyor. Yani barışı bozucu aktörler bunlar. Masada olmadığı için, hatta masada olsa bile zaman zaman süreçleri baltalayabilen, kendi taktik ve stratejilerine göre süreçleri engelleyen bir tutum içerisinde. Çünkü masada olsa bile zaten şöyle bir durum var. Amerika ile İsrail'in şu anda beklentileri farklı. İsrail daha saldırgan taraf. Amerika belli bir hedefi var. İşte Hürmüz'ü açalım, İran üzerinde baskıyı koyalım, İran'ı belli bir noktaya getirelim ve buradan devam edelim. Ama İsrail açısından baktığın zaman İsrail topyekuncu mutlak bir zafer peşinde koşuyor. İran'ı tamamen dönüştürmeye çalışıyor. Buna gücü yetmiyor. İsrail'in böyle bir gücü yok. Bu yüzden Amerika'yı işin içine sürmeye çalışıyor ve kendi stratejisine uymayan her noktada, işte atacağı bir füzeyle, yapacağı bir suikastle bütün masayı dağıtabiliyor. Dolayısıyla İsrail'in bu durumu gerçekten çok sıkıntılı. Burada İsrail'e karşı ne yapılabilir? Tabii ki Amerika içerisinde İsrail'in pozisyonunun yeniden değerlendirilmesi lazım. Bunu da yapanlar var bu arada. Yani Amerika'da İsrail'in etkinliği tartışılıyor. İşte İsrail bizim dış politikamızı kaçırması, bunu domine etmesi ne kadar tehlikeli. Bunlar artık geçmişe göre daha yüksek sesle değerlendiriliyor. Ama biliyorsunuz hem medya hem akademi bu anlamda çok kontrolleri altında. Yani bugün bir uluslararası dergide İsrail karşıtı bir makale çıkartmak çok zor. Bunu tartıştırmak çok zor. Çok önemli düşünürler, uluslararası ilişkiler hocaları, işte John Mearsheimer gibi, bunlar İsrail karşıtı konuştukları anda sistem dışına itilebiliyorlar. Tabii ki bu yeni platformlar aracılığıyla yine sesleri duyulabiliyor ama kalıcı ciddi tartışmalar yapılması çok zor. Bir de Amerikan Dışişleri Bakanlığı biliyorsunuz özellikle 6 gün savaşından sonra çok ciddi bir şekilde Yahudi kökenli Amerikalıların eline geçti. Bunlar da çok ciddi etkide bulunuyorlar. Şu anki yönetimin durumu ortada. Dolayısıyla hala çok etkiler ama bu İsrail lobisi, İsrail etkisi Amerika'da daha yüksek sesle tartışılıyor. Bu işler devam ettikçe de bunun da süreceğini düşünüyorum. Belki bir jenerasyon daha geçebilir bu noktada ama temel sorun İsrail'in Amerika'yı etkileyebilmesi.
0: Evet.
1: O yüzden de bu sizin söylediğiniz barışı bozucu etkisi çok yüksek oluyor.
0: Takip edenler vardır. Eurovizyon'un ilk yarı finalinde İsrail sahneye çıkınca salonda soykırımı durdurun sesleri yükseldi. Sadece işte biz siyaseten konuşmuyoruz İsrail'i. İşte sporda siz biraz önce ifade ettiniz. Sanatta, her alanda İsrail aslında dünyada eleştiriliyor. Ama işte eleştirenlerin olduğu kadar maalesef sahip çıkanların da olduğu sürece İsrail durdurulamıyor. 7 Ekim'e idam yolu açıldı haberini de sizinle paylaşıp yorum almak istiyorum. Milliyet gazetesindeydi bu haber. İsrail Meclisi 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı operasyonuna katıldığı iddia edilen Filistinlerin yargılanması için hazırlanan 7 Ekim olaylarına katılanların yargılanmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etti. Özel askeri mahkeme kurulması ve Filistinlere idam cezası verilmesinin yolu açıldı.
1: Yani çok korkunç bir noktaya geldi. Zaten İsrail hapishanelerindeki durumlar, oradaki işkenceler korkunç boyutlarda. İşte en son hatırlayacaksınız Esad'ın devrilmesinden sonra Suriye'de ortaya çıkan

0: vardı. Şimdi bunun İsrail'de ben çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Çok genç yaşta biliyorsunuz ben gazeteci olarak çok bulundum orada. Ve gözümüzün önünde neler yapıldığını gördük. Çok küçük yaşta 12-13 yaşında çocukları alıp götürdüklerini, o çocukların 10 yıl sonra çıktığını, psikolojilerinin bozulduğunu gördük. Aynı zamanda bu en son 7 Ekim meselesinde, esir değişiminde bunlar yine çok çarpıcı bir şekilde ortaya çıktı. Filistinlerin elindeki rehineler son derece sağlıklı bir şekilde karşı tarafa gönderilirken İsrail'in bıraktığı Filistinlerin akıl sağlığını kaybettiğini, çok zayıfladıklarını, büyük işkenceler gördüklerini gördük. Şimdi bu idam meselesi, buna batıdan bir ses çıkmaması, yani Avrupa her gün insan hakları nutukları atıyor, işte efendim idamla ilgili konuşmaları hepimiz biliyoruz ama çıkıp bu konuda bir protesto olmaması, bunun eleştirilmemesi, böyle bir sessizlik de gerçekten korkunç boyutlarda ama şaşırtıcı mı değil. Tabii ki mutlaka eleştirilmesi lazım. Yani bunlara alışmamak gerekiyor. Ama yani Filistin'e yönelik bu idam İsrail'in şu ana kadar yaptıklarının yanında hafif bile kalacak bir durumda. Çünkü o kadar büyük işkenceler yapılıyor ki Filistinlere. Bunların tartışılması, bu idam kararına karşı çıkılması, bunun yüksek sesle gündeme getirilmesi bence çok önemli ama dediğim gibi yani ne Batı medyasında ne Batılı siyasetçilerde, İsrail içinden de çok cılız sesler çıkıyor. Geçmişte İsrail'de Peace Camp, Barış Kampı diye bir örgüt vardı. Bunlar arada sırada bir şeyler yapıyorlardı. Bunların da çok cılızlaştığını görüyoruz. Hı hı. Yani gerçekten dayanılmaz bir noktada sözünde bittiği bir yer aslında.
1: Maalesef. Şimdi ABD İsrail-İran savaşıyla birlikte ortaya çıkan Hürmüz Boğazı krizini son 2-3 dakikada konuşmak isteriz sizinle bir de. İngiltere Savunma Bakanı Hürmüz Boğazı'nda güvenliği sağlamak ve bölgedeki İngiltere çıkarları, müttefiklerini savunmak için bölgeye savaş gemisine ek olarak drone avlama sistemleri, Eurofighter Typhoon jetleri göndereceğini bildirdi. Hürmüz Boğazı'nda bir uluslararası bir koalisyon acaba Boğaz yönetimini kullanır mı? Bir komisyona devredilir mi Boğaz yönetimi? Böyle bir düşünceye siz de katılır mısınız? Ne dersiniz?
0: Ben bunun çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Bu savaştan önce ben dersleri anlatırken hep şöyle bir şeyden bahsediyorduk. Yani Hürmüz'ü kapatırsa İran açılması 45-50 gün sürer ve bu dünya piyasalarına büyük zarar verir diye konuşuyorduk ama evet. Savaşta ortaya çıktı ki böyle bir 45-50 günde mümkün değil. Çünkü İran'ın geliştirdiği, aynı zamanda Çin'in de biliyorsunuz geliştirdiği denizden, düzeltiyorum, karadan denize füzeler çok ciddi etki göstermeye başladı. Yani siz oraya ne kadar gemi sokmaya çalışırsanız çalışın, İran bunları karadan etkisiz hale getirebilecek durumda. Yani bir füzeyle milyar dolarlık gemileri etkisiz hale getirme durumu var. Dolayısıyla bunda kimse riski etmek istemiyor. Yani Amerika açısından bir uçak gemisinin ya da İngilizlerin bir uçak gemisinin vurulması, batırılması büyük bir itibar kaybı ve savaşın da kaybı anlamına geleceği için bence böyle bir riske girmek istemiyorlar. O yüzden müzakereye ağırlık verilmiş durumda. Hı hı. İran kapasite olarak Hürmüz'ü kapalı tutabileceğini gösterdi. Bunun açılması da, askeri yolu açılması en azından konvansiyonel yöntemlerde mümkün görünmüyor. Yani bir nükleere başvurulmazsa eğer bunu açamazlar. Dolayısıyla İran'ın istediği noktaya gelmesi gerekiyor. İran'ın da tabii baskıya dayanma kapasitesi ne kadar onu görmemiz lazım. Ama şu anki tabloda İran'ın elinin güçlü olduğu ve bu konuda baskıyı sürdüreceği anlaşılıyor. Ben İngiltere'nin zaten kamuoyu açısından böyle bir hani istenmeyen bir savaşa sürükleneceğini de düşünmüyorum. Daha rasyonel davranıyorlar. Hı hı. Bu iş ancak müzakereyle çözülecek. Belki Çin'in tavrı, işte bu Xi ile Trump'ın görüşmesinin bir etkisi olabilir. Zaten belli şeyleri kabul etmeye hazırdırlar. İşte bu görüşmeden çıktı gibi bir satışı yapılabilir bunun kamuoyuna. Göreceğiz ama ben dediğim gibi yani böyle askeri yöntemle bu işin çözülebileceğini çok tahmin etmiyorum doğrusu.
1: Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Kolaylıklar
0: dileriz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: İstanbul Kültür Üniversitesi'nden Doktor Bora Bayraktar bizimle birlikteydi sevgili deneyim.

0: dinleyicilerimiz. Gündemi birlikte değerlendirdik. Gazetelerde öne çıkan haberleri de konuştuk. Ve şimdi 9 haberleri var. Haberlerin ardından bizler yine gündemde sizinle olmayı sürdüreceğiz.
1: Saat 9.
2: Haberler.
1: Günaydın sayın dinleyenler. Spikeriniz Sevda Türkerim. Bugün Türkçenin resmi dil ilan edilişinin 749. yıl dönümü. Dünyanın en köklü dillerinden Türkçe, Karamanoğlu Mehmet Bey'in yayımladığı fermanla resmiyet ve itibar kazandı. 700 bine aşkın kelime hazinesine sahip Türkçe, dünyanın en zengin dillerinden biri. Asırlardır ortak kültür, tarih ve kimliğimizin nesilden nesle taşıyıcısı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret kapsamında bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan önce Astana'da Kazakistan'ın mevkidaşı Tokayev'le bir araya gelecek, daha sonra Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Trump'tan İran'a yeni bir tehdit geldi. Ya doğru olanı yapacaklar ya da biz işi bitireceğiz dedi. ABD Başkanı, İran zenginleştirilmiş uranyumu ABD'ye teslim edecek iddiasında bulundu. Tahran yönetimi ise ABD saldırıları başlarsa İran'ın uranyumu %90 seviyesinde zenginleştirebileceğini açıkladı. Ayrıca İran basını Tahran yönetiminin müzakerelere devam etmek için 5 şartı olduğunu yazdı. Dünyanın gözü yarın Çin'in başkenti Pekin'de olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir araya gelecek. Zirvede ABD-İran savaşından tarifelere, Tayvan'dan nükleer silahlara kadar birçok önemli başlığın masada olması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran müzakerelerinde yeniden savaşa dönülmemesi çağrısı yaptı. Hürmüz Boğazı silah olarak kullanılmamalı, bir an önce anlaşmaya varılmalı ve boğaz açılmalı dedi. Fidan, Körfez'deki gerilimin Gazze'yi unutturmaması gerektiğini de söyledi. İsrail Meclisi 7 Ekim saldırılarına katıldığı iddia edilen Filistinlilerin mahkemede yargılanmasının önünü açan yasa tasarısını kabul etti. Yasa kapsamında Filistinlilere idam cezası verilmesinin yolu açıldı. Hamas yasayı faşist ve ırkçı olarak tanımladı. Birleşmiş Milletler raportörleri de Tel Aviv'in uluslararası hukuku bir kere daha ihlal ettiğini açıkladı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in katılımına tepki için Eurovizyon'a alternatif konser düzenlendi. Filistin bayrağının dalgalandığı konserde İsrail'in yarışmaya katılması protesto edildi. Konserde Filistinli sanatçıların performansları büyük ilgi gördü. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO arasındaki gerilim sürerken NATO Genel Sekreteri Rutte, ittifakın geleceği için iyimserim açıklamasını yaptı. Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemini vurguladı. Almanya Başbakanı Merz de, NATO'nun gücü asker sayısına değil ortak hedeflere bağlıdır dedi. 1964'te taşıdığı 11 Kıbrıs Türk'ü ile kaybolan ancak 45 yıl sonra Rum çeteler tarafından kaçırıldığı ve içindeki işçilerin katledildiği ortaya çıkan kayıp otobüsün hikayesi TRT Avaz tarafından belgeselleştirildi. Kayıp otobüs belgeseli katliamın yıl dönümünde bu akşam TRT Avaz ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Samsun'un Havza ilçesinde sağanak nedeniyle derelerde su seviyesi yükseldi, taşkınlar meydana geldi. Araçlar selde sürüklendi, ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. 12 kişi hafif yaralandı. 2026 yılı için yaş çay bedeli kilogram başına 35 lira olarak belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun denildi. Jandarma yasa dışı bahis şebekelerine karşı son dönemlerin en büyük operasyonlarından birine imza attı. Şanlıurfa merkezli 22 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 61 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 800 milyon liralık para trafiği tespit edildi. Kocaeli merkezi 29 ilde düzenlenen operasyonda nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 76 şüpheli gözaltına alındı. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla Takoma, değerinde Trink Sat. I
1: got a good good feeling. I got a good good. Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr. Fiat Garaj
2: Oto Ekspertiz. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 30'lu orta boy yumurtalar 119 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.

0: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında kayısının kilosu 79 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros.

0: O topunu havada kapacaksın.
1: Continental takacaksın.
0: Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi

0: Reklamlar.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun

0: sahibi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabi platformunda ve TRT Radyo 1'de.
1: TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
2: Saat 9'u 10 dakika geçiyor sevgili dinleyicilerimiz ve şimdi ise iç siyaseti konuşacağız gündemde. NTV Parlamento muhabiri Sayın Özgür Akbaş stüdyomuzda. Sayın Akbaş hoş geldiniz, günaydın.
3: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Günaydın herkese.
2: İç siyaseti konuşmaya dilerseniz pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle başlayalım. Bir yeni anayasa mesajı yine vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri içerisinde. Yeni anayasa gündemimizin üst sıralarında dedi. Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmedi diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan konunun gündemlerinin en üst sırasında olduğunu söyledi. Tabii bunun ardından çok başka gelişmeler de yaşandı iç siyasette Sayın Özgür Akbaş. Ama dilerseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleriyle başlayalım. Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü töreninde konuşmuştu Cumhurbaşkanı.
3: Evet, yani anayasa konusu siyasetin gündeminden zaten hiç çıkmıyor. Yani çok uzun zamandır AK Parti iktidarları döneminde bu anayasa konusu hep gündemde. İşte 25. yıla doğru gidiyor AK Parti. Ve bu süreçte yeni anayasa yapabilme umudunu hep korudu AK Parti. Çok yoğun çalışmalar da yapıldı. Özellikle Cemil Çiçek'in meclis başkanlığı döneminde gerçekten çok umut verici bir süreç aralanmıştı. Hatta dinleyicilerimiz de belki hatırlıyordur. 60 madde oy birliğiyle kabul edilmiş tüm siyasi partilerin. Ama sonrasında işte başkanlık sistemi tartışması yaşandı. CHP masadan kalktı. Olmadı. Ama şimdi bambaşka bir sürecin içindeyiz. Şimdi bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var. Artık bunun tartışması da çok fazla yapılmıyor baktığımız zaman. Ya tamam, parlamenter rejime dönülmesini isteyen işte İYİ Parti var. Ama şu an bu çok fazla dile getirilmiyor. Yani yeni anayasa yapmanın önünde çok fazla engel teşkil edecek unsur yok gibi gözüküyor. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir kez daha bunu aslında işaret etti. Bir kez daha aslında sivil anayasa özlemine vurgu yaptı. Çünkü mevcut anayasa bir darbe anayasasının ürünü. 80 darbesinin ürünü, askerlerin oluşturduğu bir anayasa. Pek çok kez değişti. En son 2017'de çok kapsamlı bir değişikliğe gidildi. 2017'de yapılan değişiklikle parlamenter rejim yerine Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldi. Yanlış hatırlamıyorsam 18 maddelik bir değişikliğe gidilmişti ve çok kapsamlı bir değişiklikti. Şimdi elbette siyasetin gündeminde bir anayasa konusu var. Ancak öncelikli bir gündem maddesi mi? Şu an için değil. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı yargı ile ilgili bir konu gündemde olduğu için, o gün Danıştay ile ilgili bir gündem olduğu için anayasa konusunda gündeme taşıdı. Peki ne zaman gündeme gelir? Öncelikle bazı düzenlemeler tabii hayata geçmesi bekleniyor. İşte terörsüz Türkiye süreciyle ilgili bir komisyon kuruldu. O komisyonun hazırladığı bir rapor var. O raporun öncelikli ele alınması, hayata geçirmesi gereken maddeleri var. Demokratikleşme ile ilgili. Sonrasında işte DEM Parti'nin bir an önce devreye girmesini istediği, hatta Milliyetçi Hareket Partisi'nin de yasal ve hukuki adımların atılması gerektiğini ifade ettiği noktalar var. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin işte PKK terör örgütüne yönelik geçici müstakil bir kod yasanın devreye girmesiyle ilgili bir çalışmanın olduğunu biliyoruz. Bunlar peyderpey devreye girdikten sonra siyaset sanki anayasa yapmak için masaya oturabilir gibi gözüküyor. Ancak tabii Cumhuriyet Halk Partisi'ye yönelik de özellikle belediyelerine yönelik operasyonlar var.

0: yargısal bir süreç aralanmış durumda. 18 belediye başkanı CHP'den istifa etti. Bunlardan 17'si AK Parti'ye katıldı. Pek çok tutuklu belediye başkanı var. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'ni o anayasa masasına nasıl oturtulabilir? İşte bu merak konusu.
1: Dün de önemli açıklamaları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve CHP ile yollarını ayıran Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'la Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya AK Parti rozeti de takıldı. Özgür Özel de Köksal'ı tehditse daniskasını ediyorum ulan diye hedef aldı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti? CHP yönetimi yanlışı daha büyük bir yanlışla telafi etmeye, ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalışmaktadır. CHP yönetimi vatandaşın aklıyla artık alay etmeyi bırakmalı, başkalarını suçlama kurnazlığından vazgeçmelidir dedi. Karşılıklı atışmalar söz konusuydu. Özgür Özel'in açıklamaları da grup toplantısında yaptığı açıklamalar da çok dikkat çekiciydi ve çok da sinirliydi Sayın Özgür Özel.
0: Şimdi şu görülüyor tabii, biraz CHP yönetimine yönelik son dönemde sanki baskı artmış gibi gözüküyor. Özellikle hem Muhittin Böcek ve ailesinin işte o etkin pişmanlık ifadeleri, hem Uşak Belediye Başkanı işte Özkan Yalım'ın ifadeleri, ki ek ifadede bulundu, dün İstanbul'a götürüldü. Ek ifadeleri de gerçekten yenilir yutulur cinsten değil.
1: 5 saat sürmüş.
0: Onlara da değiniriz. Ancak dün Özgür Özel'in yani sinirlenmesinin altında yatanlar da bunlar. Cumhurbaşkanı ile başlayalım. Çünkü aslında öyle başladık ama devam edelim. Çünkü dünkü en çok konuşulan konulardan bir tanesi Burcu Köksal'dı hiç şüphesiz. Aslında dün değil, son bir haftadır en çok konuşulan konu Burcu Köksal. Özlem Çerçioğlu'nun, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılmasının ardından en çok gürültü kopartan geçiş bu geçişti. Burcu Köksal 5 aydır aslında konuşuluyor, yani Burcu Köksal AK Parti'ye katılacak mı, katılmayacak mı, böyle bir durum söz konusu mu, bu konuşuluyordu. Bu konuyla ilgili çok fazla temas oldu aslında. Yani CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burcu Köksal'la pek çok kez bu konuları konuştu. Burcu Köksal katılmayacağını ifade ediyordu. Ancak gelinen noktada siyaset bu. Farklı bir noktaya evrildi ve Burcu Köksal AK Parti'den yana tavır koydu. Ancak şu dikkat çekici, Burcu Köksal'ın pazartesi günü sabah saatlerinde istifa ettiği yönünde bir iddia vardı. Bunu ben çok araştırdım. Ama böyle bir istifanın olmadığı, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne ulaşan ve E-Devlet'ten de bir istifanın olmadığı yönde bir bilgi ulaşmıştı bana. Sonra biraz daha kurcalayınca mevzuyu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bile devreye girdiğini ve Burcu Köksal'ın istifa etmemesi gerektiğini, kendisini arayıp istifa etmemesi gerektiğini ifade ettiğini öğrendim. Ancak o süreçte Burcu Köksal'ın Sayın Cumhurbaşkanı'yla da görüştüğü ve Cumhurbaşkanı'na kararını verdiğini ve AK Parti'ye katılmak istediğini söylediğini de öğrendim. Bu noktada ancak istifayı neden o kadar geciktirdi onu tabii, bu beni şaşırtmıştı. Çünkü istifa tam ne zaman gelmiş, dinleyicilerimizi de duyuralım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu toplantısından sonra CHP sözcüsü Zeynel Emre kürsüye çıktı ve Burcu Köksal'ın kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı. O açıklamadan tam 16 dakika sonra E-Devlet üzerinden Burcu Köksal istifasını vermiş. Tabii bunu söyleyen CHP'li yöneticiler, çünkü direkt bizzat ekrandan takip etmişler süreci.
1: Bu stratejik hamleyi neden yapmış olabilir?
0: Yani acaba istifa etmeyecek miydi diye ben bir soru işareti uyandı bende. Yani kesin ihraç talebi olunca mı bir anda aha yeter dedi ve istifa kararı mı aldı? Yani beni o şaşırttı.
1: Anladım.
0: Ama yani yaptığı görüşmeler, Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmesi, daha önceden istifa kararını verebilirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de onu gönderebilirdi. O açıklamanın hemen ardından istifa kararını göndermesi O ilginç gelmiş.

0: gitti bana. Ama sonuç itibariyle Burç Köksal artık siyaseten daha önce çok uyuşmadığı aslında. Çünkü grup başkan vekilliği döneminde yoğun mücadele verdiği,
1: evet,
0: AK Parti ile. Şimdi AK Parti safında yer alıyor. Bakalım, yani başarılar diliyoruz tabii. Bundan sonraki süreç siyaseten bu nasıl bir kazanç sağlar? Tabii bu siyaset bilimcilerin irdeleyeceği bir konu. Bu noktada belediye başkanını kazanmak, Afyon halkını kazanmak anlamı taşıyor mu, taşımıyor mu? Bu şimdi AK Parti bu işi çok iyi yapıyor. Anketlerle bu işler ölçülecek, buna bakılacak. Bunun stratejisi de herhalde hazırlanır. Cumhuriyet Halk Partisi de şimdi Afyon'da bambaşka bir stratejiyle hayatına, yoluna devam edecek gibi gözüküyor. Ama dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel de gerçekten oldukça kızgın bir şekilde Burcu Köksal'a yüklendi. CHP'de siyaset yapma şansımız kalmadı dedi, demiş Burcu Köksal bir gazeteciye.

0: Sayın Cumhurbaşkanı da hayat tarzı, kökeni, meşrebi, mezhebi, hı hı, ne olursa olsun Türkiye merkezi düşünen, ilkelerimiz noktasında bunu benimseyen herkese kapımız ardına kadar açık, ardınıza kadar da açtık dedi. Yani bundan sonra da AK Parti'ye katılımlar olabilir. Bunu söyleyebiliriz.
1: Peki, bir il adı almak şu anda mümkün değil. Öyle anlıyorum. Sayın Özgür Akbaş, yoksa açıklardınız.
0: Yani evet, şimdi il söylemek çok doğru olmaz ama yani
1: böyle bir öngörüde bulunmak
0: gelebilir.
1: Mümkün.
0: Yakın peki, zamanda yeni iller gelebilir.
1: Antalya'yı ve Uşak'ı biraz konuşalım, derinleştirelim ister misiniz?
0: Şimdi Antalya konusunda dün Özgür Özel çok uzun uzun açıklamalarda bulundu. Böcek ailesine yanıtlar verdi. Tam Muhittin Böcek'e bir sert bir yanıt vermeden oğlunun ifadeleri üzerinden. Çünkü oğlunun ifadelerinde boşluklar var. İşte savcı soruyor. Diyor ki işte Ankara uçağına sizi kim bıraktı? Hatırlamıyorum diyor. Ankara'da uçaktan sizi kim aldı? Hatırlamıyorum diyor. Hangi gün gittiniz diyor? Hatırlamıyorum diyor. Yani CHP genel merkezinde hangi kata gittiğini biliyor. 6. kata gittim, ben bu parayı bıraktım. 1 milyon eurodan bahsediliyor. Çantada 1 milyon euro, bir de iPad'den bahsediliyor. Kime bıraktın? 1.70 boylarında birisi. Şimdi böyle bir şey olabilir mi?
1: O kadar parayı kime bıraktın?
0: Yani bu bilirsin, boşluklar var.
1: Evet.
0: O boşluklar doldurulur mu, nasıl olur bilmiyorum tabii de. Hı hı. Dün Özgür Özel bunlardan bahsetti. Bir grup toplantısında uzun uzun bunlardan bahsetti. Yani bu konu biraz daha derinleşecek, öyle gözüküyor. Bundan sonra Muhittin Böcek'in vereceği ifadeler çok önemli. Dün Özkan Yalım ek bir ifade için İstanbul'a gitti.
1: Evet.
0: Bu noktada o ilk ifadesine baktığınız zaman neler söylüyor?
1: Diyor ki, Kurultay sürecinde CHP lideri benden 1 milyon 200 bin lira istedi. 200 binini poşet içerisinde evine bıraktım ifadesini
0: o
1: kullanmış.
0: O şey, o önceki ifade.
1: Ek ifadede.
0: O önceki ifade, o evine bıraktım da demiyor. Diyor ki bahçeye attım diyor.
1: Duvarın üzerine. Yani duvarın şimdi, üzerine bıraktım. Notu evet, varmış.
0: Şimdi ek ifadede de diyor ki Özkan Yalım CHP'nin 2023 yılındaki 38. olağan kurultayı öncesinde birçok ilde delegelerle görüşerek Özgür Özelliğine destek çalışması yaptım diyor. Yaklaşık 600-700 delegeyle telefon görüşmesi yaptım. Özellikle Gaziantep ve Kahramanmaraş delegeleri üzerinde yoğunlaştığını anlatmış. Bazı delegelerin çocuklarının CHP'li belediyelerde iş alınması karşılığında Özgür Özel'i destekleyeceklerini söylediklerini beyan etmiş. Delegelerin çocuklarına ait CV'lerin kendilerine WhatsApp üzerinden, burada çok bir şey yok aslında. Hı. CHP'li belediyelerde kurultay öncesi ve sonrasında işe alınan kişilerin SGK kayıtlarının incelenmesi halinde bu kişi ilişkilerin ortaya çıkacağını ileri sürmüş. Yani bu tür ifadeler, bunun dışında bakıyorum 115 delegeden Özgür Özel'e destekten imza topladığını ve bunları Selin Sayıkböke'ye genel sekretere teslim ettiğini anlatmış. Uşak Belediyesi, Uşak Spor hakkında biliyorsunuz Uşak Spor'daki bazı futbolcuların fiilen çalışmamalarına rağmen belediye çalışanı gibi gösterip maaşların belediyeden ödendiği olayı var ya, yani onu anlatmış. Bazı futbolcu eşlerinin de belediye kadrosuna gösterildiği ifade etmiş. Luna Park işletmecisine alınan nakit ve hamile çekleri, neyse.
1: Her şeyi
0: bunlar,
1: anlatmış.
0: Evet. Ve bir sürü ifadeler. Şimdi bunlar tabii dün verildi. 5 saatlik bir ifadeydi. Bir de VIP araç dönüşüm iddiaları. Özgür Özel'in Sayın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in VIP araçıyla ilgili Uşak Belediyesi tarafından ödendiğini beyan etmiş o aracın. Bu ödemenin belediye aracının dönüşüm faturası içine gizlendiğini söylemiş. Yani böyle şeylere ihtiyaç var mı? Çok bilemiyorum tabii de. Bilmiyorum yani.
1: Bir diğer şehrimizde daha bu tür olaylar yaşanıyor diyebiliriz. Bolu iddianamesi kabul edildi. Bolsev'e kayyum atandı. Bolu Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında iddianame tamamlandı. Tanju Özcan ve 18 kişi ağır cezada yargılanacak. Yolsuzluğun odağındaki Bolsev şirketine de kayyum atandı. Şimdi hukukçular

0: göre artık Cumhuriyet Halk Partisi'ne de bir kapatma kararı gelebilir mi? Bu tür soruşturmalar sonrasında bunlar da konuşulmaya başlanıyor Sayın Özgür Akbaş. Bu noktada ulaşabildiğiniz bir
1: Yani
0: veri
1: Cumhuriyet
0: var
1: Halk
0: mı?
1: Partisi 100 yıllık bir parti. Yani bu mutlak buttan sorusu sorulduğunda Sayın Bahçeli'ye buna vurgu yapmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100 yıllık parti olduğuna dikkat çekmişti. Tabii şimdi bu iddialar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iletilirse eğer Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bunu değerlendirir. Biliyorsunuz siyasi partilere kapatma davaları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sadece açılabiliyor. Yani herhangi bir mahkeme bunu yapamıyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı burada harekete geçirilir. Bu tür iddialar tabii daha da genişlerse bunu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da incelemeye alırsa bir kapatma davasına doğru dönüşür mü? Bunu tabii bir hukukçunun değerlendirmesi gerekir. Bir gazeteci olarak benim buna bir vurgu yapmam çok manalı değil. Ama bunlar hep maddi işler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de hesapları inceleniyor. Yani biraz kişisel hesaplar gibi geliyor bana. Yani kişisel hep çıkar mevzuları. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliğini çok bağlamaz gibi konuşuluyor. Özellikle hukukçu isimler böyle ifadede bulunuyorlar. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok bağlar mı bilemiyorum. Yani bir hukukçunun bunu değerlendirmesi lazım. Yani bu yüzden bir kapatma davasına dönüşmez gibi gözüküyor. Ama ben tabii bir gazeteci olarak değerlendiriyorum. Yani bunu bir hukukçunun değerlendirmesi lazım. Çünkü hep konuşulanlar isim bazında. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bir tüzel kişilik. Zaten Yargıtay'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin hesaplarını inceliyor. Bir yanlışlık var mı? Bir açık var mı? Eğer oralarda bir sıkıntı varsa o değerlendirilir Yargıtay tarafından. Ama bu iddialar hep kişisel bazda. İşte birileri suçlanıyor, isimler suçlanıyor, bazı milletvekilleri suçlanıyor. Bazı belediye başkanları bu işin ucunda. Hep de işte mal varlıklarına el konulduktan sonra bu tür ifadelerin ortaya çıkması da ayrıca dikkat çekici. Yani gerçekten bilmiyorum ya. Yani insan düşünmeden edemiyor.
0: Peki Sayın Özgür Akbaş, dün Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısı yoktu. Bu kararı geçen hafta almışlardı diye hatırlıyorum ben. Bilmeyenler için belki paylaşmak istersiniz.
1: Evet, Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün grup toplantısını yapmadı. Haftaya 19 Mayıs'ta büyük bir toplantı yapacaklar. Bir gençlik buluşması gerçekleşecek ve orada Sayın Bahçeli konuşmasını gerçekleştirecek. Bir sağlık sorunu asla ve kat'a yok. Hiç öyle bir şey yok. Yani Sayın Bahçeli gerçekten çok
0: Spekülatif
1: sağlıklı. Hiç öyle bir durum
0: haberleri.
1: söz konusu bile değil. Bu noktada sadece benim anladığım aslında Sayın Bahçeli bir önceki grup toplantısında çok önemli mesajlar verdi ve ben söyleyeceğimi söyledim dedi sanki. Yani ben söyleyeceğimi söyledim dedi. Şimdi süreci izliyor, bekliyor. Yani özellikle terörsüz Türkiye mevzusuyla ilgili çok kritik mesajlar vermişti Sayın Bahçeli ve şimdi biraz o sürecin yoluna girmesini bekliyor. Bu noktada bu haftayı pas geçti. Ama önümüzdeki hafta 19 Mayıs haftası zaten grup toplantıları olmayacak. Ama bir gençlik buluşması söz konusu Milliyetçi Hareket Partisi adına ve orada önemli mesajlar vermesini bekliyoruz.
0: Dün DEM Parti'nin grup toplantısı vardı. İsterseniz o konuyu da konuşalım. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları sürecin bir müddettir durağan olduğunu belirtti. Tabii belirttiği süreç terörsüz Türkiye hedefiyle yola çıkılması ve bu sürecin durağan olduğunu belirtti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslendi Hatimoğulları. Lütfen bütün programlarınızı bir süreliğine bir kenara bırakın. Meclisin başında durun. Yasallaşması için itici güç olun, mecliste istişare edelim hep birlikte, omuzları sonraya, olmazları sonraya bırakalım, olurları öne alalım ve buradan ilerleyelim diye konuştu. Bir an önce çalışmaların tamamlanmasını isteyen bir DEM Parti var. Süreçte tutuklu olanların, seçilmişlerin salıverilmelerini istiyor Tülay Hatimoğulları. Böyle de bir çağrısı var. Bu çağrılar nasıl yanıt bulacak süreci?

0: değerlendirin isteriz.
1: Yani DEM Parti uzun zamandır
0: Bu
1: çağrıları yapıyor, ısrarlı bir şekilde bu çağrıları yapıyor. Hem hukuki hem yasal düzenlemelerin artık devreye girmesi gerektiğini söylüyor. Yani dağdaki eğer silahını bırakacaksa ve Türkiye'ye dönecekse, gelecekse hangi şartlar altında gelecek? Bunu bilmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Ancak Ankara'da diyor ki... beklediğimiz şartlar oluşmadı. Yani özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gelen raporlar PKK'nın silahlarını tam anlamıyla bırakmadığını, özellikle belli mağaralardan, gara gibi büyük o üst dedikleri noktalardan çıkmadıkları, bunların tespitleri bizzat siyasetçilere iletildi. İbrahim Kalın'ın AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda çok önemli bir sunumu oldu. Bu basına çok fazla sızmadı. Ama o sunumda da biliyoruz ki bu durumu çok net bir şekilde ortaya koydu Sayın İbrahim Kalın, yani MİT Başkanı. Bu noktada bu sürecin zamana yayılmasının tek nedeni PKK'nın bu işi ağırdan alması. Yani PKK silahı bırakıp mağaralardan çekilse bu süreç belki de daha da hızlı şekillenecek. Yani burada biraz iğneyi kendilerine batırmaları gerekiyor. Ama Sayın Bahçeli'nin geçen haftaki çıkışı ve bu noktada AK Parti'de bir hazırlık olduğunu da biliyoruz. Uzun zamandır bir hazırlık var. Özellikle bu kod yasayla ilgili. Zaten daha önce dinleyicilerimizle burada anlattık. Bu noktada Sayın Bahçeli'nin geçen hafta yaptığı açıklamada siyasi partilerden öneriler de alacağız demişti. Yani madde madde, o kanun teklifiyle ilgili madde madde öneriler de alacağız demişti. Bu oldukça önemli. Yani bu bir Cumhur İttifakı'nın hazırlayacağı bir kanun teklifi olmayacak sadece. Muhalefetin de önerileri alınacak ve bir konsensusla meclisten geçirilmesi isteniyor. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi tabii buna nasıl yaklaşacak? İyi Parti'nin kesinlikle karşı durduğunu biliyoruz. Bu sürece hiç yaklaşmadığını biliyoruz. Bu noktada önümüzdeki günlerde tabii bu şimdi iş tüzük gereği 1 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi biliyorsunuz ara veriyor çalışmalarına 1 Ekim'e kadar. Ama genelde 1 Temmuz aşılıyor. 15 Temmuz anma günü var. O hain darbe girişimi nedeniyle o gün törenler oluyor. Sonrasında meclis genelde kapanıyor. Bu düzenlemeler bu sürece yetişir mi? Henüz
0: net değil.
1: Net değil. 12. yargı paketi örneğin bekleniyor. İşte DEM Parti acaba 12. yargı paketinde mi bu düzenlemeler yer alır diye bir beklenti içinde.
0: O yüzden de belki bir baskı içerisinde.
1: Evet, aynen öyle. Ama 12. yargı paketinde bu düzenlemelerin olmadığını ben biliyorum. Ama tabii siyaset bu. Her an her şey değişebilir. Yani özellikle ceza infaz yasası ile ilgili bir değişiklik 12. yargı paketi içinde yer almayacak. Yani ceza infaz düzenlemesi çok daha kapsamlı ve ilerleyen zamanların konusu olacak. Ve bir reform planlanıyor. Yani AK Parti ve Cumhur İttifakı bir reform düzenlemesi planlıyorlar ceza infaz yasası ile ilgili. Bunlar ne zaman olabilir? Yani siyaseti uzun yıllarda izleyen bir gazeteci olarak bunlar seçime yakın olabilir. Peki. Seçim sürecine yakın bir dönemde bunlarla ilgili önemli adımlar atılabilir.
0: Çok teşekkür ediyoruz size.
1: Bu arada çok önemli isimler de bizleri dinliyorlar. Onlara da selam olsun. Buradan bir selam göndermiş olalım.
0: Selamlar, sevgiler. NTV Parlamento muhabiri Sayın Özgür Akbaş, çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Yapımcımız Ferruh Bakır, teknik yönetimde Adem Gürlek ve Kerem Arıkaya. Mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Efsanelerin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türk voleybolunun duayen ismi Cengiz Göllü. 28 Mart 1938'de Ankara'da doğan Göllü spora handbolda başlasa da 1955'te voleybola yöneldi. Ankara Demirspor kale istatistik ve muhafız gücünde oynadı. Antrenörlük kariyerinde önemli başarılara imza attı. 1969 yılından itibaren 10 yıl erkek voleybol milli takımını, 28 yıl boyunca da kadın voleybol milli takımını çalıştırdı. 1972'de Eczacıbaşı voleybol şubesinin başına geçti. Erkek takımını 5 yıl, kadın takımını ise 21 yıl aralıksız çalıştırdı. 29 Türkiye şampiyonluğu, 100'ü aşkın kupa kazandı. Göllü, Eczacıbaşı kadın voleybol takımıyla üst üste 17 şampiyonluk yaşayarak kırılması zor bir rekora imza attı. Ayrıca 1980'de kadınlarda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Avrupa ikincisi oldu. 1993'ten itibaren Galatasaray, Karşıyaka, Söke Spor ve Beşiktaş kadın voleybol takımlarını çalıştırdı. 2007-2011 yılları arasında milli takımlar genel koordinatörü olarak görev aldı. 1955'ten 2011'e kadar 56 yıl boyunca Türk voleyboluna hizmet eden Cengiz Göllü 20 Aralık 2014'te 76 yaşında hayatını kaybetti. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Salih Yılmaz, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kuşbaşı 289 liraya Migros mağazaları ve Migros.

0: fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. 11-18 Mayıs tarihleri arasında TCL Alcatel MT40X Multime Çocuk Akıllı Saati tüm renkler 4.999 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Reklamlar.
5: Arkası yarın.

0: Oynayan sanatçılar: Gönül Işık Yenersu, Fuat Zafer Ergin, Itır Sumru Yavrucuk, Zehra Bensu Orhun Öz, İbo Murat Karasu, Seçil Şenay Gürler, Leman Işıl Yücesoy, Yonca Deniz Yüce, Kübra Oya Düşen Kalkar, Defne Gamze Yapar.
1: Gönül, eşinin ilgisini çekebilmek için sık sık dış görünüşünü değiştiren çocuksuz bir ev kadınıdır. Fuat ise onun içine düştüğü boşluktan habersiz görünmektedir. Gençliğini geride bırakmakta olan kadının bu boşluktan kurtulmak için giriştiği çeşitli arayışlardan biri de üniversite sınavlarıdır. Son girdiği sınavı kazandığını bir bunalım anında yanlışlıkla aldığı ilaçtan rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede öğrenir. Hayatında yeni bir sayfa açılmıştır artık.
2: Fuat, geldin mi?
3: Neden bu kadar şaşırdın?
2: Bilmem ki. Dün akşam seni sinirlendirmek istememiştim. Hele evden gitmeni hiç.
3: Şimdi akşamki saçmalığı tartışamam, vaktim yok.
2: Tamam tamam. Peki geceyi nerede geçirdin?
3: İş yerinde.
2: Sahi mi? Ben de sanmıştım ki...
3: Ne? Masaya yaslanıp uyudum. İster inan ister inanma.
2: Halinden belli. Giysilerim buruşmuş.
3: Üzerimi değiştirip geri dönmem gerekiyor. Toplantım var.
2: Bir duş al, güne zinde başlarsın.
3: Ha, iyi olur. Sen ne yapacaksın?
2: Fakülteye gideceğim.
3: Ha, tabii tabii, fakülte. Bu kirli gömleği nereye koyayım ben?
2: Bırakıver oraya. Bugün zaten çamaşır günü.
3: İyi. Çekil ayağımın altından pisi. Bak.
2: Şişt, pisi gel buraya.
3: Çamı yakaladı. Bırak. Al şu köpeğini.
2: Gel buraya pisi. Uslu dur bakayım hadi.
3: Köpek de bugün bana düşman gibi davranıyor.
2: Şşş, pisi. Şimdi de gömleği çekiştirip duruyorsun. Ne yapıyorsun sen? Çek patini bakayım onun üstüne. Ver şunu bana. Ne tuhaf bir koku bu böyle. Ama bu kadın kokusu. Ah, nasıl da inandım. Demek iş yerinde uyumadı. Başka bir kadının yanında. Hayır. Hayır. Ne yapacağım şimdi? Bu hep böyle mi sürecek?
4: Gönül abla, makineyi kapatacağım da şunları da alayım mı?
2: Al şunu götür. Ya da dur. Ha. Onu çöpe at hemen.
4: Ama tamam tamam, soru sormayacaktım.
2: Hey, derse geç kalıyorum. Hemen hazırlanmam gerek. Tutunabileceğim bir tek o kaldı.

0: Oh, ah. Ah, siz Zehra'nın babasısınız, ha, değil mi?
1: Evet, evet.
0: Merhaba Zehra.
2: Merhaba.
0: Bakın ben aynı sınıftayım Zehra ile. İsterseniz götürebilirim onu.
1: Tabii, eksik olmayın.
0: Güle güle.
1: Sağ olun.
3: Bu fakültede tanıdığım en güzel ses sizinki Gönül abla.
0: Neyse ki yetiştik. Aa, kapı kapalı ama.
3: Belki de önceki dersten daha çıkmamışlardır.
0: Öyle anlaşılıyor. Bölümden başkaları da var. Ama nedense merhabayı çok görüyorlar bizi.
3: Başka yüzleri öyle merak ediyorum ki. Okulu, sınıfı, öğretmenleri.
0: Kantine hiç gittin mi?
3: Evet, babamla bir kere. Çok kalabalık.
0: Bulvar üzerinde bir öğrenci kafeteryası keşfettim. Daha sakin bir yer. İstersen ders çıkışı birlikte gidelim.
3: Peki. Of, 8 dakika geçiyor. Niye çıkmıyorlar?
0: Ne ilginç saat o öyle. Kapağı açılıyor.
3: Görmeyenler için yapılmış. Özel.
0: Ha işte çıkıyorlar. Hadi kendimize önlerde bir yer bulalım, gel.
4: Arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Öğretmen gelmeden size söyleyeceklerim var.
0: Zehra şuraya otur, ben de yanındayım. Bakalım İbo ne diyecek.
4: Arkadaşlar lütfen, arkadaşlar. Fakültemizde amatör bir tiyatro grubu kurulacaktır. Görev almak isteyenler perşembe sabahı saat 9'da tiyatro salonunda bulunsunlar.
0: Merak etme, seni götürürüm, yerini biliyorum ben.
3: Ama bir görme arkadaşlar, özürlü, tiyatro arkadaşlar, grubunda ne yapabilir?
4: Bir saniye,
0: böyle konuştuğunu duymayayım bir daha.
4: Benim gibi aktör ruhlu biri size öne yok olduğu için şanslısınız. Hadi bakalım, hadi gene iyisiniz, iyisiniz.
5: Bravo! İbo! İbo! İbo!
4: Daha yüksek, daha...

0: Yetiş bize.
1: Hadi artık biraz dinlenelim.
2: Ya daha yeni başladık. Hem bu yürüyüş bebeğine de iyi gelir.
1: Ama o da yoruldum diyor.
2: Hadi bakalım aç pergelleri hadi.
1: Ah benden bu kadar. Şu ağacın altında biraz oturmadan şuradan şuraya gidelim.
2: Bir de genç olacaksınız.
1: Peki, peki oturalım.
2: Gençliği sana sormalı. Üniversite. Sahi nasıl gidiyor?
1: Bilmem. İyi herhalde. Ama...
2: Ama ne? Memnun değil misin yoksa?
1: Derslerim iyi de... Aman neyse.
2: Sorun nedir?
1: Öğrenciler. Onlardan biri olmadığımı hissettirmek için ellerinden geleni yapıyorlar.
2: Şimdi anlaşıldı. Ama sen kolay kolay pes etmezsin.
1: Etmem, etmeyeceğim de. O sıralarda oturmak onlar kadar benim de hakkım.
2: Öyle tabii. Aldırma, sonunda alışacaklar. Öğrenimine geç bir yaşta devam eden ilk sen değilsin.
1: Ben de onlar gibi sınav geçerek geldim oraya. Ağaç kovuğundan çıkmadım ya.
2: Aa, üzülme artık. Bak gözlerin doldu. Ağlarsan dayanamam.
1: Niye bu kadar yadırgıyorlar anlamıyorum.
2: Kim bilir. Oturunca yorulduğumu anladım. Hadi geri dönelim mi?
1: Onlar beni aralarına almadıkça benim de iyice elim ayağım dolaşıyor. Ne yapacağımı şaşırıyorum.
2: Bir taraftan da eğitimde ara verdiğin zamanı yakalamaya çalışıyorsun.
1: O da var tabii. Ama bu insanların uzak davranmasından daha zor.
2: Ben sana bu kadar önemseme desem de biliyorum.
1: Kantinde, sınıfta, bahçede sanki beni hiç tanımıyormuş gibi davranıyorlar. Nasıl önemsemeyeyim?
2: Son sınıfa kadar nasılsa alışacaklar.
1: Yani yıllarca mı sürecek bu?
2: Madem öyle sen de onlarla ilgilenme olsun bitsin ha.
1: Ay bravo. Bravo doğrusu. Anlarsın sanmış.
2: Ah, kıpırdadı mı ne? Kız mı dersin oğlan mı?
1: Ne fark eder sağlıklı olsun da.
2: Sadece konuyu değiştirmek istemiştim.
1: Benim gibi hiç çocuğu olmayacak birine sorulacak soru mu bu?
2: Tamam. Bugün iyi günündesin. Hadi ona bir isim bulalım. Kız olursa Sevtap.
1: Güzel isim. Ya erkek olursa?
2: O zaman da Serdar.
1: Ya ikiz olursa?
2: Biri Sevtap, biri Serdar.
1: Her şey ne güzel. Rüzgar çıktı. Hadi bakalım arabaya.
0: Bisi, koş arabaya. Hadi.

0: Artık uyumalıyım. Aslında kütüphanede çalışmak yetmişti. Tekrarladıkça karıştırıyorum. Alo?
1: Benim Fuat.
0: Aa, bir evin olduğunu hatırladın demek.
1: Bak canım, şu an orada olmak isterdim ama çok yorgunum. Gece dönemeyeceğim.
0: Tabii tabii canım, yorgun araba kullanılmaz.
1: Bak, gene bana inanmıyorsun.
0: Niye inanmayayım hayatım?
1: Hadi hadi üzme beni, bir öpücük ver kocana bakayım.
0: Vereyim. Hadi yarın görüşürüz.
1: Tamam.
0: Gene üstü başı ruj lekeleriyle gelir. Sanki mahsus yapıyor. Itırla defneden utanıyorum artık. Ay, gene odur. Bakalım ne diyecek şimdi. Bir şey mi oldu Fuat?
2: Fuat mı? Benim ayol Leman.
0: Sen misin? Bu saatte hiç aramazdın.
2: Sorma şekerim, ne haldeyim bir bilsen.
0: Meraklandırma beni, ne oldu?
2: Yarın buluşabilecek miyiz? Sana anlatacaklarım var.
0: Ay, yarın mı?
2: Ya da şimdi?
0: Yo, mümkün değil, sınav zamanı.
2: Ay, bırak ayol. Sen de ne kadar ciddiye aldın bu işi. Hevesin geçmedi mi daha?
0: Şimdi bunu mu tartışacağız seninle ha?
2: Ne o, gene çocukluk arkadaşlarını küstürecek misin?

0: Ya lütfen yapma. Çok sıkışık bir dönemdeyim. Telefonda söyleyemez misin?
1: Öyle olsun bakalım. Gene kavga ettik şekerim.
0: Kocanla mı? Ne oldu?
1: Artık çoluk çocuk akşam yemeklerinde bir araya gelemiyormuşuz. Çocukların dersleriyle eskisi gibi ilgilenemiyormuşum. Daha neler neler.
0: İyice kumara kaptırdın anlaşılan.
1: Yani şimdi ne ilgisi var bunun? Yemek hazır, dolapta. Çıkarıp yesinler şekerim. Çocuklar da zaten etüt metüt artık eve bir şey kalmıyor. Her şeyi benden beklemesinler.
0: Ne oldu sonra?
1: Sonrası malum. Tencere tava havalarda.
0: Çok üzüldüm. Ama evin içindeki huzursuzluk çocuklar için hiç iyi değil bak.
1: Ha işte. Benim de kafamı kurcalayan o. Çocuklar kötü etkileniyor.
0: Çok anlayışlısındır bilirim. Sonra?
1: Umurumda bile değil dedim. Şak diye ayrılırız.
0: Ne? O noktaya geldiniz demek. Çok kötü.
1: Hiç ummuyordu böyle diyeceğimi. Ne olacak ayol, bundan kötü olamaz ya.
0: Peki ne dedi, ne yaptı?
1: Böyle gözlerini açmış bakıyor. Sahi bana aldırmaz mısın dedi. Ne aldıracağım ayol?
0: Ya inceldiği yerden kopsun derse?
1: Ayrılamaz şekerim, ayrılamaz. Bak böyle dediğine, başkasıyla yapamaz.
0: Buna o kadar güvenme.
1: Hani böyle gözünün önünü görmeyen kadınlar vardır ya, sürekli haksızlığa uğradıklarını düşünürler. Aynı senin gibi. Ay ne dedim ben ayol?
0: Güzel söyledin şekerim, bravo. Bravo.
1: Doğru bak, sen pısırık değilsin. Üniversiteye de gidiyorsun. Neyse işte. Öyle bir kadınla düşünebiliyor musun bunu? Asla yapamam.
0: Leman, artık benim uyumam gerekiyor. Erken kalkacağım.
1: Yarın gitmeyi ver canım, liseli gençler gibi. Kır bir günlük.
0: Olmaz, kusura bakma, ne olur.
1: Arkadaşının derdini dinlemiyorsun demek.
0: Dinledim ya. Sonra uzun uzun konuşuruz, olur mu?
1: Uslu öğrenci.
0: Alay etmeyi bırak, yararı olmaz. Hadi canım.
1: Ne yapalım, öyle olsun. Ama bunu unutma bak, eğer bir gün sen de...
0: İyi geceler Leman, kendine iyi bak.
1: Kimse kimseye bakmaz şekerim. Anlaşıldı. Eninde sonunda yine kendine yaslanırsın.
0: Bu doğru işte, haklısın. Hadi pisi, uykuya. Sağlam kafa, sağlam vücut.

0: Sınavı nasıl geçti Gönül abla?
1: İyi. Seninki Zehra?
0: Çalıştığım her şeyi hatırladım. Unutmaktan korkuyordum.
2: Arkadaşlar, İbonus konuşuyor. Susalım mı? Bugün 2189 ışık yılı, Venüs'ün milyarıncı günü. Güneş Bank'ın yanı sıra ben de gününüzün güzel geçmesini diliyorum.
0: Sadede gel İbo.
3: Aferin Zehra, böyle girişken ol işte.
2: Durun bakayım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kişiyiz. Tiyatroya gösterilen bu muhteşem ilgi gözlerimi yaşarttı doğrusu.
3: Ama bir kişi birkaç rol oynayabilir.
0: Bu da her şeyi bildiğini sanıyor. Her çalışmaya katılması olmaz sanki.
2: Yine de biz bir avuç sanatsever son nefesimize dek sahne tozlarını yutmaya kararlıyız.
4: Bravo! Bravo başkanım!
2: Oyunculuk içimizde var bizim.
0: Benim de.
2: Her şeye biz karar vereceğiz. Oyunumuzu da kendimiz seçeceğiz.
5: Yerli oyuncuların başkan.
6: Bir yerli bir yabancı. Dünyada çok iyi yazarlar var.
2: Bir bakacağız. Şu koltuklarda oturmuş bizi izliyorlar. Ha, duyuyor musunuz? Bakın. Tekrar tekrar sahneye çağıracaklar bizi. Yüreklerimizde sevgi, gözlerimizde yaşlarla önlerinde eğileceğiz.
3: Olağanüstü.
2: Şimdi önerilerinizi bekliyorum. Çorbada hepimizin tuzu olacak.
3: Ben şunu söylemek istiyorum.
2: Buyurun.
3: Aslında ben bu gibi şeylere çok meraklıyım. Film izlemekten çok hoşlanırım.
0: Şuna bak, illa kendini öne atacak. Film izlemekle oyuncu olmayacağını sanıyorum.
2: Arkadaşlar lütfen, arkadaşlar.
3: Ben mesela o filmleri izlerken, yani söylemek istediğim bu kadar.
2: Yok, önce birbirimizden çekinmemeyi öğreneceğiz. Değil mi arkadaşlar? Evet, devam edin.
3: Yani ben o filmleri izlerken dikkat ediyorum. Nasıl konuşuyorlar, ellerini nasıl kullanıyorlar.
2: Çok güzel.
3: Nasıl yürüyorlar, nasıl giyiniyorlar. Ben bu gruba katılmayı çok istiyorum ama nasıl bir katkım olur bilemiyorum.
2: Evet arkadaşlar. Böyle susuşlar insanı tedirgin eder, değil mi?

0: Bitti Seçil. Buraya kadarmış.
1: Ne çabuk pes ediyorsun.
0: Ben kim, üniversiteli olmak kim? Her şey zamanında.
1: Bence biraz daha denemelisin. Hiç olmazsa ilk yarı yılın sonuna kadar.
0: Aralarını almıyorlar, benden hoşlanmıyorlar. Artık direnecek gücüm kalmadı.
1: Hoşlanmaları gerekmez ki.
0: Nasıl gerekmez? Birlikte ders dinliyoruz, kantinde çay içiyoruz, birlikte sınavlara giriyoruz. Ama ben bir başınayım, onlar kendi başlarına. Şu Zehra da olmasa...
1: Önce şuna karar vermelisin teyze. Sen öğrenim yapmak mı istiyorsun yoksa arkadaş edinmek mi?
0: Elbette öğrenim yapmak.
1: Bırak artık bunları. Böyle hissedip düşündükçe daha tutuk olursun.
0: Bunu biliyorum ama başka türlüsü elimden gelmiyor ki.
1: Madem bu senin için çok önemli, kendini sevdirmenin bir yolunu bul.
0: Nasıl?
1: Ne bileyim, bir formül olsa gerek. Yine en iyisi doğal davranmak sanırım.
0: Öyle yapıyorum.
1: Teyzeciğim, sen her gün başka bir sinema artistinin kılığına bürünürsün. Onların hangisi sen olabilirsin ki?
0: Aa, öyle mi? Yani asıl kişiliğim bu değil mi?
1: Ah, ne akıllısındır sen.
0: Dediğin gibi akıllı olsam bu kadar çok derdim olur muydu?
1: Ne ilgisi var? Ben bütün sorunlarının üstesinden geleceğine inanıyorum. Bence içindeki sese kulak ver.
0: İçimdeki ses.
1: Ah, ben zamanı unuttum. Doktorda randevum vardı. Doğum yaklaşıyor biliyorsun.
0: Biraz daha kalamaz mısın?
1: Ah, seni akşam telefonla ararım. Hadi hoşça kal teyzeciğim.
0: Sen de hoşça kal. Hiçbir şey yolunda gitmiyor. Hiçbir şey istediğim gibi olmuyor. Olmuyor. Olmuyor. Olmuyor. Olmuyor işte.
2: Beni mi çağırdınız?
0: Hayır Defne, hayır. Yani evet. Itır nerede?
2: Buradayım abla, geliyorum, toz alıyorum.
0: Neden bu saate kadar sallanıyorsunuz siz? Daha bitiremediniz mi işlerinizi?
2: Çalışıyoruz abla.
0: Yetmez beceriksizler. Şöyle kıvrak çabuk iş yapmayı beceremeyeceksiniz siz hiç, değil mi?
2: Ama kalbimizi kırıyorsun. Dalga geçiyormuşuz.
0: Dalga geçiyorsunuz elbette. Yaptığınız yemeklerden, temizlikten hiç memnun değilim. Kısacası sizden hiç memnun değilim.
2: Madem öyle, memnun olacağınız birilerini bulun. Evet, zaten ben de işi bırakacaktım. Doktorum bebek istiyorsan fazla yorulma dedi bana.
0: Ne haliniz varsa görün. Ay. Yürü kızıtır.
2: Bu kaçıkla bir gün daha alayım.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyenler. Spikeriniz Sevda Türker'im. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret kapsamında bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan önce Astana'da Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev'le bir araya gelecek, daha sonra Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Bugün Türkçenin resmi dil ilan edilişinin 749. yıl dönümü. Dünyanın en köklü dillerinden Türkçe, Karamanoğlu Mehmet Bey'in yayımladığı fermanla resmiyet ve itibar kazandı. 700 bini aşkın kelime hazinesine sahip Türkçe, dünyanın en zengin dillerinden biri. Asırlardır ortak kültür, tarih ve kimliğimizin nesilden nesle taşıyıcısı. Trump'tan İran'a yeni bir tehdit geldi. Ya doğru olanı yapacaklar ya da biz işi bitireceğiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran

0: İran zenginleştirilmiş uranyumu Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim edecek iddiasında bulundu. Tahran yönetimi ise ABD saldırıları başlarsa İran'ın uranyumu %90 seviyesinde zenginleştirebileceğini açıkladı. Ayrıca İran basını Tahran yönetiminin müzakerelere devam etmek için 5 şartı olduğunu yazdı. Dünyanın gözü yarın Çin'in başkenti Pekin'de olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir araya gelecek. Zirvede ABD-İran savaşından tarifelere, Tayvan'dan nükleer silahlara kadar birçok önemli başlığın masada olması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran müzakerelerinde yeniden savaşa dönülmemesi çağrısı yaptı. Hürmüz Boğazı silah olarak kullanılmamalı, bir an önce anlaşmaya varılmalı ve boğaz açılmalı, dedi. Fidan, Körfez'deki gerilimin Gazze'yi unutturmaması gerektiğini de söyledi. Soykırımcı İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu, ikmal için demirlediği Muğla Marmaris'te yeni katılımlarla büyüyor. Filonun yeni yol haritası bugün Marmaris'te dünya kamuoyuyla paylaşılacak. Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan filonun birkaç gün içinde yeniden Akdeniz'e açılması bekleniyor. İsrail Meclisi 7 Ekim saldırılarına katıldığı iddia edilen Filistinlilerin mahkemede yargılanmasının önünü açan yasa tasarısını kabul etti. Yasa kapsamında Filistinlilere idam cezası verilmesinin yolu açıldı. Hamas yasayı faşist ve ırkçı olarak tanımladı. Birleşmiş Milletler raportörleri de Tel Aviv'in uluslararası hukuku bir kere daha ihlal ettiğini açıkladı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in katılımına tepki için Eurovizyon'a alternatif konser düzenlendi. Filistin bayrağının dalgalandığı konserde İsrail'in yarışmaya katılması protesto edildi. Konserde Filistinli sanatçıların performansları büyük ilgi gördü. 1964'te taşıdığı 11 Kıbrıs Türk'ü ile kaybolan ancak 45 yıl sonra Rum çeteler tarafından kaçırıldığı ve içindeki işçilerin katledildiği ortaya çıkan kayıp otobüsün hikayesi TRT Avaz tarafından belgeselleştirildi. Kayıp otobüs belgeseli katliamın yıl dönümünde bu akşam TRT Avaz ekranında izleyiciyle buluşacak. İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1529 uçuşla Avrupa'da en çok seferin gerçekleştiği havalimanı oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Doğru zamanda yaptık, doğru yatırım yaptık, şimdi dünya markası oldu çok şükür," dedi. Samsun'un Havza ilçesinde sağanak nedeniyle derelerde su seviyesi yükseldi, taşkınlar meydana geldi. Araçlar selde sürüklendi, ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. 12 kişi hafif yaralandı. 2026 yılı için yaş çay bedeli kilogram başına 35 lira olarak belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun denildi. Jandarma, yasa dışı bahis şebekelerine karşı son dönemlerin en büyük operasyonlarından birine imza attı. Şanlıurfa merkezi 22 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 61 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 800 milyon liralık para trafiği tespit edildi. Kocaeli merkezi 29 ilde düzenlenen operasyonda nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 76 şüpheli gözaltına alındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. 25 kişi gözaltına alındı. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum. Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Binaenaleyh Kılçık Hocam. Albayrak Finans. Yarını
5: güvenle planlar. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot. Türkiye'nin
6: enerji deposu Orbus. Pilot Garaj Auto
7: Expertiz. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
11: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
12: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
11: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
13: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
14: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
15: Reklamlar.

Günaydın sevgili dinleyenlerimiz. Bölge Gündemi programı başladı. Biz huzurlarınızdayız. Bir saat boyunca TRT Erzurum Radyosu'ndan programımız Bölge Gündemi'ni canlı olarak sunacağız sevgili dinleyenlerimiz. Bu bir saat boyunca dop dolu bir programımız olacak. Konu ve konuklarımız olacak. Stüdyo dışı canlı yayın ekibimiz şu anda Sivas'ta. Bize bağlantılar yapacaklar Sivas'tan. Bununla ilgili olarak bilgi verelim ve programımızı tabii önce ekibimizi tanıtarak ardından da içerikle ilgili olarak size bilgi vermek isteriz.

0: Önce Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'ne bağlanacağız ve bölgemizdeki hava sıcaklıkları ile ilgili olarak detaylı bilgi alacağız. Stüdyo dışı canlı yayın ekibimiz şu anda Sivas'ta sevgili dinleyenlerimiz. Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı yani Türk Soyu'nun katkılarıyla Sivas Uluslararası Film Festivali'nin bu yıl 3.sü düzenleniyor. 12-16 Mayıs tarihleri arasında düzenleniyor bu festival sevgili dinleyenlerimiz. Ekibimiz Serap Tantal, Pakpınar, Emre Fidan ve Yıldıray Yıldız da şu anda sempozyumdalar, festivaldeler, Sivas'talar. Sivas'tan bize sesler aktaracaklar sevgili dinleyenlerimiz. Pusula Yatırım Baş Ekonomisti Doçent Doktor Sayın Filizar Yılmaz'la da para piyasalarındaki son durumu öğrenmek için bir bağlantımız olacağını hatırlatalım.
1: Hava durumu.

0: Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ile bağlantımız hazır sevgili dinleyenlerimiz. Hava tahmini uzmanı Sayın Erensoy Aktaş'la görüşeceğiz. Sayın Aktaş günaydın.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Bölgemizdeki hava sıcaklıkları ile ilgili olarak neler söylersiniz? Yağış beklentiniz var mı? Sizi dinleyelim.
1: Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeydoğusu ile Ardahan ve çevrelerinde yer yer kuvvetli olmasını bekliyoruz. Sıcakların mevsim normalinin altında seyredeceği, rüzgarın güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. Bu duruma göre il ve bazı ilçe merkezlerinde gün içinde beklenen günün en yüksekleri Erzurum 15, Hınıs 16, Şenkaya 14, Aşkale 16, Horasan 16, Ontu 19, İspir 17, Erzincan 22, Kemalye 23, Refahiye 18, Tercan 17, Ardahan 13, Göle 13, Posof 18, Bayburt 18, Aydıntepe 17, Demirözü 15 derece olarak bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Kolaylıklar diliyoruz. Hoşça kalın.
1: İyi günler, iyi
0: günler. Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Bölge Gündemi programında biz hava durumu için Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ile bir telefon bağlantısı yaptık ve hava tahmin uzmanı Sayın Erensoy Aktaş'tan bugüne dair bilgileri aldık. Programımız devam ediyor. Saatimiz 10.13'ü gösteriyor.
2: TRT Erzurum Radyosu'nda Bölge Gündemi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, programımızın başında belirtmiştik, stüdyo dışı canlı yayın ekibimiz şu anda Sivas'ta. 12-16 Mayıs tarihleri arasında düzenleniyor Sivas Uluslararası Film Festivali. Serap'tan, Talip Akpınar, Emre Fidan ve Yıldıray Yıldız. Yıldıray Yıldız günaydın.
3: Hande Zeynep Şengül merhaba, günaydın. Günaydın sevgili dinleyiciler, sizlere evet Sivas'tan sesleniyoruz ve Sivas şu anda oldukça hareketli bir dönemden geçiyor. Çünkü 3. Uluslararası Sivas Film Festivali tam da bugünlerde 12-16 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleşiyor. Festivalle ilgili öne çıkan bilgiler ve özellikle etkinliğin detaylarını sizlere aktaracağız programlarımız süresince. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı topraklarda mottosuyla düzenlenen festival bu yıl 3. kez sinema severleri bir araya getiriyor. Hem yerli hem de uluslararası seçkilerin yer aldığı etkinlikte yarışmalı bölümler, özel gösterimler ve sosyal etkinlikler bulunuyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ndeyiz bizler şu anda. TRT Erzurum Radyosu stüdyo dışı canlı yayın ekibi olarak ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Ahmet Şengönül bizlerle birlikte. Sayın Şengönül merhaba, programımıza hoş geldiniz efendim.
4: Merhaba Yıldıray Bey, teşekkür ederim.
3: Efendim, Film Festivali ve 3. Uluslararası Film Festivali'nin bu yıl ifade ettiğimiz gibi 3.sü düzenleniyor. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı topraklarda mottosuyla yola çıkıldı. Bu sloganın festivalin ruhuna kattığı anlamla dilerseniz başlayalım.
4: Evet. Öncelikle değerli TRT dinleyicilerine ve kıymetli TRT radyosuna ve değerli sanatseverlere programımıza hoş geldiniz, şehrimize hoş geldiniz diyoruz. Sizlerin de ifade ettiği gibi Sivas Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı bu kurtuluş mücadelesinin en önemli mihenk taşlarından bir şehrimiz. Kadim Sivas şehrimiz yine Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde bu Anadolu'nun kültür, medeniyet ve eğitim şehri olarak öne çıkmış her zaman. Ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi de bu hizmete hali hazırda devam etmekte. 50 bine yakın öğrencimiz ve 4.000-5.000 personelimizle, akademik ve idari personelimizle biz de bu kültür mirasını devam ettirme kararlılığında ve azmindeyiz. Bu evet 3.sü düzenlenen Sivas Uluslararası Film Festivali, işte bu dediğiniz gibi bu kültür, medeniyet ve eğitimin sürdürülmesi anlamında bize de üniversitemizin de valiliğimizin, belediyemizin ve Türk Soy'un işbirliğinde ve teşekkür ediyoruz özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğümüzün destekleriyle biz de bu mutlu

0: Devam ediyoruz. Sinema severleri bir araya getiriyoruz 3 yıldır. Bu anlamda hem özellikle yerli sinema yapımları, film gösterileri, söyleşiler, atölye çalışmaları anlamında hem Sivas halkımızı değerli yönetmenlerimizle, yapımcılarımızla, oyuncularımızla bir araya getiriyoruz. Sivas'ımızın hem kültürel hem de turistik anlamda bilinirliğine, öne çıkarılabilirliğine çalışıyoruz. Ve Cumhuriyetimizin temelleri atıldığı bu şehrimizi hala bu görevde, misyonda bu festivalin düzenlenmesini sağlıyoruz. Değerli katılımcılarımızla birlikte.
1: Evet. Sayın Şengönül, bir üniversitenin bir şehri sinema durağı haline getirme çabası akademik bir başarının ötesinde nasıl bir sosyal sorumluluk taşıyor efendim?
0: Evet. Biz her zaman ifade ediyoruz, üniversiteler sadece bir bilim yuvası değil, aynı zamanda bilginin topluma, halkımıza, Sivas bağlamında Sivas halkına aktarılması görevini üstlenmektedir. Bu anlamda bizim iletişim fakültemiz bu işin de tabii mutfağında bulunarak bu film festivaline katkıda bulunuyoruz Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olarak. Sinema biliyorsunuz bir kültürdür. Geçmişten günümüze bilgilerin aktarıldığı, geleneğimizin, göreneklerimizin aktarıldığı önemli bir alan. Medya alanı, işte bizim radyo, televizyon, sinemacılık bölümümüz var. Fakültemiz olarak bu misyonu bu şekilde üstleniyoruz. Ve burada da Sivas'ın yine başka şehir, Türkiye'de değerli şehirlerimiz var, yine film festivalleriyle ünlü. Bu anlamda hem üniversitemizin katkısının vurgulanması açısından hem de bizim Sivas halkımız çok meraklıdır sinema kültürüne. Bunu tekrar, eskiden daha fazla canlı olan bu sevdanın tekrar canlandırılması anlamında bu misyonu üstlenmiş bulunuyoruz.
1: Efendim, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bu organizasyonla yerel kültürü uluslararası bir platforma taşımayı hedefliyor zannediyorum, değil mi?
0: Evet, tabii ki. O yüzden uluslararası film festivali diye de adlandırıyoruz bildiğiniz gibi. Hem Sivas'a özgü mesela belgeseller yapılıyor. Sivas'ın tarihi, kültürel, doğal güzellikleri tanıtılıyor bu festivalle. Ve bunda da değerli yine yönetmenlerimiz, yapımcılarımız, hatta sinema dizi çekmek isteyen işte yakınlarda bir Divri de mesela bir belgesel çekildi. Bunun lansmanı yakında yapılacak sanırım. Divri olacağımızı mesela UNESCO kültürel mirasında bulunan değerli bir hazinemiz. Bunu dünyaya tanıtmak istiyoruz. Ve buralarda da yine uluslararası belki filmlerin, dizilerin çekilebileceği doğal güzelliklerimiz var. Bu anlamda şehrimizde dünyaya açıyoruz, onları buraya davet ediyoruz.
1: Sivas'ta
0: yani
1: doğal platolar mevcut.
0: Vardır,
1: değil
0: evet,
1: mi efendim?
0: Evet.
1: Sayın Şengönül, halkın festivale olan ilgisi, üniversite şehir kaynaşması açısından bu tür sanat etkinlikleri Sivas'a katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz efendim?
0: Evet, çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Biz Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olarak özellikle yönetime geldiğimizden beri hep Sivas'ta üniversite şehir birlikteliğinin kısıtlı olduğundan bahsedilir. Biz bunu yıkmayı hedefliyoruz. Bu şehir biriz. Üniversite şehir diye ayrımımız yok. Bununla ilgili iki kanal var bu anlamda. Hem kurumlarla olan işbirliği, ki özellikle valiliğimiz, belediye başkanlığımız, belediyemiz, diğer il müdürlüklerimiz, kültür turizm il müdürümüzle, milli eğitim müdürümüzle, bütün il müdürlerimizle, emniyet müdürlüğümüzle devamlı işbirliği içindeyiz. Gerçekten bunu yaptığımız protokollerle ve sağladığımız aktivitelerle ispat ettik ve buna devam edeceğiz. Yeni hastanemiz var, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hastanemiz açılacak. Bunda şehrimizin tüm paydaşlarını, burada öncelikle tabii bu hastanenin de yapılmasını öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz bu desteklerinden ve AK Parti Grup Başkanı Sayın Abdullah Güler Bey'e de ve milletvekillerimize de teşekkürü bir borç biliriz. Bu Bu anlamda bir işbirliğimiz var. Bir de halkımızla işbirliğimiz var. Mesela biz üniversitemizde tüm faaliyetlerimizi halkımıza açtık. Tüm konferanslarımıza davet ediyoruz. Onlarla mesela esnaf akademisi düzenledik. Esnaflarımızı üniversitemize davet ediyoruz.

0: gereksinime ihtiyacı olan çocuklarımıza suyla buluşturduk. İşte yine spor faaliyetlerini başlattık. Ben bizzat katılıyorum. Bunlara çok önem veriyorum. Şehit ve gazilerimize, derneklerimize ve ailelerimize çok yakın ilişkilerimiz var. Onlarla devamlı birlikteyiz. Onlar buraya geliyorlar. Biz onları geziyoruz. Allah tabii bu acıları bir daha yaşatmasın. Onların da ruhu şad olsun. Buradan şehit ve gazilerimizi anıyorum.
1: Evet. Değerli dinleyenlerimiz, TRT Erzurum Radyosu stüdyo dışı canlı yayın ekibi olarak sizlere Sivas'tan sesleniyoruz. Ve şu anda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsündeyiz. Ve konuğumuz Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Ahmet Şengönül'le 3. Uluslararası Sivas Film Festivali üzerine bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Sayın Şengönül, İletişim Fakültesi öğrencileriniz bu festivalin mutfağında ne kadar yer aldılar? Onlar için bu festival nasıl bir uygulama alanı oluyor efendim?
0: Evet, çok teşekkür ederim. Bu bilgiyi sunmamıza da imkan verdiniz. Üniversitemizden bu film festivalinde 14 akademisyenimiz ve üniversitemizin farklı kuruluşlarından yine 12 kişilikle danışma kurulumuz. Bunun yanında fakültemiz bünyesinde öğrencilerimizin bir atölye çalışmalarında bulunan öğrencilerimiz ki yaklaşık 200-300 tanesi aktif. Bunların tabii çoğunluğu bu film festivalinin mutfağında yer aldılar. Tabii öncelikle Onur Taydaş hocama bu film festivalinin sorumluluğunu üstlenmesi, üniversitemiz adına sorumluluğunu üstlenmesi adına kendine de teşekkür ederim. Buradaki bütün radyo programları, atölye çalışmaları, söyleşiler, film gösterilerinin çoğu üniversitemizde olacak. Burada İletişim Fakültemiz dekanımıza da teşekkür ederim. O fakültemiz bünyesinde çok sayıda öğrencimizin de içinde bulunduğu ki uygulama alanı sağlıyoruz aynı zamanda öğrencilerimize. Bu anlamda medya sektöründe sinema yapım vesaire, radyo, televizyon sektöründe onları da yetiştiriyoruz aynı zamanda. Böyle bir birliktelik var. Çok heyecanlı bir çalışma, ummalı bir çalışma görüyoruz.
1: Efendim, uluslararası katılımın bu yılki yoğunluğunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Bu yıl sayı olarak daha fazla olduğunu bilgisini aldım Onur Hocam'dan. Hem filmlerin yarışmaya katılan, ödüllü filmlerin katılımında hem de buraya katılan katılımcılar, oyuncular, yönetmenler vesaire. Bu anlamda biraz daha sayıyı arttırdık ama bizim hedefimiz gelecek senelerde daha büyük uluslararası katılım sağlamak. Bu tabii yavaş yavaş oluyor biliyorsunuz. Gelenekselleşmeye başlıyor. Üçüncüsünü düzenliyoruz bu yıl. İnşallah gelecek sene daha
1: iyi
0: olur.
1: İnşallah efendim. Festivalin yarışmalı bölümlerinde genç yönetmenlere sağlanan olanaklar, Türkiye'deki sinema sektörüne yeni soluklar kazandırma noktasında ne kadar iddialı efendim?
0: Bu konuda iddialıyız. Hem yeni dediğimiz gibi öğrencilerimiz uygulama alanı buluyor. Öğrencilerimizin hem de duayenler geliyor buraya. Onlardan bu süreçte ve öncesinde de bir çalışma oluyor. Atölye iletişim ekibimiz, öğrencilerimiz bundan oldukça istifade ediyorlar. Bu anlamda hocalarını bir yandan üniversitede teorik ve uygulama olarak görürken alandan da yine alaylı olarak da hocaları, yönetmenleri, yapımcılarından istifade ediyorlar. Çok faydalı oluyor gerçekten. Bu hem bu esnada sadece 3-4 günlük olayda değil, buna hazırlanma aşamasında özellikle bir 5 aydır, 6 aydır buna çalışıyorlar. Çünkü bu da güzel bir uygulama alanı.
1: Festivalin sadece gösterimlerden ibaret olmadığını, söyleşiler ve konserlerle zenginleştiğini evet. görüyoruz. Bu disiplinler arası yaklaşımın önemi nedir efendim?
0: Evet. Bir tanesinin sanırım belediyemizin düzenlediği konser, birinde üniversitemizin, bu sefer güzel sanatlar, işte müzik bölümümüzün, eğitim fakültesi ve konservatuvardaki hocalarımızın düzenlediği konserle müzik anlamında da şenlendiriyoruz festivalimizi. Burada sanatın aslında birbirinden ayrılmaz değil, tamamlayıcı bir unsur olduğunu ortaya çıkıyor. Sinema dediğimiz, mesela sinema, film, müzikleri, Yeşilçam müzikleriyle ilgili bir şeyimiz var, konserimiz var. Bu anlamda birbirini tamamlayan unsurlar olarak tabii ki biz interdisipliner bir çalışma olarak bakıyoruz. Hem medya, iletişim fakültesi, hem müzik bölümünü, konservatuvarımızı, Hatta daha ileriki yıllarda belki bunun

0: İçine bir tarih boyutu katılabilir, ekonomik tarafı katılabilir, daha geniş çaplamlı bir interdisipliner çalışma düşünüyoruz.
1: Efendim, Sivas'ın tarihi mekanları, özellikle Gök Medrese gibi festival sahasına dahil edilmesi sinemanın estetiğiyle tarihin dokusunu nasıl birleştiriyor?
0: Evet, çok güzel bir soru yine. Gök Medrese üniversitemize tahsis edildi. Biz eğitim amaçlı işte seminerlerimiz, panellerimiz, bazı açılışlarımızı orada yapıyoruz. Bu da güzel bir fırsat oldu. Bildiğiniz gibi Sivas özellikle Selçuklu döneminden kalan ünlü medreseleri ve çifte minaresi ve belki bir yılda inşallah Divriği'deki Ulu Cami'de ve Şifahihane'de bu gerçekleştirilebilir. Önemli kültürel mirası olan bir kadim şehrimiz demiştik. Buralarda yapılması da tabii bu sefer de işe tarih ve kültür katıyor, turizm katıyor. Dediğimiz gibi yine bir
1: Bu
0: interdisipliner bir
1: alanda
0: çalışma oluyor.
1: önemli. Sayın Şengönül, bir bilim insanı ve yönetici olarak sinemanın toplumları iyileştirme ve dönüştürme gücüne inanıyor musunuz efendim?
0: Kesinlikle inanıyorum. Bizim bir defa özellikle gençlerimizi bu yabancı kültürden değil, bizim yerli kültürümüzden beslenmelerini sağlamamızın bence sinema ve medya yoluyla olduğuna inanıyorum. Bu anlamda medyanın zaten güçlü bir iletişim, kitlesel iletişim aracı olduğunu inanıyoruz. Bu anlamda özellikle gençlerimizin, biz bir öğrenci yetiştiren bir bilim yuvası olarak üniversitemizin bu anlamda sinemadan, sinemayla beslenen ama doğru kültürle beslenen, milli değerlerimizle, dini değerlerimizle beslenen bir genç kuşağa hizmet etmesini hedefliyoruz.
1: Evet. Efendim, 10, 12, 12 ve 16 Mayıs tarihleri
0: Evet.
1: arasında gerçekleşiyor festival. Buradan bir kez daha ifade etmiş olalım. Mikrofonlarımız aracılığıyla efendim sohbetimizin sonuna yaklaştık. Hem Sivas halkına hem de bizleri dinleyen dinleyicilerimize festivalle ilgili son olarak aktarmak istedikleriniz
0: Son
1: varsa onları
0: olarak
1: da alalım
0: güzel ve
1: isterseniz.
0: heyecanlı bir festivalimiz olacak inşallah. Tüm Sivas halkımız öncelikle gelemedilerse tüm Türkiye'den de yine öncelikle yine Sivaslılarımızı, Sivaslı hemşehrilerimizi ve diğer bütün Türkiye'deki hemşehrilerimizi hatta Avrupa'dan vatandaşlarımızı Sivas Festivalimize geç kalmadılar, yetişebilirler. Davet ediyoruz. Bu etkinliğe katılsınlar. Burada coşkuyla büyüyen yıllar sonra yine böyle Antalya Film Festivali gibi büyüyen bir festival olmasını hedefliyoruz. Onlara eğlenceli günler diliyoruz. Öğrencilerimize, akademisyenlerimize bilimsel olarak faydalı olmalarını temenni ediyorum. Özellikle size ve TRT Erzurum Radyosu'na bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada tabii ki yine de bir teşekkürümü de tekrar etmek istiyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bize verdikleri destekten dolayı ve Sivas Valiliğimize öncülüğünde, Sayın Valimiz öncülüğünde, Belediye Başkanımıza, TÜKSO'ya işbirliklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Tüm çalışanlarıma da emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tebriklerimi sunuyorum.
1: Sayın Şengönül, biz de programımıza katıldığınız için teşekkür ediyor. Festival komitesine ve sizlere başarılar diliyoruz
0: Çok
1: efendim.
0: teşekkür ederim.
1: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Erzurum Radyosu stüdyo dışı canlı yayın ekibi olarak sizlere Sivas'tan sesleniyoruz ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Ahmet Şengönül bizlerle birlikte oldu. 3. Uluslararası Film Festivali üzerine kendilerinden bilgiler aldık. 12-16 Mayıs tarihlerinde 3. Uluslararası Sivas Film Festivali düzenleniyor ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin ev sahiplerinde gerçekleştirilirken paydaş kurumlar da var. Özellikle TÜKSOY ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sivas Valiliği ve yine Sivas Belediyesi de bu organizasyonun paydaşlarından. Bunu da bir kez daha ifade etmiş olalım. Sivas'tan bağlantılarımız sürecek. Şimdilik sözü merkeze bırakıyoruz.
2: Yıldıray Yıldız, konuğunuz Profesör Doktor Sayın Ahmet Şengönül'e teşekkür ediyoruz. Size de teşekkür ediyoruz. Stüdyo dışı canlı yayın ekibimiz, sevgili dinleyenlerimiz şu anda Sivas'ta yapılan Sivas Uluslararası Film Festivali'ndeler. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden seslendiler. Biliyorsunuz bu Uluslararası Film Festivali'nin bir paydaşı da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi. Önemli paydaşlardan biri bu festivali düzenliyor. Arkadaşlarımız da Sivas'tan sesler aktarmaya devam edecekler. Serap Talip Akpınar, Emre Fidan ve Yıldıray Yıldız.

0: gazete manşetleri.
1: Bölgemizde çıkan gazetelerden başlıklar okuma zamanı sevgili dinleyenlerimiz. Ağrı Hakimiyet Gazetesi'yle başlayalım. Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Hatay Medeniyetler Korosu'nu ağırladı diyor bir fotoğrafa yer veriyor gazete. Ağrı'da Kurban Bayramı öncesi hayvan nakil araçlarına sıkı denetim. Ağrı'da yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık hayvan nakli gerçekleştiren araçlara yönelik denetimler İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince titizlikle sürdürülüyor. Haberin detayı böyle. Ağrı'da taşkın ve sel riskine karşı yoğun mücadele, 160 kilometrelik dere ıslahı yapıldı diyor. Ağrı Valiliği koordinesinde il genelinde taşkın, sel ve su baskını riskine karşı yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor diyor ve gazete bir fotoğrafla destekliyor haberini. Ağrı Valiliğinden Anneler Günü'ne özel anlamlı program. Ağrı Valisi Önder Bozkurt ve eşi Betül Bozkurt Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen özel bir etkinlikte şehit anneleri, yetim ve öksüz çocuklarla pansiyon öğrencilerini valilik konağında ağırladı diyor haber.

Sevgili dinleyenlerimiz, Ağrı Hakimiyet Gazetesi'nden bir haber daha okuyalım size. İletişim Fakültesi öğrencileri 15 Temmuz ruhunu yeniden yaşattı. Basın İlan Kurumu tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İletişim Fakültesi öğrencilerine yönelik hayata geçirilen 15 Temmuz manşetleri gazetecilik atölyesinin 5.si Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde yapıldı diyor haber detayında sevgili dinleyenlerimiz. Bingöl Kent Haber'den haberlerimiz var. Bingöl Üniversitesi öğrencisi kamu spotu yarışmasında ilk 10'a girdi. Bingöl Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Mehmet Emin Demirel, Başkent Üniversitesi tarafından düzenlenen 9. Yeşil Kampüs etkinlikleri kapsamında bu kamu spotu yarışmasında ilk 10'a girerek bir başarı elde etti sevgili dinleyenlerimiz. Bununla ilgili olarak bir habere yer vermiş gazete. Haneler büyüdü, içinde yaşayanlar azaldı. Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hane halklarının oranının en yüksek olduğu il %13.8 ile Bingöl olurken, Bingöl'ü %13.7 ile Elazığ ve %13.4 ile Adana illeri izledi diyor. Ve bir TÜİK paylaşımı bu sevgili dinleyenlerimiz, TÜİK verilerini paylaşmışlar. Erzincan Birlik Gazetesi ile sürdürüyoruz programımızı. Türkiye'nin hasat üssü Erzincan oldu. Tarihi rekor alım açıklaması. Ahmet Gürdal geçen yıl 13.1 milyon ton ürün alarak tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık demiş haber detayında sevgili dinleyenlerimiz. Ve bir haber daha var. Sigortasız çalışma geleceği çalıyor. Erzincan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Burcu Tatoğlu, kayıt dışı istihdamın çalışan ve işveren için büyük risk taşıdığını belirterek vatandaşlara sigortasız çalışmayın çağrısı yaptı diyor haber detayında sevgili dinleyenlerimiz. Toprak suya doydu, verim beklentisi arttı, yağışlar rekor kırdı, tarım rahat nefes aldı diyor haber detayında. Gıda güvenliği hayvan sağlığıyla başlar. Erzincan'da Dünya Veteriner Hekimleri Günü etkinliğinde veteriner hekimliğin tek sağlık yaklaşımı ve gıda güvenliğindeki kıtlık rolü vurgulandı diyor sevgili dinleyenler. Bu haberle birlikte biz bu bölümümüzü bitiriyoruz. Çünkü arkadaşlarımız hazır, Sivas'talar şu anda.

0: gündem, ekonomi, spor, haber, tarih, sanat. Bölge gündemi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, stüdyo dışı canlı yayın ekibimiz şu anda devam eden Sivas Uluslararası Film Festivali'nde bu sene üçüncüsü düzenleniyor. Serap Tan, Talip Akpınar, Emre Fidan ve Yıldıray Yıldız. Yıldıray Yıldız, tekrar merhaba.
2: Hande Zeynep Şengül, bir kez daha merhaba. Sizlere Sivas'tan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünden sesleniyoruz. Senin de ifade ettiğin gibi üçüncüsü gerçekleştirilen Sivas Film Festivali'ndeyiz şu anda ve konuklarımızla birlikte sizlere sesler aktarıyoruz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Sayın Kürşat Taydaş şu anda bizlerle birlikte. Sayın Kürşat Taydaş, merhaba.
3: Merhaba.
2: Programımıza hoş geldiniz.
3: Merhaba, sizler de Sivas'a hoş geldiniz.
2: Efendim, bir film festivali ve üçüncüsü gerçekleşiyor. Bir müzik eğitimcisi gözüyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen bu üçüncü uluslararası film festivaline genel hatlarıyla nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Evet, öncelikle tekrar hoş geldiniz. Sivas Uluslararası Film Festivali'nin üçüncüsü gerçekleştiriliyor ve biz bu konserler vesilesiyle üçünde de yer aldık. İlk iki yılda açılış konserlerini gerçekleştirdik. Bu yılda kapanış konserini gerçekleştireceğiz. Festival şehrin kültür sanat hayatı için çok önemli bir adım. Hem akademisyenler için, hem öğrenciler için, hem şehirdeki kültür sanatla ilgili insanlar için bayağı bir hareketlilik kazandıracak. Tabii oyuncular, yönetmenler, atölye çalışmaları, bununla birlikte dışarıdan gelen insanların şehri daha iyi tanımasına vesile olması, açık hava gösterimleri, film gösterimleri, gerçek bir festival havasında geçeceğini düşünüyoruz.
2: Sayın Taydaş, müzik ve sinema birbirini tamamlayan en güçlü iki sanat dalı. Festivalin içeriğinde bu uyumu yakalamak adına ne tür sanatsal yaklaşımlar görüyor, izlemliyorsunuz efendim?
3: Şimdi tabii ki görüntü ve müziğin birleşimi çok önemli. Sessiz sinema dönemine şöyle hatırladığımız zaman, sessiz olmasına rağmen arkada bir piyano sesi muhakkak, yani sahneleri canlandırmak için eklenirmiş. Daha sonra bu sinematik yapımların içerisindeki film müzikleri de duygusal tansiyon sahneleri vesaireyle hem izleyicinin ilgisini filmde tutmak için çok önemli, hem de özgün müzik olarak filmlerle özdeşleşen müzikler var. Bugün bir Hababam Sınıfı müziğini duyduğumuz zaman filmin sahneleri gözümüzün önünde hemen canlanıyor. Buna benzer örnekler çoğaltılabilir. Sinema için yani ayrılmaz bir ikili olarak değerlendiriyorum. Şehrimizdeki festivalde de sanırım bununla ilgili bizim çalışmamız da mesela bu yönde olacak. Kısaca bilgi verecek olursam, filmi yapılan şarkılar veya şarkısı yapılan filmlerle ilgili bir program hazırladık biz de. Onu evet, beğenilerine sunacağız izleyicilerimize.
2: Aslında o kadar güzel bizi geçmişe götüren bir ifade kullandınız ki, filmi yapılan şarkılar değil
3: evet
2: mi? Bir dönem böyle şarkılar evet vardı. Evet. Veya tam tersine film için yapılan şarkılar vardı. Onları da dinleyicilerimiz, en azından bu organizasyona katılan dinleyicilerimiz sizden dinleme şansına ulaşacaklar. Bir öğretim görevlisi olarak bu tür uluslararası organizasyonların öğrencilerinizin sanatsal vizyonuna katkısını nasıl gözlemliyorsunuz efendim?
3: Efendim, şimdi bizim işimiz müzik kısmında. Tabii ki daha çok festivalin film ve film gösterimleri ve teknik konularla ilgili kısım İletişim Fakültesi'nin uhdesinde gerçekleşiyor, ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi dünya gelişiyor. YouTube vesaire birçok mecralar nedeniyle birçok şeye kolay ulaşılabiliyor, ama birebir insanlarla etkileşim içinde olmak çok kolay bir şey değil. Bugün bir gencimizin ünlü bir yönetmenle sohbet edebilmesine olanak sağlaması ya da bir kurgucuyla, işte bir film teknisyeniyle, kamera görüntü yönetmeniyle vesaire birebir etkileşimde bulunması onların mesleki açıdan çok gelişimine faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü kitabı

0: bilgi ya da uygulaması olmayan bir bilginin çok fazla herhalde şansı yok. Bu açıdan çok büyük faydası olacağını düşünüyorum ben.
1: Sayın Taydaş, sinemada müzik sadece bir fon değil efendim. Bazen bize hikayenin ruhunu yansıtıyor, anlatıyor değil mi? Festivaldeki özellikle seçkilerde müzik kullanımını, sesi nasıl anlatıyorsunuz efendim? Siz nasıl ifade edersiniz?
0: Daha önce de söyledim yani o konu bizim biraz dışımızdaki yani
1: Hı.
0: filmlerle ilgili benim çok çalışmam yok ama sizin de söylediğiniz gibi duygu durumu filmle özdeşleşmeli. Yani şöyle söyleyelim 1800'leri anlatan bir film yapıyorsanız bunun içerisinde elektronik müzik kullanamazsınız. Yani bu duruma biraz ters olur. Film müziği yapanlar da zaten buna dikkat ediyor. Bazen avantgard türlerde bunu görüyoruz. Bazı filmler, dönemsel filmlerde dönemin dışında müzikler kullanıldığına şahit oluyoruz. İlgi çekici oluyor ama bir yandan da sırıtıyor. Benim şahsi kanaatim bu yönde. Ama mesela şu örneği verebilirim size. Süper kahraman filmlerindeki büyük senfonik orkestral müzikler konuyla ne kadar örtüşüyor? Ya da bir köy filmi anlatırken işte köyde çobanın dağda gezdiği sahnenin arkasına tutup da bir piyano solosu koymak herhalde bir bağlamayla aynı
1: Evet.
0: eşdeğerde olmuyor. Sanırım bütün yönetmenler, film müzikçileri de bunları dikkate alarak yapıyorlar çalışmalarını.
1: Efendim, müzik eğitimi alan bir öğrenci bu film festivalinden nasıl istifade edebilir, neler çıkarabilir?
0: Yani film müziği besteciliği için yönelim düşünen insanlar burada çok iyi gözlem yapabilirler. O filmlerdeki müzikleri analiz ederek sahne müziklerini, tansiyon müziklerini, dramatik sahnelerde tematik müzikleri analiz edebilirler. Festivalde konuk var mı bilmiyorum ama bestecileriyle irtibata geçebilirler. Tabii ki görüntü ve müziğin birleşimiyle ortaya çıkan o şaheser filmlerle de kendilerine bir yol çizebilirler diye düşünüyorum.
1: Efendim, festivalin özellikle Sivas'ın kültürel kimliğine bıraktığı izler anlamında neler ifade edersiniz bir Sivaslı olarak ve bir
0: Evet,
1: eğitimci
0: bu
1: olarak?
0: üçüncüsü şehirde gerçekten çok büyük bir heyecan oluyor. Özellikle kortej yürüyüşünden itibaren halkın çok büyük ilgisini görüyoruz. Salon hıncan şu doluydu geçen yıl. Bu yıl daha fazla bir katılım olacağını da düşünüyoruz. Çünkü bütün şehrin bu festivale ve bu tür etkinliklere Sivas zaten bir kültür şehridir. Yani kültür sanat konularında halk her zaman destekleyici olmuştur ve bir açlık da her zaman var. Yani bizim şehrimizde belki Türkiye'yi kıyasla bakıldığı zaman en çok konser yapılan, en çok sanatsal faaliyet yapılan şehirlerden bir tanesi. Dolayısıyla halkın çok büyük ilgisi var. Çok büyük desteğinin olacağından da eminim.
1: Evet. Efendim, başarılar diliyoruz
0: Çok
1: size.
0: teşekkür
1: Konser ne
0: ediyoruz.
1: zaman olacaktı? Tarihini ve yerini
0: Konserimiz
1: bir kez daha
0: cumartesi
1: hatırlatmış
0: günü
1: olalım.
0: Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde Yeşilçam Nostaljisi isimli konseri sunacağız sizlere. Bütün dinleyicilerimizi, Sivaslıları, dışarıdan gelen herkesi konserimize bekliyoruz.
1: Bir kez daha başarılar
0: Çok
1: diliyoruz ve
0: teşekkür ediyorum.
1: programımıza katıldığınız için de ayrıca teşekkür
0: Teşekkür
1: ediyoruz.
0: ediyoruz.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Sayın Kürşat Daydaş bizlerle birlikte oldu ve üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Sivas Film Festivali üzerine kendilerinden bilgiler aldık. Diğer bir konuğumuz yine bizlerle birlikte Sivas Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Sayın Alper Karaca. Sayın Karaca, merhaba. Siz de programımıza hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim, hoş bulduk, sağ olun.
1: Sayın Karaca, Sivas Belediyesi olarak 3. Uluslararası Sivas Film Festivali'nin en önemli paydaşlarından birisiniz efendim. Burada paydaşları bir kez daha dilerseniz ifade edelim. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRKSOY, Sivas Belediyesi ve Sivas Valiliği ve tabii Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Belediyenizin bu büyük organizasyona verdiği desteğin temel motivasyonu nedir efendim?
2: Evet, öncelikle teşekkür ediyoruz bizlere bu fırsatı verdiğiniz için. Yiğitlerin, ozanların, aşıkların diyarı Sivas'tan tüm gönül coğrafyamıza sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz burada bu şekilde. Tabii Uluslararası Film Festivali çok önemli. Ulusal etkinlikler şehrimizin kültürel hayatına değer katıyor, katmaya devam ediyor. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. İlk ikisi gayet güzel, başarılı geçti. Üçüncüsü daha da başarılı ve nitelikli geçiyor. Bunu gözlemliyoruz zaten. Tabii bu tür etkinliklerde güçlü yönler, zayıf yönler ele alınır. Bir sonraki etkinlikte daha güçlü şekilde değerlendirilir. Bu şekilde iyi gidiyoruz. Biz festivale çocuk yönünden büyük destek veriyoruz. TRT ortak yapımı çocuk filmleri, animasyon gösterimlerini başkanlığımıza bağlı kültür merkezlerinde çocuklarımızla buluşturuyoruz. Bunu da çok düzenli, planlı bir programla gerçekleştiriyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile irtibata geçtik. Özellikle kent merkezine uzak mahallelerde bulunan, daha önce belediyemizin etkinliklerine katılmamış okullarımızdan çocuklarımızı öğretmenleri ve müdürleri eşliğinde alıyoruz. Başkanlığımıza bağlı kültür merkezlerimize getiriyoruz. Araçlarla alıp getiriyoruz. Filmleri izletiyoruz. Daha sonra başkanlığımızın ufak tefek ikramları, hediyeleriyle tekrar okullarına bırakıyoruz. Bu şekilde biz dün başladık etkinliklerimize. 500 kişilik salonumuz var. 65 kişilik de bir cep sinema salonumuz var. Başkanlığımıza bağlı Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde. Burada dün ilk grup öğrencilerimizi ağırladık. Bugün işte ben şu anda yayındayım. Saat 10'da ikinci günün etkinlikleri de başladı. Yarın da devam edecek. Cumartesi günü de iki gösterim halinde TRT ortak yapımlarını gerçekleştireceğiz. Bu anlamda şehrimizin kültürel hayatına önemli bir destek verdiğimizi düşünüyorum.
1: Sayın Karaca, belediye olarak üniversiteyle kurduğunuz bu güçlü işbirliği Sivas'ın kültür şehri kimliğini uluslararası düzeyde nasıl etkiliyor?
2: Yani tabii ki olumlu etkileyecektir. Yıllardır aslında şehrimizde işte üniversite şehir işbirliğinde böyle ufak tefek belki aksaklıklar olduğu söylenir ama özellikle biz bu dönem kendi dönemimizle birlikte Sayın Belediye Başkanımızın akademisyen bir kimliğinin olması, üniversitedeki değerli hocalarımızla, öğrencilerimizle çok iyi iletişim halinde olması bu noktada bizi güçlendirdi. Zaten kendi talimatları da bu yönde. Biz hani hem kendi müdürlük olarak etkinliklerimizi yapıyoruz. Diğer kamu kurum kuruluşlarıyla da çeşitli kültürel sanatsal etkinliklerimizi yapıyoruz. Mesela biz göreve geldiğimiz dönemden itibaren işte çocuk koroları, kent orkestrası, polifonik korolar, diğer birçok şey, Türk halk müziği korolarımız gibi birçok şeyi, grubu, etkinliği faal hale getirdik. Sadece Sivas yöresi ile sınırlı kalmamakla birlikte birçok alanda halk oyunları ekipleri, Kafkas ekipleri, Kuzey Kafkas ekipleri çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu tip etkinlikler olduğu zaman da bu arkadaşlarımızı kurum kuruluşlarla işbirliği halinde zaten görevlendiriyoruz. Tiyatro ekiplerimiz var yine. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Kültür merkezlerimizi yeniliyoruz. Sürekli modernize etmeye çalışıyoruz. Özellikle müzik anlamında işte Türk halk müziği koroları, irfan türküleri koroları, çocuk koroları, bu arkadaşlarımızın da çalışma şartlarını günden güne iyileştirmeye çalışıyoruz. Bu şekilde katkı sunduğumuza inanıyoruz.
1: Tabii türkü dediğimizde de böyle Sivas'ın üstünde özellikle durmak gerekiyor değil mi? Yani
2: evet,
1: türkünün başkenti diye
2: evet,
1: ifade
2: öyle,
1: edebiliriz.
2: Öyle.
1: Ozanlar şehri Sivas'ımız için. Peki Sivas halkının Bu tür sanatsal faaliyetlere, festivallere olan ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Evet, az önce Kürşat hocamın da dediği gibi Sivas bir kültür şehri. Sivas halkı da bu tip böyle nitelikli, güzel, kaliteli programlar olduğu zaman zaten o altyapı hazır, destek veriyorlar. Hem izleyici olarak hem de katılımcı olarak destek veriyorlar. Mesela bu manada bir Türk halk müziği koromuz var. Hemen kısaca ondan bahsetmek isterim.
1: Buyurun,
2: müsaadenizle.
1: Buyurun.
2: Bir duyuru paylaştık sosyal medya hesabımızdan. Bir Türk halk müziği korosu açacağız. Vatandaşlarımızdan başvuru yapmak isteyenler dedik. Gerçekten çok sayıda başvuru aldık. Başlarında tabii ki Sayın Hocam'ın öğrencilerinden de değerli şef hocalarımız, yönetmen hocalarımız da alıyoruz. Böyle tamamen saf, böyle hormonsuz diye tırnak içinde ifade edeyim. Böyle şehrimizin işte esnaflar var, kamuda çalışanlar var, müdürler var, müfettişler var, mühendisler var. Böyle ekiplerden güzel şey alıyoruz. Yani hem katılımcı olarak hem izleyici olarak Sivas halkı altyapı olarak hazır. İşte Ali Kızıltuğlar, Aşık Veysel'ler, Aşık Ruhsati'ler, bunlar hep şehrimizin bağrından yetişmiş değerli, kıymetli değerlerimiz.
1: Sayın Karaca, belediyeniz gençler için özellikle güçlü başlangıç vizyonuyla film festivalindeki genç yeteneklere sunulan imkanları nasıl değerlendiriyor? Bir de Sivas'ın tarihi dokusundan da bahsetmek gerekiyor. Meydanlar, tarihi yapılar değil mi? Çok önemli. Festival sahası olarak kullanmak şehrin tanıtımı açısından...

0: Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Ya şöyle, Sivas şehir olarak Anadolu'nun ortasında, hem Selçuklu mirasını taşıyan, hem Osmanlı mirasını taşıyan, hem Cumhuriyet mirasını taşıyan çok değerli, kadim, yaklaşık 1000 yıllık tarihi olan çok kadim bir şehir. Derin kültürel etkileri olan, izleri olan, mirasa sahip olan bir şehir. Tabii gençlerimiz önemli. Bu tip kültüre sahip olmanın yanında bir de bu etkinlikleri, bu kültürel mirası yeni nesillere, gençlere aktarmamız da o derece önemli. Tabii bunu yaparken de güncel dünyanın gelişen diğer bu gelişimlerine de ayak uydurmamız da gerekiyor. Hem mirasımızı taşıyacağız, hem güncel konularla gençlerimizi tutacağız. İşte bununla ilgili mesela Avrupa Birliği projeleri yapıyoruz gençlerle ilgili. Mesela ondan da bir tane kısa örnek vereyim hemen. Bugünün gençleri, geleceğin meslekleri diye bir projemiz var. 45 il ve ilçe belediyesinin katıldığı, Sivas Belediyesi olarak bizim de paydaş olduğumuz bir proje. İşte burada günümüzün güncel meslekleri, yani bugünün gençlerine geleceğin meslekleri, işte yapay zeka, siber güvenlik, dijital pazarlama uzmanı, e-ticaret uzmanı gibi kurslar veriyoruz. Bunun yanında da yine işte gençlerimize işte Türk Halk Müziği olsun, kurslar olsun, bu anlamla ilgili desteklerimizi, kurslarımızı veriyoruz. Gençler bizden bir şey talep ettikleri zaman imkanlar dahilinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yine film festivali kapsamında ilimizin ikinci üniversitesindeki, Bilim Teknoloji Üniversitesi'ndeki gençler de bize bu konuda geldiler. Mesela telifli filmlerimizden Tosun Paşa, bu şeyde de gösterimi olacak mesela. Onu biz ilk gün olarak o ikinci üniversitemizde öğrencilerimize paylaştık. Bu şekilde devam ediyoruz
0: Evet.
1: inşallah.
0: Sayın Karaca, son olarak hem davet alalım sizden dinleyicilerimize, Sivaslılara ve Sivas dışında belki festivale katılmak isteyen dinleyicilerimiz olacaktır. Ve dileklerinizle birlikte de sohbetimizi
1: Tabii
0: noktalamış olalım.
1: teşekkür ederim. Tabii ulusal projeler her zaman önemli. Şehrimizin kültürüne değer katıyor. Buradan TRT Erzurum Radyosu vesilesiyle de tüm değerli hemşerilerimizi, bizi dinleyen, sesimizi duyan herkesi bu güzel etkinlikte yer almaya davet ediyoruz. Yıllarca televizyonlardan, dizilerden izlediğimiz değerli sanatçılarımız, yönetmenlerimiz bugün burada olacaklar. Bu etkinlik kapsamında hafta boyunca devam edecek. İşte az önce hocamın da dediği gibi belki birebir görüşme fırsatı olacak. Bu meslek edinmek isteyen gençlerimiz bu değerli isimlerle bir araya gelip onların tecrübelerinden istifade etme fırsatını bulacaklar. Bu vesileyle tabii tüm hemşerilerimizi bu etkinliklere davet ediyoruz. Ben de ayrıca Sivas Belediyesi olarak buraya katıldım. Teşekkür ederim bu imkanı da verdiğiniz için. O şekilde de teşekkürlerimi sunuyorum
0: Sayın
1: size bu
0: Karaca,
1: imkanı
0: biz de
1: verdiğiniz için.
0: teşekkür ediyor. Size kolay
1: Çok
0: gelsin
1: teşekkür ederim.
0: diyoruz.
1: Sağ olun.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Sivas Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Sayın Alper Karaca bizlerle birlikte oldu ve festival üzerine kendilerinden bilgiler aldık. Sivas şu an oldukça hareketli bir dönemden geçiyor. Üçüncü Uluslararası Sivas Film Festivali tam da şu günlerde 12-16 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleşiyor. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı topraklarda mottosuyla düzenlenen festival ve bu yıl üçüncüsü gerçekleşiyor. Bizler de sizlere TRT Erzurum Radyosu stüdyo dışı canlı yayın ekibi olarak Serap Tan, Talip Akpınar, Emre Fidan ve Yıldıray Yıldız Sivas'tan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünden seslendik efendim. Sözü şimdilik merkeze bırakıyoruz. Hoşça kalın.
2: Yıldıray Yıldız konuklarınıza ve size teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, stüdyo dışı canlı yayın ekibimiz şu anda Sivas Uluslararası Film Festivali'ndeler. Bu sene üçüncüsü düzenleniyor. İlerleyen dakikalarda diğer programlarımızda da kendileri bize sesler aktaracaklar. Serap'tan, Talip Akpınar, Emre Fidan ve Yıldıray Yıldız. Biz hatırlatmamızı yapalım. Diğer programlarımız içerisinde de kendilerini dinleyebileceksiniz.

0: Para piyasalarında son durum.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, programımız bölge gündeminde para piyasalarındaki son durumu öğreneceğiz. Pusula Yatırım Araştırma Uzmanı Sayın Mustafa Kemal Eski telefonun diğer ucunda. Sayın Eski, merhaba.
2: Hande Hanım, günaydınlar, yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz, çok sağolunuz. Şimdi cari dengede savaş etkisini görüyoruz. Bununla başlayalım isterseniz değerlendirmenize.
2: Tabii ki de. Ödemeler dengesi açıklandı. Bu doğrultuda 9.7 milyar dolar ile beklentileri paralel bir şekilde gerçekleşti. Zaten savaş etkisinin gelmesini bekliyorduk. Özellikle zaten altın enerjiyi çıkardığımızda 3.9 milyar dolar olan cari işlemler hesabı aslında ne kadar çok etkilediğini, savaşın ne kadar çok ön planda olduğunu ve artık bozulmaları yansıtan bir çerçeveyi gözlemlediğimizi takip ediyoruz. Doğrultuda aslında makro çerçeve etkisi bir miktar hani çok ön planda olmasa da bu verinin genel orta vadeli programı bozucu bir veri olarak karşımıza çıkıyor. Orta ve uzun vadede bir miktar beklentileri bozacak gibi görünüyor. Piyasa katılımcı rankinginde de görüyor olacağız bu hafta içerisinde yayınlanacak, hatırlatmak gerekirse.
1: Evet, tabii küresel piyasalarda savaş ve Amerika Birleşik Devletleri'nin enflasyonunun baskısı da var. Bu konuyla ilgili olarak bir değerlendirme almak isteriz sizden.
2: Tabii ki de. Zaten dün enflasyon açıklanmasıyla birlikte riskli varlıklarda genel yayılan güçlü satışlar bizde de dahil takip etmiştik. Beklentileri gelmesiyle birlikte aslında artık Fed'den bir faiz indiriminin olmaması 2026 özelinde beklentisi oluştu. Bu evet. Doğal olarak da riskli varlıklarda bir baskı, işte altın gümüşte bir baskı yarattı. Gerginlik devam ediyor. Aslında değişen bir kompozisyon yok. İşte Trump'tan gelen işte kötümser açıklamalar, İran nezdinde gelen kötümser açıklamalar en planda olmaya devam ediyor. Farklı bir çerçeve yok. Biraz daha Türkiye nezdinde de şu var. Dün MSCI endekslerinin değişimleri açıklandı. Burada bir nebze olsun farklı şirketlere nezdinde bir uyarı niteliğinde bir bildirim yapılması kaynaklı hisse senetlerinin ayrışma gözlemliyoruz. Bunun etkisini takip ediyoruz. İş tarafta tabii küresel mekanizma ön planda kalmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de ekonomik takvim var olsa da, ekonomik takvimden işte iyimser veya kötümser veri geliyor olsa da bu güncel gerginlik kompozisyonu takip etmeye sürdürüyor olacağız demiş olayım.
1: Evet, son bir sorum olacak tabii, altında Fed baskısını da görüyoruz. Nasıl bir değerlendirme yapacaksınız?
2: Altın ve gümüş nezdinde dediğimiz gibi işte 4700 dolarlarda şu anda aslında bir yatay bir bandda takılmış durumda. İşte 5000 doları aşamadığımız sürece aşağı yönlü riskler devam ediyor. Zaten Fed'den de bir faiz indirim beklentisi iyice yok. Yani en iyi senaryoda Aralık 2026 beklentisi var ama bizim beklentimiz 2026'da olmaması yönünde bu enflasyonla birlikte. Bu doğal olarak da bir nebze olsun yatay kompozisyonu biraz daha devam ettirecek gibi görünüyor diyebiliriz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ve bu bilgileri bizimle paylaştığınız için. Kolaylıklar dileriz.
2: Ben teşekkür ederim, yayınlar diliyorum.
1: İyi günler dileriz. Sevgili dinleyenlerimiz, para piyasalarındaki son durumu araştırma uzmanı Pusula Yatırım'dan araştırma uzmanı Sayın Mustafa Kemal Eski'den aldık. Bu bağlantıyla birlikte programımız bölge gündeminin sonuna geldik. Programı yapımcımız Alev Altun hazırladı. Teknik yönetimde Muharrem Bilen, sesimizi size ulaştıran isimdi. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Programlarımız devam edecek. Bunun hatırlatmasını yapalım ve size huzurlu, sağlıklı, güzel bir gün dileyelim. Hoşça kalın.
3: TRT Erzurum Radyosu Bölge Gündemini sundu.

Hayatın İçinden programıyla bugün de huzurlarınızdayız sevgili dinleyenlerimiz. Biz programı başlattık. Siz de hazırsanız radyonuzun sesini açınız. Çünkü 2 saat boyunca TRT Erzurum Radyosu'ndan canlı olarak yayınlayacağız Hayatın İçinden programını. Biz hazırız. Size güzel bir gün diliyoruz ve programımızı başlatıyoruz. Program yapımcımız Alev Altun, teknik yönetimde Taceddin Dolu, spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Yine birbirinden güzel şarkılarımız var, türkülerimiz var programımız içerisinde. Hatta onlardan biriyle başladık programa. Salman Til, Kenan Doğulu ile birlikte söyledi. Durup dururken dedi sanatçılar beraber ve biz programımız içerisinde bir hatırlatma daha yapalım ki bu şarkıları, türküleri size dinletmeye devam edeceğiz. Programımızın içeriğine dair bilgi aktarmak istiyoruz. Yine dop dolu bir programda huzurlarınızdayız çünkü. Birazdan takvim yaprağımızı okuyacağız her zaman olduğu gibi. Yine konu ve konuklarımız var. Stüdyo dışı canlı yayın ekibimiz şu anda Sivas'ta sevgili dinleyenlerimiz. Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın katkılarıyla Sivas Uluslararası Film Festivali'nin üçüncüsü dün başladı. 12-16 Mayıs tarihleri arasında devam edecek bu festivalden sesler aktaracak arkadaşlarımız. Stüdyo dışı canlı yayın ekibimiz Serap'tan, Talip Akpınar, Emre Fidan ve Yıldıray Yıldız'dan oluşuyor sevgili dinleyenlerimiz. Bir konu bir konuk köşemizde önemli bir konuyu değerlendireceğiz bugün. Karamanoğlu Mehmet Bey'in 13 Mayıs 1277 tarihinde yayımladığı ferman ve Türk dilinin önemini konuşacağız. Türk Dil Kurumu Başkanı Profesör Doktor Sayın Osman Mert telefon attığımızda olacak. Hem Türk dilinin önemiyle ilgili konuşacağız hem de bugünü hatırlayacağız sevgili dinleyenlerimiz. Şarkılar dedik, türküler dedik. Onlardan biriyle daha devam ediyoruz. Sezen Aksu söylüyor yani.

0: Takvim Yaprağı.
1: ...13 Mayıs tarihli takvim yaprağımızda günün sözü Mustafa Kemal Atatürk'e ait sevgili dinleyenlerimiz. Türk demek, dil demektir. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk ulusu, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır. Tarihte bugün neler olmuş hemen göz atalım. 13 Mayıs 1964 tarihinde gazeteci yazar Selami İzzet Sedes vefat etti. Kendisini ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Orta Asya'dan Anadolu'ya göçen ve burada beylikler ve devletler kuran Türk boylarının başka ulusların değerlerini kabullenip, başta dil olmak üzere kendi değerlerini terk etmeye yöneldikleri ve bu yönelişi adeta marifet saydıkları bir dönemde, Karamanoğulları Beyliği'nin 3. ve en ünlü hükümdarı olan Karamanoğlu Mehmet Bey, 13 Mayıs 1277 tarihinde bir ferman yayımladı. Bugünden sonra divanda, dergâhta, bargâhta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmaya. Türk dilinin yeniden devlet dili olarak ilan edildiği bu ünlü ferman, Türkçenin gelişmesinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Sevgili dinleyenlerimiz, programımızın ilerleyen dakikalarında biliyorsunuz programımızda ağırlayacağımız Türk Dil Kurumu Başkanı Profesör Doktor Sayın Osman Mert'le de Türk dili üzerine konuşacağımızı bir kere daha hatırlatmak isteriz size. Yine bir şarkıyla devam edelim programa. Mehmet Özkaya seslendiriyor Muhayyer Kürdi şarkıyı, bir Yıldırım Gürses bestesi. Yıllar sonra rastladım çocukluk sevgilime.

Bu şarkının ardından yine bir şarkı, bu kez Emel Sayın seslendiriyor dinleyeceğiniz şarkıyı. Rüyalar gerçek olsa seni her gün görürdüm.

0: Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444-6080 ya da darulaceze.gov.tr.
1: Altın Düetler albümünden bir şarkı dinletelim size. Nükhet Duru, Erol Evgin'le birlikte seslendiriyor şarkıyı. Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor.

0: Hayatın İçinden devam ediyor.
1: Hayatın İçinden devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Stüdyodaşı canlı yayın ekibimiz Sivas'ta, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı topraklarda sinemanın gücüyle tarihin ve kültürün izinde bir yolculuktan kesitler aktaracaklar. Bugün de programımız içerisinde stüdyodaşı canlı yayın ekibimiz Serap'tan, Talip Akpınar, Emre Fidan ve Yıldıray Yıldız'dan oluşuyor. Sivas Uluslararası Film Festivali 3.'sü bu yılda devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Yıldıray Yıldız merhaba.
2: Hande Zeynep Şengül merhaba, merhaba sevgili dinleyiciler. Evet, TRT Erzurum Radyosu'nun kıymetli dinleyicileri. Bugün bizler sizlere TRT Erzurum Radyosu stüdyo dışı canlı yayın ekibi olarak Sivas'tan sesleniyoruz. Ve şu anda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içindeyiz efendim. Biraz önce de ifade ettiği gibi Hande Zeynep Şengül'ün 3. Uluslararası Sivas Film Festivali gerçekleşiyor. Ve buradan konuklarımızla birlikte sizlere sesleniyoruz. Yine bir konuğumuz var. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Danışmanı Doçent Doktor Sayın Nevzat Balıkçıoğlu bizlerle birlikte. Sayın Balıkçıoğlu merhaba.
3: Merhabalar. Hoş geldiniz Sivas'ımıza.
2: Teşekkür ederiz. Sizler de programımıza hoş geldiniz diyelim.
3: Teşekkürler.
2: Sayın Balıkçıoğlu biraz önce ifade ettiğim gibi kampüs içindeyiz şu anda.
3: Evet.
2: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin yapmış olduğu ev sahipliği var. Hı hı. Ve üçüncüsü gerçekleşiyor. Uluslararası Film Festivali. Festivalinin paydaşlar da var. Evet. Dilerseniz sizden biraz üniversiteyi dinleyelim önce.
3: Olur. Tabii ki. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 1974 tarihinde kurulmuştur. Yaklaşık 6000 personelimiz mevcut. Bunların 2600'ü akademisyen, diğer kalanları memur ve işçidir. Üniversitemizde yaklaşık 50.000'e öğrencimiz var. Barınma sorunumuz yok. Yurtlarımız fazlasıyla yeterli öğrencilerimiz için. Üniversitemiz

0: hep ifade ediyoruz. Türkü dediğimizde
1: Tabii ki.
0: türkünün vatanı deriz Sivas için.
1: Evet.
0: Ozanlarıyla.
1: Pir Sultan Abdallarımız,
0: böyle bir
1: eserlerimiz.
0: Organizasyonun özellikle böyle bir şehirde yapılmasının önemi hakkında bize neler söylersiniz Sayın Balıkçıoğlu?
1: Şöyle ki bildiğiniz gibi Pir Sultanlar, Aşık Veysel'ler Sivas'ımızın müthiş ozanları, Türkçemizin mimarları. Onlar bu coğrafyalardan, bu topraklardan çıkmış insanlar. Tabii ki onlarla her zaman gurur duyuyoruz. Bu tür film festivallerinin yapılması aynı zamanda Sivas'ımızı ve o değerli kişileri de bütün dünyaya tanınmasında öncelik etmekte. Ve bu da tabii ki Sivas'a ve ülkemize büyük bir değer kazandırmaktadır.
0: Evet.
1: O yüzden
0: 12
1: destekliyoruz biz rektörlük olarak.
0: 12-16
1: Bu
0: Mayıs
1: üçüncü
0: tarihleri arasında gerçekleştiriliyor festival. Şehre de bir canlılık
1: Tabii ki.
0: getiriyor, değil mi?
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Şehirle üniversitenin özellikle bütünleşmesi
1: Tabii ki.
0: ve bu bütünleştirici harcın sanat olmasını nasıl değerlendirirsiniz?
1: Harika bir şey. Yani çünkü biz üniversite olarak şehirle sürekli entegreyiz. Şehirden kopuk bir yapımız yok. Tüm faaliyetlerimizi, tüm etkinliklerimizi şehirdeki sivil toplum örgütleriyle, valilikle, belediyeyle, ticaret odalarıyla beraber gerçekleştirdiğimiz için bu tür film festivali de ülkemize, şehrimize özellikle büyük bir değer kazandırıyor.
0: Bir kez daha yeri gelmişken ifade edelim. 3. Uluslararası Sivas Film Festivali Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin ev sahipliğinde
1: Evet.
0: gerçekleşiyor. Fakat paydaş kurumlar var.
1: Var.
0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRKSOY,
1: TRT.
0: Sivas Valiliği, TRT ve yine Sivas Belediyesi de bu organizasyonun paydaşlarından, bunu da ifade etmiş olalım. Peki böyle bir organizasyon özellikle öğrencilerinizin gelişimini, kariyer planlamalarını nasıl etkiliyor Sayın Balıkçıoğlu?
1: Şimdi bizim iletişim fakültemiz var burada. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu ve bu iletişim fakültesi oldukça etkin çalışıyorlar. Öğrencilerimize çok büyük katkı sağladığını tahmin edebiliyorum. Zaten şu anda da üniversitemizde yaklaşık 65 öğrencimiz fiilen, özellikle iletişim fakültesinde 65 öğrencimiz fiilen etkinliklere katılıyorlar, organizasyonlara katılıyorlar. Teorinin yanında pratikte ve uygulamayı da gördükleri için öğrencilerimizin gelecekteki planlarında çok büyük katkı sağladığını düşünüyorum bu tür festivallerin. Artı öğrencilerimiz bir de bunu zevkle yapıyorlar. Müthiş bir keyif alıyorlar. Özellikle şu son 1-1,5 yıldır öğrencilerimizi iletişim anlamında sahada da görebiliyoruz. Değişik programlarla, etkinliklerle. Oldukça da etkili bir çalışma yapıyoruz. Özellikle de şehirle beraber, şehirden kopmadan, onlarla entegre olarak oldukça başarılı çalışmalar yapıyoruz. Özellikle iletişim fakültemiz olarak.
0: Sayın Balıkçıoğlu, halkın ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Halkımızın ilgisi çok fazla. Yani özellikle geçen sene oldukça yüksekti bu üçüncü film festivalimizde. Ama bu sene daha faydalı olacağını, daha halkımızın bu işin içerisine katılacağına inanıyorum. Oldukça başarılı geçeceğine inanıyorum. Çünkü altyapımız çok iyi. Kurumlar arasındaki iletişim çok iyi. Başarılı olacağına inanıyorum inşallah. Sivas için çok büyük değer katacak bu tür festivaller.
0: Evet,
1: Özellikle de sizlere de teşekkür edelim bu arada.
0: biz teşekkür ederiz. Atölye çalışmaları da var.
1: Var, var.
0: Konserde düzenlenecek yine
1: Etkinlik çok iyi.
0: festival
1: Çok iyi.
0: kapsamında ve bu festivalde aslında düzenlenecek yapılan bu bütün etkinlikler şehrin birçok bölgesine de
1: Tabii,
0: yayılıyor, değil
1: tabii,
0: mi?
1: tabii. Sadece üniversite dediğin şehrin değişik bölgelerinde bu etkinlikleri yapıyoruz.
0: Ulaşımı da kolay
1: Ulaşımımız
0: kılıyor.
1: çok iyi, sıkıntımız yok. Yani belediyemiz, valiliğimiz o anlamda yardımcı oluyorlar. Hiçbir sorun olmuyor. Zaten şehir merkezinde birçok kültür merkezimiz var. Oralarda film gösterimleri, etkinlikleri falan yapacağız inşallah.
0: Evet, Sayın Balıkçıoğlu, tabii üçüncüsü gerçekleşiyor. Nice seneler diyelim.
1: İnşallah.
0: Her geçen gün
1: İnşallah.
0: artan bir ivmeyle aslında, her geçen yıl artan bir ivmeyle devam ediyor. İleride uluslararası belki bir boyut kazanacak bir organizasyon. Peki bu bağlamda üniversitenizin altyapısını ve yine şehrin kültürel anlamdaki altyapısını yeterli görüyor musunuz? Yapılması gereken çalışmalar var mı? Çünkü şunu biliyoruz, bu tip festivaller ve etkinlikler

0: kentler, şehirlerin
1: Sevgili
0: üniversitemizi
1: dinleyenlerimiz.
0: temsilen bu 3. Uluslararası Film Festivali'nde ben bulunuyorum. Üniversitemizin altyapısında bir problem yok. Bildiğim kadarıyla da şehir merkezinde de gerek valilik, belediye, kültür müdürlüğünde de onlarda da problem olduğunu sanmıyorum. Çünkü önceki dönemlerdeki yaptığımız etkinliklerde, bu festivallerde bir önemli bir problem yaşamadık. Tek problemimiz işte işin doğrusu yağmur yağmazsa
2: Evet.
0: bayağı bir su
2: Biraz bereketli
0: döneminde
2: günler geçiriyoruz
0: müthiş,
2: değil mi
0: Allah'a
2: ülke
0: çok şükür
2: olarak?
0: harika bir şey var, mevsim geçiriyoruz.
2: Bereketli
0: Değerlerinde sorun
2: olsun
0: olacağını
2: festival
0: sanmıyorum.
2: adına
0: Oldukça
2: da.
0: bereketli olacağını inanıyorum zaten şehrimiz için de, üniversitemiz için de, ülkemiz için de
2: Evet.
0: hayırlara
2: Çok
0: vesile olun
2: teşekkür
0: inşallah. Ben
2: ediyoruz
0: teşekkür
2: programımıza
0: ediyorum. Ayağınıza
2: katıldığınız için
0: sağlık.
2: Sayın Balıkçıoğlu.
0: Teklifiniz için teşekkür ediyorum.
2: Değerli dinleyenlerimiz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Danışmanı Doçent Doktor Sayın Nevzat Balıkçıoğlu bizlerle birlikte oldu. Üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Sivas Film Festivali üzerine kendisiyle bir sohbet gerçekleştirdik. Ve yine bir konuğumuz var. Yapımcı yönetmen Sayın Nur Onur bizlerle birlikte. Sayın Onur'u da tanımak isteriz.
1: Teşekkür ederim. Sivas'a ilk gelişim. Çok heyecanlıyım. Çünkü 4-11 Eylül 1919 Sivas Kongresi'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Amasya Genelgesi'nin akabinde Türkiye'nin kaderinin, kader yazgısının belki de adımlarının atıldığı bir şehir olduğu için daha uçak inerken duygulandım.
2: Evet. Sayın Onur, özellikle tabii Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı bir şehirde bu tip bir organizasyonun yapılmasını nasıl değerlendirirsiniz bir yapımcı ve yönetmen gözüyle?
1: Çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Öncelikle değerli hocamın çok güzel söyleşisini dinledim, kulak misafiri oldum. Hakikaten kültürel değer yaratmak, bir toplumda A'dan Z'ye yeniliği inşa etmek, tarihe, geçmişe sahip çıkmak, emin adımlarla yarınlara, gelecek kuşaklara bu vatanın her karışını emanet etmek kültürle, sanatla, müzikle, bütün disiplinlerle mümkün. Çünkü görünmez iplerle birbirimize bağlıyız. Ama bu iplerin ne olduğu, nasıl olduğu, işte bu ata toprağındaki tohumlar gibi. Hani bereketli bir mevsim yaşıyoruz dedi Sayın Hocam. Evet, yağmuruyla, çamuruyla, rüzgarıyla, güneşiyle bu vatan bizim, bu kültür bizim. Her karışını, her zerresini, her tohumunu, her yansımasını hücrelerimizde hissetmemiz lazım ki sanırım bu kültürel etkinlikte bir nebze olsa buna bir tohum ekmek, ileride bunun meyvelerini yeni kuşaklara aktarmak için bu çaba gerek bakanlık düzeyinde gerek Cumhuriyet Üniversitesi'nin değerli akademisyenleri, sizler gibi basın mensupları, her birinizin emeği çok kıymetli. Ben kurmaca kategorisindeki filmler için jüri üyesi olarak geldim. Sinema sektörüne uzak değilim. Sizler gibi meslektaşız. TRT kökenliyim üstelik. Koridorlarda büyüdüm. İstanbul Televizyonu'nun Ortaköy Ulus'ta kaset taşıyarak, ışık taşıyarak bir yıl bedava çalışıp ondan sonra da ışığı, sesi, müziği öğrenerek şükürler olsun ki Cumhuriyete Kanat Gerenler adlı bir belgeselle ben de yolculuğuma başladım. İlk asfalt makinesini Türkiye'ye getiren asfaltçı Asım'dan, Süleyman Ferit Eczacıbaşı'na, İsmail Hakkı Tonguç'tan, köy enstitülerinin kuruluşundan itibaren bütün değerli cumhuriyeti cumhuriyet yapan, bir at sırtında Batum'dan çay tohumlarını getiren Zihni Derin'e kadar o kuşağın, hani bu kuşağın belki de var olmasına sebep olan o vefa kuşağının ve hiçbir çıkar beklemeksizin vatan için çalışan, bazısı Atatürk'ün emriyle yurt dışına gidip eğitimler alarak müzisyen, doktor, mühendis olup ama sonra ata toprağına geri dönüp bu vatan için inşa eden, inşa çalışmaları yürüten o kuşağı tanıma şerefine eriştim. Dolayısıyla da çok çok mutluyum. Bugün de adıyla özdeşleşen Cumhuriyet Üniversitesi'nin içerisindeyim. Bu bir tesadüf değil, tevafuk diyorum. Dolayısıyla da yapılan hiçbir şeyin karşılıksız olduğuna inanmıyorum. Yeter ki değer üretmeye çalışalım. Kültür
2: Sayın
1: insanın
2: Onur,
1: doğurduğu şeydir.
2: bu bağlamda festivalin içeriğine mutlaka göz attınız.
1: Evet,
2: 12-16 Mayıs
1: evet.
2: tarihleri arasında gerçekleşiyor. İçerik hakkında, festival hakkındaki düşüncelerinizi de öğrenmek isteriz
1: Evet.
2: sizden.
1: Şimdi çok güzel kurgulanmış hakikaten. Akademisyen

0: Değdiği belli. Onur Bey başta olmak üzere uzaktan tanıyorum kendisini. Telefonla görüştük. Büyük bir emek görünüyor. Katılan filmler oldukça fazla. Çünkü ben yaklaşık 12 yıl Frankfurt Film Festivali'nin danışma kurulunda hem seçici hem sunum moderatör sizin mesleğinizi yaparaktan koordinatör anlamında çalıştım ve Türk dili unutulmasın diye bir ülkeyi yok etmek istiyorsanız işe dilinden başlarsınız demiştir Konfüçyus. Türkçemiz unutulmasın diye Frankfurt'ta Türk Tiyatro Festivali'ni de başlatırken orada da buna ehemmiyet verdik. Bu başlıklar aslında bütün festivallerin başlıkları. Hani Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz
1: Evet.
0: işin aslı. Mesele bu keşfe hangi yollardan gidebiliriz? Ana yol değil, tali yolları deneyebiliriz. Sizler gibi değerli fikirlerle, eklemlenen yeni görsellerle, yeni ülkelerle dediğiniz gibi belki uluslararası platformda ses getiren bir festivale dönüştürmek mümkün olabilir. Trafiğiniz yok, caddeler geniş. Valla bayıldım İstanbul'dan keşmekeşin içinden gelince. Gerçekten çok güzel. Bu nedenle eminim başlıklar çoğaltılabilir. Daha uluslararası isimler davet edilebilir. Kurmaca kategorisinde olmama rağmen belgesel kuvvetlendirilebilir. Belki ortak yapım akademisyenle birlikte bir projeler inşa edilebilir gibi gibi pek çok fikrim var. Buradan değil Onur Bey'le sonra bunları başlık başlık çalışacağız. Gittiğim her festivale geçen yıl Bitlis'teydim. Mutlaka söylüyorum çünkü hepimiz birbirimize değer katmak için varız. Hepimiz
1: Evet.
0: geçiciyiz. Bu geçicilik içerisinde anlam üretme peşindeyiz.
1: Sayın Onur, tabii organizasyonda özellikle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri de yer alıyor, görevliler çalışıyorlar ve bizi dinleyen gençlerimiz de var mutlaka. Onlara tavsiyeniz ne olur festival üzerinde? Değerlendirsinler değil mi böyle bir
0: Kesinlikle
1: festivali?
0: katılıyorum size. Şimdi yeni jenerasyonla ben de akademisyenlik yapıyorum. Radyo televizyon program dersleri verdim İstanbul Aydın Üniversitesi'nde sürekli eğitim merkezinde hala derslere katılıyorum. Fırsat buldukça gençlerleyim. Ayla Algan'la İstanbul Drama Sanat Akademisi'ndeydim. Rahmetli 18 yaşımdan beri hayatımdaydı. Şimdi Tamer Levent'le devam ediyoruz. Hep gençlerle beraberim ve her gün söylediğim bir şey bu. Mutlak suretle yenilenecek bilginin peşinden koşun ve merak duygusu çok önemli. Burada hocamızın anlattığı bir cümle size bir ışık olabilir. Beyefendinin ses tonundan bir belgeselin fikri doğabilir. Dolayısıyla da ne kadar kıymetli olduğunu algılayın. Çünkü ben ışık taşıyarak, ses kablosu sararak işe başladım ve iyi ki yapmışım diyorum bugün. Çünkü öyle öğrenebiliyorsunuz. Sahada olarak öğrenebiliyorsunuz. Sadece kitaptan tecrübe ederek bizim mesleğimiz öğrenilmesi mümkün değil.
1: Sayın Onur, son olarak dileklerinizi alarak sohbetimizi noktalayalım.
0: Çok konuştum sanırım. Çok teşekkür ediyorum. Ümidim üçüncüsü dışında daha nice üçlerin çoğalması, 33'lerin olması, bu ekibin daha güzel, daha güçlü, daha arkası kuvvetli bir şekilde yola devam etmesi. Çünkü bunlar işbirlikleriyle olabilecek, tek başınıza yapabileceğiniz bir şey değil. Akademik tarafın güçlü olması yeterli değil. Devletin arkasında, belediyenin, sizlerin hep birlikte olması gerekiyor ki şu anda bunun kokusunu alıyoruz. Umarız devam eder, sürdürülebilir bir şekilde nicelerine tanıklık ederiz. Çok
1: Bizler
0: teşekkür
1: de bu
0: ediyorum.
1: güzel dileklerinize katılıyoruz. Sayın Onur, programımıza katıldığınız için de ayrıca size teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz.
0: teşekkür ederim.
1: Değerli dinleyicilerimiz, yapımcı yönetmen Sayın Nur Onur bizlerle birlikte olduğu ve 3. Uluslararası Sivas Film Festivali üzerine kendileriyle bir sohbet gerçekleştirdik. Bizler TRT Erzurum Radyosu stüdyo dışı canlı yayın ekibi olarak sizlere Sivas'tan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünden, 3. Uluslararası Sivas Film Festivali'nden sesler aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik sözü müziğe bırakıyoruz.

Bir Sivas türküsü yayınladık sevgili dinleyenlerimiz. Gam elinden benim zülfü siyahım Kubilay Dökmetaş seslendirdi. Dinlediğiniz bu türkü İhsan Öztürk'ten alınan. Yine bir türküyle devam edelim programa, saatimiz 11.42'yi gösterirken. İsmail Altunsaray seslendiriyor. Harmana sererler sarı samanı.

0: bulmamız gereken kayıp bir robot var. Ruzi nerede?
1: TRT ortak yapımı Kehribar ile Boncuk Kayıp Robot 22 Mayıs'ta sinemalarda.
2: Hande Mehan'ı dinleyeceğiz sevgili dinleyenlerimiz. Şarkının sözleri Seda Akay'a ait, bestecisi ise Garo Mafyan. Hep birlikte kulak verelim Hak'tan.

Sevgili dinleyenlerimiz, biz Sandem Meha'nın ardından yine bir şarkı dinleteceğiz size. Bu kez Burcu Güneş alıyor sırayı. Biz aşkı meleklerden çaldık diyor sanatçı.

0: TRT Erzurum Radyosu.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, stüdyo dışı canlı yayın ekibimiz Sivas'ta biliyorsunuz bağlantılar yapıyorlar. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Sivas Uluslararası Film Festivali'nin bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. Onlar da bu festivalden sesler aktarmaya devam ediyorlar. Serap Tan, Talip Akpınar, Emre Fidan ve Yıldıray Yıldız. Yıldıray Yıldız, tekrar merhaba.
2: Hande Zeynep Şengül merhaba. Şunu ifade edeyim sizlere. Öncelikle şu anda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsündeyiz. Ve buradan Cü Radyo'da ortak yayında şu anda gerçekleştirmiş olduğumuz yayını yine Sivas'a kendi frekansları üzerinden duyuruyorlar. Burada emeği geçen tüm arkadaşlarımıza henüz kendilerini görmedik ama selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Bunu da özellikle yeri gelmişken belirtmiş olalım. Değerli dinleyicilerimiz, evet bizler Sivas'tayız ve Sivas'ta 3. Uluslararası Sivas Film Festivali gerçekleşiyor. Bu festivale Sivas Cumhuriyet Üniversitesi de ev sahipliği yapıyor. Yine bir konuğumuz var. Kurgu yönetmeni Sayın Emre Gezici bizlerle birlikte.
3: Merhabalar.
2: Sayın Gezici merhaba. Sizi öncelikle dinleyicilerimize tanıtalım. Buyurun.
3: Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Teşekkür ederim. Ben Emre Gezici. Evet, kurgu yönetmenliği yapıyorum. Uzun yıllardır medya sektöründeyim. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde de bulunmaktan dolayı gayet memnunum. Burada bu festivalde emeği geçen Onur hocamın, Onur Taydaş hocamın eski bir öğrencisiyim. Kendisi teveccüh gösterdi ve bizi davet etti. Burada genç arkadaşlara kurguyu anlatmak, onlara daha önceki yaptığımız işlerden tecrübelerimizi aktarmak üzere buraya geldik. Bu yüzden de gayet mutluyum.
2: Evet, keyifli bir üçüncüsü gerçekleşiyor. Atölye çalışması
3: evet,
2: olacak.
3: Atölye çalışması.
2: Neler yapacaksınız? Şöyle bize biraz kurgu yönetmenliğinden bahseder misiniz dinleyicilerimiz?
3: Kurgu aslında bir anlatı sanatıdır. Yani kurguyla birçok şeyi yapabilirsiniz. Olmayan şeyleri gösterebilirsiniz. Metaforlar dünyasıdır. Kurguyla alakalı özellikle günümüz sinemasında ve dizilerinde nasıl bir işlem yürüyor? En başından en sonuna kadar işlem nasıl devam ediyor? Çalışma evreleri, insanların çabaları, kaç fazla departman var? Bunları aktararak en azından önümüzdeki süreçte onların hayattaki kariyer planlamasında bir yol gösterici olmak, bir fikirleri, bir düşünceleri olmasını sağlamak amacıyla elimizden geldiğini yapacağız. Kurgunun mantığı sadece teknik olarak bilgisayar başında görüntüleri birleştirmek değil de onu nasıl bir sanat haline getirebilirler. Onları aktarmaya çalışacağız arkadaşlara. Umarım faydalı bir atölye olur. Burada onları da bir yol gösterici olarak ileride umarım
2: davet etmiş olalım buradan değil mi?
3: Tabii tabii bekliyorum katılımlarını da bekliyorum. Eğer merakları varsa güzel bir atölye geçireceğiz. Önümüzde güzel bir görüntülerle destekleyerek özellikle son zamanların popüler yapımlarından Prens'in kurgu yönetmenliğini yaptım. Oradan getirdiğim bazı görüntülerle de hem anlatarak hem sorularını cevaplayarak anlatacağız.
2: Peki teknolojik gelişmeler özellikle mesleğinizi nasıl etkiliyor?
3: Yani işin içinde duygu olduğu zaman teknoloji bizi sadece aslında daha nasıl verimli çalışabiliriz anlamında
2: İşinizi
3: yönlendiriyor.
2: İşinizi biraz daha kolaylaştırıyor mu?
3: Kolaylaştırdığı anlar var tabii ki teknolojiyle beraber. Özellikle işte cihazlar konusunda ama son zamanlarda biliyorsunuz yapay zeka çok fazla dahil olmaya başladı sektöre. Yeni yeni görüntüler üretmek, fotoğraflar üzerinden videolar yaratmak, yapay zeka ile yapılan kısa filmler. Ama tabii bu sadece teknolojinin getirdiği bir şey. Yani bir insan elinin duygusunun dokunmadığı şey adı üstünde yapay zeka.
2: Evet.
3: Doğal olarak hani karşı tarafa geçmesi biraz daha zor. Yani duygu olarak aktarımı biraz daha zor. Bu yüzden
2: istifade mutlaka edilebilir mi yapay zekadan?
3: Ya mutlaka faydalandığımız alanlar var. Bazı görüntüler üzerinden özellikle FX anlamında, efekt anlamında faydalandığımız anlar oluyor. Daha hızlı bir sonuç alabiliyoruz en azından. Gelecek adına yapay zeka hayatımızın birçok yerinde olacak. Bizim sektörümüzde de yerini almaya başladı.
2: Evet.
3: gelişmeleri merakla izliyoruz biz de.
2: Sayın Gezici, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden mezunsunuz.
3: Yok, ben Giresun Üniversitesi'nden mezunum. Onur Hocam'ın bir önceki çalıştığı kurum, oradan mezun.
2: Peki, önceden öğrenciydiniz. Bugün işte atölye çalışmasında gençlerle, öğrencilerle bir arada olacaksınız. Bu sizde nasıl bir hissiyat uyandırıyor?
3: Ya çok eskiye gittim. Yani kendi öğrencilik yıllarıma gittim. O zamanlar 2008 mezunuyum. Aradan yaklaşık 27 seneye yakın bir süre geçmiş. O zamanlar bize böyle imkanlar tabii ki daha kısıtlıydı. Yani bugünün şartlarıyla o gün öğrenci olsaydım ben, evet, böyle bir imkan, böyle bir festival kapsamında çok heyecanlı olurdum.
2: Peki bugünden o günkü Emre Gezici'ye böyle bir organizasyon olsaydı ne söylemek isterdiniz katılması noktasında, istifade etmesi noktasında?
3: Kaçırma kesinlikle, yani her bir anı dikkatle izle ki zaten çok meraklıydım ben sektöre, kamera, işte ışık, edit programları, bunların hepsini hep araştırarak bir şekilde öğrencilik yıllarımda da o hani kısıtlı imkanlarla sürekli merak ederdim. Eğer böyle bir fırsat olsaydı o zaman kesinlikle kaçırmaz, her anını takip ederdim, faydalanmaya çalışırdım. Bugün de arkadaşlarımıza aynısını tavsiye ediyorum. Bizleri izlesinler. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Her bir noktası ince ince düşünülmüş, tasarlanmış. Mutlaka katılım göstererek kendileri adına fayda sağlamalılar.
2: Kampüste gezme imkanınız oldu mutlaka. Şu an öğrenci arkadaşlarımız da burada. Özellikle görev alıyorlar festival kapsamında. Onlara da başarılar dileyelim. Ve bir kez daha ifade etmiş olalım. Şu anda TRT Erzurum Radyosu olarak Sivas'tan yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Fakat CU Radyo, Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu da ortak yayında sesimizi kendi frekansları üzerinden dinleyicileriyle buluşturuyorlar. Bundan da ayrıca mutluluk duyuyoruz. Ve tabii arkadaşlarımız dedik, genç arkadaşlarımız, evet, burada festival kapsamında görev alıyorlar, emek veriyorlar. Ne dersiniz onların bu
3: çalışmalarına? Hepsine yani dün kampüsü biraz gezme şansım da oldu, İletişim Fakültesi'ne özellikle. Orada da çok fazla arkadaşımız emek harcıyorlar. Gece gündüz çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Hepsinin emeğine sağlık. Hepsine teşekkür ediyoruz. En başından yani Onur Hocam'ın özelinde, ben kendisinin de öğrencisi olduğum, evet, için onun özelinden öğrenci arkadaşlarımıza kadar tüm teknik ekibe, tüm bu festivali düzenleyen rektörlerimizden, Kültür Bakanlığımızdan herkese çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz de size teşekkür
3: umarım
2: ediyoruz.
3: Umarım çok güzel bir atölye geçer benim adıma.
2: Kolay gelsin
3: diyelim.
2: Faydalanabilirler. Şimdiden
3: teşekkür
2: bir kez
3: ederim.
2: Daha başarılar diliyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, sizlere TRT Erzurum Radyo Stüdyo Dışı canlı yayın ekibi olarak Sivas'tan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünden sesleniyoruz. 12-16 Mayıs tarihleri arasında 3. Uluslararası Sivas Film Festivali gerçekleşiyor. Konuklarımızla birlikte sizlerle olmaya devam edeceğiz. Şimdilik müzik arası diyoruz.

0: TRT Humanitarian Film Festival başvuruları açıldı. Başvurularınızı tr.humanitarianfilmfestival.com adresinden yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi 15 Haziran 2026. Sadece bir film festivali değil, bir deneyim.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Tantaşçı'yı dinledik. Dostum Dostum isimli türküyü yorumladı. Programımıza devam ediyoruz. Bir şarkıyla devam ediyoruz. Arşivden seçtik şarkıyı. Saatimiz 12.08'i gösterirken Hayatın İçinden programı TRT Erzurum Radyosu'ndan canlı olarak devam ediyor. Zeki Müren seslendiriyor dinleyeceğiniz şarkıyı. Bir ilkbahar sabahı, güneşle uyandın mı hiç? Nihavent bir eser.

Ne olursun güzelim sevsen beni. Yine arşivden seçtik şarkıyı. Muhayyer Kürdi bir eser. Şarkının bestecisi Rüştü Demirci. Müzeyyen Senar yorumluyor şarkıyı.

0: Yasa dışı bahis suçtur, kazananı yoktur.
1: Geleceğini şansa bırakma.
0: Yasa dışı bahise hayır de.
2: Sevgili dinleyenlerimiz, bir Kayahan şarkısı seslendirecek Aşkın Nur Yengi, Atın Beni Denizlere.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Stüdyo Dışı canlı yayın ekibimiz bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sivas Uluslararası Film Festivali'nde. Yıldıray Yıldız tekrar merhaba.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, sizlere Sivas'tan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünden ve yine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesinden şu anda sesleniyoruz. Ve konuğumuz Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Mustafa Gülmez bizlerle birlikte. Sayın Gülmez merhaba.
3: Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Sivas'ımıza sefalar getirdiniz.
2: Teşekkür ediyoruz efendim. Siz de yayınımıza hoş geldiniz. 12-16 Mayıs tarihlerinde üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Sivas Film Festivali gerçekleşiyor efendim.
3: Evet.
2: Ve öğrencileriniz, sizler aktif görev alıyorsunuz. Özellikle öğrencilerinizin koşuşturmacalarına tanık oluyoruz. Evet. Geldiğimiz saatten itibaren yoğun bir emek var efendim. Bunları konuşacağız.

0: Evet.
1: Özellikle röportajlarımızı da oradan kendi frekansları üzerinden yayınlıyorlar.
0: Evet.
1: Öğrencilerinizin bu bağlamda ne kadar aktif çalıştığına bizler de
0: Çok
1: tanık
0: teşekkür
1: oluyoruz.
0: ederim.
1: Onlara ve sizlere bir kez daha başarılar dileyelim.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ
1: Sayın
0: olun.
1: Gülmez, tabii iletişim fakülteleri, iletişim dili, teknoloji hızla gelişiyor ve ilerliyor.
0: Evet.
1: Haliyle burada da bir takım gelişmeler,
0: Evet.
1: dönüşümler söz konusu.
0: Evet.
1: İşte radyoculuğu konuşuyoruz,
0: Hı.
1: televizyon dünyasını konuşuyoruz. Artık sosyal medya bir gerçeğimiz.
0: Evet.
1: Bu konularda neler söylersiniz efendim?
0: Şimdi internet teknolojisi 1960'lı yıllarda temel atılmış ama özellikle de son dönemlerdeki sosyal medya 2000 yıllarda başlamış ama son 5 yıl içerisinde çok hızlı bir ivme görüyoruz. Özellikle sosyal medya konusunda. Ve bu bağlamda da yeni çıkan kavramlardan bir tanesi de yapay zeka. Her ne kadar 1950'li yıllarda temel atılmış olsa da asıl yapay zekanın ivme kazandığı tarihler 2000'li yılların başından itibaren ve özellikle de son 5 yıl dediğimiz gibi. Biz de bunun bilincinde olduğumuz için bu açtığımız yeni medya bölümünde mesela yapay zeka ağırlıklı müfredatlara özellikle ağırlık vermeye çalışıyoruz. Hani yapay zekanın artıları da var, eksileri de var ama biz öğrencilerimiz bunu zaten anlatıyoruz ve söylüyoruz. Hazırlıklı olursanız yapay zekanın çok büyük avantajını kullanırsın ama hazırlıklı olmazsanız yapay zeka amiyane tabirle sizi yer bitirir. Ondan dolayı diyoruz ki mümkün olduğunca her türlü gelişmelere, teknolojik değişikliklere hazırlıklı olmamız lazım. Sadece üniversitede hocalarımızın verdikleriyle yetinmeyip sizler de kendiniz bir takım çaba ve gayret içinde olmazsanız işiniz çok zor diyorum. Özellikle bunu bizzat arkadaşlara, son sınıftaki öğrencilerime özellikle de hasreten de bunu söylüyorum. Bizim amacımız öğrencilerimizi bu teknolojik değişikliklere, yeniliklere hazırlamak. Bu anlamda da işte dediğimiz gibi öğrencilere de çok daha büyük görevler düşüyor. Hazırlıklı olurlarsa herhangi bir sorun yaşayacaklarını biz tahmin etmiyoruz yani.
1: Evet, Sayın Gülmez, tabii Sivas dediğimizde kültür, sanat
0: Evet.
1: akla geliyor değil mi?
0: Evet.
1: Kadim bir şehir
0: Aynen,
1: Sivas
0: aynen.
1: ve Sivas'ta üçüncüsü düzenlenen
0: Evet.
1: Uluslararası Film
0: Evet.
1: Festivali.
0: Evet.
1: Böyle bir şehirde, cumhuriyeti kuran bir şehirde, özellikle böyle bir festivalin gerçekleştirilmesi bağlamında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi almak
0: Evet,
1: isteriz.
0: teşekkür ederim. Bu fikir, bu kavram aslında 3 yıl önce ortaya çıktı. Üniversitemizin 50. yılı münasebetiyle ne yapabiliriz düşüncesi hareketle ben de arkadaşlara özellikle bizim Onur hocamız ve bölüm başkanına dedim ki niye festival yapmıyoruz biz? Bir tane festival yapalım. Malatya'da var, Yozgat'ta var, Sivas'ın çok büyük artıları var, avantajları var. Biz neden yapmıyoruz? Deyince fikir böyle çıktı. Biz bu fikirden hareketle rektör hocamızla bunu paylaştığımızda hemen kabul etti. Ardından vali beye gittiğimizde vali bey çok büyük teveccüh gösterdi. Ardından belediye başkanı. Yani kısacası şehrin dinamikleri, yerel ve bürokrasiler, merkez teşkilatımız, valiliğimiz, belediyemiz, üniversitemiz, rektörlük sıcak baktıkları zaman biz de gördük ki o zaman biz bu ateşi yakalım. Bu festival ateşini, bu sanat ateşini, bu kültür ateşini burada başlatalım. İnşallah umarım dedik önümüzdeki yıllarda bunun devamı gelir. Biraz çekinerek başladık ama şimdi üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Her bir senede bir üstüne koyarak üst üstüne çok daha güzel şeylere imza attığımızı düşünüyoruz. Şöyle de bir de güzel bir örnek vereyim. İlk yıllarda mesela işte farklı dizi oyuncuları, yapımcılar, senaristler, yönetmenler geldiklerinde Sivas'ı çoğu görmedikleri için çok şaşırdılar. İlgi, alakayı görünce çok beğendiler. DVD gibi bir değerimiz var. UNESCO dünyasında yer alan bir ulu camimiz var. Onu gördüklerinde, konaklar şehri gördüklerinde gerçekten çok şaşırdılar. Ve adeta biz burada niye film çekmiyoruz demeye başladılar. İşte
1: Birçok
0: biz,
1: filme de ev sahipliğini
0: evet,
1: yaptı
0: daha da
1: Sivas değil
0: yapacak.
1: mi?
0: Yani
1: Evet.
0: bu sadece düğün dernek olayı değil. Aynı zamanda dediğim gibi yani şu anda Türkiye'de iki mekanda özellikle filmler çekiliyor. Biri Nevşehir, bir tanesi de Mardin. Hani Adana ve şeyde de diğer illerde var ama biz dedik ki Sivas'ta niye böyle film çekilmiyor? Her türlü tarihi ortam müsait. Konaklar, diğer dediğimiz Divriği müsait. Burada da çekilebilir. Ve nitekim kendileri bizzat Divriği'ye gittiklerinde ve gördüklerinde gerçekten de burada bir belgesel, dizi, her türlü şey müsait hocam dediler. O anlamda bizim en azından bir farkındalık yarattığımızı düşünüyoruz. Tabii bu bir destek işidir. Sağ olsun rektörümüz bize her konuda destek sağlıyor. Vali Bey aynı şekilde, belediye başkanımız aynı şekilde. Ya yani bu destek olursa bu festival belki 3 değil 33 veya 333 olacak. Biz de en azından bir Antalya ya da bir Adana film festivallerinde olduğu gibi 50'lere 100'lere ulaşmak istiyoruz. Amacımız Sivas'ın da çok sanatsal, kültürel

0: değerlerin olduğunu, tarihi değerleri olduğunu, bunları halkımıza, Türkiye'deki yaşayan insanlara duyurmak istiyoruz. Divriği Ulu Cami dediğimiz o camiye mesela bizim öğrencilerimiz dahi gitmezken Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan, Japonya'dan insanlar geliyor. Bizim insanımızın oraya gitmemesi gerçekten de çok garip bir durum. Ben de bunu her seferinde söylerim, her platformda dile getiririm. Yani mutlaka görülmesi, gezilmesi gereken yer. En azından bu festival çerçevesinde de buna bir katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Ve nitekim de biraz farkındalık da yarattık. İnşallah zaten son günde oraya yine bir gezimiz olacak, bir aksilik olmazsa yine Divriği taraflarını farklı yönetmenleri ve yapımcılar aracılığıyla. İnşallah bu festivalimiz gelenekselliğini devam ettirecek. Çok daha güzel işlere imza atarak
1: İnşallah.
0: belki dediğimiz gibi uluslararası anlamda da yabancı sanatçılar da filmlerde, uzun metrajlı filmlerde çekeceğiz belki. Şimdi kısa metrajla ya da belgeselle, kurgusalla başladık ama uzun metrajlı filmlerle de daha iyi bir noktaya geleceğimize inanıyorum.
1: Sayın Gülmez, öğrencileriniz de aktif görev alıyor
0: Evet.
1: bu festivalde. Özellikle öğrencilerinizin kariyeri anlamında, kariyer gelişimleri anlamında nasıl değerlendiriyorsunuz bu
0: Evet.
1: tip etkinlikler efendim?
0: Şimdi biraz önce bahsettiğim gibi üniversitedeki verilen teorik eğitimler pek yeterli değil. Şöyle yani teorik eğitim yeter de uygulama kısmı özellikle eksikliği yani oluşturuyor. Ben özel sektörde çalışan biri olarak hep öğrencilerime söylerim. Ya arkadaşlar, bir taraftan bir sahaya inmeniz lazım. 4 yıl boyunca sömestrde, ara tatilde bir şekilde sahaya inmeniz, şirketleri tanımanız, o havayı koklamanız lazım ki ileride rahatlıkla iş bulabilirsiniz diye. Ya biz de bu eksikliğimizi nasıl gideriyoruz? Biraz önce bahsettiğim atölye iletişim kurmak suretiyle ve bu tür festivaller, uluslararası etkinlikler, sempozyumlar öğrencilerimize özellikle katıyoruz. Katılın, gelin, destek olun, oradaki ambiyansı, oradaki ortamı görün, misafirlerimizle tanışın, Türkiye'nin değişik noktalarından çok güzel başarılara imza atmış yönetmenler, yapımcılar, dizi oyuncuları var. Onlarla tanışma, görüşme, iş fırsatları bir kere onu sağlıyorlar. Onlar da sağ olsunlar gerçekten de emekten hiç esirgemiyorlar. Bizlerle birlikte ki onlar daha fazla çalışıyorlar. En ufak bir etkinlik olduğu zaman dediğim gibi sadece kampüste değil Sivas'ta işte özellikle bu festival çerçevesinde de hemen hemen en çok etkinliğe gidiyorlar. Röportaj yapıyorlar, haber yapıyorlar, video çekiyorlar. Bunları da biz de halkımızla buluşturmaya gayret ediyoruz öğrencilerimiz sayesinde.
1: Festival özellikle bir kez daha ifade edelim. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Paydaş kurumlar var. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm
0: Bakanlığımız da
1: Bakanlığı,
0: var, evet.
1: TÜRKSOY,
0: Evet.
1: Sivas Valiliği ve
0: Evet.
1: Sivas
0: Evet.
1: Belediyesi
0: Hı
1: de
0: hı.
1: bu etkinliğin, festivalin
0: Hı.
1: paydaşlarından
0: Evet.
1: efendim.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Son olarak dileklerinizle eklemek istediğiniz herhangi bir şey varsa bunu alarak sohbetimizi noktalayalım
0: Ben
1: istiyoruz.
0: bu fırsatı yarattığınız için TRT Erzurum Radyosu'na, sizlere, ekibinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sizin de bahsettiğiniz gibi bu bir takım işi, ekip işi. Sadece tabii ki valiliğimiz, belediyemiz ve üniversitemiz yok. Bu festivalimize Kültür ve Turizm Bakanı da çok büyük destek veriyor. Sinemalar Genel Müdürlüğü çok büyük destek veriyor. TÜRKSOY, yine onu anmadan geçemeyeceğim. Onların da çok büyük destekleri ve katkıları var. Yine aynı zamanda Sivas'taki TSO gibi, esnaf odaları gibi bir takım sivil toplum örgütleri de bize destek oluyorlar. Zaten bu destek olmazsa bunun devamlılığı gelmez. Yani bizim amacımız da biz istiyoruz ki Sivas'ı farklı yönlerle tanıtalım. Sanatsal, kültürel yönleriyle özellikle ön plana mümkünse çıkartmaya çalışalım diye gayret ediyoruz. Tekrar teşekkür ederim sizlere de geldiğiniz
1: Teşekkür
0: için. Sağ
1: ediyor.
0: olun.
1: Çalışmalarınızda başarılar
0: Çok
1: diliyoruz
0: sağ
1: efendim.
0: olun. Teşekkürler.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

0: İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Mustafa Gülmez bizlerle birlikte oldu ve İletişim Fakültesine ve yine Sivas Film Festivali'ni konuştuk. Bizler sizlere Sivas'tan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden seslendik. 12-16 Mayıs tarihlerinde 3. Uluslararası Sivas Film Festivali gerçekleşiyor. Festival süresince bizler TRT Erzurum Radyosu stüdyo dışı canlı yayın ekibi Serap Tan, Talip Akpınar, Emre Fidan ve Yıldıray Yıldız konuklarımızla birlikte sizlerle olmaya devam edeceğiz ve şimdi sözü merkeze bırakıyoruz.
1: Yıldıray Yıldız, konuğunuza, konuklarınıza ve size teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı topraklarda sinemanın gücüyle tarihin ve kültürün izinde bir yolculuktan bir kesit sundular yine programımız içerisinde. Stüdyo dışı canlı yayın ekibimiz, sevgili dinleyenlerimiz bağlantılarını bu programımız için bitirdiler. Birkaç gün daha Sivas'ta kalacaklar ve sesler aktarmaya devam edecekler programımız içerisinde. Bunun da duyurusunu yapalım ve devam edelim. Şarkıyı Rain Man'den dinliyoruz. Çatmayarım.

0: TRT Erzurum Radyosu.
1: Hareketli bir Eskişehir türküsü dinletelim size sevgili dinleyenlerimiz. Ali Fuat Aydın'ın derlediği bir türkü. Şule Arık yorumluyor türküyü. Kahveyi kavururlar, içmeden savururlar.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Bir konu bir konuk bölümümüzle devam ediyoruz programımız Hayatın İçinde Ne sevgili dinleyenlerimiz. Karamanoğlu Mehmet Bey'in 13 Mayıs 1277 tarihinde yayınladığı ferman ve Türk dilinin önemini konuşacağız bugün. Türk Dil Kurumu Başkanı Profesör Doktor Sayın Osman Mert telefonun diğer ucunda. Sayın Mert merhaba, hoş geldiniz programa.
2: Merhaba, hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Sayın Mert, tabii Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla başlamak istiyoruz röportajımıza. Bu fermanın yayımlanma amacı ve yayımlandığı dönem hakkında sizden bilgi almak istiyoruz ilk olarak.
2: Teşekkür ederim. Şimdi bildiğiniz gibi tarihteki her gelişmenin gerekçeleri vardır. O evet. Dönemi de dikkate aldığımızda Selçuklu 1204 Kışıdağ Savaşı'nda Moğollara yenildikten sonra altta bizim beylikler hareketlenir, tepe zayıflar. Ve o dönemde Selçuklu'nun yönetiminde çok ciddi bir Fars kültürü ve Fars bürokrasisinin etkisi vardır.
1: Evet Sayın Mert.
2: Etkili Farsçadır. Sadece din dili ve hukuk dili Arapçadır. Türkçe de halkın dilidir. Buna tepki olarak Karamanoğlu Mehmet Bey halkın dilini devletin dili yapma konusunda bir irade sergiler. Bu irade tıpkı aslında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün halkın dilini devlet dili yapmasıyla benzerlik arz eder. O dönemde Karamanoğlu Mehmet Bey bu fermanı ilan ederek bir irade beyanında bulunur. Ve o zamandan beri de bizim için sembolik bir değeri vardır. O gün, yani 13 Mayıs'ta her sene o günü vesile kılarak, anarak biz toplumumuzdaki dil konusundaki farkındalık düzeyini arttırmak için bir takım faaliyetler yapmaya çalışıyoruz. Yani o dönemde koşullara bir tepki olarak bu ferman yayımlanmıştır.
1: Evet. Tabii burada Sayın Mert özellikle görüyoruz ki bir devlet dili haline getirilmiş. Bugünden sonra divanda, dergahta, bargahta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmıyor diyerek. Burada Türkçenin devlet dili haline gelmesinin önemli oluşundan da bahseder misiniz biraz bize?
2: Şimdi her devletin bir dili vardır, olmak zorundadır. Her milletin de ortak bir dili vardır, olmak zorundadır. Tersi bir dünyada uygulama yoktur, olamaz. Şimdi dilimiz var olduğu sürece kültürümüz vardır, kimliğimiz vardır. Yoksa biyolojik olarak bizler devam ederiz ama kültürümüz, kimliğimiz devam etmez. Yani nesiller arasındaki organik bağ, kültürel bağ, genetik bağ, biyolojik bağ bizim kimliğimizin geleceğe aktarılmasını kesinlikle garanti altına almaz. Bu çok önemli bir konu, bunu özellikle belirtmek isterim. Yani torunlarınız size benzemeyebilir, torunlarınız başka bir kimlikle, başka bir kültürle yoluna devam edebilir.

0: hele bu dijital çağda, hele bu yapay zekanın bu kadar hayatımıza girdiği, çok hızlı girdiği, 5 sene sonrayı öngöremediğimiz çağda dilimizi korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere sağlıklı aktarabilmemiz için devletin bunu bir politika haline getirmesi gerekiyor ki şu an biz Türk Dil Kurumu olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın, Kültür Bakanımızın, Yüksek Kurumumuzun destekleriyle gerekli bütün önlemleri her alanda almaya çalışıyoruz. Ciddi yol aldığımızı da belirtmek isterim. Şimdi devletin dili koruyup gelecek nesillere sağlıklı aktarımını sağlayabilmesi gerekir. Bugün dünyaya baktığımızda şu an itibarıyla dünyada üretilen metinlerin %80'i yapay zeka ile üretilir hale geldi 2 yılda.
1: Evet.
0: 2 yılda. 5 sene sonrayı kesin öngöremiyoruz. Ve yapay zekalar dünyada üretenlerin politikasını dünyaya yaymaya özen gösteriyor. Belirli kültürel kodları yayıyor. Belirli cümle kalıplarının dışına çıkmıyor. Buna bağlı kaldığımızda yapay zeka bizi yönetecek görünüyor. Bizim yapay zekayı yönetmemiz, bizim onu kontrol etmemiz gerekirken. Bunun için bizim gibi kurumların ve devletin bu konuda çok ciddi kararlar alması gerekiyor. Yani bir nevi 13 Mayıs 1277'deki fermanın bugün modern bir şekline ihtiyaç olduğunu söyleyebilirim. Şu an bizim bütün yaptıklarımızı bir araya getirirseniz o fermanı biz bugün mesaj olarak aslında toplumumuza sunuyoruz. Ama bizim kesinlikle çocuklarımızla, gençlerimizle dil konusunda, dil kültür, dil kimlik konusundaki farkındalık düzeyini arttırmaya dönük çabalar içerisinde olmamız gerekiyor ve özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın buna, çünkü biz bir eğitim kurumu değiliz, biz ilgili kurumları destekleyen, kendi ulaşabildiğimiz hedef kitleye her tür kanalı kullanarak bir şeyler sunmaya çalışan bu konuda bir kurumuz. Ama toplum olarak, devlet olarak bununla mücadele etmemiz gerektiği dijital çağda bütün örnekleriyle önümüzde.
1: Evet. Sevgili dinleyenlerimiz, Türk Dil Kurumu Başkanı Profesör Doktor Sayın Osman Mert'le konuşmaya devam ediyoruz. Her alanda kullanılması ile ilgili olarak pek çok bilgi verdiniz ve bunun öneminden bahsettiniz. Türkçenin edebiyat, müzik, halk kültürü alanlarındaki taşıyıcı rolü hakkında neler söylersiniz? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi de merak ediyoruz.
0: Şimdi bildiğiniz gibi insan biyolojik insan değil. İnsan kültürel insan, biyolojik insanda kültürel insan inşa etmemiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Yoksa biyolojik insan dünyada evrensel. Yani bizi Türk kılan, bizi Rus'tan, Fransız'dan, İngiliz'den vesaireden ayıran kültürel özelliklerimiz, biyolojimiz değil. Dolayısıyla bu kültürü dil vasıtasıyla geleceğe bir şekilde taşımak zorundayız. Bunun için de dediğim gibi dili bütün alanlarda kullanmamız gerekiyor. Burada bilinmesi gereken şu, bütün halkımıza sesleniyorum, yetkililere sesleniyorum. Dili bir alandan çekerseniz, dil o alanda ilerlemez, geriler. Dili bir alanda kullanmayı bırakırsanız, dil o alanda geriler. Bundan dolayı dil, Türkçe eğitim dili olmak zorundadır. Siz eğitim dili olmaktan çıkarırsanız Türkçeyi, terim üretmekte gerilemeye başlar, dil gerilemeye başlar. Yine aynı şekilde siz herhangi bir bilim dalından Türkçeyi çekerseniz, Türkçe o bilim dalı konusunda dünya dilleriyle rekabet edemez hale gelir. Geriler. Bu çok önemli bir konudur.
1: Evet.
0: Ve sadece bizim değil, bütün toplum kesimlerinin, bütün yetkililerin ortak iradesiyle bu işte yol alınmalıdır. Israrla söylüyorum. Türkçeyi bir alandan çekersek dil o arada geriler. Tabellardan Türkçeyi çektik. Tabellar boş mu kaldı?
1: Doldu. Evet, de kalmadı.
0: İngilizce doldurdu. Bunun tedbirini almak zorundayız. Bunun için 14 ülkeyi inceledik ve Türkçeyi koruma kanununu bütün boyutlarıyla hazırladık. Meclisimize

0: ilk nüshasını gönderdik, taslak nüshasını Yüce Meclisimizden bunu istirham edeceğiz. Şimdi ama dil kanunla tabii ki korunmaz. Bu noktalarda korunur. Bizim toplumumuzda, gençlerimizde, çocuklarımızda dil konusundaki farkındalık düzeyini artırmamız gerekiyor. Bugün dil varlık yokluk meselesi. Geçmişte bizim kültür dairemizden olan, bugün Türk olmayan, genetik olarak bizimle aynı olan size pek çok örnek sayabilirim. Bugün devletin ve milletin adı Türkçe, devletin ve milletin adı Türkçe ama kendilerine Türk diyemezsiniz. Yani bu Türk, Alman, Fransız kültürlerin adıdır. Bunun da taşıyıcısı, sigortası dildir. Toplumumuzun bunu anlaması, bilmesi, hissetmesi, yaşatması gerekir.
1: Elbette. Şimdi tabii Sayın Mert, artık süremizin de sonuna geldik, ancak şunu da sormak istiyorum. Biraz önce yapay zekadan bahsettik. Ancak belki okuma alışkanlıklarımızın değişmesi, dilin kullanımı ile ilgili olarak dünya çapında bir etkileşimin olması gençlerimizi etkiliyor ve Türkçeyi doğru kullanma hassasiyeti belki biraz azalıyor. Sizin doğrudan tavsiyeleriniz ne olacaktır? Özellikle şimdi, genç arkadaşlarımıza ve dili kaybetmemek, tabii onların temsilcileri çok önemli, açısından neler söylersiniz?
0: Şöyle, şu an için Anadolu'da Türkçe konusunda çok ciddi bir risk yok.
1: Evet.
0: Şu an için. Ama tekrar ediyorum, bu önlem almamamız gerekir ya da 100 yıl sonra ne oluru kestirmek anlamına gelen bir cümle değil. Burada gençlerimizin varlıklarını, insan tarihi bir varlıktır.
1: Elbette.
0: Dil geçmişi de, günümüzü de, geleceği de içinde barındırır. Dil geçmişi günümüze bağlar. Dil Orhun yazılarıyla benim aramdaki bağdır. Dil Asya'daki, Sibirya'daki kardeşlerimle benim aramdaki bağdır. Bu dili koruyamazsanız veya koruyamamak şu anlama gelir. Yerini başka bir dil alır. Bu anlama gelir.
1: Evet.
0: O zaman bu bağlarınız tarihle de kopar, coğrafyayla da kopar. Oysa insan tarihi bir varlıktır, kültürel bir varlıktır. İnsan, biyolojik insan değildir. Bunları bilerek hareket edersek ben problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çünkü yapay zeka konusunda, Türkçe düşünen yapay zekayı şu an oluşturduk. Bunun Türkçe dil modelleriyle eğitimi konusuna da başlamış bulunmaktayız. O konularda yeterli önlemleri kurumumuz, devletimiz alma yolunda hızla çalışıyor. Fakat bizim eğitim sisteminde özellikle Türkçenin 4 becerisini, konuşma, okuma, yazma, dinleme becerilerini geliştirirken, ısrarla söylüyorum, Türkçe konusunda, dil konusunda, dil kimlik, dil kültür konusunda farkındalık düzeyini arttıran Türkçe edebiyat ders kitaplarına bir bölüm eklememiz gerekiyor. Sadece konuşma, yazma, okuma, dinlemeyi çocukta geliştirmek bu çağda yetmiyor. Bunu mutlaka eklememiz gerekiyor. Şu an bu eksik kanaatindeyim.
1: Evet, bu anlamda da zannediyorum ki sizin aldığınız tedbirlerle birlikte ailelerin de bu konuda hassasiyet göstermesi gerekiyor.
0: Çok önemli.
1: Elbette. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ve bu önemli günde bu bilgileri bizimle paylaştığınız için Sayın Mert.
0: Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Karaman'dan, Türkiye'nin başkentinden selamlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Çok sağ olunuz. Sevgili dinleyenlerimiz, Bir Konu Bir Konuk bölümümüzde Karamanoğlu Mehmet Bey'in 13 Mayıs 1277 tarihinde yayımladığı ferman ve Türk dilinin önemini konuştuk. Türk Dil Kurumu Başkanı Profesör Doktor Sayın Osman Mert konuğumuzdu. Programımız içerisinde Sivas'la bağlantılarımız oldu, biliyorsunuz. Arkadaşlarımız bugün Sivas'taydılar. Önemli bir festivalde onlar da oradan sesler aktardılar. Ardından da bu önemli günde Türk Dil Kurumu Başkanımızı programımızda ağırladık. Türk dilinin önemini bir kere daha da hatırlatmak üzere. Biz tabii veda edeceğiz size. Veda ederken de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bizim Eller programında TRT Türkü'de yeniden huzurlarınızda olacağız ve biz programımız içerisinde türkülerimizi sizinle paylaşmaya çalışacağız. Programımızı dinlemek isterseniz TRT Türkü frekansına her zaman olduğu gibi sizi bekliyoruz. Çünkü programımız 1 saat boyunca TRT Erzurum Radyosu'ndan yayınlanacak. Biz huzurlarınızdan şimdilik ayrılıyoruz. Yarın yeniden Hayatın İçinden programında görüşmek dileğiyle sizden söz alıyoruz efendim. Umut ediyoruz ki gününüz huzurlu, mutluluk dolu, güzel geçer, gönlünüzce geçer, sevdiklerinizle birlikte geçer. Biz programı hazırlayan yapımcımız Alev Altun, teknik yönetimde Taceddin Dolu, spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Son bir türküyle size veda edelim. Elif Güreşçi'nin sesinden dinletelim. Bir türküyü yorumlamış tekrar Elif Güreşçi. Ala gözlüm senden ayrı geceler. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. 13 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret kapsamında bugün Kazakistan'a gidiyor. Bugün Türkçenin resmi dil ilan edilişinin 749. yıl dönümü. İstanbul Havalimanı Avrupa'da en çok seferin gerçekleştiği havalimanı oldu. Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in katılımına tepki için Eurovizyon'a alternatif konser düzenlendi. Türkiye ihracatta Nisan ayında rekor kırdı. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret kapsamında bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan önce Astana'da Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev'le bir araya gelecek. Daha sonra Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Bugün Türkçenin resmi dil ilan edilişinin 749. yıl dönümü. Dünyanın en köklü dillerinden Türkçe, Karamanoğlu Mehmet Bey'in yayımladığı fermanla resmiyet ve itibar kazandı. 700 bini aşkın kelime hazinesine sahip Türkçe, dünyanın en zengin dillerinden biri. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki Müslüman ülkelerin bir araya gelip kendi kaderine sahip çıkması gerektiğini söyledi. El Cezire televizyonuna konuşan Fidan, İran'la ABD-İsrail savaşına da değindi. İran'la ABD-İsrail savaşının bitmesi için de elimizden geleni yapıyoruz dedi. Hürmüz Boğazı'nın açılmasında Türkiye'nin sahada katkı verebileceğinin de altını çizdi. Bakan Fidan, bölgedeki savaşın İsrail'in Gazze'de ateşkesi ihlal ettiğini unutturmaması gerektiğini de vurguladı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Ülkenin güneyine düzenlenen son hava saldırılarında 15 kişi hayatını kaybetti. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da İsrail saldırılarında 2882 kişi hayatını kaybetti. Yeniden edilen Lübnanlıların sayısı 1 milyonu aştı. Soykırımcı İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı amaçlayan küresel somut filosu, ikmal için demirlediği Muğla Marmaris'te yeni katılımlarla büyüyor. 29 Nisan'da Girit Adası açıklarında İsrail tarafından hukuksuz şekilde alıkonulan Filistin asıllı İspanyol Seyf Ebu Kişk de yeniden aktivistlere katılmak üzere Marmaris'e geldi. Filonun yeni yol haritası bugün Marmaris'te dünya kamuoyuyla paylaşılacak. Gazze'ye insani yardım ulaştırılacak. Amaçlayan filonun birkaç gün içinde yeniden Akdeniz'e açılması bekleniyor. New York Times'ın İsrail hapishanelerine yönelik araştırması, katil İsrail'in vahşetini bir kez daha gözler önüne serdi. Araştırma kapsamında cinsel saldırıya uğradığını söyleyen 14 Filistinli ile görüşüldü. Eski esirler cinsel istismar, çıplak arama, darp ve aşağılayıcı muameleye maruz bırakıldıklarını anlattı. Mavi vatan doktrini kanun haline gelecek. Türkiye'nin uluslararası sulara açılan denizleri koruma altına alınacak. Karadeniz, Akdeniz ve Ege'deki münhasır ekonomik bölgeler ve deniz yetki alanları yasal statüye geçecek. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Türkiye'nin uluslararası sulardaki hak ve menfaatlerini koruyacak yeni bir müstakil kanun teklifi hazırlanıyor. Teklife göre Türkiye'nin deniz yetki alanları içinde münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı sınırları bir temel kanunda değerlendirilip kural haline getirilecek. Türkiye ile Yunanistan arasında gerilime neden olan ve gri bölge olarak tanımlanan kayalıklar da düzenlemede yer alacak. Bunların da tarifi uluslararası deniz hukukuna göre Mavi Vatan Kanunu'nda yapılacak. Düzenlemenin Kurban Bayramı sonrası meclise sunulması bekleniyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Afrika'daki sömürgeci düzeninin çöktüğünü açıkça itiraf etti. Türkiye'nin de aralarında olduğu bazı ülkelerin kıtada Fransa'dan daha rekabetçi hale geldiğini söyledi. Macron'un açıklamalarında Paris yönetiminin Afrika'da kaybettiği nüfuzu yeniden kazanabilmek için Türkiye'nin uyguladığı kazan-kazan modeline benzer bir söylem geliştirmeye çalıştığı görüldü. İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1529 uçuşla Avrupa'da en çok seferin gerçekleştiği havalimanı oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, doğru zamanda yaptık, doğru yatırım yaptık, şimdi dünya markası olduğu çok şükür dedi. 17 Nisan 2025'te devreye alınan eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonuyla İstanbul Havalimanı dünyadaki sayılı merkezlerden biri haline geldi. Yeni Doğu Batı pistinin tamamlanmasıyla toplam pist sayısı 6'ya çıkacak. Jandarma, yasa dışı bahis şebekelerine karşı son dönemlerin en büyük operasyonlarından birine imza attı. Şanlıurfa merkezli 22 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 61 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 800 milyon liralık para trafiği tespit edildi. 1964'te taşıdığı 11 Kıbrıs Türk'ü ile kayıplara karışan ancak 45 yıl sonraysa Rum çeteler tarafından kaçırıldığı ve içindeki işçilerin katledildiği ortaya çıkan kayıp otobüsün hikayesi TRT Avaz'ın belgeselinde anlatıldı. Onlarca yıl süren bekleyişin, yarım kalan hayatların ve hiç dinmeyen acının öyküsü tanıkların anlatımlarıyla ekranlara taşındı. Kayıp otobüs belgeseli katliamın yıl dönümünde bu akşam TRT Avaz ekranında izleyiciyle buluşacak. Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in katılımına tepki için Eurovizyon'a alternatif konser düzenlendi. Filistin için Birlik Soykırıma Sahne Yok adlı konser, Eurovizyon şarkı yarışmasının birinci yarı finaliyle eş zamanlı düzenlendi. Çok sayıda Belçikalı ve Filistinli sanatçının sahne aldığı konser büyük ilgi gördü. Konserde Filistin'deki soykırımın yanı sıra işgal ve insani duruma dikkat çekildi. Filistin halk dansı Dabke gösterisiyle başlayan konserde dinleyiciler sık sık Filistin'e özgürlük ve İsrail'e boykot sloganları attı. Türkiye ihracatta Nisan ayında rekor kırdı. Geçen yılın aynı dönemine göre %22,3 artışla 25 milyar 403 milyon dolara ulaşan dış satım tarihin en yüksek Nisan ayı verisi olarak kayıtlara geçti. Ticaret Bakanlığı yıllıklandırılmış ihracatın 276 milyar dolara yaklaşarak rekor seviyeye yükseldiğini açıkladı. Ocak-Nisan döneminde ise toplam ihracat %3 artışla 89 milyar dolara dayandı. İlk 4 ayda 49 ilin ihracatı arttı. 18 il 1 milyar doların üzerinde dış satım gerçekleştirdi. Nisan ayında 60 ilin ihracatı artarken 6 il 1 milyar dolar barajını aştı. Dünyanın gözü yarın Çin'in başkenti Pekin'de olacak. ABD Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir araya gelecek. Zirvede ABD-İran savaşından tarifelere, Tayvan'dan nükleer silahlara kadar birçok önemli başlığın masada olması bekleniyor. Hanta virüsün görüldüğü gemiden tüm yolcuların tahliye edilmesi sonrası Dünya Sağlık Örgütü salgına dair bir işaret yok açıklaması yaptı. İngiltere 10 kişinin önlem amaçlı karantinada tutulduğunu belirtti. Hollanda'da da 12 sağlık personelinin hanta virüse maruz kalmış olabileceğini duyurdu. İtalya hanta virüs enfeksiyonu için 2 kişiden biyolojik örnekler alındığını açıkladı. Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu halihazırda hantavirüs vakası görülen ülkelerle yakın iletişimde olduklarını söyledi. Sağlık riskleri karşısında daha iyi bir uluslararası koordinasyon kaçınılmaz dedi. Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar 11 Mayıs itibarıyla tamamlandı. Normalleşme sürecinde atılan yeni adımla işlemlerde kolaylık sağlanabilecek. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeri, ortak sınırın açılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Türkiye, bölgede iktisadi münasebetlerin geliştirilmesine ve işbirliğinin tüm bölge ülkeleriyle halklarının yararına daha da ilerletilmesine katkı sunmaya devam edecektir, dedi. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında tarih ve coğrafya derslerindeki kavramlarda değişikliğe gidildi. Ders kitaplarında Haçlı seferleri yerine Haçlı saldırıları, coğrafi keşifler yerine sömürgecilik politikaları ifadeleri kullanılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, değişikliklerin yalnızca kelime tercihi olmadığını söyledi. Düzenlemelerin milli bilinç ve tarih farkındalığını güçlendirmeyi amaçladığını kaydetti. Bakan Tekin, kavramların toplumların hafızasını ve aidiyet duygusunu doğrudan etkilediğini vurguladı. Türk Kızılay'a ilişkin müstakil kanun hazırlanarak mevzuattaki eksikliklerin giderilmesi ve uluslararası sözleşmelere uygun hale getirilmesi öngörülüyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre teklif yaklaşık 15 maddeden oluşacak. Düzenlemede Kızılay'ın çalışma ve görev alanları kamu yararına faaliyet gösteren dernek olarak yeniden tarif edilecek. Görevlerine kanuni koruma kalkanı getirilecek. Mevzuatın uluslararası afet müdahale hukukuna uygun hale getirilmesiyle Türk Kızılay'ın karar alma ve harekete geçme kapasitesi de hızlanacak. 158 yaşındaki Çınar Hilali Ahmer daha dinamik ve organizasyonel yönetim yapısına kavuşacak. Türkiye'nin artan kan ihtiyacının güvenli bir şekilde sağlanması, kök hücre ve plazma ile farkındalık çalışmaları da artacak. Kanun teklifinin bu hafta içinde meclise sunulması bekleniyor. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'la Dinar Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyeleri AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanlarını "Bizde eski yeni ayrımı yoktur, hizmet ve eser yarışı vardır" sözleriyle karşıladı. Burcu Köksal da "Ailenin kutsallığına inananlarla aynı yolda yürüyeceğim" dedi. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında sona gelindi. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında 178 sayfalık iddianame düzenlendi. Özcan'ın icbar suretiyle irtikap, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve vakıflar kanununa muhalefet suçlarından cezalandırılması talep edildi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret kapsamında bugün Kazakistan'a gidiyor. Bugün Türkçenin resmi dil ilan edilişinin 749. yıl dönümü. İstanbul Havalimanı Avrupa'da en çok seferin gerçekleştiği havalimanı oldu. Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in katılımına tepki için Eurovision'a alternatif konser düzenlendi. Türkiye ihracatta Nisan ayında rekor kırdı. Galatasaray şampiyonluk kutlamalarının cuma günü yapılacağını duyurdu. Saat 19.05'te başlayacak organizasyonun adresi Rams Park olacak. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu profesyonel liglerde 2026-2027 sezon planlamalarını belirledi. Buna göre Trendyol Süper Lig 14 Ağustos'ta başlayacak ve ilk yarı 21 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci yarı 15 Ocak 2027'de start alacak ve sezon 23 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek. Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu AA Spor Masası'nın konuğu oldu. Dünya Kupası'nda şampiyonluğa inandıklarını dile getiren Hacı Osmanoğlu, "Benim arzum İspanya ile finalde karşılaşmak" dedi. Zira Türkiye Kupası'nda son finalist bugün Ankara'da belli olacak. Natura Dünyası Gençler Birliği ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

0: Eryaman Stadyumu'nda oynanacak zorlu maç saat 20.30'da başlayacak. İtalya Kupası bugün sahibini bulacak. Lazio ile Inter Roma Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Saat 22'de başlayacak final mücadelesi TRT Spor'dan yayınlanacak. Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi geniş kadrosu açıklandı. 30 kişilik listede kaptan Eda Erdem, Simge Aköz, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Ayça Aykaç ve Alexia Karatasu yer almadı. Milli tekvandocularımız Avrupa Şampiyonası'nda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Münih'teki organizasyonun ikinci gününde Merve Dinçel Kavurat altın madalya kazandı. Paramilli tekvandocularımız Mahmut Bozteke ve Gamze Özcan da kürsünün zirvesine çıktı.
1: Hava durumu.
0: Yurdun birçok bölgesinde dolu yağışı ve sağanak etkili oldu. Meyve ağaçları ve tarım alanları zarar gördü, ev ve iş yerlerini su bastı. Samsun'un Havza ilçesinde sağanak nedeniyle derelerde su seviyesi yükseldi, taşkınlar meydana geldi. Araçlar selde sürüklendi, ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. 12 kişi hafif yaralandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde yağışlı havanın süreceğini bildirdi. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 23, Afyonkarahisar ve Diyarbakır 25, İzmir 29, Adana, Gaziantep ve Antalya 26, Kahramanmaraş 24, Bolu 21, Samsun ve Malatya 23, Trabzon 20, Erzurum 15, Van 19 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Mersin Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli Kızkalesi kesimi 2 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrol olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kızılkaya, Korkuteli, Antalya yolunun 31 ile 35. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Bursa Balıkesir yolunun 26 ile 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: PTT AVM'de Bahar Festivali zamanı. Cep telefonlarından bilgisayarlara, yapı marketten spora, aradığın milyonlarca üründe süper fiyatlar ve indirim kuponlarıyla hemen alışverişe başla.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

İstek yediğin an gelsin Sütaş Ayran. ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir adım önde. Opet doldur kazan.

0: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 13 Mayıs Çarşamba bugün saat 13.21. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Kerem Arıkaya, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Sizinle birlikteyiz. 13.50'ye dek de burada olacağız. Size sesleneceğiz. Bugün sanat konuşacağız sevgili dinleyenler. Hem sanatla terapiden bahsedeceğiz hem de sanat eserleriyle bize güzel eserler armağan eden bir konuğumuz olacak. İlk konuğumuz Ben Buradayım Derneği Başkanı Makbule Kalyon olacak sevgili dinleyenler. Günümüzde çeşitli amaçlarla hedefleri doğrultusunda toplumsal yarar sağlamaya çalışan pek çok sivil toplum kuruluşu var biliyorsunuz ki. Bunlardan biri de Ben Buradayım Derneği. Dernek kadınlar, engelliler, yaşlılar ve çocuklar gibi günlük hayatta zaman zaman olumsuzluklar yaşayan bireylerin toplumsal yaşama eşit katılımını, psikososyal açıdan güçlenmesini ve daha görünür olmasını destekleyen çalışmalar yapıyor. Sanat terapisi aracılığıyla engelleri ve sınırları aşmaya çalışıyor. Biz de faaliyetlerinden bahsedeceğiz. Sanat terapisinin ne kadar önemli olduğunu konuşacağız kendisiyle programımızın ilk bölümünde. Programın ikinci bölümünde ise söylediğim gibi eserleriyle bizimle birlikte olacak Billur Cankut Varlı var. Ressam kendisi. Programımızda biz de sıklıkla çeşitli alanlarda başarılara imza atmış kadınları konuk etmeye çalışıyoruz. Onların attıkları adımların, başarıların genç nesillere örnek olmasını istiyoruz. Bugün de stüdyomuzda Billur Cankut Varlı'yı ağırlayacağız. Resme başlayış hikayesini, çalışmalarını ve bundan sonra yapacaklarını konuşacağız. Ailece başladı.

0: kimsesiz çocuklarımıza yönelik çalışmalarımız devam etti.
1: İlk projeniz neydi 2017'de yaptığınız?
0: İlk projemiz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koruması altında olan, devlet koruması altında olan kız çocuklarıyla sanat terapisi çalışması yaptık. Amerika'da ressam Leroy Campbell gelerek Ankara, Kayseri, Çorum, Yozgat, Nevşehir'de sanat terapisi çalışmaları yaptı. Sonrasında 2019 yılında yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın engelli, zihinsel engelli bireyleriyle çalışmalar yaptık. Onu da yine Ankara Şerefli Koçhisar, Kütahya, Uşak, Milas ve Fethiye'de yaptık. Bu çalışmamızın sonunda Uşak'ta tamamen engelli kadınların yaptığı duvar resmi Amerika'da eğitmenlerin eğitim kitabının kapağı olmak gibi bir
1: Ne
0: şansa
1: güzel.
0: ulaştı.
1: Ne kadar güzel. Böyle bir şey umuyor muydunuz? Buradan başlayan bu ufacık diye düşündüğünüz maceranın uluslararası düzeyde bir kitabın kapağında yer alacağını düşünmüş müydünüz hiç?
0: Tabii ilk yaptığımız çalışmalarda böyle bir umudumuz ya da planımız yoktu ama yaptığımız çalışmaları gördükçe elle tutulur gözle görülen şeyler oluşmaya başladıkça ve bu çalışmalarla birlikte oluşan enerjinin bütün insanları farklı etkilediğini gördüğümüzde çok da şaşırmadık aslında. Çünkü her yaptığımız işle birlikte yeni yeni eller bize destek olmaya başladı. Yeni enerjiler katıldı. Daha güzel işlere vesile oldu. O yüzden de kendi sinerjisini oluşturduğunu düşünüyoruz bu düşüncenin. Ve burada derneğimizin ismi Ben Buradayım. Ama biz dezavantajlı bireylerin yanında olduğumuzu ifade etmiyoruz. O bireyler için kendilerini ifade edebilecekleri bir alan vaat ediyoruz ve onlara onu veriyoruz. Kendilerini ifade edebilmek için de kelimeler dışında sanatın da bir araç olduğunu gösteriyoruz ve bazen fırçayla, bazen dansla, bazen dramayla kendilerinin ifade etmeleri için sadece vesile oluyoruz.
1: Sonrasında mesela nasıl sonuçlarla karşılaştınız? Bu işte sanat terapisi uygulamalarına katılan, dediğiniz gibi dramalara, dans faaliyetlerine katılan bu dezavantajlı bireylerde ne gibi değişiklikler gözlemlendi ya da farklı farklı güzel sonuçlar elde edildiğine dair siz dönütler aldınız mı?
0: Tabii kısa dönemde bunları fark etmez genel olarak zor olabileceği düşünülebiliyor ama biz birçok örnekle karşılaştık. Örneğin Çorum'da ilk gittiğimizde kız çocukları farklı gelecek hayalleri kurarken bizim 3 günlük terapi çalışmamızın sonunda yaptığımız çalışma sonunda hepsi İngilizce öğrenmeye, Amerika'ya gitmeye, resim eğitimi almaya karar verdi ve bu kız
1: Hayaller
0: çocukları
1: genişledi. Ne
0: hepsi
1: güzel.
0: de maalesef travma geçirmiş devlet korumasındaki kız çocuklarıydı ve onlara farklı bir bakış açısı ve pencere açtığımızı gördük. En son Hatay'da biz depremzede çocuklarımızla çalıştık 2024 yılında ve 200 çocukla çalışmak için yola çıktık ama ekibimin gönüllülük ruhuyla 2000 kişiye dokunduğu bir etkinlik oldu. Birçok ilçeye, köy okuluna, konteyner kente gidip etkinlik yapabildik, sanat terapi yapabildik ve bunun sonucunda geri dönüşleri bazen aileler verdi bize. Maalesef kusura bakmayın sesi biraz titriyor oraya
1: Olsun.
0: anlatırken.
1: Evet, duygulandınız.
0: Evet maalesef bir anne kızının kendisiyle hiç konuşmadığını 13 yaşındaki bir kızının ama bu çalışmaya katıldıktan sonra kendisine bir çiçekle geldiğini ve atölyede yaptığı etkinlikleri anlattığını
1: Ne
0: söylediğinde
1: kadar
0: hepimiz çok
1: önemli.
0: fazla duygulandık. Gerçekten çok önemliydi. Bu kısa dönemde aldığımız geri dönüşlerdi. Ama onun dışında tabii ki toplumda farkındalık yaratmak, gittiğimiz yerde farkındalık yaratmak, kendi farkındalıklarımızı geliştirmek bizim için çok önemli.
1: Ne kadar
0: 2024'ten
1: önemli.
0: bahsetmişken şöyle söyleyeyim. Aslında biz Hatay'da yaptığımız etkinliği sadece orada bırakmadık. Sonrasında Hollanda'da yine Türklerin kurduğu CDS Vakfı aracılığıyla Hollanda'daki kermeslere ve etkinliklere katılıp tanıtımlar yapıldı ve belli bir fon toplandı. Sonrasında 2020

0: 5 yılında Hatay'a geri döndük ve Hatay'da El Ele Derneği ile Serin Yol El Ele Derneği'nin kampüsünde 2 tane kreş sınıfı tefriş ettik ve orada da yine anne çocuk evi olarak düşünüldü. Sanat yapılabilsin, birlikte etkinlik
1: Ne güzel.
0: yapılabilsin diye.
1: Yani yaptığınız bu çalışmalardan elde edilen gelirle mi bu yapıldı, yoksa yine bu çalışmalar gitti böyle güzel çalışmalar yapılıyor diye bir fon mu geldi?
0: Yani bu aslında her ikisi de, çünkü tabii Avrupa Birliği'nde Avrupa'da sivil toplum etkinlikleri daha farklı ve bu tür kermeslerde ve toplantılarda bağış toplama
1: Evet.
0: sistematiği var.
1: Hı.
0: Ona bağlı olarak da Hatay için bağış
1: Ne kadar
0: toplandı
1: güzel
0: ve
1: olmuş.
0: biz bu
1: Evet.
0: bağışları buraya topladığımızı da bildirdik. İnsanlar nereye ne gönderdiklerini bilerek yaptılar.
1: Hı. Çok güzel. İşte sanatın zaten bütün anlattıklarınızdan iyileştirici gücünün ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Ufak belki birkaç gün diye düşünülüyor. Birkaç günde ne olabilir ki, ya da ne değişebilir ki diye düşünülebilir, ama işte o anne için o gelen o çiçek, o yaptığı o ürün, o evladının bir ömre bedel hakikaten. O
0: Aynen.
1: birkaç gün diye düşünmemek lazım. Sanat birkaç dakika bile dokunduğunda bazen o hayatı olmadığı şekline döndürebiliyor. Dediğiniz gibi hayal gücü, kaybettiğimiz bir şey olmaya başladı bizim hayal gücümüz. Artık çok sınırlamaya başladık. Yaş ilerledikçe daha da ne yazık ki bu konuda kısır kalmaya başlıyoruz. O hayal gücünü parlatmak, o hayal gücünü bambaşka yerlere taşımak işte sadece sanatla mümkün. Siz ne kadar anlatırsanız anlatın çok o çocukların işte dimağında yer etmeyebilirdi, ama sanatla aslında ne kadar güzel, ne kadar büyük ve tatlı bir hayat olabileceğini düşündüler. Umarız da öyle olur hepsi için.
0: Umarım.
1: Bu arada onlar çiçek açmaya devam ederler. Çok önemli gerçekten. Çocuklar için, sadece dezavantajlı olan kişiler için değil, çocuklar için de çok önemli değil mi? Sanatla terapi, sanat.
0: Tabii sanatla terapi aslında hepimiz için çok
1: Hı
0: önemli. Çünkü
1: hı.
0: kendimizi ifade edebilmek için bazen değişik araçlar ve alanlara ihtiyacımız var. Tabii biz orada bu çalışmaları yaparken içselleştiriyoruz da hikayelerin içine de giriyoruz bazen,
1: Evet,
0: ama
1: evet.
0: dışarıdan bakıldığında daha farklı tablolarla da görülüyor. Dışarıdan izleyenler farklı farklı geri dönütler yapıyorlar. Ama tabii biz orada çocukların da öncelikle çocuk haklarına, birey olarak haklarına saygı duyuyoruz. Her bir katılımcımızın katıldığına dair teşekkür ve katılım belgeleri sunuyoruz. Etkinliğimiz boyunca hepsinin yaka kartları oluyor, isimleri yazıyor. Kendilerine ait bir iş yaptıklarını, kendilerini ifade ettiklerini
1: Hı.
0: gösterir bir alan açmış oluyoruz.
1: Evet. Şimdi siz bununla ilgili birçok çalışma yaptınız. Bir de 2020 yılıydı değil mi? Bir takvim düzenlenmiş bununla
0: Evet.
1: ilgili. Orada çok güzel sayfalarda farklı farklı resimler, yapılan çalışmalar, çekilen fotoğraflar var. Birçok da yazı var. Şimdi bu çok hoşuma gitti. Bunu okumak istiyorum. Ardımızda sayısız büyülü mandalalar ve mistik çiçekler, bukalemunlar, deniz kabukları ve deniz atları, deniz kestaneleri ve anemon çiçekleri, kelebekler ve sinek kuşları ve egzotik balıkların yanı sıra yol boyu karşılaştığımız yaratıcı ruhlarının ilahi kıvılcımıyla cap canlı "Ben buradayım" diye haykıran ilham verici kalplerin renkli ve eşsiz portre korosunu bıraktık denmiş. Yanında da o portreler var zaten,
0: Evet.
1: rengarenk. Ne kadar güzel ifade edilmiş değil mi yapılanlar?
0: Yani gerçekten okurken bu hissettiklerinizi biz yaşarken kat ve katını hissettik.
1: Hı.
0: Orada olmak, o insanlara dokunabilmek ve onlardan ilham alabilmek, bir şeyler öğrenebilmek bizim için çok önemliydi. Biz onlara bir şey öğretmedik her zaman. Binlerce şey onlardan öğrendik. Onlara minnettarız, teşekkür ediyoruz.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Son olarak var mı son dönemde yapacağınız projeler, yeni duyurularınız, buradan aktarabiliriz?
0: Tabii bu tür projelerin önemli kaynağı fonlar oluyor. Onlarla
1: Tabii.
0: ilgili projelerimiz var.
1: Hı.
0: Özellikle Hatay için ve Eskişehir için projelerimiz devam ediyor, ama
1: Hı.
0: gerçekleştiği zaman yine sizlerle buradan duyurmaktan mutluluk duyacağım.
1: İnşallah. Bu arada destek olmak isteyenler size nasıl ulaşabilirler?
0: www ben buradayım com.tr adresimizden ulaşabilirler bize.
1: Oradan da desteklerini iletebilirler. Belki
0: Evet.
1: bu işle ilgilenenler vardır. Belki ben de gönüllü olmak istiyorum diyenler vardır.
0: Zaten web sitemizi inceledikleri zaman gönüllü olmalarını yönlendirecekleri linkler var. O şekilde kendilerine yardımcı olabiliriz. Ne kadar çok gönüllümüz olursa biz de o kadar büyüyeceğiz, güçleneceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz de teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Ben Buradayım Derneği Başkanı Makbule Kalyon bizimle birlikteydi. Ailece devam ediyor.

seviyor, özlüyor, değer veriyor, bazen üzüyor, bazen de içinden çıkılması zor zamanlar yaratıyoruz. Gerçek sevgi var ya serde, sımsıkı bir sarılmayla hemen geçiyor tüm kırgınlıklar. Tam olup tamamlanarak devam ediyoruz yine kaldığımız yerden. Çünkü biz bir aileyiz.

0: Ailece devam ediyor sevgili dinleyenler. 13.36 saat. Ressam Billur Cankut Varlı stüdyomuzda. Hoş geldiniz
1: Hoş
0: yayınımıza.
1: bulduk, hoş bulduk.
0: Sanattan bahsediyoruz bugün. Böyle sanatla dolu bir gün oldu. Ne güzel
1: Ne
0: bizim için
1: güzel.
0: de.
1: Evet,
0: Siz de
1: evet.
0: ressamsınız. Ve bu arada yeni de bir serginiz var. Onu da tebrik ediyoruz. Ondan ayrıca
1: Çok
0: bahsedeceğiz.
1: teşekkür ederim, sağ olun.
0: Şimdi kadınların böyle o güzel parmaklarını dokundurduğu her şey çiçek açıyor zaten. Biz bunları konuşmayı çok seviyoruz, buradan aktarmayı çok seviyoruz. Böyle güzel kadınlarla tanışınca çok da mutlu oluyoruz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Siz de resim yoluyla ruhunuzu işte böyle güzel çiçekli haliyle bizlere sunmaya çalışıyorsunuz ve çok da güzel yapıyorsunuz gerçekten. Sizi tanımak
1: Çok teşekkür
0: istiyoruz. Nasıl
1: ederim.
0: başladı bu resim macerası?
1: Bu sanat gerçekten çok güzel, insanlara moral veren, terapi olan.
0: Evet.
1: Makbule Hanım'ın da demin çok güzel bahsettiği gibi ben de duydum.
0: Hı.
1: İnsana gerçekten terapi oluyor. Ben resmi çok seviyordum. Çocuk yaşlarda mimar bir babanın kızı olarak sanatın içinde,
0: Hı.
1: mimari çalışmaların içinde büyüdüm. Sonra kuzenimin de desteğiyle bir hocaların hocası Nevide Gökaydın, bütün bu ressam hocalarımın hocası olmuş, çok değerli bir sanatçının kursuna başladım.
0: Hı.
1: Ve çok iyi bir hocaydı. 5 sene onunla çalıştım.
0: Bu ne zaman oluyor? Hangi yıllarda?
1: 97 yılında başladım çalışmaya.
0: Bayağı olmuş, evet.
1: Epey, evet. 5 sene onunla çok güzel her konuda çalıştık. Boya yaptık, kara kalem yaptık, desenler. O bize kolajı öğretmeye çalıştı.
0: Hı hı.
1: Kolaj çok aslında zor ve sabır isteyen bir teknik. Ben çok sevdim bunu ve hocam bana ayrıca bir ilgi gösterdi. Ben onun yolundan gideceğim, değişik bir şey yapacağım diye kendi kendime böyle azmetmiştim.
0: Evet.
1: Bu kolajı sevdiğim için de 5. senenin sonunda hocamız yaşlıydı, kursu bıraktı. Ama ben dedim buna devam edeceğim ama beni de başka bir hocaya gidip şeyimi bozmak istemiyordum kendime, çünkü bir yol çizmek istiyordum. O sırada babamı kaybettim ve çok gerçekten çok büyük bir acı hissettim, yaşıyorum.
0: Başınız sağ olsun.
1: Yani 2 sene kendime, zaten kurs da bitmişti, kendime resim yapamıyordum o ara ama
0: Hı.
1: bir şeyle kendime gelip benim dedim bir şeyler yapmam lazım.
0: Evet.
1: Bunu babamın acısını dindirecek bir şeyler yapmam lazım. Üzülmekle her şey olmuyor, bitmiyor çünkü.
0: Tabii.
1: Ve bir sergi açmaya karar verdim. Eşim Kubilay Varlı Hacettepe'de hocaydı. Onundan da yardım alarak desteğini, çünkü galeriler böyle yeni çıkan şeylere bazen hani hemen sergi açmıyorlar. Hacettepe Sanat Galerisi'nde ricamızla orada bir babamın anısına sergi yapmak istedim.
0: Hı.
1: Tabii bu arada tek başıma, kursta yok ama gene de Nevide hocama resimlerimi göstererek çok güzel bir sergi hazırladım. Bu sergimin amacı tıpta okuyan öğrencilere burs vermekti. Ve bunu gerçekten çok heyecanlandık. Belki bir şey satamam, bırakamam diye kartlar hazırladık. Çiçek yollamayın, burs fonuna bağış da yapın
0: Evet,
1: diye
0: evet.
1: şey yaptık. Ve serginin sonunda gerçekten çok güzel bir miktar. Ben o sene tıpta okuyan çocuklara bütün kazandığım geliri burs fonuna bıraktım.
0: Ne güzel, ne güzel.
1: Ve
0: Evet.
1: inanın o sergiden sonra o kadar mutlu oldum ki size anlatamam. Yani bu sanatın terapisi herhalde bu olsa
0: Tabii.
1: gerek.
0: Ve bazen gerçekten o içimizde bulamadığımız cesareti büyük acılardan sonra bulabiliyoruz. Siz
1: Evet,
0: onca sene
1: evet.
0: beklemişsiniz mesela.
1: Belki
0: Böyle bir şey aklınıza hiç
1: hiç aklıma
0: gelmemiş.
1: böyle bir şey, bir sergi
0: Evet.
1: yapmak, yani çünkü amatörce başladım ben bu işe.
0: Evet, belki öyle de devam
1: Yani beş
0: edecektir.
1: sene çok zevkli geçti, çok şeyler öğrendim ama o sırada da kendime şöyle şey yapıyorum. Kendime dedim değişik bir şey yapmam lazım, bir değişik teknikle bu sanat camiasına girmem gerektiğini düşündüm. Çünkü yağlı boyayla, klasik resimlerle herkes çok güzel resimler yapıyor. Öyle olmasın dedim. Ben belli bir yere benim gelmem lazım diye düşündüm.
0: Evet.
1: Ve hakikaten bu sergi babamın ruhu şad olsun. Buradan onu özlem ve rahmetle anıyorum. Bana o kadar güzel bir şey yol açtı ki onun arkasına yani belki 17-18. kişisel sergim açıldı.
0: Ne güzel.
1: Bu
0: Evet.
1: arada çok Floransa Bienali'ne davet aldım. Oraya gittim.
0: Ah, şahane.
1: Oradan sonra orada sergi galericiler geliyordu, şey yapıyordu. Ve Amerika'dan bir teklif geldi, New York'tan. Onu da kabul ettim. Ona da hazırlandım. New York'ta bir kişisel sergi açtım. Tabii bunlar benim için çok iyi puanlar oldu.
0: Tabii, tabii ki.
1: Ve işte kolaj tekniğini. Sonra Nevide Hanım beni bir kendi öğrencisi olan Abdurrahman Kaplan Bey ile tanıştırmıştı o sıralarda. Onun yanına gide gele, yani onun atölyesinde 20 senedir paylaşıyorum. O bana işte kolaj tekniğinde başka teknik şeyler öğretti. Yani billur biraz boyayla da bu tekniği geliştir, daha etkili olur diye. Yani benim kağıtlarımı bıraktırmadan bana boyaları da karıştırarak çok değişik, bana özgün bir teknik buldum ben de kendim.
0: Şimdi hem boyalarla hem kolajla onu karıştırıp mı yapıyorsunuz
1: Evet,
0: resimlerinizi?
1: evet. Önce işte fotoğraflardan, kendi çektiğim fotoğraflardan,
0: Evet.
1: oradan bu çok güzel kaliteli kağıtlar ve boyalarla şimdi çiziyorum şeyi. Önce boyalarla ahşabı veya şey kağıdı boyuyorum. Bazen boyadığım kağıtları kesiyorum. Bazen dergilerden hepsini güzel yapıştırıp ondan sonra kendime özgün bir işte karışık teknik, mix medya diyoruz.
0: Evet.
1: Böyle bir teknik buldum ve bana özgün oldu. O da çok önemli. Şimdi benim resimlerimi hani imza görmeden,
0: Tanıyorlar.
1: imzamı görmeseniz de benim resimlerimi bilir olduğunu anlarsınız.
0: Ne kadar güzel. Başlarken bu kadarını düşünüyor muydunuz? Yani yurt dışına açılacağım, bu kadar çok sergim olacak, sonrasında bu hayatımı bu şekilde devam ettireceğim.
1: Gerçekten yani değişik bir şey yapıp bir yere gelmek istiyordum ama bu kadar hakikaten başarılı olacağımı tahmin etmiyordum ama çok mutluyum şimdi.
0: Ne kadar güzel.
1: Ve işte herhalde diyorum o tıpta okuyan çocuklara verdiğim bağış çok güzel bir bağıştı. Hatta rektör bey teşekkür yazdı, şey,
0: Evet.
1: plaket gibi bir şey verdiler. Yani onların bana verdiği bir güç olabilir diyorum.
0: Evet, tabii ki muhakkak hiçbir zaman yapılanlar zaten karşılıksız kalmaz.
1: Evet,
0: Bir şekilde onu görüyoruz
1: çok
0: hayatımızda.
1: mutlu oldum. Böyle inşallah başarılı böyle çalışmaya da devam ederim ve insanlara hakikaten terapi oluyor, gençlere. Bir de ben evet buradan gençlerimize bir şey tavsiye etmek istiyorum. Eğer bir şeye yapmaya niyetlendilerse onun üstüne gitsinler. Hemen böyle hani olmuyor yani,
0: Evet.
1: düşünün dile kolay 97'den
0: Ya.
1: bugüne kadar.

0: Hiç azmettim. Yani hep aralarında tabii uzun seneler geçti belki sergilerimin hemen şey yapmadım ama arka arkaya böyle çok güzel başarılar elde ettim ama hep üstüne gittim. Hiç vazgeçmedim. Sıkılmadım. Yani hemen böyle morallerini bozmasınlar. Bazı insanın tabii önüne zorluklar
1: Tabii ki.
0: geliyor. Yani Amerika'da sergi açmak çok aslında zor bir şeydi. Yani çok heyecanlandım. 2 sene nasıl geçti bilmiyorum. Bana teklif geldikten sonra 2011'de teklif gelmişti. Sergi 2013'teydi. Büyük bir heyecan içinde o 2 sene nasıl geçti ben de bilmiyorum.
1: Değil mi? O arada çalışmalarınızı yapacaksınız
0: Çalışmalarımı
1: bir
0: yaptım.
1: arada.
0: Nasıl götüreceğim? Resimler oraya nasıl gidecek? Nasıl? Ve çok keyifli. Ve orada bir Türk kadını olarak
1: Ya.
0: Amerika'da Türk Büyükelçiliğinden misafirlerimiz geldi. Beni orada da herkes destekledi. Çok gururlandım. Yani çok güzel oldu ama tabii heyecan, yorgunluk. Heyecan yeter, yorgunluğu bırakın. Onlar
1: Ya, değil mi?
0: geçiyor da.
1: O anda sanki işte 10 dakikada gezdik bitti gibi
0: Yok
1: düşünülebiliyor ama
0: yok
1: bir
0: tabii.
1: iki sene dediğiniz
0: 2 sene
1: gibi
0: o
1: bununla
0: heyecanı
1: uğraşıyorsunuz.
0: yakınımdakiler biliyor.
1: Evet.
0: Hocam biliyor. Yani hep benim onlar da yanımda arkamda destek oldular bana her zaman. Eşim, annem hepsi sağ olsun bugünlere geldim.
1: Ne güzel.
0: Evet şimdi de güzel bir sergim var.
1: Evet, ondan da
0: Fırsatınız
1: bahsedelim.
0: olursa beklerim.
1: Daha yeni bu arada, değil mi? 7
0: Evet,
1: Mayıs'ta
0: 7 Mayıs'ta
1: başladı.
0: açıldı.
1: Evet.
0: Çok ilgi görüyor. Şöyle kağıtların bir cazibesi var. Tabii ben de onları çok güzel böyle renkler bazen birbirini yan yana gelmiyor bile eki uygun zannediyorsunuz olmuyor.
1: Evet.
0: Çok renkli, canlı. Şimdi gezenlerden aldığım yorumlar bize neşe veriyor,
1: Evet,
0: mutluluk
1: evet.
0: veriyor.
1: Keşke gösterebilsek burada dinleyicilerimize ama
0: Evet
1: göremiyorlar.
0: yani
1: Çok güzel
0: öyle çok
1: resimler.
0: ve hakikaten özgün resimler oldu. Herkes fırsatı olanlar gezsinler.
1: Evet, Ankara'dakiler.
0: Gençlerimize, çocuklara hatta
1: Ya,
0: ben
1: değil mi?
0: bazen çocuklara diyorum. Belki ileride çocuklara bir şey yapabilirim ders mers. Hani
1: Evet.
0: ben hani şey değilim. Hani öğretmek belki farklıdır ama çocuklara serbest bırakarak
1: Onlarla bir çalışma yapabilirsiniz.
0: evet.
1: Bence çok da
0: Yapabiliriz
1: güzel
0: yani
1: olur.
0: çünkü o kağıtlarla oyun gibi böyle kesip
1: Tabii.
0: yapıştıracaklar. Ben çocuklar görsün istiyorum onun için sergimi.
1: Kesinlikle. Ankara'daki dinleyicilerimize söyleyelim. Nerede görebilirler?
0: Sergim şimdi Kirişna Sanat Galerisi'nde, Kennedy Caddesi'nde, Instagram'da ve Facebook'ta
1: Evet.
0: şeyleri adresleri var.
1: Bir ay süreyle de
0: Bir
1: açık
0: ay, bir
1: olacak.
0: ay belki de geçecek birkaç günde.
1: Evet.
0: Fırsatı olanı beklerim.
1: Ne kadar güzel olur.
0: Biraz moralleri düzelir. İşte gözdüğüm
1: Rengarenk.
0: yerden hep çektiğim fotoğraflar, resimleri kendi
1: Hayal gücünüzle.
0: yorumlarımı, böyle yorumumla sizlere sunuyorum.
1: Ne kadar güzel. Biz de söyleyelim, buradan Ankaralı dinleyicilerimiz varsa mutlaka gelip görmek isteyeceklerdir. Onlar da ziyaret edebilirler.
0: Çok
1: Sizin
0: teşekkür
1: resimlerinizi
0: ederim.
1: görebilirler. Umarız çocuklarla da çalışırsınız. Onların da
0: Evet,
1: o hayatına dokunursunuz.
0: ileride onlara da böyle ders vermek, belki çocuklara dokunmak istiyorum.
1: Umarız öyle bir etkinliğiniz olursa yine bize duyurun, olur mu?
0: Tabii, memnuniyetle.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun
0: Ben
1: katıldığınız
0: de
1: için.
0: bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ
1: Görüşmek
0: olun.
1: üzere. Hoşça
0: Herkese
1: kalın.
0: mutluluklar, sağlıklı, neşeli günler diliyorum.
1: Umuyoruz hepimiz için öyle olsun. Ressam Billur Cankut Varlı bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Böylece ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Kerem Arıkaya'ydı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın yine TRT Radyo 1'de olacağız. 13 ana haber bülteninin ardından sizinle buluşacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün adi şirket ortaklarının haseten birbirlerinden olan alacakları bakımından uygulanacak zaman aşımı hususunu değerlendireceğiz. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: Adi şirket. Adi ortaklık, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri tüzel kişilik sağlamayan sözleşmedir. Hukuk ve Hayat devam ediyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyelerinden çok değerli hocamız Profesör Doktor Mehmet Akçağal. Hocam, programımıza hoş geldiniz.
2: Sayın hocam, hoş bulduk.
1: Kıymetli hocam, tabii şirket dediğimizde, ortaklık dediğimizde hemen aklımıza en basit anlamıyla adi şirket geliyor, basit şirket geliyor. Emek ve sermayelerini kazanç sağlamak üzere bir araya getiren kişiler herhangi bir resmi şekle tabi olmaksızın şirket sözleşmesi yapabilirler, ortaklık yapabilirler. Şirketlerin anası olarak bildiğimiz bu adi şirket, basit şirkette tabi ortaklar bazen birbirlerinden alacaklı olabilirler ya da ortaklık üçüncü kişilerden alacaklı olabilir. Bu alacaklara ilişkin olarak kanunda öngörülen bir zaman aşımı süresi var mıdır? Bunu nasıl izah edebiliriz?
2: Sayın hocam, evet, bir zaman aşımı süresi söz konusu. Borçlar kanununda adi ortaklık düzenlenmiş bulunmaktadır. Adi ortaklık ticaret şirketlerinin çekirdeğini oluşturur. Bazen bir bakkal dükkanında da adi ortaklık karşımıza çıkabilir. Bazen devasa projelerde joint venture, konsorsiyum gibi isimler altında da, mesela bir köprü, bir baraj, bir tünel projesinde de adi ortaklık sözleşmesi karşımıza çıkabilir. Yine yatırım sözleşmelerinde de adi ortaklık karşımıza çıkabilir. Mesela adi ortaklık sözleşmesinin unsurlarına haiz olmak kaydıyla iki şahsın sermayesini koyarak, diyelim ki 1,5 milyon euro koyarak bir yerden taşınmaz satın alıp, bu taşınmaza ilişkin projeyi, planlamayı yapıp, inşaatı yapıp, sonrasında da müşterileri bulup, müşterilere pazarlayıp, buradan kar elde etmeyi amaçladıkları yatırım ortaklığı modellerinde olduğu üzere adi ortaklık çok geniş sahada karşımıza çıkar. Adi ortaklığa ilişkin borçlar kanununda hükümler söz konusu. Adi ortaklığın kişi, sözleşme, sermaye ve ortak amaç unsurlarına ek olarak bir de affectio societas dediğimiz bir unsuru daha söz konusu. Adi ortaklık bakımından kişi unsuruna ilişkin olarak bir kişi ortaklığı teşkil ettiğini söyleyebiliriz. En önemli unsurumuz, müşterek bir amaç etrafında toplanan, birbirlerinin şahsiyet ve yeteneklerine güvenen, eşit konumda, aynı seviyedeki ortakların bir araya gelmiş olması gerekir. Bu bir araya gelenler en az iki kişi olacak. Bu kimseler de gerçek veya tüzel kişi olabilir. İki gerçek kişi de bir araya gelebilir. İki anonim şirket bir araya gelerek de pekala adi ortaklık kurmuş olabilirler. İkinci olarak sözleşme unsurumuz temelimizde yer alır. Dolayısıyla ortaklık açısından ortaklar arasında karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarının bulunması şarttır. Adi ortaklık sözleşmesi sözlü dahi kurulabilir ama uygulamada, özellikle büyük projelerde, en azından yazılı şekle riayet edildiğini sıkça görüyoruz. Ortaklık sözleşmesinin varlığının ispatı konusunda taraflar tereddüte düşecek olursa, adi ortaklık sözleşmesinin varlığını iddia eden taraf bunu ispat etmelidir. Bu

0: da mesela yazılı sözleşmenin olması ya da taraflardan birinin ikrarı olması gibi hallerde kesin deliller adi ortaklığı ortaya koyar diyebiliriz. Adi ortaklık sözleşmesinin kurulması bakımından ortakların esaslı noktalarda buluşmuş olması gerekli ve yeterlidir. Bunun dışında her unsurun mesela kar payının ne olacağının belirlenmiş olmasına dahi gerek yoktur. Peki adi ortaklık için herkes sermaye mi koymalı? Hayır. Kanun koyucu her ne kadar emek ve maldan bahsetse de mehas kanuna uygun olarak yorumladığımızda emek veya mal getirilebilir. Dolayısıyla her ortak para, alacak, başka bir mal, emek ortaya koyabilir. Bu şekilde katılım payını sunabilir. Bu sermaye fikri mülkiyet hakkı olabilir, bir taşınmaz olabilir, kişisel emek, ticari işletme olabilir. Çok çeşitli şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Ortak amaç unsurumuz da söz konusu. Bu ortak amaç etrafında bir araya gelmiş olmaları gerekir. Hiç şüphesiz ortak amaç kazanç paylaşma amacıdır. Yine bu ortak amaca yönelik birlikte çaba ve özen sarf etmeleri yani ortaksal çaba unsurunda bulunması gerekir. Peki adi ortaklıktan kaynaklı davalar ne kadar sürede açılabilir? Burada zaman aşımı süresi karşımıza çıkar. Zaman aşımının öngörülmüş olması gerekir ve zaman aşımı için öngörülen bu sürenin geçmiş olması gerekir. Genel anlamda baktığımızda zaman aşımı süreleri esasen Borçlar Kanunu 146 ve devamında öngörülmektedir. Burada kanun koyucu kesin süreler öngörmüş ve bunların da değiştirilmesini istememiştir. Zaman aşımı süresi alacağın muacel olduğu anda işlemeye başlayan bir süredir. Bu her ne kadar olağan zaman aşımı bakımından 10 yıl olsa da kanun koyucu devamında 5 yıllık zaman aşımı süresine tabi olan halleri de saymıştır. Bu kapsamda bir ortaklıkta ortaklık sözleşmesinden doğan ve ortakların birbirleri veya kendileriyle ortaklık arasındaki bir ortaklığın müdürleri, temsilcileri, denetçileriyle ortaklık veya ortaklar arasındaki alacaklar bakımından kanun koyucu 5 yıllık zaman aşımı öngörmüştür. Dolayısıyla ticari olsun veya olmasın bir ortaklıkta ortaklık sözleşmesinden doğan ve ortakların birbirleri veya kendileriyle ortaklık arasındaki bir ortaklığın müdürleri, temsilcileri, denetçileriyle ortaklık veya ortaklar arasındaki alacaklar 5 yıllık zaman aşımına tabidir. İşte adi ortaklık sözleşmesinden doğan alacaklar da bu kapsamdadır. Adi ortaklık sözleşmesine dayanan ve ortaklar arasında açılmış bulunan bütün davalar, ortaklar ile idareciler arasındaki davalar 5 yıllık zaman aşımına tabidir. Mesela ortaklığın tasfiyesinden, ortağın kar payından, avans alacağından kaynaklanan davalar hep 5 yıllık zaman aşımına tabi olur. Ayrıca adi ortaklıkta sermaye koyma borcu bakımından da muacceliyet tarihinden itibaren 5 yıllık süre işlemeye başlar. Bu noktada ortaklık devam etse bile sermaye koyma borcu bakımından yine de zaman aşımı işleyebilir. Çünkü adi ortaklığın sürekli bir borç ilişkisi niteliği ile bu ilişkiden doğan borcun zaman aşımına uğraması farklı noktalardır. Sermaye koyma borcu zaman aşımına uğramış olabilir. Buna rağmen adi ortaklık ilişkisi devam edebilir. Bu pekala uygulamada karşılaştığımız hallerden biri. Zaman aşımı bakımından özellikle zaman aşımını durduran ve kesen sebepler de önemli. Zaman aşımının kesilmesinde eğer zaman aşımı işlemeye başlamış ise bu kesilir. Dolayısıyla sebep kalktığında önceki süre kaldığı yerden işlemeye devam etmez. Yeni bir süre işlemeye başlar. Yeni bir 5 yıllık süre işlemeye başlar. Zaman aşımını kesen sebeplerin borçlar kanununda sayıldığını görüyoruz. Bunlar borçlunun fiiline dayanan sebepler ve alacaklının fiiline dayanan sebepler olarak karşımıza çıkar. Mesela borçlu aleyhine yapılan bir icra takibi söz konusu zaman aşımını keser. Ama eğer bu unsurları haiz olmayan bir icra işlemi varsa bunun zaman aşımını kestiğinden bahsetmek mümkün değildir. Netice itibariyle zaman aşımına ilişkin de söyleyeceklerimiz bunlardır Sayın Hocam.
1: Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Şirketlerin anası, adi şirket, basit şirket bakımından uygulamada en çok sorun yaşanan hususlara ilişkin yaptığınız bu güzel değerlendirmeler çok değerliydi. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Mehmet Akçal hocamızdı ve bize adi ortaklık ve ortakların birbirlerinden olan alacaklarında zaman aşımı konusunu değerlendirdi. Bir başka programda görüşmek üzere.

0: Reklamlar.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Reklamlar.

Zamanı geri sardığınızda sahne tarihe yön verenlere kalır. Bir adım, bir karar, bir emir tarihin seyrini değiştirir. Komutanlar yalnızca savaş kazanmaz, çağların rotasını çizer. Kimi bir savaş meydanında kaderi belirler, kimi bir surun önünde tarihi yeniden yazar. Kılıç burada bir araçtır. Asıl güç akıldadır. Onun sesi fetihlerin ve direnişlerin arasından gelerek sonsuzlukta yankılanır. Çünkü bazı isimler vardır. Yaşadıkları dönemi aşar, yüzyıllar boyunca konuşur. Ve şimdi tarih yeniden sözü onlara bırakır. Programımızın bu bölümünde savaşın çehresini çelikle, motor gürültüsüyle ve akıl almaz bir hızla değiştiren bir adamın hikayesini konuşacağız. Siperlerin boğucu durağanlığını palet sesleriyle yırtan, orduları toprağın altından çıkarıp modern çağın dinamizmiyle tanıştıran Heinz Guderian'ın izini süreceğiz. Sadece bir general değil, Yıldırım Savaşı'nın mimarı ve zırhlı birliklerin ruhu olan bu disiplin tutkununun teorisini cephenin en ön saflarında gerçeğe dönüştürmesini anlatmaya çalışacağız. ...17 Haziran 1888... Prusya'nın Kulm kasabasında, Vistül kıyısında bir çocuk dünyaya...

0: Amerika'ya gelir. Heinz Guderian. Bu doğum, yüzyıllardır süregelen Prusya askeri geleneğinin tam merkezinde gerçekleşir. Subay olan babasından tevarüs eden disiplin ve vazife bilinci, Guderian'ın karakterini daha ilk yıllarda çelikten bir atmosferle yoğurur. Keskin, ölçülü ve daima sistem dahilinde. Genç Heinz, askeri okul koridorlarında 19. yüzyılın hantal düzeniyle 20. yüzyılın sanayi çarklarının çarpışmak üzere olduğunu sezer. Teknoloji ve iletişim hızlanırken ordular hala eski dönemlerin tozlu taktiklerine sığınmaktadır. Guderian, işte bu eski ile yeni arasındaki tehlikeli boşlukta yetişir. 1907'ye gelindiğinde Alman ordusuna katılması artık kaçınılmaz bir istikamettir. Ancak o, klasik eğitimin sınırlarını daha o günden zorlamaya başlar. Çoğu subay, kılıç sallamanın romantizmiyle meşgulken, Guderian gözünü başka bir yere, haberleşme ve kurmaylığa diker. Dönemin muhafazakar anlayışı için tali bir unsur olarak görülen iletişim, onun zihninde savaşın görünmeyen omurgasıdır. Emirlerin iletilme hızı ve birliklerin bir orkestra gibi yönetilmesi onun için geleceğin zafer anahtarlarıdır. Henüz tanklar sahneye çıkmamış, mekanize savaş fikri fütüristik bir hayalden öteye geçmemiştir. Ancak bu genç subay, savaşın kaderinin yalnızca cesaretle değil, hız ve koordinasyonla yazılacağını o yıllarda hissetmeye başlar. Bu dönem, Guderian'ın sessizce gözlem yaptığı ve henüz adı konmamış bir doktrinin mimarisini zihninde tasarladığı yıllardır. Dünya büyük bir felakete sürüklenirken, Guderian bu yıkımın içinden çıkacak en büyük dersi almaya hazırlanmaktadır. Fakat önce siperlerin o boğucu durağanlığıyla yüzleşmesi gerekecektir.
1: ...1914 yılı. Avrupa, yüzyılların biriktirdiği gerilimi büyük bir patlamayla boşaltırken tarih sahnesine en yıkıcı kırılmalardan biri çıkar. Birinci Dünya Savaşı. Ordular, büyük stratejik hamleler ve hızlı zafer rüyalarıyla harekete geçer. Ancak bu hareketlilik çok geçmeden yerini toprağa saplanmış bir durağanlığa bırakır. Savaş, beklenmedik ve dehşet verici bir biçimde siperlerin karanlığına gömülür. Heinz Guderian için bu 4 yıllık süreç sadece bir askeri görev değil, savaşın işleyiş mekanizmasını en ince ayrıntısına kadar incelediği devasa bir gözlem sürecidir. O, elinde kılıçla ön saflarda koşan bir birlik komutanı değildir. Aksine, savaşın nabzını tutan kurmay görevlerinde, özellikle de sinyal ve haberleşme alanında sorumluluk alır. Bu pozisyon, ona cephenin kaosu içinde büyük resmi görme imkanı sağlar. Emirlerin karargâhtan siperlere nasıl ulaştığını, yolda nasıl tahrif edildiğini ve birliklerin koordinasyonsuzluk nedeniyle nasıl birer birer eridiğini izler. Guderian'ın bu dönemde karşılaştığı en belirgin gerçek tıkanıklık olur. Kilometrelerce uzanan siper hatları savaşın hızını kesen birer prangadır. Günler, haftalar, aylar geçer ancak devasa ordular bir adım bile ilerleyemez. Guderian için bu manzara çözülmesi gereken teknik bir problemdir. Mesele sadece düşmanın ateş gücü değil, savaşın yürütülme biçimidir. İletişimin koptuğu, piyadenin yavaş kaldığı ve süvarinin modern silahlar karşısında işlevini yitirdiği bir dünyada savaşın iradesi ağır ağır tükenmektedir. Siperlerin sessizliği ve top seslerinin kaosu içinde Guderian'ın zihninde yeni ve aykırı sorular filizlenmeye başlar. Bir ordu gerçekten ne kadar hızlı hareket edebilir? Farklı silah sistemleri aynı anda tek bir hedefe nasıl

0: nasıl yönlendirilir? En önemlisi, bu kahredici durağanlık, çeliğin ve hızın yardımıyla kırılabilir mi? Bu soruların cevapları henüz tarihin raflarında yoktur. Ancak Guderian, geleceğin savaşlarının bu siperlere benzemeyeceğini çoktan anlamıştır.
1: ...1918'de silahlar susar. Arkada yıkılmış şehirler ve sorgulanan bir askeri anlayış kalmıştır. Almanya için bu dönem Versay Anlaşması'nın ağır kısıtlamaları altında bir hayatta kalma mücadelesidir. Ordu küçültülmüş, imkanlar daraltılmıştır. Fakat tarih bazen en dar sınırların, en derin düşüncelerin zemini olduğunu kanıtlar. Guderian, bu kısıtlı imkanlar içinde savaşın denklemini yeniden kurmaya yönelir. Onun bu dönemdeki en büyük keşfi makine olur. Motorun gücü ve hızın sunduğu imkanlar, Guderian'ın gözünde savaşı toprağın altından çıkaracak yegane kuvvettir. O dönemde tanklar henüz gelişim aşamasındadır ve çoğu general için tank, piyadenin arkasından gelen hantal bir destek unsurudur. Ancak Guderian, bu çelik yığınlarının gelecekteki rolünü sezmekte gecikmez. Ona göre tank, piyadenin yardımcısı değil, bizzat savaşın önünü açan, düşman hatlarını yaran ve zaferi getiren ana kuvvet olmalıdır. Bu devrimci fikirleri geliştirirken yalnız değildir. İngiliz düşünürler Fuller ve Little Hart'ın teorilerini dikkatle inceler. Ancak o, bu fikirleri sadece teorik bir çerçevede bırakmaz, Prusya'nın disiplinli askeri yapısına entegre eder. Tankların bağımsız zırhlı tümenler halinde kullanılmasını savunur. Ona göre tanklar dağıtılmamalı, tek bir noktada yoğunlaştırılmalı ve bir yumruk gibi düşman hattını delip derinlere ilerlemelidir. Geleneksel askeri kanat bu hız ve bağımsız tank fikrine karşı çıkar. Tanklar piyadesiz hareket edemez diyenlere karşı Guderian'ın cevabı nettir. Tanklar merkeze yerleşmelidir. Perde arkasında geçen bu yıllar, Guderian'ın düşüncelerinin teoriye dönüştüğü, mekanizasyonun bir doktrin olarak iskeletinin kurulduğu sessiz ama belirleyici bir inşa sürecidir.
0: ...1930'ların ortasına gelindiğinde Avrupa'da siyasi dengeler değişirken Guderian'ın teorileri de sahadaki gerçekliğe dönüşmeye başlar. 1934 yılı bir dönüm noktasıdır. Artık fikirler sadece kağıt üzerinde tartışılmamakta, tatbikat meydanlarında motor gürültüleriyle yankılanmaktadır. Guderian, Alman zırhlı birliklerinin geliştirilmesinde aktif rol alır ve hızla koordinasyonun bir arada nasıl bir fırtınaya dönüşeceğini dünyaya kanıtlamaya hazırlanır. ...1935'te panzer birliklerinin kurulması bu zihinsel dönüşümün en somut zaferidir. Artık tanklar daha

0: organize olmuş birer devdir. Guderian'ın en büyük devrimi, tankı diğer unsurlarla, özellikle de hava desteğiyle uyum içinde kullanma becerisidir. Savaş onun için tek bir kuvvetin değil, bir sistemin orkestra gibi yönetilmesidir. ...1937'de yayınladığı Achtung, Panzer eseri sadece bir askeri kitap değil, yaklaşmakta olan büyük fırtınanın manifestosu olur. Guderian burada üç temel unsuru savaşın kutsal yasası ilan eder. Hız, sürpriz ve yoğunluk. Bu yaklaşım daha sonra dünya tarihine Blitzkrieg, yani yıldırım harbi olarak geçecektir. Ancak bu kavram bir gecede doğmamıştır. 20 yıllık bir gözlemin, hayal kırıklığının ve analitik bir zekanın ürünüdür. 1939'a gelindiğinde artık sahne kurulmuş, dekorlar yerleşmiştir. Dünya, Napolyon'dan beri süregelen savaş geleneklerinin bir motor gürültüsüyle nasıl yerle bir olacağını izlemek üzeredir. Ve bu yeni savaşın başrolünde siperlerin durağanlığını hızıyla aşmaya yeminli bir komutan vardır. Heinz Guderian, teorisini pratiğe dökmek için tarihin en büyük ve en karanlık sınavına hazırdır.
1: ...1939 yılı. Avrupa bir kez daha tarihin en karanlık tünellerinden birine girerken savaşın ritmi de kökten değişir. Artık karşımızda Birinci Dünya Savaşı'nın o ağır, çamurlu ve hantal ilerleyişi yoktur. Cephelerden gelen haberler tek bir kelimeyle özetlenmektedir: hız. Heinz Guderian için bu dönem 20 yıl boyunca zihninde ince ince işlediği, kağıt üzerine nakşettiği fikirlerin çelikle imtihan edildiği andır. Teori artık yerini motor seslerine ve palet gürültüsüne bırakmıştır. ...1939'da Polonya'da başlayan süreçte Guderian'ın komutasındaki zırhlı birlikler alışılmışın dışındaki hareket tarzıyla askeri literatürü alt üst eder. Tanklar artık piyadenin ilerlemesini bekleyen koruma araçları değildir. Aksine saldırının sivri ucudur. Hızla derinliklere sızar, düşmanın iletişim hatlarını felç eder ve savunma düzenini daha kurulmadan bozar. Ancak asıl büyük sınav 1940'da Batı cephesinde Fransa topraklarında verilecektir. Fransa seferi Guderian'ın askeri dehasının bir efsaneye dönüştüğü yerdir. Avrupa'nın en güçlü ordularından biri geçilemez kabul edilen savunma hatlarına güvenmektedir. Özellikle Ardenler bölgesi yoğun ormanları ve dar yollarıyla zırhlı araçlar için bir mezarlık olarak görülmektedir. Guderian'ın farkı tam da bu noktada ortaya çıkar. O, imkansız denilen yerde fırsatı görür. Erich von Manstein'ın planına güvenerek büyük bir risk alır ve tank tümenlerini Ardenlerin dar boğazlarından geçirir. Onun anlayışında hız sadece bir avantaj değil, bizzat stratejinin kendisidir. Bu beklenmedik hamle Fransız savunmasını tam kalbinden vurur. Hatlar yarılır, iletişim kopar ve koca bir ordu felç olur. Guderian, karargahın dur emirlerine rağmen inisiyatif kullanarak Manş Denizi'ne kadar ilerler. Savaş artık cepheler arasında değil, cephelerin gerisinde yaşanmaktadır. Bu başarı dünyayı Blitzkrieg gerçeğiyle tanıştırır. Guderian sadece bir general değil, savaşın akışını değiştiren bir orkestra şefidir artık. Karar alma hızı, sahadaki inisiyatifi ve risk alma cesaretiyle o modern komutanlık melekelerinin yaşayan bir örneği haline gelmiştir. 1941'e gelindiğinde Guderian zirvededir. Ancak her zirve kendi içinde daha büyük bir uçurumu barındırır.
0: ...1939 1940

0: Bir yazı. Savaş yönünü uçsuz bucaksız doğuya çevirir. Barbarossa harekatı başlatıldığında Alman ordusu tarihin gördüğü en büyük kara istilasıyla Sovyetler Birliği topraklarına girer. Guderian için bu Yıldırım Savaşı doktrininin en büyük ve en amansız sınavıdır. Başlangıçta her şey Batı Avrupa'daki o durdurulamaz zaferlerin bir tekrarı gibidir. Zırhlı birlikler Rus bozkırlarında fırtına gibi eser. Binlerce kilometrelik alanlar kat edilir, devasa Sovyet orduları kuşatılır. Ancak bu kez karşılaşılan düşman sadece ordular değildir. Coğrafyanın devasa derinliği, ikmal hatlarını bir lastik gibi gerer ve sonunda kopma noktasına getirir. Yollar yetersizdir, mesafelerse birer düşman gibi yutucudur. Guderian'ın hız üzerine kurulu doktrini, Rusya'nın o bitmek bilmeyen topraklarında yavaşlamaya başlar. İlerleyiş sürerken Guderian'la Berlin'deki mutlak otorite Adolf Hitler arasındaki görüş ayrılıkları da keskinleşir. Guderian bir askeri dehanın gereği olarak hedefin netliğini ve hızın korunmasını savunurken Hitler siyasi ve ideolojik hedefler uğruna kuvvetleri bölmeye başlar. Bu çatışma sadece bir fikir ayrılığı değil, sahadaki gerçeklikle harita üzerindeki hayallerin çarpışmasıdır. 1941'in kışı kapıya dayandığında Moskova önlerindeki o meşhur ilerleme durur. Kar dondurucu bir sessizlikle yağarken Blitzkrieg'in o parlak motorları donmaya başlar. Guderian askerlerinin hayatını ve ordunun geleceğini düşünerek geri çekilmeyi ve savunma hattı kurmayı teklif eder. Ancak bu teklif mutlak itaat bekleyen Hitler tarafından bir ihanet gibi karşılanır. Aralık 1941'de görevden alınması Guderian'ın kariyerindeki en derin kırılmadır. Bu sadece bir komutanın sahneden çekilmesi değil, profesyonel askeri aklın ideolojik hırslara mağlup oluşudur. Guderian hızıyla dünyayı şaşırtmış, ancak coğrafyanın sonsuzluğu ve diktatörlüğün körlüğü karşısında durdurulmuştur. O artık sahneden uzaktadır. Fakat savaşın seyri onun haklılığını her geçen gün daha acı bir şekilde kanıtlayacaktır. Doğunun sonsuzluğu hızın komutanını şimdilik bir sessizliğe mahkum etmiştir.
1: ...1943 yılı. Savaşın rüzgarı artık yön değiştirmiştir. Alman ordusu için zafer marşlarının yerini amansız bir geri çekilmenin ve savunma savaşlarının kasvetli havası almıştır. Tam da bu kritik eşikte sistemin çöküşünü engellemek adına hızın komutanı yeniden göreve çağrılır. Heinz Guderian bu kez bir işgalin öncüsü olarak değil, yıpranmış, mühimmatı tükenmiş ve ruhunu kaybetmek üzere olan zırhlı birlikleri ayağa kaldıracak bir düzenleyici olarak döner. Zırhlı birlikler genel müfettişi olarak atandığında karşısında sadece düşman orduları değil, darmadağın olmuş bir sanayi ve lojistik ağı vardır. Guderian o eski Prusya disipliniyle işe koyulur. Üretim hatlarından eğitim sahalarına kadar her noktaya müdahale eder. Tank kuvvetlerini modern savaşın değişen şartlarına göre yeniden organize etmeye çalışır. Ancak artık zaman en büyük düşmandır. 1944'te Genelkurmay Başkanı olduğunda omuzlarındaki yük tarihsel bir ağırlığa ulaşır. Görevi artık toprak fethetmek değil, çökmekte olan cepheleri tutmak, geri çekilmeleri birer katliama dönüşmeden yönetebilmektir. Bu süreçte Hitler'le olan çatışmaları birer irade savaşına dönüşür. Guderian sahadaki askeri gerçekliği, sayılardaki çıplak hakikati savunurken karşısında hayallerine tutunmuş bir otorite bulur. Savaşın son aylarında stratejinin yerini körü körüne bir direnç alırken Guderian profesyonel bir askerin rasyonelliğini son ana kadar korumaya çalışır. 1945'in Mart ayında son kez görevden alındığında aslında bir ordu

0: 1945 baharı. Silahlar sustuğunda Avrupa devasa bir enkaz yığınına dönüşmüştür. Heinz Guderian içinse bu enkaz aynı zamanda bir hesaplaşma dönemidir. Amerikan kuvvetlerine teslim olan Guderian, savaş meydanlarından koparılıp hapishane hücrelerinin ve sorgu odalarının sessizliğine hapsedilir. Ancak onun zihni durmaz. O yaşadıklarını, gördüklerini ve hatalarını birer birer kağıda dökmeye başlar. Savaştan sonra kaleme aldığı anıları sadece bir askerin savunması değil, modern savaşın anatomisidir. Olayları anlatırken bir yandan kendi haklılığını kanıtlamaya çalışır, diğer yandan Berlin'deki siyasi iradenin askeri akla nasıl ket vurduğunu tahlil eder. Bu metinler tarihçiler için birer kaynak olurken, aynı zamanda Guderian'ın bir askeri deha mı, yoksa trajik bir figür mü olduğu tartışmasını da alevlendirir. 14 Mayıs 1954'te hayata gözlerini yumduğunda, geriye ne bir ordu ne de bir imparatorluk kalmıştır. Sadece ismi ve o ismin etrafında örülen devasa, tartışmalı bir efsane.
1: Bugün Heinz Guderian ismi anıldığında askeri akademilerin koridorlarında tek bir kavram yankılanır. Blitzkrieg, yani Yıldırım Savaşı. Onun tankı savaşın merkezine yerleştiren, hızı stratejinin kalbi yapan yaklaşımı sadece kendi dönemini değil, Soğuk Savaş'tan modern dönem operasyonlarına kadar tüm askeri düşünceyi kökten değiştirmiştir. Bugün bile zırhlı birliklerin bağımsız ve dinamik kullanımı üzerine kurulan her doktrinde Guderian'ın o sistemci zihninin izlerini görmek mümkündür. Ancak bu miras sadece taktiksel başarılarla örülü değildir. Guderian tarihin en gri alanlarından birinde durur. Bir yanda savaş sanatını değiştiren yenilikçi dehası, diğer yanda bu dehanın hizmet ettiği o karanlık rejim. Onu anlamak sadece bir komutanı tahlil etmek değil, profesyonel askeri ahlakın, liderlik sorumluluğunun ve ideolojinin ordu üzerindeki yıkıcı etkisini de sorgulamaktır. Peki neden Heinz Guderian? Çünkü o, siperlerin sessizliğini bir motor gürültüsüyle yırtan adamdır. Savaşın doğasını hızıyla değiştiren, ancak bu değişimin bedelini tarihin en ağır sınavlarıyla ödeyen bir stratejisttir. O, bir kahraman ya da bir tiran olarak değil, tarihin akışını bir çelik yumrukla değiştiren, ardından o değişimin altında kalan bir figür olarak hatırlanacaktır. Modern savaşın mimarı, hızın komutanı ve tarihin unutulmaz tartışması, Heinz Guderian.
0: Program yapımcısı İbrahim Şahin, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, mikrofonda ben Hafize Okan.
1: Ben Zafer Elgin.
0: Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Yazmacılık tekniğinin esas özelliği önce kalemle başlanıp daha sonra kalıba çevrilmesindedir. Yazmacılık sanatında desen ve kompozisyon özelliklerine girmeden önce Türk süsleme sanatının karakteristik ve ortak yönlerine değinmek yararlı olacaktır. Osmanlı devrinde çeşitli sanat dallarında çok kullanılan kıvrık dal nakşı Rumi ve Hatayi olmak üzere iki üsluba ayrılır. Rumi üslup birbirine bağlı, uçları kuş gagalarını andıran yarım palmetlerle sona eren spirallerden teşekkül eder.

0: Hatayi üslupsa ince kıvrımlarla birbirine bağlanan, küçük veya büyük madalyonlar içinde toplanan rozet, çiçek ve yaprak motiflerinden teşekkül eder. Eski Kandilli yazma atölyelerinden elimizde bulunan kalıplar arasında Hatayi ve Rumi üsluplarında oyulmuş kalıplara rastlamaktayız. 16. yüzyılda Osmanlı sanatında çiçek ve yaprak tezyinatıyla yeni bir üslup ortaya çıkarak kumaş ve çiniler üzerinde derhal hakimiyet kazanmıştır. En çok sevilen ve tasvir edilen çiçek lale olmuştur. Diğer nebatlar arasında en çok iki ağaç süsleme sanatına girmiştir ki bunlar hurma ağacıyla servidir. Türk süsleme sanatına ilham kaynağı olan hurma ve servi ağacı motiflerine yine Kandilli Atölyesi'nden elimizde bulunan kalıplar arasında rastlıyoruz. Türk yazmacılığında desenlerin yüzey kompozisyonları kullanıldıkları amaca göre ayrıcalık göstermekle beraber tüm kompozisyonlarda rahatlık ve akıcı bir düzen hakimdir. Her yüzeyde motifler gözü dinlendirecek nitelikte serbestçe birbirinden aralıklı olarak yerleştirilmiştir. Yazmalarda kullanılan motifler çiçeklerin çeşitli türleri ve yapraklardır. Geyik, tavus kuşu, kumru, serçe gibi hayvan motifleri kullanılmışsa da çoğunluğu çiçeklerden oluşan kompozisyonlar meydana getirmektedir. Anadolu'da doğanın çeşitliliği ve zenginliği çevre halkında estetik duyguların gelişmesine yol açmış, doğayla ahenkli bir kompozisyon meydana getiren bu veriler bugüne dek geçmişi bize bağlamıştır. Örneğin Tokat yazmasının karakteristik yönü desenin kumaş yüzeyini doldurmasıdır. Bu tip yazmalara içi dolu veya dokuz dallı denilir. Meyvesi çok bol olan Tokat ilinin özellikle kiraz ve elmalarının plastik görünüşleri yazma desenlerine de çoğunlukla ilham kaynağı olmuştur. Aklımda kalan bu satırlar Reyhan Kaya'nın Türk Yazmacılık Sanatı adlı kitabından, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: 8. yükselin fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
3: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.
2: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
3: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
4: Türkcell gücünde 5G.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
7: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Reklamlar. Yedi iklim, bir lisan. Hazırlayan ve sunan Aleyna Malkoç.

0: Bir ses düşünün. Yüzyılları aşan, bir şehrin kubbelerinde yankılanan. Bir şiir düşünün. Kelimeden çok ahenk olan, anlamdan çok musiki olan. Ve bir isim, Yahya Kemal. O, Türkçeyi yalnızca kullanan bir şair değildir. Onu duyan, işiten ve yeniden kuran bir şairdir. Çünkü Yahya Kemal'e göre şiir, yalnız fikirle değil, kelimeyle yazılır. Ve kelime ancak doğru seçildiğinde, doğru sesle söylendiğinde şiire dönüşür. Onun şiiri bir arayışın şiiridir. Daha saf, daha güçlü, daha bizden bir şiirin. Kendi gök kubbemiz dediği şey yalnızca bir metafor değil, bir medeniyet iddiasıdır. Bu gök kubbe, tarih, dil, musiki ve hafızanın birleştiği yerdir. Yahya Kemal Paris'te batıyı tanımış ama oradan kendi köklerine dönerek çıkmıştır. Tanpınar'ın dediği gibi, o kaçan değil, eve dönen adamdır. Ve o dönüşte Türkçeyi bir kez daha keşfetmiştir. Onun şiirinde İstanbul vardır, tarih vardır, millet vardır. Ama hepsinden önce ses vardır. Nitekim ses şiirinde de şöyle söyler. Günlerce ne gördüm ne de bir kimseye sordum. Ya Rab, hele kalp ağrılarım durdu diyordum. His var mı bu alemde nekahet gibi tatlı? Gönlüm bu sevincin halecanıyla kanatlı. Bu yalnız bir tasvir değildir. Bu Türkçenin musikisidir. Ben Aleyna Malkoç. Sevgili yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte 7 İklim 1 Lisan'da bugün Türkçenin en büyük seslerinden birini konuşacağız. Konuğum Yahya Kemal ve klasik şiir üzerine çalışmalarıyla tanınan Profesör Doktor Mehmet Samsakçı. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Nasılsınız hocam?
1: Teşekkür
0: Nasıl
1: ederim.
0: Gidiyor hayatınız?
1: İyiyim. Teşekkür ederim. İyiyim. Okuyarak ve yazarak geçiyor. Yazmıyorsam okuyorum. Okumuyorsam yazıyorum.
0: Çok güzel hocam.
1: İkisine
0: kolaylıklar
1: mutluluk verici. Diliyoruz. Teşekkürler.
0: Hocamı ağırladığım için de ayrıca mutluyum bugün.
1: Sağ olun.
0: Hemen girelim hocam.
1: Buyurun.
0: Uzatmadan.
1: Tabii.
0: Yahya Kemal deyince sizin aklınıza ne geliyor? Türkçemizin büyük şairini siz nasıl tanımlarsınız?
1: Hani Yahya Kemal bize hem birey olarak seslenen, hem bir milletin mensubu insanlar olarak seslenen, hem de büyük insanlık ailesine mensup olan insanlar olarak kendisini okuyacağımız, kendisinden çok şey öğrenebileceğimiz büyük bir şair. Yani onun şiiri fert olarak da, cemiyet olarak da, beşeriyet çerçevesinde de konuşabilen bir şiirdir. Dolayısıyla Yahya Kemal'i hem Türkçenin çok büyük bir ustası, virtüözü olarak görüyorum. Hem de büyük bir zeka ve büyük bir entelektüel olarak algılıyorum. Çünkü onun kişiliği, hep tabii şiiri üzerine konuşuyoruz ama nesirlerini de dikkate alırsak büyük bir entelektüel, büyük bir aydındır da. Dolayısıyla
0: Eğil Dağlar mesela.
1: Eğil Dağlar, Aziz İstanbul, siyasi ve edebi portreler, tarih musahabeleri. Yani Yahya Kemal'in belki sağlığında yayınlama fırsatı bulamadığı ama vefatından sonra kurulan Yahya Kemal Enstitüsü'nün neşrede durduğu bu kitaplar Yahya Kemal'in şiirde olduğu kadar fikirde de bir üstad olduğunu gösterir. Bence Türk tarihini ve hatta genel olarak dünya tarihinde doğunun ve batının tarihini iyi öğrenmek isteyenler Yahya Kemal Mektebi'nden geçmek zorundalar.
0: Kendisi de Sorbonne'da Albert Sorel'den ders alıyordu yanlış
1: evet,
0: hatırlamıyorsam.
1: Yani çok düzenli bir kolej eğitimi olamadığı Vaux Koleji'ne gitti. Tarih ve siyaset tahsil etti. Albert Sorel'in sohbetlerine ve bazı derslerine devam etti. Gerçi Paris'teki günlerinin bir kısmı Vachette kahvesinde ve Lilas'ta
0: evet.
1: geçiyordu. Yani çok öyle muntazam bir öğrenci olduğu söylenemez ama Yahya Kemal Paris'ten çok bilinçli bir kişi olarak ayağı yere basan bir entelektüel olarak doğdu. Hem Paris'in o cıvıl cıvıl kaynayan sanat kültür muhitlerinde teneffüs etti. Hem de büyük ilim meclislerine girdi çıktı ve hakikaten önemli bir formasyonla geri geldi.
0: Gerçek bir kültür adamı zaten
1: kesinlikle.
0: Hocam değil mi? Dünyayı görür.
1: Kesinlikle.
0: Farklı kültürleri de iyi
1: kesinlikle.
0: Tanır. Çok
1: kesinlikle.
0: Düşünsenize o devirde Paris'te eğitim alıyor.
1: Evet.
0: Bir

0: dönem Madrid'de büyükelçilik yapıyor ki Endüstri
1: Varşova'da.
0: Rocks, evet, o dönemin
1: Tabii
0: ürünüdür.
1: tabii
0: Ama
1: tabii.
0: kendisi
1: Tabii.
0: Balkanlara, yani Üsküp'e
1: Üsküplü.
0: dayanıyor, değil mi?
1: Üsküplü doğru. Üsküp'te doğuyor 1884 aralığının başında. Tabii Üsküp o zaman Osmanlı şehirlerinden birisi. Hatta Osmanlı'nın hani Batı Balkanların çok önemli, çok kilit bir noktası. Farklı kültürlerin bulunduğu, farklı milliyetlerin yaşadığı bir kent. İlginçtir ama daha doğuda olan Selanik'e göre daha mutaassıp bir şehirdir.
0: Evet.
1: Yahya Kemal, evet, bazı çok önemli kültür insanlarını Üsküp'te tanıdı. Bursalı Mehmet Tahir Bey mesela. Ve şiire nasıl diyelim, güneşi altında başladığı Şeyh Sırrı Efendi. Çünkü onun aydınlatıcılığında, onun açtığı ufukta şiire başlamış. Yani değerli insanların bulunduğu, daha kozmopolit belki ama çok değerli, çok milli ve dini çok değerli
0: Hassasiyet.
1: yadigarlar barındıran bir şehir diyor ya kendisi de. Üsküp ki Yıldırım
0: Bayezid
1: Bayezid
0: Han
1: Han
0: diyarıdır.
1: diyarıdır, evladı Fatihan'a onun
0: Yani.
1: yadigarıdır. Firuze kubbelerle bizim şehrimizde o diyor. Hakikaten
0: Evet.
1: hatta şöyle bir şey söyler. Velileri de çoktur, yatırları da çoktur şeyin, Üsküp'ün. Hatıralarında şöyle diyor Yahya Kemal. Üsküp uleması şunu tartışırmış. Acaba Bağdat'ta mı veliler çok fazla, Üsküp'te mi
0: Üsküp'te
1: çok
0: mi?
1: fazla? Yani bunu tartışıyorlar. Ya bir o Bağdat'takiler fazlaymış ya Üsküp'tekiler, ama diyor bu tartışma gide dursun. Üsküp'ün velileri cengaverdir de diyor. Yani genellikle savaşçı veliler bunlar. Düşmanın attığı topları tutan, ondan kendisine türbe yapan bir veli.
0: Hmm.
1: Dolayısıyla Yahya Kemal Üsküp'ün camileri, efendim tekkeleri, medreseleri, çeşmeleri, köprüleri derken Osmanlı'nın ve klasik zevkimizin buram buram koktuğu bir yerden geldi ama Bursa'yı da çok sever.
0: Evet.
1: Yani bana sorsalardı doğmadan önce Üsküp'te mi doğmak istersin, Bursa'da mı doğmak istersin? Bursa'da doğmayı tercih ederdim çünkü daha Türktür der. Ama Üsküp'le Bursa'yı da çok birbirine yaklaştırır.
0: Bence de benziyor
1: Çünkü
0: hocam.
1: benziyor, şüphesiz benziyor. Bir de Bursa'dan çok kişi iskan ettirilmiş Üsküp'e ve yine Yahya Kemal tespitidir bu. Üsküp'le Bursa hemen hemen aynı asrın mimarisini taşıyorlar. Beraber tekevün etmişler yani. Onun için Üsküp'te doğdu. Kısa bir dönem İstanbul'da bulundu. Sonra Paris'e kaçtı. 9-10 sene Paris'te kaldı ve nihayet İstanbul'a döndü. Dolayısıyla Üsküp, Paris ve İstanbul. Yahya Kemal'in
0: Üç önemli şehri.
1: şehri, evet.
0: Hocam sizin de Üsküp'te görev yaptığınızı ve orayı çok
1: Doğru.
0: sevdiğinizi biliyorum. Hatta
1: Doğrudur.
0: geçen hafta ben de
1: Ne güzel,
0: Üsküp'teydim.
1: ne mutlu size.
0: Ve bahsettiğiniz Rufai Tekkesi'ni ziyaret ettim. Çocukken
1: Evet.
0: aruz dersi aldı.
1: Evet.
0: Annesi Nakiye Hanım'ın kabrini ziyaret ettim,
1: Çok
0: dua
1: güzel. Ne
0: ettim.
1: güzel sizin. Ne mutlu size
0: Evet,
1: eminim.
0: ne mutlu hocam.
1: Evet.
0: Güzel bir deneyimdi
1: Güzeldir.
0: benim
1: Yani
0: için de.
1: Üsküp'ün taş köprüsü, çarşısı, oradaki hanlar,
0: Evet.
1: küçüklü büyüklü mescitler, bazı büyük camiler, Mustafa Paşa Camii, efendim Sultan Murat Camii ve Üsküp'ün dışında Kalkandelen, Gostivar, Kırçova, Ohri,
0: Evet.
1: Kumanova, hepsi güzel. İştip, Doğu
0: Çoğuna
1: Makedonya.
0: gittik hocam,
1: Ne
0: çok
1: güzel, ne
0: güzeldi.
1: mutlu size. Tebrik
0: Evet
1: ederim.
0: evet. Hocam, şimdi Yahya Kemal'in biraz daha şiirlerine daha değinelim istiyorum.
1: Buyurun.
0: Siz yakın zamandaki bu konuda da sizinle birkaç program yapmıştık.
1: Evet.
0: Çok titiz, elinize sağlık. Çok
1: Sağ olun.
0: güzel bir
1: Teşekkür
0: çalışmayla
1: ederim.
0: Yahya Kemal'in bütün şiirleri başlığıyla
1: Evet.
0: Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan bir eser çıkardınız.
1: Doğru.
0: Çok güzel, içinde belgeler barındırıyor bu eser. Dipnotlar barındırıyor. Yahya Kemal'in kendi sesinden şiirler barındırıyor.
1: Gömülü
0: Bu
1: olarak. Evet.
0: kitabınızı biraz dinleyicilerimize daha açsanız.
1: Hay hay. Yahya Kemal'in şiirleri ve nesirleri 1961 yılından itibaren yayınlanabiliyor. Dikkatli okurları Yahya Kemal'in ve sevenleri bilirler ki o meşhur titizliği, dolayısıyla 74 yıl yaşamasına rağmen dünyamızda bir kitap bırakamadan, daha doğrusu şiirlerini bir kitap şeklinde göremeden Yahya Kemal vefat etti. Vefatının arkasından biraz sonra kurulan Yahya Kemal Enstitüsü de varisleriyle, Yahya Kemal'in kardeşleriyle yani, yaptığı bir protokol çerçevesinde Yahya Kemal'in şiirlerinin ve nesirlerinin toplanması ve yayınlanması konusunda bir işe girişti ve 61'den itibaren İstanbul Fetih Cemiyeti bünyesinde kurulan Yahya Kemal Enstitüsü'nde Nihat Sami Banarlı'nın öncülüğünde bu kitaplar yayınlanadurdu. Her zaman söylüyoruz yani, büyük kağıt sıkıntılarının, büyük yayın problemlerinin, maddi sıkıntıların yaşandığı zamanlarda bile İstanbul Fetih Cemiyeti Yahya Kemal'in okurlarını

0: Yahya Kemal'siz bırakmamıştır. Bu çok önemli ve değerli bir şeydir. Ara ara devletle, yani resmi kurumlarla veya özel teşebbüslerle de ortak neşirler yapmıştır. Böylelikle şairin eserleri daha çok basıldı. Daha farklı kitlelerin, zümrelerin, okur kitlelerinin hizmetine sunuldu. Ve nihayet işte 2025 yılı içerisinde Yahya Kemal'in bütün şiirlerini, 3 şiir kitabını bir kitapta toplamak, ama daha önemlisi bu şiirlerin ilk neşir bilgilerini vermek, bu tarihleri koymak, ilk yayın ile Yahya Kemal'in en son şeklini verdiği versiyonlar arasındaki farkları tespit etmek, el yazısı müsveddeleri okurlarla paylaşmak. Bunlar önemli özellikleriydi kitabın. Çünkü hem dikkatli okurlar hem de araştırıcılar Yahya Kemal'in nasıl çalıştığını, bir mısrağa son şeklini verirken hangi yollardan geçtiğini, hangi kelimelerden feragat ederek hangi kelimelerde karar ettiğini merak ederler. En azından ben ediyorum.
1: Ben de
0: Yani
1: ediyorum hocam.
0: evet, mısra benim haysiyetimdir diyor.
1: Evet.
0: Bunu Vehbi Eralp'e söylemiştir. Mantık profesörü Vehbi Eralp'e. Şunun üzerine söylemiştir. Efendim, herkes sizin şiirlerinizi bir kitap halinde görmek istiyor. İnsanlar ellerinde defterler tutuyorlar. Bir araya gelince karşılaştırıyorlar. Sende neler var? Bende mum sıra bu şekilde kayıtlı falan gibi. Yani artık bastırsanız kitabı şeklindeki ısrarlara mısra benim haysiyetimdir diye cevap veriyor. Her
1: Kesinlikle.
0: zaman söylüyorum. Yahya Kemal'de iyi ve kusursuz mısra söylemek bir estetik problem değildir sadece. Ontolojik bir problemdir.
1: Varlık meselesi yani.
0: Evet.
1: Evet.
0: Yahya Kemal bu cihandaki varlığını güzel mısra söylemek şeklinde sanki tespit etmiş gibidir.
1: Şair tabiatlı yani.
0: Evet. Evet. Ve o kusursuz söyleyiş, perfeksiyon dediği o mükemmelliyet endişesi onu bir kitap bırakmaktan mahrum etti ve maalesef böyle çok alaylara da maruz kaldı. Kitabı yok, az yazıyor, az yayınlanıyor şiirleri
1: Ama
0: diye.
1: şu an belki Türkçenin en büyük, en bilinen şairi hocam.
0: Evet, yani böyle bir hüküm vermek belki tehlikeli olabilir. Baki de acaba ondan daha az şair değildi dönemine
1: Tabii ki.
0: göre. Nef'i, Ahmedi, Şeyh Galip değil mi? Ya, hakikaten büyük üstatları var
1: Evet.
0: dilimizin. Ama Yahya Kemal 20. asrın herhalde en büyük şairi ve kurucu. Yani yeni şiirin, modern şiirin bütün klasik zevkine rağmen, geleneksel bazı tutumlarına rağmen pek çok duyguyu ilk defa bir şahsiyetin aralığından söylemek, ölüm düşüncesi, şehir algısı, kadın algısı,
1: Evet.
0: vatan telakkisi, bunlar çok özgün, çok değerli. Dolayısıyla Yahya Kemal bize pek çok pencereden seslenen birisi. İstanbul şiirleri, vatan şiirleri, musikiyle ilgili mısraları,
1: Ölüm
0: aşkla
1: şiirleri.
0: ölüm şiirleri şüphesiz, şüphesiz. Hafız'ın kabri şiiri, yani Bir Başka Tepeden,
1: Evet.
0: Sessiz
1: Sessiz
0: Gemi,
1: gemi.
0: Yol Düşüncesi
1: Hı,
0: harikulade bir
1: çok güzel,
0: şiirdir.
1: evet.
0: Vuslat, Bir Uykuyu Canan'la Beraber Uyuyanlar diye
1: Uyanlar.
0: başlayan Vuslat şiiri, rubaileri, yani dikkatlerden kaçıyor. Yani bize belli şiirlerini konuşuyoruz tabii. Edebiyat tarihlerine geçen filan, ama Yahya Kemal'in eski şiirin Rüzgarıyla'daki bazı mısraları, beyitleri, Selimnamesi ve rubaileri düşünsene. Her rent bu bezmin nedir encamı bilir. Dünyamızı nagah zalam örtebilir. Bir bitmeyecek şevk verirken beste, bir tel kopar, ahenk
1: Ebediyen
0: ebediyen kesilir.
1: kesilir.
0: Son mısra bir harikulade bir şeydir.
1: Müthiş.
0: Yani her şey çok güzel ve mükemmel giderken bir ilişkide, bir
1: Hayatta.
0: hayatın içerisinde bir münasebetsiz hadise veya bir yaşantı parçacığı bütün bir ilişkiyi ebediyen koparabilir. Yani siz bir sazı çalarken kopan telin yerine başka tel takarsınız. Ama o melodi gitti.
1: Eskisi gibi olmaz
0: Olmaz
1: artık.
0: o. Yeni bir
1: Evet.
0: şey olabilir belki ama o da aynı olmayacaktır.
1: Hayat gibi
0: Evet,
1: tıpkı hocam.
0: hayat gibi. Dolayısıyla Yahya Kemal bütün büyük şairler gibi insanın ıstırabını, insanın hem yüce hem de aksayan taraflarını, hayatı anlamış ve bunu Türkçe ile çok güzel ifade etmiş birisidir.
1: Ne güzel konuştunuz hocam. Ben de
0: Estağfurullah.
1: sizden dinlediğim bir şey geldi aklıma. Onu da yeri gelmişken
0: Sağ olun.
1: söyleyelim. Ziya Gökalp'e cevaben söylediği gibi kökü mazide olan bir
0: Doğru,
1: atiye
0: öyle diyor.
1: aslında.
0: Evet.
1: Ve heceyle yazdığı tek şiiri
0: Ok, evet.
1: genelde aruzla yazıyor
0: Evet,
1: biliyorsunuz.
0: evet.
1: Ve sizin yayınlandığınız bu kitap sayesinde mesela ben şunu öğrenmiş oldum. Çok sevdiğim böyle ezberimde olan bir şiiri yine. Yavuz Sultan.

0: Selim Han'ın
1: Han'ın
0: önünde.
1: önünde ok
0: Ok
1: atan
0: atan ihtiyar
1: ihtiyar
0: Bektaş
1: Bektaş
0: Subaşı,
1: Subaşı
0: bu yüksek tepeye dikti bu
1: dikti bu taşı
0: taşı, o
1: o Gazi
0: Gazi hünkârın
1: hünkârın
0: mutlu
1: kutlu
0: gününde.
1: gününde. Evet, mutlu
0: Sonra
1: gün.
0: orada bir geçen bir mısra da güneşli bir Nisan günü oku fırlattı. Ben
1: Evet.
0: hep böyle ezberlemiştim.
1: Doğru.
0: Siz ama bu kitapta onun aslında nişan günü yani ok
1: Evet,
0: keman
1: evet,
0: keşlikte
1: evet,
0: bir nişan
1: evet,
0: atma
1: evet.
0: günü olduğunu söylediniz.
1: Gazete Nisan olarak basmış.
0: Evet.
1: Öyle de kalmış.
0: Bir transkripsiyon hatası
1: Evet,
0: aslında.
1: ama Nihat Sami Banarlı üstadım herkes böyle okudu, böyle sevdi. İsterseniz böyle bırakın demiş. Peki öyle kalsın demiş o da.
0: İkisi de güzel hocam
1: İkisi de
0: bence.
1: güzel.
0: İkisi de şu an sizin sayenizde
1: Tabii,
0: ezberimde
1: tabii.
0: artık.
1: Ve o şiir yani böyle dediğiniz gibi heceyle yazdığı tek şiir olarak meşhur oldu filan ama çok güzel bir fetih şiiridir.
0: Evet.
1: Yani Yavuz Sultan Selim Han'ın devrinde, döneminde yaşlı bir Bektaş subaşının İstanbul muhasarası günlerinde genç bir delikanlı olduğunu söyler. Çünkü oku çektiği yer fetih günlerinde aldığı gaza yarasındandır. Yani biz bunu düşünmeyiz. Yani Fatih ile Yavuz'u dede torun olarak görmeyiz.
0: Evet.
1: Yahya Kemal
0: Müthiş.
1: kaçırmaz bunu, böyle şeyleri. O
0: Müthiş
1: akışı
0: hocam.
1: bilir. Evet.
0: Ve hani programımızın adı malum hocam 7 İklim 1
1: Evet,
0: Lisan ve
1: evet.
0: tam ona uygun bir
1: Evet.
0: şairimiz de Yahya
1: Evet,
0: Kemal
1: doğrudur.
0: Beyatlı
1: Doğrudur.
0: Türkçe ağzımda annemin ak sütüdür diyor.
1: Aynen öyle.
0: Ben o yüzden biraz da hocam Türkçeciliğine, Türkçeyi o mükemmel
1: Tabii.
0: kullanışına
1: Tabii.
0: değinsek
1: Tabii.
0: istiyorum.
1: Hay hay. Yahya Kemal Türk kültürünün her unsuruna çok hürmetli, çok saygılı olduğu gibi bizim seviyemizin, bizim yaşama üslubumuzun, yani kültürümüzün en zengin ve sarih biçimde aksettiği bir alana odaklanmıştır. Türkçe. Adı üzerinde Türkçe. Yani Türk'e has. Türk gibi.
0: Evet.
1: Ve hani bu dilin güzel ve asil şekilde tekellüm edilmesi, konuşulması konusundaki o sonsuz ısrarı kadar bir de maalesef çeşitli yüzyıllar boyu sürmüş savaşlar yüzünden şu anki resmi sınırlarımızın dışında kalmış soydaşlarımıza da mükemmel bir teselli verir. Der ki Türkçenin çekilmediği yerler vatandır.
0: Vatandır.
1: Siz
0: Evet.
1: dediniz ki Üsküp'ten yeni geldim. Üsküp'te, Kosova'da, Batı Trakya'da, Bulgaristan'da, başka memleketlerde, ya başka ülkelerin vatandaşı olarak yaşayan soydaşlarımız Yahya Kemal'in Türkçenin çekilmediği yerler vatandır hükmüyle ne kadar teselli buluyorlar. Biz ki burada Türkçemizi muhafaza ediyoruz. Demek ki burası vatan. Biz bir
0: Kesinlikle.
1: vatanın bekçileriyiz. Şu an başka bir bayrağın altında yaşıyor olabiliriz. Başka türlü kanunlara tabi de olabiliriz. Ama değil mi ki dilime sahip çıktım, öyleyse şahsiyetime de sahibim.
0: Evet. Dil kimlik demektir.
1: Şüphesiz öyle. Dolayısıyla Yahya Kemal pürüzsüz, güzel, yerli yerine oturmuş mısralarla Türkçesini konuşturmuştur. Hatta başkalarının mısralarını bile tahsis etmiştir. Bu Türkçe böyle değildir diye. Türkçe'de bu böyle söylenmez diye. Bu yüzden nesirlerinde ama özellikle şiirlerinde Türkçe'ye yani bizim yaşama üslubumuzun en iyi yansıdığı öyle değil mi? Kelimelerimizde büyük bir medeniyet gizli. Bir kelimenin anlamında, anlam dairesinde
0: Bir medeniyet
1: aslında
0: gizli.
1: öyle tabii. Nasıl oturmamızda, kalkmamızda, bir insanın gülümsemesinde bile Ali Murat Daryal Hoca'nın söylediği gibi bir medeniyet gizli ise bir kelimeye yüzyıllar boyunca yüklediğimiz anlamlar aslında bizim kim olduğumuzu verir. Dikkatli bir bakış kelimeden çok değerli kültür analizleri yapar.
0: Kesinlikle hocam Türk milleti olarak da bizim için nacizane ya da edebiyatla ilgilenen insanlar olarak Yahya Kemal gibi bir şairimize sahip olmak bizim için gurur verici.
1: Gerçekten
0: Ki
1: öyle.
0: dediğiniz gibi Türk dünyasında da mesela Üsküp'te indiğim anda havalimanında indiğim andan itibaren ben Türkçe konuştum.
1: Evet.
0: Türkçe hala
1: Doğru.
0: oralardan
1: Evet. Çok
0: çekilmediyse
1: şükür.
0: evet
1: Çok
0: hala
1: şükür.
0: vatandır ve
1: Tabii.
0: evet buralar o Türk çarşısında gezdiğim zaman
1: Tabii.
0: buralar
1: Hiç
0: bizim
1: kendimizi
0: dedim.
1: yabancı hissetmeyiz hiçbir zaman. Öyle.
0: Kesinlikle.
1: O büyük bir tutkaldır. Yani
0: Evet.
1: binlerce kilometrelik mesafelerde ayrı ayrı yaşayan insan kütlelerinin büyük bir tutkalıdır. Adriyatik'ten
0: Çin
1: Çin'e kadar
0: Seddi'ne kadar.
1: konuşursunuz.
0: Ki o yüzden 7 iklim bir lisan diyoruz
1: Evet,
0: hocam.
1: evet. Çok
0: Benim
1: doğru. Tebrik
0: evet.
1: ederim. Çok güzel ve
0: Sağ ol.
1: anlamlı bir başlığınız var yani.
0: Sağ ol hocam. O sebeple bugün biz de bu vesileyle Yahya Kemal'i bir kez daha anmış olalım.
1: Evet.
0: Şiirlerini döne döne okuduğum, hayran olduğum şairimizi bugün sizle konuşmak beni gerçekten sevindirdi ve
1: Teşekkür ederim. Ben de
0: duygulandırdı.
1: davetiniz için teşekkür ederim. Beni de her vesileyle Yahya Kemal'li konuşmak mutlu ediyor.
0: Kesinlikle hocam. Evet. Ve kendisi zaten Tanpınar, öğrencisi de müthiş bir edebiyatçımız her anlamda. Ondan sonraki birçok ardıllarında etkileyen bir büyük isimdi. Evet. Türk milleti için gurur kaynağı. Evet. Bizim en büyük şairimiz Yahya Kemal'i rahmetle anıyoruz. Evet. Hocam artık programımızın sonuna geliyoruz. Ayağınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.
0: O halde artık veda vakti. Bu bölümde bir şairin değil, bir sesin izini sürdük. Yahya Kemal yalnız şiir yazmadı. Türkçe'ye bir ahenk kazandırdı. Onun şiiri sadece kelimelerin değil, seslerin de birleştiği bir dünyadır. Ve belki de bu yüzden yalnızca okunmaz, duyulur. Kıymetli katkıları için sevgili hocam Profesör Doktor Mehmet Samsakçı'ya bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben Aleyna Malkoç. 7 İklim 1 Lisan'da Türkçenin sesini dinlemeye devam edeceğiz. Başka programlarda başka konu ve konuklarla görüşünceye dek hoşça kalın, hoşça bakın zatınıza.
2: Yedi İklim 1 Lisan.

0: Nezaket mevsimi.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün bir arada yaşama sanatının en temel sütunlarından birini, özel alanın dokunulmazlığını ve merakımızı nezaketle dizginleyerek özel sorular sormaktan kaçınma zarafetini konuşacağız. Merak insanı keşfetmeye iten bir duygudur ancak bir başka insanın hayatına yöneldiğinde eğer sınırlar gözetilmezse bir istilaya dönüşebilir. Nezaket, muhatabımızın bize açmadığı kapıları zorlamamak, onun anlatmaya gönüllü olmadığı alanlara girmemektir. Maaş, medeni durum, ailevi kararlar veya sağlık meseleleri gibi tamamen kişisel ve hassas tercihlere dayanan konularda soru sormak, dürüst bir ilgi değil, mahremiyete yönelik bir kabalıktır aslında. Ve zarafet sahibi bir ruh, muhatabını cevap vermek zorunda bırakarak köşeye sıkıştırmayan, ona kendi sınırlarını belirleme hakkı tanıyan kişidir. Ünlü sosyolog Goffman, sosyal etkileşimde her bireyin bir mahremiyet kalkanı olduğunu belirtir. Bu kalkanı aşmaya çalışmak, o kişinin toplumsal varlığına yönelik bir tehdit olarak algılanır. Özel sorular çoğu zaman muhatabımızda savunma mekanizmalarını devreye sokar ve samimiyeti arttırmak yerine aradaki güveni zedeler. Bauman'ın vurguladığı o etik mesafe, insanların birbirine saygı duyarak bir arada kalabilmesinin de anahtarıdır. Birinin size anlatmadığı bir sırrın ya da bir özel halin peşine düşmemek, ona duyduğumuz saygının en büyük kanıtlarındandır. Şeffaflık Toplumu adlı eserde her şeyin bilinir ve görünür kılınmaya çalışmasının nezaketi nasıl yok ettiği anlatılır. Kitaba göre her şeyi bilme arzusunda aslında bir tahakküm kurma çabası yatmaktadır. Oysa nezaket bilmeme hakkına saygı duyabilmektir. Birine neden hala evlenmedin ya da ne kadar kazanıyorsun gibi sorular sormak, o insanın hayat hikayesini kendi kriterlerimizle yargılamak cüretidir. Levinas'ın felsefesinde öteki her zaman gizemini koruyan bir varlıktır. O gizeme saygı duymak insanın onuruna da saygı duymaktır. Psikolojik açıdan bakıldığında özel sorular sormak çoğu zaman kendi içsel boşluklarımızı veya kıyaslama arzularımızı tatmin etme çabasıdır. Bilge bir ruh ise odağını başkasının hayatından kendi iç dünyasına çevirebilen kişidir. Eğer bir kişi bize bir şey anlatmıyorsa bu onun en doğal hakkıdır. Onu açıklamaya zorlayacak her soru nezaket mevsiminde soğuk bir rüzgar estirecektir. Zarafet karşımızdaki insanın sessiz kaldığı alanlarda da ona eşlik edebilmek ve o sessizliğin mahremiyetini koruyabilmektir. Eski bilgelerin de dediği gibi kişinin kalbi kendi evidir. Oraya ancak davet edildiğine girebiliriz. Davet edilmediğimiz gönüllere ve hayatlara soru sorma anahtarıyla zorla girmeye çalışmak nezaketin o ince kumaşını zedeler. Sevgili dinleyenler, bugünden sonra girdiğimiz sohbetlerde ilgimizi bir soru memuru gibi değil, bir dost sıcaklığıyla gösterelim. Karşımızdakine

0: sorular sormak değil, huzur vermeyi amaçlayalım. Benjamin Franklin'in şu öğüdü kulağımıza küpe olsun. Başkalarının kusurlarını kendi özel hayatınmış gibi gizle. Ve ekleyelim, başkalarının özelini kendi merakınmış gibi kurcalama. Yapımda Aziz Zegür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, hepinize sınırların korunduğu, mahremiyetin baş tacı edildiği zarafet dolu ömürler diliyoruz. Nezaketin rehberliğinde kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret kapsamında Kazakistan'a gitti. Erdoğan önce Astana'da Kazakistanlı mevkidaşı Tokiyev'le bir araya gelecek. Daha sonra Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran müzakerelerinde yeniden savaşa dönülmemesi çağrısı yaptı. Hürmüz Boğazı silah olarak kullanılmamalı, bir an önce anlaşmaya varılmalı ve boğaz açılmalı dedi. Bakan Fidan, Körfez'deki gerilimin Gazze'yi unutturmaması gerektiğini de söyledi. İsrail'in herkes tarafından odadaki fil olarak tanımlandığını belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çin'in başkenti Pekin'de temaslarda bulundu. Görüşmeler kapsamında Türkiye ile Çin arasında konut ve şehirleşme alanında ortak çalışma grubu kurulması kararı alındı. AK Parti'ye katılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından parti rozeti takılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde hemşehrilerine seslendi. Köksal, Afyonkarahisar'ı yeniden inşa etmek için AK Parti'de hizmete devam edeceğim dedi. MHP'nin Türk Gençliği Büyük Kurultayı için hazırlıklar tamamlandı. Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, kurultayda Türk gençliğinin fikri, teknolojik ve ahlaki iddiasının ortaya konacağını söyledi. 19 Mayıs'ta Ankara Spor Salonu'nda yapılacak kurultay kapsamında Tekno Ocak Festivali de düzenlenecek. İletişim Başkanlığı Somali'deki iç siyasi süreçlere Türkiye'nin müdahil olduğu iddialarını yalanladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada Somali'deki Türk askeri varlığı ve eğitim faaliyetlerinin amacı hatırlatıldı. Çalışmaların hedefinin Somali Milli Ordusu'nun yeniden yapılandırılması ve terörle mücadele kapasitesinin artırılması olduğu kaydedildi. Uluslararası Enerji Ajansı küresel petrol raporunu açıkladı. Raporda Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar nedeniyle 2026'da petrol arzının talebin altında kalabileceği vurgulandı. Şubat'tan bu yana petrol piyasasında 13 milyon varillik kaybın olduğu belirtildi. Bu tarihte eşi görülmemiş bir arz şoku ifadeleri kullanıldı. Dünyanın gözü yarın Çin'in başkenti Pekin'de olacak. ABD Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir araya gelecek. Zirvede ABD-İran savaşından tarifelere, Tayvan'dan nükleer silahlara kadar birçok önemli başlığın masada olması bekleniyor. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Nüseyrat mülteci kampına insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda bir Filistinli daha katledildi. Hayatta kalabilen Gazze'li ailelerse enkazın arasında yaşam mücadelesi veriyor. İşgalci İsrail unsurları Batı Şeria'da da evlere ve okullara baskınlar düzenliyor. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Ülkenin güneyine düzenlenen son hava saldırılarında 23 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'da Uluslararası Balkanlar İşbirliği Kongresi'nin açılış töreni yapıldı. 3 gün sürecek kongrede ekonomik işbirliği ve kültürel etkileşimi geliştirmeye yönelik bilimsel bir zemin hazırlama çalışmaları tartışılacak. 10 ülkeden araştırmacı ve akademisyenlerin yer aldığı kongre sonunda 60 bildiri sunulacak. Daha kolay olması ve ürün yelpazesinin çeşitliliği e-ticarete talebi artırıyor. Tüketicilerin bu ilgisi verilere de yansıyor. Türkiye'de e-ticaret hacmi geçen yıl 4,5 trilyon lirayı aştı. Kayseri merkezli 19 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 115 şüpheli yakalandı. Yasa dışı bahis oynatan internet siteleri üzerinden 8 milyar 600 milyon liralık hesap hareketliliği belirlendi. Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak kısa sürede sele neden oldu. Derelerde su seviyesi yükseldi, taşkınlar meydana geldi. Ekipler selin izlerini silmek için yoğun çalışma başlattı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleriyle Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
0: Ankara-Konya yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
4: Reklamlar.
5: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet tak diye.

900 TL. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.

topunu havada kapacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi...

0: Genç Yaşam.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Genç Yaşam programı daha başladı. Biz huzurlarınızdayız TRT Erzurum Radyosu ekibi olarak. Bir saat boyunca programımızı canlı olarak sunacağız. Genç Yaşam programını Serap Tan, Azer Yılmaz Aydın'la birlikte hazırladı. Teknik yönetimde sesimizi size ulaştıracak isim Taceddin Dolu. Speakeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Programımız yine dop dolu bugün de sevgili dinleyenlerimiz. Sizin için birbirinden güzel şarkılar seçtik. Ve stüdyo dışı canlı yayın ekibimiz Sivas'talar şu anda. Sivas Uluslararası Film Festivali. Bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. Dün başladı, 16 Mayıs'a kadar da devam edecek. Stüdyo dışı canlı yayın ekibimiz Serap'tan, Talip Akpınar, Emre Fidan ve Yıldıray Yıldız'dan oluşuyor. Cumhuriyet'in temelinin atıldığı topraklarda sinemanın gücüyle tarihin ve kültürün izinde bir yolculuk yapılıyor şu anda Sivas'ta. Onlar da bu yolculukla ilgili olarak size sesler aktaracaklar Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden. Biz bir şarkıyla başlayalım. Ardından da arkadaşlarımızla bağlantımız olacak. Programın ilk şarkısını Ezgi'nin Günlüğü söylüyor. Ebru Uli, hoş geldiniz.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, stüdyo dışı canlı yayın ekibimiz Sivas Uluslararası Film Festivali'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini söylemiştik efendim. Stüdyo dışı canlı yayın ekibimiz de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Serap Tan, Talip Akpınar, Emre Fidan ve Yıldıray Yıldız'dan oluşuyor. Yıldıray Yıldız merhaba.
1: Değerli dinleyiciler merhaba. Evet, bugün Sivas'tayız ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ndeyiz. İletişim Fakültesi'ndeyiz şu anda, öğrenci arkadaşlarımız da bizlerle birlikte 3. Uluslararası Sivas Film Festivali gerçekleşiyor. 12-16 Mayıs tarihleri arasında bu festival gerçekleşecek. Festival kapsamında birçok etkinlik gerçekleşiyor. Bizler de Genç Yaşam programında bugün İletişim Fakültesi'nde değerli öğrenci arkadaşlarımızı ağırlayacağız. Ve ilk olarak Türk Dünyası Akraba Toplulukları öğrencileri bizlerle birlikte. Canıbek Ömürkan. Merhaba.
2: Merhaba, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle hoş geldiniz, şeref getirdiniz. Ben Canıbek Ömürkan, Kırgızistanlıyım. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde radyo televizyon son sınıf öğrencisiyim. Buraya Evliya Çelebi'nin sözüyle devam etmek istiyorum. Evliya Çelebi ata toprakları Tataristan'a gittiği zaman bu toprakları ayak bastıran yaradana hamdolsun diyor. Biz de o misali Türk dünyası öğrencileri olarak ana yurdumuz Anadolu'ya ayak bastığımız zaman büyük heyecanla, büyük coşkuyla, hani sevincimiz kucağımıza sığmıyor. O derecede hem eğitimi hem kültürü hem geleneğimizi göreneğimizi iç içe harmanlamanın verdiği büyük yoğun heyecanın içinde yaşıyoruz, devam ediyoruz.
1: Evet. Canıbek, özellikle İletişim Fakültesini okumandaki maksat neydi? Artık bitiriyorsun. Neler
2: Evet.
1: hedefliyorsun? Hayallerin neler? Dönecek misin ülkeye? Gidip gelecek misin Türkiye'ye? Şöyle senden dinleyelim.
2: Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi iletişim, medya genel olarak dünyadaki bütün ülkelerde ve bu ülke devlet yapısında dördüncü güç olarak kuvvetli bir yapıdır. Dolayısıyla ben de hani küçüklüğümden beri insanlar arasındaki bir köprü, iletişim köprüsü olmayı istediğim için hem de gazetecilik, iletişim alanında, iletişim bilimleri alanındaki büyük özgürlük ruhunu hissettiğim için bu alanı tercih ettim. Dolayısıyla da radyo, televizyon, sinema, hani ilk zaman niye bu bölümü seçtim diye sorguluyordum. Sonra baktım ki her alanda hem gazeteci hem de halkla ilişkiler hem de yeni medya hem de genel olarak hayattaki insanlar arasındaki iletişimi, hani iletişim kadarsın diyor ya, o şekilde ben radyo, televizyon, sinemanın bu bölümün bana verdiği büyük imkanları değerlendirebildim diye düşünüyorum. Burayı tercih etmemin nedeni başka ülkelerde imkan olarak karşıma çıktı. Lakin Türkiye'yi ve Anadolu'yu tercih etmemin nedeni hem kültürel bağlamda birbirimize yakın olmamız, hem de ana yurdumuz olması, hem de özümüz, sözümüz, fikrimiz, işimiz, gücümüz, inancımız, tarihimiz hepsi ortak olduğu için sadece bu asırlardır araya giren mesafe ve zamanları birleştirmek adına burayı tercih ettim. İnşallah artık her seferin bir sonu vardır. Bu sene de inşallah bir ay sonra okul mezunu olurum. Türkiye'den aldığım değerli bilimleri ve değerleri, biriktirdiğim tecrübeleri hem kendi ülkemde uygulayıp hem de Türk dünyasına, özellikle Kırgızistan Türkiye arasında büyük kültür köprüsü ve iletişim köprüsü olmayı tercih edeceğim. Hani bu topraklarda biz havasını soluduk, suyunu içtik. Bizi yetiştirdiği, hani çocukluğumuzda geldik 18 yaşımızda. Okulu mezun olduk. Bu süreçte bize verilen bütün değerleri ve bize sağlanan imkanları misliyle, kat katıyla karşılığını vermek için bundan sonra bütün çabalarımı göstereceğim diye inanıyorum.
1: Canıbek Ömürkan, memlekete gittiğin zaman Türkiye'yi çok soruyorlar mı? 18 yaşındaydım, geldim dedin. Böyle tam o yaşlarda olanlar özellikle hani yol göstermek için sana soruyorlar mı, biz de Türkiye'ye gidelim mi diye?
2: Evet, zaten çok ilgi duyulan bir ülkedir Türkiye. Her bağlamda, eğitimde, sağlıkta, teknolojide, aklınıza gelebilecek her alanda zaten Türk dünyasının ve bütün diğer üçüncü dünya ülkeleri tabiri caizse ve bütün genel olarak dünyanın en önemli devletleriyle kapışan büyük, değerli ve çok güçlü bir devlettir. Dolayısıyla hani onların bu ülkeye, bu güzelim güzel kardeş ülkemize, bu vatana ilgi duymamaları imkansız. Dolayısıyla biz de hani bize yol gösterenlerin izinde, bize yol göstermesini bekleyen kardeşlerimize, kız kardeşlerimize, erkek kardeşlerimize muhakkak yolunu göstermeye çalışıyoruz. Çünkü biz değerleri istifade ettiysek onlar da muhakkak belki bizden daha çok başarılı olur. Belki ona geleceğin cumhurbaşkanı olur, bakanları olur, değerli vatan insanları, devlet insanları olur diye elimden geldiği kadar çabayı göstermeye çalışıyorum.
1: Evet, aynı zamanda elçisin. Evet. Burada kendi memleketini, orada Türkiye'ye elçilik yapacaksın. Başında bir kalpak var. İsmi nedir?
2: Başımdaki değerli şapkanın ismi Ak Kalpak'tır. Ak zaten Türkçedeki beyaz kelimesi. Kalpak da zaten şapka demektir. Ak Kalpak Saka Türkleri misali görmüşsünüzdür tarihte, böyle 1 metre civarında büyük uzun bir şapkalar. Bu genel olarak Türklerin onurlu, gururlu, dik kafalı olduğunu simgeliyor. Zaten Türk topluluklarının

0: endik kafalısı kırgızlardır doğal olarak. Hani bu her davranışımızda belli oluyor. Dolayısıyla Akalpak'ta hani sahiplenen tek Türk toplu Kırgızlardır. Hani önüme sultan gelsin, köle gelsin, asla kimseye başımı eğmem. Başımı eğdiğim zaman şapkam yere düşebilir manasında. Biz bunu takıyoruz. Bunun şimdi
1: Motiflerin bir
0: aklınıza,
1: anlamı var
0: evet,
1: mı?
0: ondan biraz bahsedeyim. Aklınıza şöyle bir şey canlansın. Dört uçlu ve beyaz bir keçeden yapılan dik şapka. Muhakkak rengi bir açık renk, bir kapalı renk oluyor. Ve o şapkanın kenarlarında dört ince siyah ya da kapalı renkten bir çizgi gider. Bunun mantığı ve anlamı, felsefesi dört farklı veya da dünyanın dört farklı köşesinden tabiriyle farklı topluluklar bir noktada birleşmesi, beraberlik, insanlar arası iletişimi sağlanması, kültür arası iletişimi sağlanması, akrabalık ve topluluk arası bağın güçlendirilmesi. Beyazdaki önde bir sağda bir solda motiflerse insan, yaşam, kadın, erkek, üreme, türeme, varoluş, yok oluşun simgesi. Oradaki kapalı renk ölümü, kötülüğü, alamet isim geliyor. Açık renk ise yaşamı, ömürü, mücadele isim geliyor. Yani buradan anlayabiliriz ki yani felsefe illa ki batıda yapılmıyor. Bizim özümüzde de böyle gözümüzü büyük açıp anlamını aradığımız zaman oradaki Türk topluluğunun Türk tarihinde de derin felsefeler ve felsefik düşünce yapısı yatıyormuş. Mesela Ahmet Yesevi gibi, İbn Haldun gibi, Farabi gibi aklımıza gelebilecek bütün değerlerimizin bize bıraktığı bu miraslar sayesinde bu atalarımızın bize bıraktığı bu maddi ve manevi kültürel ögeler şu an halen neslerimize aktarılıyor. Hem bu şapkayının özellikleri de şudur. Sadece bir düşünce yapısı ve felsefik anlamda değil. Hayatta mesela kışın dört mevsim geçiyor. Tanrı Dağları'nın etekleri çok çetin kış geçiriyor. Dolayısıyla kışın çok sert soğukta bu şapkayı giydiğim zaman bu beni sıcak tutuyor. Keçiden yapılıyor. Yazında ben böyle batı şapkası değil bunu takacağım. Çünkü bu yazın çok serin tutuyor. Sonbaharda ve baharda geçiş mevsimlerinde de ona göre bir termal sıcaklık özelliği taşıdığı için bu Kırgızların vazgeçilmez bir şapkasıdır.
1: Sağlıklı değil mi?
0: Muhakkak.
1: Evet, diğer bir arkadaşımıza da hemen merhaba diyelim. Allah Nazar Mahdum.
2: Evet
1: Tanıyabilir
2: hocam.
1: miyiz?
2: Merhabalar hocam. Ben
1: Merhaba.
2: Güney Türkistan'dan geliyorum. İsmim Allah Nazar. Soyadım Maktum. İlahiyat Fakültesi'nde okuyorum. Sivas'a geldik. Öyle bir
1: Peki Sivas'ı neden tercih ettin? Daha önceden buralara gelmiş, okumuş olan arkadaşların var mıydı?
2: Evet hocam. Benim daha önceden de burada eğitim gören arkadaşlarım vardı. Onların tavsiyeleriyle, onların önerileriyle buraya geldim. Dolayısıyla ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Her Türk'ün iki vatanı vardır. Bir doğduğu yer, ikincisi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Şimdi Sivas'ta hem Yiğido hem de millet şehri olduğu için Piri Türkistan'dan biz oralardan buralara hem kendimizi geliştirmek hem halkımızdaki aramızdaki bağı daha da güçlendirmek için burayı tercih ettim
1: Evet.
2: hocam.
1: Peki Sivas özelinde konuşalım. Buraya 3 yıl önce geldin. Hiç yabancılık çektin mi? Özellikle Sivaslılar size nasıl davrandılar herhalde? Kendilerinden biri olarak gördüler, değil mi? Bir farklılık hissettin mi? Hani böyle bir yabancılık hissi oldu mu?
2: Herhangi bir yabancılık çekmedim dolayısıyla hocam. Az önce de ifade ettiğim gibi biz de ata yurttan ana yurda gelmiş gibi olduk. Çünkü dolayısıyla Piri Türkistan'dan bizim atalarımız 1071'de buraya gelmişler. Bizim ecdat da orada kalmışlar. Dolayısıyla herhangi bir kültürel bağda olsun, geleneksel bağda herhangi bir uzaklık veya da yabancılık çekmedim hocam.
1: Evet, Türkçeyi bu arada Anadolu Türkçesini tabii çok güzel konuşuyorsunuz. Kendinizi çok güzel gerçekten ifade ediyorsunuz. Memleketlerinizde Türk kanalları, Türk dizileri, programları izleniyor mu? Daha çok hangi kanallar izlenir mesela?
2: Tabii ki şöyle hocam. Bizde daha çok TRT Avaz izleniyor. Türk dünyasının ortak sesi olarak orada daha çok biliniyor. Özellikle Diriliş Ertuğrul dizisi olsun, Kuruluş Osman gibi diziler daha çok beğeniliyor. Daha çok seyirci kendine kaplıyor. O şekilde daha çok izleniyor. Bizim çocuklarımız vardı. Ben daha Türkistan'dayken bir tane dizi tarzında bir şey çekmiştim, kısa video. YouTube'a yükledim hocam. 1 milyona yakın kişi izledi. O da Diriliş Ertuğrul'dan dolayı çekmiştik. Hani o şekilde beğeniyorlar yani.
1: Çok iyi bir
2: mesela.
1: Başarı değil mi?
2: Evet.
1: Peki sana da yine aynı soruyu sorayım. Böyle memlekete gittiğin zaman özellikle sen artık 3. sınıftasın.
2: Evet.
1: Senin geldiğin yaşlardaki gençler, arkadaşlar Türkiye'yi soruyorlar mı, merak ediyorlar mı? Onların da Türkiye'de okumak gibi veya Türkiye'yi görmek gibi özlemleri var mı?
2: Tabii ki de hocam, her Türk'ün Türkiye'ye karşı bir hasreti, Anadolu'ya karşı çok büyük bir sevgisi, çok büyük bir beğenisi vardır. Dolayısıyla ben yazın gitmiştim oraya. Türkiye'den daha çok büyük hocam, yurt dışında özellikle Türk dünyasında daha çok beğeniliyor, daha çok insanlar burayı görmek istiyor. Fatih Sultan Mehmet'in eserleri olsun, onları görüp yakından bilmek istiyor, bir kucaklaşmak istiyor. Aralarında uzaklarda olsa da aynı kökten geldiklerini biliyorlar atalarımız, ecdadımız. Biz böyle büyüdük hocam. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı büyük çapta bir sevgi var.

0: şeyin bir manası vardır. Biz bu kalpa Türkmen kalpa olarak geçiyor bizde. Ben de Oğuz'um bu arada, Salur boyundanım. Onu da belirteyim. Şimdi burada biz bu kalpa az önce de arkadaşımın ifade ettiği gibi daha çok kış havalarında, kış ikliminde kullanıyoruz. Dolayısıyla bunun anlamı da hani bizim beyler giyerler. Türkmen beyleri, böyle boy beyleri giyerler. Onu böyle otorite, stratejik olarak bir gösteri ortaya koyduğu için ondan dolayı takıyorlar hocam.
1: Evet. Diğer bir arkadaşımıza da hemen merhaba demek istiyorum. İbrahim Alkan.
2: Merhabalar hocam. Ben İbrahim Alkan, Irak'tan geldim, Türkmenelinden. Burada Sivas'ta, Türkiye'de yaklaşık 8 senedir Türkiye'deyim. Diş hekim, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde okuyorum. 3. sınıfım ben de.
1: Evet. Nasıl gidiyor okul?
2: Yani çok şükür çok güzel gidiyor. Bildiğiniz gibi Diş Hekimliği Fakültesi. Biraz yorucu ama çok güzel.
1: 8 yıldır Türkiye'deyim dedin. 3 yıldır mı Sivas'tasın?
2: Evet. Son 3 yıldır
1: Nasıl buldun
2: Sivas'tayım.
1: Sivas'ı, Türkiye'yi?
2: Sivas.
1: İlk geldiğinde ne gibi izlenimler edindin? Bugünkü düşüncenle ilk geldiğindeki düşünceler arasındaki o farklılık, gelişme biraz bahseder misin bize?
2: Yani aslında pek çok büyük bir fark diyemeyiz yani aslında biz de orada Türkmen olarak yani
1: Yine
2: dilimiz de
1: hiç
2: yakın.
1: yabancılık
2: Aynen.
1: çekmedin
2: Yabancılık
1: değil
2: çok
1: mi?
2: çekmedik. Geldiğimde ben Ankara'da yaşadım ilk senelerimi. Sonradan işte üniversite sınavına hazırlandıktan sonra Sivas'ı kazandıktan sonra buraya geldik. Burada da pek bir yabancılık çekmedik dediğimiz gibi. Yani diller de bayağı yakın.
1: Ortak kültürümüz var değil
2: Evet,
1: mi?
2: ortak kültürlerimizden dolayı hepsinden dolayı bir yabancılık
1: Evet.
2: çekmedik burada.
1: Tabii ortak kültürün en büyük miraslarından biri de türkülerimiz.
2: Türkülerimiz.
1: Bizi biz yapan,
2: Evet.
1: coğrafyalara vurduğumuz mühürlerimiz. Böyle Türkiye'de sevdiğiniz, hoşunuza giden, dinlediğinizde tüylerinizi ürperten, hani bizi ifade ediyor dediğiniz bir müzik varsa hazır üçünüzü bulmuşken, hani bu bir sürpriz olacak belki dinleyicilerimiz için. Hep birlikte seslendirelim mi?
3: Olabilir
2: Yani
3: hocam, güzel olur.
1: Peki,
3: Evet.
1: sizleri keyifle dinleyeceğiz o zaman. Böyle kısa bir şey olursa yine seviniriz. En azından dinleyicilerimize böyle bir
0: Tamam.
1: sürpriz yapmış olalım.
0: Tamam hocam.
1: Canibek Ömürkan, İbrahim Alkan ve Allah Nazar Mahtum
0: Evet.
1: seslendirecek değil
0: Evet
1: mi?
0: hocam.
1: Evet,
0: Hep
1: dinliyoruz.
0: beraber. Çırpınırdı Karadeniz hocam.
1: Peki.

0: bu güzel, samimi sohbet için ve yine bizi kırmayıp seslendirdiğiniz bu eser için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Yaz ayları da geliyor. Okulu bitirenler var. Yaz aylarında memlekete gidecek olanlar var. Bizden de çok selam söyleyin.
1: Çok sağ olun. Aleyküm selam hocam. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Sivas'tayız dedik ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi'nde arkadaşlarımız Canı Bey Kömürkan, İbrahim Alkan ve Allah Nazar Mahtum, Türk Dünyası Akraba Toplulukları öğrencileri bizlerle birlikte oldular. Kısa bir müzik arası, ardından öğrenci arkadaşlarımızla sohbetlerimiz sürecek. Yaşar seslendiriyor, Kuşlar.
2: Gönlün mabedi.

gözlerine aşkım. Sakın sen kuşlara uyma. Kuşlar her baharda gelirler ama sonbaharda göçerler aşkım.

0: TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tRTgeleceğiniletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.
1: Genç Yaşam devam ediyor.
2: Değerli dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyo dışı canlı yayın ekibi olarak sizlere Sivas'tan sesleniyoruz ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi'ndeyiz. Biraz önce Türk Dünyası Akraba Toplulukları öğrencileri bizlerle birlikte oldular ve yine öğrenci arkadaşlarımız bizlerle birlikte Selenay Ocak. Merhaba.
3: Merhabalar.
2: Seni tanıyabilir miyiz Selena?
3: Tabii ki. Ben Selena Ocak. 22 yaşındayım. İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema son sınıf öğrencisiyim.
2: Artık okul bitiyor değil mi?
3: Evet. Son 26 gün.
2: Peki. Neler hissediyorsun? Koca bir dönem aslında senin için bitti.
3: Kesinlikle.
2: Neler yaptın? Hani şunları başardım, keşke şunları da yapsaydım dediğin şeyler var mı? Özellikle bölümünden, fakültenden mezun musun? Memnun musun? Özür diliyorum. Ve bittiğinde hedeflerin neler olacak?

0: Öncelikle memnunum. İsteyerek geldiğim bir bölüm zaten ve bu 4 yılım dolu dolu geçti gerçekten. Yaklaşık 2. sınıftan beri Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nda sunuculuk ve prodüktörlük işinde oldum.
1: Ne tarz programlar sundun veya yaptın?
0: Türk kültürü müziğine, Türk halk müziğine özgü programlar yaptık. Daha sonra Türk mitolojisi üzerine yaptık. Biraz aslında farklılık olsun istedik. Mitolojiye dair çok fazla program yapılmadığını gördük. Ve dedik ki neden yapmayalım? Bunu yaptık. Biraz 80'ler, 90'lar müzikleri hakkında programlar yaptık. Bunun haricinde de belirli günler ve haftalar dediğimiz önemli günlerde alanında uzman isimleri konuk ederek konular hakkında konuştuk.
1: Özleyecek misin?
0: Kesinlikle.
1: Peki hedefler, hayaller, neler yapmayı planlıyorsun?
0: Ya öncelikle sunuculuk ve spikerlik üzerinde ilerlemeyi çok istiyorum. Radyoyu çok seviyorum. Kesinlikle bu radyo, televizyon ve sinema alanında kendime en iyi hissettiğim, en mutlu hissettiğim yer radyoydu. Bu alandan ilerlemeyi düşünüyorum. Sizler gibi burada olmak çok güzel olurdu. Yani alanımda daha iyi biri olmak, kendimi daha fazla geliştirmek istiyorum. Şu an hedefim bu şekilde. Kendimi sürekli olarak geliştirmek için bir şeyler yapıyorum. Hani bunun önü yok. Sadece radyo değil aslında, hem radyo hem televizyon hem sinema alanında kendime ne katabilirim, neler öğrenebilirim. Bu şekilde ilerliyorum.
1: Yolun açık olsun, başarılar
0: Çok teşekkür
1: dileyelim sana.
0: ediyorum.
1: Bir de festival var.
0: Evet.
1: 12-16 Mayıs tarihlerindeki iletişim fakültesi öğrencileri özellikle festivalde hemen hemen etkinlik alanlarının hepsinde görev alıyorlar.
0: Evet.
1: Nasıl değerlendiriyorsun bir öğrenci gözüyle? Şimdiye kadar hocalarımızla çok konuştuk. Bir öğrenci gözüyle de dinlemek isteriz festivali.
0: Üçüncüsü düzenleniyor festivalimizin ve çok dolu dolu geçiyor. Üçüncüsü de gerçekten. Alanında önemli isimler geliyor ve bu konuda bize çok katkısı oluyor aslında. Bir nevi kendimizi geleceğe hazırlıyoruz. Bu sektörün içine hazırlıyoruz ve bunları birinci ağızdan dinlemek bize çok faydalı oluyor. Arkada kocaman bir ekip çalışıyor gerçekten. Günlerdir, hatta aylardır diyebilirim. Belki görünüşte hani oluyor bitiyor gibisinden oluyor ama dediğim gibi çok fazla bir ekip çalışması dönüyor. Bence en güzeli de bu zaten. Ekip içerisinde çalışabilmek. Hocalarımızın da gerçekten çok katkısı oluyor. Bizler için çabalıyorlar. En güzeli de bu zaten. Teşekkür ediyorum ben de kendilerine.
1: Diğer bölümlerden, fakültelerden arkadaşlarınızın özellikle film festivaline ilgisi nasıl?
0: Aslında bizim fakültemiz olduğu kadar dışarıdan da çok fazla katılımcı oluyor. Yani sinema alanı olsun, film kurgu alanı olsun, insanların ilgisi çok fazla. Bu çok güzel bir şey. Yani sadece kendi alanımızda değil de başka insanların olması, onların ilgisinin olması bizi de mutlu ediyor. Yani hem iletişim içerisinde oluyoruz, bilgi aktarımı sağlıyoruz. Yani onların bizden öğrendiği, bizlerin onlardan öğrendiği çok fazla şey oluyor.
1: Selam verecek. Başarılar diliyoruz
0: Çok
1: sana.
0: teşekkür
1: Yolun
0: ediyorum.
1: açık olsun.
0: Çok sağ olun.
1: Diğer bir arkadaşımıza hemen merhaba diyelim. Hasan Demir Koparan.
2: Merhabalar, hoş geldiniz
1: Merhaba,
2: öncelikle.
1: seni tanımak isteriz.
2: Ben Hasan Taha Demir Koparan, 24 yaşındayım, Sivaslıyım. Şu an radyo, televizyon, sinema 1. sınıf öğrencisiyim. Biraz yaşım büyük ama birden başladım. Burada da hayatın biraz cilvesi diyelim. Benim de aslında çocukluktan beri çok sevdiğim, çok ilgi duyduğum bir alan. Hem sinema, hem sektörün içi, hem kamera arkası, hem önü. Bitmeyen bir hikaye aslında. Küçüklükten başlayan, dediğim gibi, filmleri izlemek, onları yorumlamak, onların üzerine düşünmek, kafa yormanın neticesinde hayat beni bir şekilde buraya itti. İkinci üniversitemi okuyorum ama asla hikayemin bittiğini düşünmüyorum. Çünkü her insanın hikayesi kendine göre başlıyor, kendine göre devam ediyor.
1: Evet. Hasan, biraz bize festivalden de bahsetmeni isteyeceğim. Festivalde görevlisin
2: Evet,
1: değil mi
2: festival
1: sen?
2: asistanıyım.
1: Neler yapıyorsunuz mesela?
2: Şöyle söyleyeyim, çok yoğun bir süreçten geçtik. Şu an canlı canlı burada olmak, yaşandığını görmek de bizi ayrıca mutlu ediyor. Arka planda çok fazla işimiz oluyor. İşte görevlendirmeler, yazışmalar, konuklarımızın ayarlanması, tüm bu grafik tasarımlar, sizlerin buraya gelmesi. Tabii ki böyle zor süreçlerden geçiyoruz ve günün sonunda buradayız. Çok dolu dolu geçiyor her etkinliğimiz. Atölyelerimiz oluyor, yönetmenlerimizle bir araya geliyoruz, kurgucularımızla bir araya geliyoruz, oyuncularımızla bir araya geleceğiz.

0: çok değerli isimlerimiz gelecek. Şehirde bence tam bir festival havasına girmeye başladı artık.
1: Evet, başarılar dileyelim. Bir koşturmaca var tabii
0: Evet.
1: haliyle. Umarız ki hedeflerine varan güzel bir festival olur. Sizin de istifade ettiğiniz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederiz ayrıca programımıza katıldığınız için. Değerli dinleyenlerimiz, bizler sizlerle olmaya devam edeceğiz. Yine kısa bir müzik arasından sonra.

0: TRT Humanitarian Film Festival başvuruları açıldı. Başvurularınızı tRTHumanitarianfilmfestival.com adresinden yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi 15 Haziran 2026. Sadece bir film festivali değil, bir deneyim.
1: TRT Erzurum Radyosu.
2: Genç Yaşam devam ediyor.
3: Değerli dinleyenler, sizlere Sivas'tan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden seslenmeye devam ediyoruz. 12-16 Mayıs tarihlerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Sivas Film Festivali gerçekleşiyor. Ve de biz de bu kapsamda Sivas'tayız ve canlı yayınlarımızı buradan gerçekleştiriyoruz. Genç Yaşam programında da yine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi'ndeyiz. Öğrenci arkadaşlarımızla bir aradayız. Yine bir arkadaşımız bizlerle birlikte, İrem Gül Akalın.
4: Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Ben Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi 3. sınıf Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisiyim. Arkadaşlarımdan ziyade ben biraz farklıyım. Çünkü sinema alanında değilim ama sinemaya biraz tutkum olduğunu söyleyebilirim. Bence hani burada da zaten 3.sünü düzenlediğimiz Sivas Uluslararası Film Festivali'nde olmaktan gurur ve...
3: Görevlisin değil mi? Görevlisin.
4: Şu an görevli değilim. Değilsin. Fakat gönüllü olarak görevliyim diyebilirim. Bunun haricinde de 3.sünü gerçekleştiriyoruz. Çünkü bu büyük bir mutluluk. Biz de üniversite iletişim fakültesi olarak da diğer fakültelerimiz olarak da sevinçle karşılıyoruz. Umarım daha iyi 4. 5. senelerimize ulaşırız diye düşünüyorum.
3: Nasıl kazanımlar elde ediyor sence öğrenciler bu tip festivallerde, etkinliklerde?
4: Özellikle öğrencilerin katılımları bizi özellikle üniversitenin katılımlarıyla, hocalarımız, dekanımız, rektörümüz, belediyeler ve valilerin yaptığı katılımlarla beraber arkadaşlar ve bizler çok iyi...
3: Bir tecrübe aktarımı var değil mi?
4: Evet evet.
3: Yönetmenler geliyor, kurgu
4: tanışma şansımız
3: var,
4: oluyor, iletişim
3: var.
4: Kurabiliyoruz. Onlardan bilgiler kapsayarak işte birçok şeye sahiplik.
3: Belgeseller var, kısa filmler
4: evet.
3: var. Bildiğim kadarıyla bir de konser olacak herhalde. Böyle
4: evet,
3: bir
4: evet.
3: nostalji konseri. Aslında dop dolu birkaç gün Sivas'ta. Peki öğrencilerin ilgisi nasıl böyle festivallere, diğer bölümler dahil olmak üzere?
4: Çok büyük bir katılım sağlanıyor. Onun haricinde bizler de olmak üzere pop müziği, Yeşilçam müzikleri gibi açılımlar gerçekleşiyor.
3: Özellikle sinema neden ilgini çekiyor?
4: Sinema benim için bir tutku diyebilirim. Çocuk yaşlarımdan beri sürekli izlediğim, yani bir sürü filmler olmak üzere, diziler de dahil olmak üzere ilgimi çekiyor. Daha çok sanat yönetmenliği de yapıyorum. Film festivallerine katılıyorum. Türkiye'de uluslararası film festivalleri, işte Altın Koza, Adana vesaire, oralarda da yer aldım. Geçenlerde Yapı Kredi'nin düzenlediği Afife Jale 28. yıl olmak üzere ödüller vardı. Orada katılım sağladım. Şu anda işte Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği Uluslararası Film Festivali'nde gönüllü olarak görev alıyorum. Bu katılım beni mutlu ediyor. Gerçekten arkadaşlarımın adına da söylüyorum. Bence herkesin katılması gerekiyor diye düşünüyorum. Buradan da evet. herkese iletmek...
3: Başarılar diliyorum sana.
4: Çok teşekkür
3: sana.
4: Ederim.
3: Teşekkür ediyoruz programımıza katıldığın
4: çok
3: için.
4: Çok teşekkür
3: ayrıca.
4: Ederim. Sizler de hoş geldiniz tekrardan.
3: Teşekkür ederiz. Evet, bugün aslında sabahtan bu yana yayınlarımızla dinleyicimizle buluşuyoruz. Ve bizi hiç yalnız bırakmayan bir arkadaşımız var. O da bugün neredeyse bizlerle birlikte gittiğimiz her yerde vardı. Beytullah Ertop. Seni de tanımak isteriz.
5: Ben Beytullah Ertop, gazetecilik 2. sınıf öğrencisiyim.
3: Sürekli fotoğraflarımızı çekiyordun değil mi?
5: Evet.
3: Festivalde görevlisin. Şöyle anlatır mısın?
5: Festivalde görevliyim. Atölye iletişim olarak görevliyim şu anda. Film festivalinde de görev alıyoruz. Radyoda çekimlerinizi yapıyoruz
3: evet.
5: sizlerin.
3: Festival nasıl geçiyor peki?
5: Şu anlık güzel devam ediyor.
3: Yayınlarımızı takip ettin özellikle. Evet. Nasıl buldun?
5: Yani ilk defa katıldığım için güzel bir...
3: Heyecanlandırıyor mu?
5: Biraz heyecanlandırıyor daha doğrusu.
3: Evet. Peki bu bölümü istedin herhalde değil mi?
5: Evet istedim.
3: Bittiğinde bir planın var mı kendine dair? Hani gazetecilik yapacağım veya işte radyo alanında ilerleyeceğim veya başka şeyler.
5: Tek bir şeyle kalmak istemedim. Kurgu öğreniyorum.
3: Evet.
5: Kamera öğreniyorum. Haber yazmayı öğreniyorum. Hani tek bir işte kalmak istemedim.
3: Festivalde de aslında yine kurgu yönetmenleri, yönetmenler, yapımcılar var. Tabii görevli olduğun için de onlarla daha yakın temas kurma ve tanışma şansın da var değil mi?
5: Evet.
3: Festival bu avantajı da sunuyor.
5: Evet.
3: Peki başarılar dileyelim sana.
5: Teşekkür ederim.
3: Hemen diğer bir arkadaşımıza mikrofonu verelim. Seni de tanımak isteriz.
6: Merhabalar, ismim Ömer Güngör. Radyo, televizyon, sinema 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda CUR Radyo, Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu kulübü başkanıyım. Başkan yardımcısıyım, pardon. Atölye iletişimde fotoğrafçılık grubundayım. Festival açısından da şunu söyleyebilirim. Çok keyifli geçiyor. Hani çekimlere gidiyoruz, geliyoruz. Birçok stüdyolarda atölye çalışmaları yapıldı. Kurgu alanında bize bir şeyler öğretildi. Çok eğlenceli ve keyifli geçiyor ve bir sürü şey öğreniyoruz. Yani her geçirdiğimiz bir dakikada birçok şey öğreniyoruz. Bu konuda çok mutluyum. Geleceğim açısından da şunu söyleyebilirim. Ben radyo konusunda ilerlemek istiyorum. Yani bir spikerlik, sunuculuk, radyoda özellikle çok istiyorum. Çok severek yaptığım bir iştir. Böyle şimdi gelince insana illaki heyecan geliyor mikrofonun.

0: başına geçince. Ama çok keyifli oluyor, çok mutluyum. Geldiğiniz için de tekrardan teşekkür
1: Evet,
0: ederim.
1: biz de teşekkür ediyoruz her birinize programımıza katıldığınız için. Değerli dinleyenlerimiz, Genç Yaşam programında TRT Erzurum Radyosu stüdyo dışı canlı yayın ekibi Serap'tan Talip Akpınar, Emre Fidan ve Yıldıray Yıldız sizlere Sivas'tan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden, İletişim Fakültesi'nden efendim seslendik. Öğrenci arkadaşlarımız bugün bizlerle birlikte oldu. Yaşamış oldukları tecrübeyi, İletişim Fakültesini ve yine Türk dünyasının aslında öğrencileri de buradaydı. Onların Türkiye'ye bakış açılarını, Türkiye'den oraya bakış açılarını konuştuk. Dopdolu bir içerikle sizlerle birlikte olduk. Sivas'tan bağlantılarımız devam edecek. 12-16 Mayıs tarihleri arasında Sivas Film Festivali buradan devam ettiği sürece bizler de yayınlarımızda sizlerle buluşmaya devam edeceğiz diyor ve sözü merkeze bırakıyoruz.
2: Sevgili dinleyenlerimiz, stüdyo dışı canlı yayın ekibimiz Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY'un katkılarıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde düzenlenen Sivas Uluslararası Film Festivali'nin bu yıl üçüncüsünün düzenlendiğini programımızın başında belirtmiştik. Film Festivali'nden seslendiler. 12-16 Mayıs tarihleri arasında bu film festivali düzenleniyor. Ekibimiz de oradaydı. Sivas'tan sesler aktardılar bize. Tabii programımız içerisinde Yıldıray Yıldız'ın da belirttiği gibi diğer programlarımızda da katkıları olacak. Sivas'tan sesler aktarmaya devam edecekler. Çünkü 16 Mayıs'a kadar sürüyor festival. Biz sizi bir şarkıyla baş başa bırakalım şimdi. Hakkında her şeyi duymak istiyorum. Nil Kara İbrahimgil söylüyor.

Bugün de programımız Genç Yaşam'ın sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Ekibimiz Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden size seslendiler. Bugün programımız içerisinde Sivas Uluslararası Film Festivali'nden sesler aktardılar. Genç arkadaşlarımız, genç öğrencilerimiz bugün yanlarındaydı. Stüdyoda canlı yayın ekibimiz Serap'tan, Talip Akpınar, Emre Fidan ve Yıldıray Yıldız'dan oluşuyordu. Biz de stüdyoda Azer Yılmaz Aydın, Taceddin Dolu, Hande Zeynep Şengül, onlara yardımcı olmaya çalıştık, destek vermeye çalıştık. Biz yarın yine aynı saatte huzurlarınızda olacağız. Tekrar sizinle buluşacağız. Bir şarkıyla veda edelim. Sertab Erener seslendiriyor. Koparılan çiçekler. Hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret kapsamında Kazakistan'a gitti. Erdoğan önce Astana'da Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev'le bir araya gelecek. Daha sonra Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran müzakerelerinde yeniden savaşa dönülmemesi çağrısı yaptı. Hürmüz Boğazı silah olarak kullanılmamalı, bir an önce anlaşmaya varılmalı ve boğaz açılmalı dedi. Bakan Fidan, Körfez'deki gerilimin Gazze'yi unutturmaması gerektiğini de söyledi. İsrail'in herkes tarafından odadaki fil olarak tanımlandığını belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da engelli ve hasta çocuğu olan aileler için önemli bir projeye imza attı. Ailelere soluk aldıracak yatılı nefes merkezi ve meslek atölyesini hizmete açtı. Aileler ihtiyaç durumunda çocuklarını bir ay nefes merkezine bırakabilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal güvenlik hizmetlerinin 602 merkez ve yaklaşık 33 bin personelle yürütüldüğünü söyledi. Çalışmalarımızı vatandaş odaklı anlayışla sürdürüyoruz dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 7 aydaki yağışların 66 yılın en yüksek seviyelerini gördüğünü söyledi. Barajlardaki doluluk oranının %75'ler civarında olduğunu, bazı barajlardaysa bu oranın %100'e ulaştığını ifade etti. Doğu Karadeniz'de 2026 yılı yaş çay alım kampanyasına sayılı günler kaldı. Yeni sezon öncesi çay bahçeleri ve fabrikalarda yoğun mesai var. Çayın kilogramının alım fiyatı da 35 lira olarak belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun denildi. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişinin siyasi casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ara karar veren mahkeme 4 sanığın da tutukluluğunun devamına hükmetti. Antalya Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davası sürüyor. Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 43 sanığın son savunmaları alınıyor. Nefi Kara ile birlikte suç örgütü yöneticisi olmakla suçlanan Mesut Kara'nın savunmasında rüşvet verenin memnun olduğu alanın da ağzına yüzüne bulaştırdığı bir noktaya getirdiler sözleri dikkati çekti. Kayseri merkezli 19 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 115 şüpheli yakalandı. Yasa dışı bahis oynatan internet siteleri üzerinden 8 milyar 600 milyon liralık hesap hareketliliği belirlendi. Belçika Kraliçesi Matilde Başkanlığındaki heyetin Türkiye ziyareti devam ediyor. Belçika Dışişleri ve Savunma Bakanları Ankara'da temaslarına başladı. Konuk Dışişleri Bakanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geldi. Belçika Savunma Bakanı da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından ağırlandı. Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar 11 Mayıs itibarıyla tamamlandı. Normalleşme sürecinde atılan yeni adımla işletmelerde kolaylık sağlanabilecek, iki ülke arasındaki ortak sınırın açılması için teknik çalışmalarsa sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri

0: Başkanı Xi Jinping ile görüşecek. Zirvede İran savaşından tarifelere, Tayvan'dan nükleer silahlara kadar birçok önemli başlığın masada olması bekleniyor. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle Brent petrol kritik 100 dolar eşiğinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Altın tarafında da yön arayışı sürüyor. Gram altın 6860 lira seviyelerinde, ons altın 4700 dolardan işlem görüyor. Fransa'nın Bordeaux kentinde limana yanaşan Cruvezière'de bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından 50 kişide norovirüs belirtileri tespit edildi. Gemi karantinaya alındı. Spor. Ziraat Türkiye Kupası'nda son finalist bugün Ankara'da belli olacak. Natura Dünyası Gençler Birliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak zorlu maç saat 20.30'da başlayacak. İtalya Kupası bugün sahibini bulacak. Lazio ile Inter Roma Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Saat 22'de başlayacak final mücadelesi TRT Spor'dan yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org/tdv bağış mobil uygulaması tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Türkiye'nin enerji
3: deposu Orbus. Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım. Setur
7: Yaz Show. Sonunda yaz geliyor. Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
8: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
1: Reklamlar.

0: Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de Çevre Ajandası programında sizlerle birlikteyiz. Çevremizi uzman konuklarımızla birlikte konuşuyoruz. Yine bugün de çok kıymetli bir konuğumuz var. Tabii çevremizi konuşurken çevre hassasiyeti taşıyan ne varsa bunları gündeme getirmeye gayret ediyoruz. Bugün konuğum Ali Kemal Kılavuz, EPDK-LPG Piyasası Grup Başkanı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Tabii Türkiye enerji koridorunda yer alan, merkezinde yer alan bir ülke ve enerjide de dışa bağımlılığı da ortadan kaldıracak yerli ve milli politikaları biz hep her seferinde ifade etmeye çalışıyoruz. Ve ülkemiz de bu anlamda ciddi politikalar üretiyor ve bu anlamda dışa bağımlılığı da en aza indirgemeye gayret ediyoruz. Bir taraftan bu, diğer taraftan temiz enerjiye nasıl ulaşabiliriz, bunun yollarını arıyoruz. Malumunuz iklim değişikliğinin etkilerini hissettiğimiz şu günlerde biz Türkiye olarak, ülke olarak dünyayı en az kirleten ülkelerden bir tanesi olmakla birlikte

0: daha az kirletme veya hiç kirletmeme yolunda da emin adımlarla ilerliyoruz. Söz konusu enerji olunca enerjinin çeşitlerinden de bahsedecek olursak şayet bir de gündemimize LPG'yi alalım istedik ve bu işin uzmanına soralım dedik. Bu nedir LPG ve nasıl üretilir? İsterseniz buradan başlayalım ve sonrasında da sohbetimizi detaylandıralım.
1: Evet, LPG'yi günlük hayatımızda çok fazla duyuyoruz ama biraz da ne olduğundan bahsedelim. LPG İngilizce Liquefied Petroleum Gas ibaresinin kısaltmasıdır. Hidrokarbon bir bileşik olup bütan ve propan gazlarının karışımı olarak nitelendirilebilir. LPG basınç veya soğutmaya maruz kaldığında sıvı hale gelmekte olup oda sıcaklığında yani normal kullanımda gaz halindedir. Sıvı halde taşınmaya ve depolanmaya uygun olan LPG genellikle çelikten yapılmış tanklarda ve depolarda kullanılmaktadır. LPG aslında kokusuz bir gazdır, zehirsizdir. Sadece özellikle sızıntılarda farkındalık yaratmak için etilmer kaptan denen bir maddeyle kokulandırılır. Doğal gazdan farklı olarak ise uçucu bir gaz değildir. Dolayısıyla ağır bir gazdır ve sızıntı olması halinde çöker. LPG üretimiyle ilgili olarak da şunları söyleyebiliriz. LPG aslında iki kaynağı vardır. Öncelikle en önemli üretim kaynağı doğal gazdır. Doğal gazın sondajında ve arıtılma sırasında LPG bir yan ürün olarak elde edilmektedir. Diğer üretim yolu ise petrol rafinerisindeki LPG üretimidir ki ülkemizdeki üretim yöntemi bu şekildedir. Bu kapsamda ham petrol distil edilirken yani rafinerde arıtılırken LPG de bir yan ürün olarak ortaya çıkmaktadır. Dünyaya baktığımız zaman LPG üretiminin yaklaşık %60'lık kısmı doğal gaz üretimi sırasında üretilmekte. Kalan %40'lık kısmı ise rafinerilerde ham petrolün arıtılma sırasında ortaya çıkmaktadır. Tüm bunlara ek olarak özellikle son yıllarda bir de biyo LPG dediğimiz bir ürün vardır ki bu da tarımsal ürünlerden ve tarımsal atıklardan LPG üretime ilişkin bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.
0: Peki evet fosil yakıt ama türevlerine göre daha çevreci diyebilir miyiz? Yani diğer yakıt türleriyle karşılaştırdığımızda LPG nerede duruyor acaba?
1: Eğer LPG'nin çevreci olup olmadığını anlamak için öncelikle diğer yakıt türleri karşılaştırmak önemli. Ancak şunu da söylemekte fayda görüyorum. LPG sadece yakıtlarda kullanılan bir enerji kaynağı değildir. Özellikle benzinden farklı olarak. Birçok kullanım alanı vardır. Aklımıza gelebilecek yüzlerce. Dolayısıyla bu kapsamda da değerlendirilmesi önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi LPG'nin bu açıdan çevresel açıdan yararlarını ve avantajlarını göz önüne alırsak tek tek saymak isterim. Öncelikle LPG diğer yakıt yani diğer fosil yakıt türlerine göre daha temiz yanar. Bu ne demek? Daha az karbonmonoksit, daha az azot oksit ve daha az partikül madde yayar demektir. Bu da yaklaşık benzin ve motorinden yaklaşık %95 oranında daha az partikül yaydığı ispatlanmıştır. Bu da daha özellikle şehir içi trafikte ve kapalı ortamlarda hava kalitesini olumlu yönde etkilemektedir. Yanma sırasında neredeyse hiç partikül yaymadığından bizim siyah karbon dediğimiz küresel ısınmanın en büyük nedenlerinden biri olan partikül maddeleri neredeyse sıfır oranda yaymaktadır. Bu da önemli bir avantaj olarak ortaya çıkmaktadır LPG açısından. Onun dışında diğer bir avantajı düşük karbon yoğunluğudur. LPG diğer fosil yakıtlara göre daha düşük karbon içeriğe sahiptir. Bu da demektir ki yandığı zaman daha az karbondioksit gazı yayar. Yine burada baktığımızda LPG'nin karbon ayak izi diğer fosil yakıtlarla karşılaştırdığımızda benzine kıyasla %10 ila 15, fuel oil'e göre yani kalorifer yakıtına göre yaklaşık %20 ve kömüre göre ise yaklaşık %50 karbon ayak izi daha azdır.
0: Evet bu önemli bir bilgi hakikaten. O zaman bir parça daha çevreci olduğunu söyleyebiliyoruz.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Zaten hani birazdan da bahsetmeyi düşünüyorum bu konuda. Avrupa Birliği ve dünyadaki gidişat da bu yönde olarak değerlendirebiliriz.
0: Biz tabii araçlarda kullanıldığını hep biliyoruz ama evet. Sadece araçlar değil. Bizim hani yakından gördüğümüz kadarıyla öyle. Hangi alanlarda peki LPG kullanılıyor? Yani daha çok araçlarda mı yoksa sanayinin farklı alanlarında bir yakıt olarak da kullanılıyor mu?
1: Şimdi şöyle diyelim, enerji insan hayatı için hayati öneme sahip bir unsur. İlk insanlardan beri bu böyle olmuştur. Evet. İnsanlar her zaman en iyi, en işlerine gelen, en uygun enerji kaynağını aramışlardır. Hani baktığımız zaman çalı çırpıdan başlayıp odun, kömür, gaz olarak giden bir süreçtir bu. LPG dediğimiz gaz ise yaklaşık bir 100 yıllık geçmişe sahiptir. Avantajları vardır. Biraz önce de hafifçe üstünden geçtim ama. Öncelikle sıvı halde rahatlıkla taşınabilen bir üründür. Ve propan ve bütan gazların karışımı olduğu için ihtiyaca göre çok rahatlıkla uyarlanabilir. Yani soğuk iklime göre, sıcak iklime göre propan ve bütan karışımı ayarlayarak istediğimiz şekilde kullanabiliriz. Hatta şöyle bir örnek vermek isterim. Dünyanın en yüksek noktası olan Everest'te LPG kullanılmaktadır bu kamplarda. Veya bu özellikle dünyanın en soğuk bölgesi diyebileceğimiz Antarktika'ya gittiğimizde burada LPG kullanılmaktadır yine ısıtma ve enerji ihtiyacı için. Veya dünyanın en uzak noktası, ana karalar en uzak noktası dediğimiz Tristan'da, Cunha Adası'nda LPG kullanılmaktadır enerji kaynağı olarak. Yani bu LPG'nin hem çok rahat adapte olması hem çok rahat taşınabilmesini göstermektedir. Avrupa'da bile, hani dünyanın en gelişmiş bölgesi Avrupa'da bile yaklaşık 130 milyon insan LPG'yi hem evsel olarak hem araçlarında kullanmaktadır. Çok kısaca o zaman LPG'nin kullanım alanlarına göz atarsak, öncelikle LPG'nin tabii ki evsel kullanımı var. Yani yemek pişirme ve ısınma amaçlı konutlarda biz buna evsel kullanım diyoruz. Biz en çok belki aşina olduğumuz. Onun dışında tarımsal kullanımı mevcuttur LPG'nin. Ürün kurutma, yabani ot ve haşere kontrolü gibi alanlarda, tarım ilacı yapımında LPG sıklıkla kullanılmaktadır. Onun dışında endüstriyel kullanımı vardır. Bu da imalat ve hafif sanayi uygulamalarında hem ham madde olarak hem de enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bunun dışında tabii ki özellikle Türkiye'de çok sıklıkla karşılaştığımız otogaz, binek araçlarda kullanımı çok yaygındır. Ham petrol arıtma işlemlerinde, rafinerilerde hem bir enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır hem de bir ham madde olarak da kullanılmaktadır. Bunun dışında farklı kimyasal maddelerin üretiminde de özellikle işleme, bu petrol ürünlerin işlemesinde de LPG bir ham madde olarak ağırlıkla kullanılmaktadır. Bu tüm özet olarak şöyle bir kabaca hesap yaparsak tüm dünyada yaklaşık yıllık 370 milyon tonluk bir LPG tüketimi mevcuttur. Bunun yaklaşık yarısı evsel amaçlı yani tüplü LPG olarak kullanılmaktadır. Bu 370 milyon yaklaşık üçte biri de özellikle kimya sektöründe ham madde olarak kullanılmaktadır. %70'i endüstriyel alanda yine enerji kaynağı veya ham madde olarak kullanılmaktadır. %13'ü rafinerilerde, %8'i ise ulaşım sektöründe otogaz olarak kullanılmaktadır. Dünyadaki LPG tüketimin ve yaklaşık %1 kadar da tarımda kullanılmaktadır.
0: Verdiğiniz bilgilerden gördüğüm üzere aslında bizim de doğru bildiğimiz bir yanlışmış. Biz hep araçlarda kullanıldığını düşünüyorduk ama hayatın her alanında özellikle sanayinin birçok alanında bu enerji kullanılabiliyor. Avrupa'da verdiğiniz örnekler de dikkat çekici hakikaten. Evet. Avrupa'nın bazı ülkelerinde LPG ile ısınılması, meskenlerde kullanılması, sanayide kullanılması hayli yoğun. Tabii bir taraftan da Türkiye az önce programı açarken ifade etmeye çalışmıştım. Dışa bağımlılığı her alanda olduğu gibi enerji alanında da azaltma gayretinde. Burada da bir LPG üretiminde yerlilik söz konusu mu? Eğer böyleyse ne düzeyde acaba?
1: Şimdi biliyorsunuz ülkemiz özellikle bu fosil yakıtlar konusunda yani petrol ve doğalgaz da benzer şekilde dışa bağımlı durumda. Buradaki önemli husus bunun ne kadarı kendi rafinerilerimizde üretilmesi. Yani ham petrolde sonuçta büyük bir oranda dışarıdan ithal ediyoruz ama bu rafinerde çok önemli bir süreç. Biz bu açıdan LPG'ye yaklaştığımızda 2025 yılı rakamlarını örnek verebilirim. Belki o rakamların üzerinden gidersek daha açıklayıcı olabilir. Türkiye LPG piyasasında 2025 yılında yaklaşık 4,5 milyon tonluk bir hacim mevcuttur. Yani Türkiye'nin yıllık LPG tüketimi 2025 yılında yaklaşık 4,5 milyon ton olmuştur. Bunun yaklaşık %80'e denk gelen kısım yani 3,5 milyon tonu ithalat yoluyla temin edilmiştir. Fakat %20'sine denk gelen yaklaşık yine 1 milyon ton ise Türkiye'de rafinerlerde üretilerek piyasaya arz edilmiştir. Burada tabii ki sonuçta enerji kaynağı ve fosil yakıt olduğu için dışa bir bağımlılık mevcut. Ama şunu söylemek önemli olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar bu konuda ithalat ağırlıklı rol alsa da ithalatta arz kaynaktan çeşitliliği de önemlidir. Bizim şu an Türkiye yaklaşık yıllık, yıl içinde değişmekle beraber ona yakın ülkede ithalat bağlantısı vardır LPG'de. Hani en yakın örneği bu Hürmüz krizi dediğimiz krizde bildiğiniz üzere bu ülkelerde de LPG üretiliyor ama bizim ülkemiz bir arz tedarik sıkıntısı yaşamamıştır. Çünkü bizim genellikle arz LPG'yi ithal ettiğimiz ülkeler bu ülkeler dışında çok farklı ülkelerden olduğu için en azından ülkemiz açısından bir arz sıkıntısı yani bir istasyona gittiğimizde veya tüp bayine gittiğimizde tüp veya otogaz bulamama gibi bir durumla karşılaşma ihtimalimiz yok. Çünkü çok farklı ülkelerden LPG ithal etmekteyiz. Tabii ki zaman içinde rafinerilerin kapasitenin artmasıyla ki bu konuda çalışmalar sürdürülüyor. En azından üretim kısmında da artacağını değerlendiriyoruz orta vadede.
0: Burada ithalatın aslında çeşitlendirilmesinin ne kadar önemli olduğunu kesinlikle da siz ifade ediyorsunuz.
1: Evet, hakikaten en önemli hususlardan bir tanesi bu.
0: Yanı başımızda yaşadığımız bu olaylar ülkemizi daha da olumsuz etkileyebilirdi ama akılcı politikalar ve ileriye dönük uzun vadeli politikalarla birlikte bu krizden de en az hasarla sanki atlatıyor Türkiye, öyle gözüküyor.
1: Evet.
0: İnşallah da böyle olur İnşallah. Bundan sonrası içinde.
1: Evet. Onu elimizden geleni yapıyoruz.
0: Peki LPG zor işlenen bir kaynak mıdır? Yani yoksa kaynak az olduğu için mi bizde tüketimi daha az? Yani nasıl işleniyor?

0: ve zor mu ortaya çıkartılıyor?
1: Şimdi LPG üretimi, hani biraz önce bahsettim. LPG'nin üretimi aslında doğalgazdan veya petrol kuyularından yapılıyor. Yani şunu söyleyebiliriz. LPG üretimi aslında ağırlıklı olarak, en büyük ağırlık yaklaşık 1/3 LPG üretimi Amerika Birleşik Devletleri. Hı hı. Yani LPG'nin 1/3 Amerika Birleşik Devletleri'nde üretiliyor. Geri kalan ikinci en büyük üretici ise Çin. Yani Körfez ülkelerinden farklı bu ülkelerde üretiliyor. Fakat Çin'in üretimi zaten kendisine bile yetmiyor. Yani çok fazla, aynı zamanda bir tüketici ülke konumunda. En büyük ithalatçı konumunda Amerika mevcut. Üretim süreci, hani şunu da söyleyebiliriz. Aslında LPG 100 yıllık geçmiş olan bir ürün. Zor bir süreç değil. Aslında eski zamanlarda hatta değeri bilinmeyen bir üründü. Yani üretildiği zaman insanlar ne yapacaklarını bilemedikleri bir üründü. Fakat bu yaklaşık 100 yıl içinde bunun ekonomik değeri tespit edildi. Üretim süreçleri bu konuda geliştirildi. Artık çok rahatlıkla doğalgazdan LPG üretilebiliyor. Yani çok rahatlıkla artık yaklaşık %4-%5, örnek veriyorum 100 birim ham petrolden %4'lük bir LPG üretilebiliyor. Ve bu da en azından Türkiye açısından, bizim açımızdan önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, önemli hakikaten. Diğer taraftan da biz geçmişte haberlerde çokça görüyorduk. Artık çok görmüyoruz ama trafikte yanan araçlar, işte LPG tankı patladı, araç küle döndü gibi. Bu tür geçmişte güvenlik sorunlarına sebep olabilecek bir yakıt gibi görülüyordu ama son dönemde pek görmüyoruz. Belki sayıları azaldı, belki işte elektrikli araçların da ortaya çıkmasıyla birlikte görünür olmaktan çıktılar ama hali hazırda yine otomotiv piyasasında LPG'li araçlar var. Hatta fabrika üretiminde bile LPG'li olarak üretilen araçlar da var. Bu bakımdan sormak isterim. Yani LPG riskli bir enerji kaynağı mıdır? Eğer öyleyse bu konuda ne gibi önlemler alınıyor acaba? Ne yapmak gerekiyor?
1: Şimdi söylememiz gerekiyor. Türkiye'deki LPG'nin tarihçesine bakarsak, LPG yaklaşık 1960'lı yıllarda bizim hayatımıza girmiş durumda. Yani 1960'lı yıllar yaklaşık bir 60-65 yıllık ömrü var. Tabii ki bu dediğiniz sıkıntılar özellikle ilk başlarda, hani LPG ile ilk tanıştığımız zamanlarda mevcuttu. İnsanların bilinçlenmesi, kamunun bilinçlenmesi ve LPG piyasasına faaliyet gösteren özel sektörün bilinçlenmesiyle zaman içinde bu durumlar düzeldi. Bunun dışında ayrıca teknik düzenleme dediğimiz standartlar, zorunlu standartlar getirildi çok sıkı bir şekilde. Ve bunun dışında mevzuat düzenlemeleri yapıldı. Bildiğiniz üzere 5307 sayılı LPG piyasası kanunu düzenlendi. Bu kapsamda artık güvenlik Türkiye açısından önemli bir sorun olmaktan çıktığını düşünüyorum. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki, gerekli standartla uyulduktan sonra LPG diğer enerji kaynaklarından daha riskli değildir. Hı hı. Sadece uyulması gereken bazı kurallar vardır ve zaman içinde bu kurallara artık daha çok uyulduğunu düşünüyorum. Yani bu konuda 5307 sayılı LPG kanunu önemli olduğunu vurgulamak isterim. Bu kanun 2005 yılında yürürlüğe girdi ve kanunun ruhu temel olarak güvenliğe esas almaktadır. Yani kanun koyucu bu kanunu düzenlerken LPG piyasası en güvenli nasıl işletilir diye planlama yapmıştır. Yani en başa güvenliği koymuştur. Şu kanuna baktığımız zaman hızlıca hangi hususlar güvenliği sağlar, onlardan hemen hızlıca bahsedeyim size. Öncelikle LPG piyasa faaliyetine yapılan tüm tesisler teknik düzenlemelere, yani tüm zorunlu standartlara uyulmak zorundadır. Bu bildiğiniz üzere Türk Standart Enstitüsü tarafından belgelendirilir ve standart, zorunlu standartla uymayan hiçbir tesis faaliyette bulunamaz. Bunun dışında kurum, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, tüm LPG piyasasına faaliyet göstermeyen herkese bir lisans verir. Bu lisanslama aşamasında mutlaka ve mutlaka güvenlikle ilişki belgeler talep edilir. Dolayısıyla bu güvenliği belgelendirilmiş tesisler piyasada faaliyette bulunabilir. Onun dışında hiçbir tesis faaliyette bulunamaz. Buna ek olarak yine LPG piyasasında diğer enerji piyasalarında mevcut olmayan iki önemli kurum var. Bir, sorumlu müdür kurumu, iki, eğitim. Bu şu demek, kanun koyucu demiş ki eğer LPG piyasasına faaliyet yapmak istiyorsan dolum tesislerinde ve otogaz bayi istasyonu, hani bizim yolda gördüğümüz tüm otogaz bayi istasyonunda bir sorumlu müdür bulundurulması zorunlu. Bu önemli bir özellik güvenlikle ilgili. Onun dışında bizim LPG otogaz istasyonundan LPG dolum istasyonuna kadar tüm tesislerde görev alan, sahada özellikle görev alan tüm personel bir eğitim almak zorundadır. Bu TUMOP tarafından verilen bir eğitimler var. Bu eğitim alıp sertifika almış kişiler sadece bu otogaz ve LPG tesislerinde görev alabilir. Bunun dışında yine kanun koyucu sigorta zorunluluğu getirmiştir. Yani tüm LPG tesisleri sigortalanmak zorundadır. Hatta üçüncü kişilere verilen zararlar olursa dahi burada bir sigorta zorunluluğu vardır. Yani en basitinden örnek vereyim, bir tüpte patlama falan olduğuna dahi zorunlu bir sigorta vardır.

Dolayısıyla tüm zararlar sigorta tarafından karşılanmaktadır. Bunun dışında bir de tabii ki kanunun öngördüğü bir denetim süreci var. Diyor ki kanun koyucu EPDK sen piyasayı denetlemek zorundasın diyor. Bu kapsamda EPDK hem kendi uzmanlarıyla hem de protokol yaptığı kamu kurumları var. Bu kamu kurumları aracılığıyla hem LPG tesislerini hem de LPG'yi hem zorunlu standartlar açısından hem de ilgili mevzuata uygunluk açısından sıklıkla denetlemektedir. Bu açıdan baktığımız zaman gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmıştır. Zaten biraz önce sizin de dediğiniz gibi artık bu tip olaylar çok nadiren yaşanmaktadır. Eski en azından nazaran da. Dediğim gibi hem kamu hem

0: büyüklüğüne ve bundan sonra da ne gibi çalışmalar yapılması planlanıyor acaba?
1: Şimdi biraz önce hafifçe bahsettim ama bizim 5307 sayılı kanun 2005 yılında yürürlüğe girdi ve bir milat sayılı. Çünkü LPG piyasasına özgü bir kanun olarak karşımıza çıktı. Hani 1960'lı yıllarda mutlaka tabii ki tüplü LPG hayatımıza girdi. 1990'lı yıllarda otogaz hayatımıza girdi ama bunlar genellikle diğer kanunlarla veya standartlarla daha ikincil düzenlemeler yürütülmeye çalışılıyordu. Ama kanun koyucu tabii gerekli önlemleri aldı ve 5307 sayılı kanunla artık LPG piyasasının kendine özgü bir kanunu var. Tabii ki bunun tüplü LPG ve otogaz LPG Türkiye açısından çok önemli ve açıkça söylemek gerekirse Türkiye bu konularda örnek gösterilen bir ülke. 2000 ile 2025 yılı rakamlarını örnek vermek isterim. Bu rakamlara baktığımızda toplam LPG tüketiminde Türkiye dünya genelinde 13. sıradadır. Avrupa'da ise 2. sırada da yer almaktadır Almanya'dan sonra toplam LPG tüketiminde. Otogaz tüketimine geldiğimizde ise yine Türkiye dünya genelinde Rusya'dan sonra 2. sırada yer almaktadır otogaz tüketiminde. Otogaz istasyon sayısı bakımından ise baktığımızda 10 binden fazla Türkiye'de otogaz istasyonu var. Dünyada 1. sıradayız. Dünyada bizden fazla otogaz istasyonu olan ülke bulunmamakta. Bunun dışında otogazda çalışan araçlara baktığımızda Türkiye'de yaklaşık 5 milyon 200 bin adet otogazda çalışan araç mevcut. Tüm dünyada yaklaşık 30 milyon otogazda çalışan araç sayısı olduğunu göz önüne aldığımızda dünya genelinde otogazda araç sayısında 1. sıradayız. Bu da önemli bir başarı bizim için. Zaten tüm dünyada eğer otogazla ilgili bir çalışma olursa her zaman Türkiye örneği mutlaka akla gelmekte. Türkiye'de yaklaşık 17 milyon 373 bin 581 araç mevcut 2025 yılı rakamlarıyla ve bunun %30'u otogazlı araç olarak trafikte yol almakta. Son verilere göre Türkiye'deki LPG piyasasının büyüklüğü mali olarak 6 milyar dolarlık bir boyuta ulaşmış durumda.
0: Maliyet açısından da daha uygun olduğundan dolayı mı daha çok tercih ediliyor acaba?
1: Tabii ki. Tabii yani şöyle otogaz tabii ki mutlaka çevreci faydası da var. Motor açısından verimlilik faydası da var. Ama zaten devletlerin özellikle otogazı teşvik etmesi nedenlerinden bir tanesi de bu. Otogazın da tabii ki bir ekonomik faydası var. Hani tabii ki baktığımız zaman artık dünya belki diyoruz ki elektrikli araçlar veya hidrojenle çalışan araçlar ön planda gidiyor. Ama LPG ile çalışan otogazlı araçlar da çevreci olmasıyla bir geçiş modeli olarak dünyada her zaman öne çıkmakta. Dolayısıyla en azından kısa ve orta vadede otogazla çalışan araçların teşvik edileceğini, önerileceğini ve trafikte yol alacağını değerlendirmek.
0: Evet, hakikaten çok çarpıcı rakamlar verdiniz. Türkiye'deki araç kullanımında %30'luk bir seviyede otogazlı araçların olduğunu ifade ettiniz. Dünyada da biz özellikle otogaz kullanımında hep ilk üçteyiz. Dünya
1: Kesinlikle.
0: birinciliği, Avrupa ikinciliği söz konusu. 4,5 milyon ton LPG tüketimi söz konusu Türkiye'de. Bunun bir kısmı üretimle sağlanıyor. Yerli üretim her geçen gün daha da çok artıyor. İthalat noktasında da çeşitlendirilmiş bir durum söz konusu. Dolayısıyla etrafımızdaki, bu coğrafyadaki olumsuz gelişmeler bu anlamda bizim ekonomimizi ve bu piyasayı olumsuz anlamda şimdiye kadar etkilemedi şükür. İnşallah bundan sonra da olmaz diyelim. Hakikaten çok önemli rakamlardı ve LPG'ye dair artık bilmediğimiz bir şey kalmadı herhalde. Çok
1: Evet.
0: teşekkür ederiz.
1: Ben
0: Hakikaten
1: teşekkür ediyorum.
0: yani yabancısı olduğumuz bir konu olmakla birlikte işin uzmanından bu konuyu dinlemek hakikaten ufuk açıcıydı. Ali Kemal Kılavuz, EPDK LPG Piyasası Grup Başkanı. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Sağ
1: Fırsat
0: olun.
1: verdiğiniz için.
0: Programı Yaşar Sarı Hasanoğlu ile birlikte hazırlıyoruz. Ayşe Koyuncu ve Necmiye Şahin de yine bu programın sizlere ulaşmasına katkı sunan isimlerdi. Ben İlker Uykal. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.

Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var.

0: Reklamlar.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İstikbal de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
0: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Günaydın Kılçuk Hocam. Albayrak Finans. Yarına
3: güvenle planlar. Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
4: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin. Bir Evim, Bir Evim, sizi düşünen Bir
6: Evim. Reklamlar.

0: Dili.
1: Efendim, TRT İstanbul Radyosu Radyo 1 Sözün Dili programından hepinize merhaba. Ben Deniz, programı hazırlayan sunan Süleyman Doğan. Programın daimi konuklarımız Sefa Saygılı hocamız, Sefa Bulut hocamız, program yapımcısı Gülşah Çetin, teknik yapım Tamer Yılmaz'la beraber hepinize merhaba. Efendim, bu haftaki kavramımız, konu başlığımız rüya konusu. Rüya konusu tabii bir önceki programlarda uyku konusunu da ele almıştık. Rüyada uykuda görülen bir konu. Dolayısıyla bunlar birbiriyle bağlantılı. Şimdi uyku dediğimiz kişinin duysal ve uyarılarla uyandırılabildiği belli süreli, periyodik ve geçici bilinçsizlik durumu olarak tanımlanıyor. Tabii bu rüya olarak da rüya uykunun karakteristik özelliklerinden olup REM evreleri yakından ilişkili bulunan görsel, işitsel ve duysal yaşantılar olarak tanımlanabilir. Rüya tabii çok karmaşık bir şey. Hatta bir burada günün birinde hekimlerin dikkatlerini düşlerin psikolojisinin yanı sıra psikopatolojide ne de yöneltmek zorunda kalacakları konusunda hiçbir kuşku yoktur diye rüyanın da büyük farkına varılması gerektiğini ilk defa psikolojide inceleyen Freud zannediyorum. Sefa Bulut hocam, öyle
2: evet,
1: mi?
2: Evet, Freud Düşlerin Yorumu diye bir kitap yazmıştır. Çok da ilgi çekmiştir. Orada Freud biliyorsunuz bilinç, bilinçaltı diye bilincimizi sınıflandırmıştır. Evet. Ona göre gündelik yaşantıdaki yaşantılarımız, geçmiş yaşantılarımız, travmalarımız birikir bilinç altında bastırılır. Bilincin etkisi hafiflediği zaman, filtre kalktığı zaman bunlar yavaş yavaş ortaya çıkar. Hani sarhoşluk durumları gibi ya da işte uyuşturucu kullanmak gibi ya da rüyalarda bu açığa çıkar. Bu bakış açısıyla da rüya bir şekilde hani boşalma, desarj olma yöntemidir. Biriktirdiğimiz, bastırdığımız bu duygular bir şekilde bilincin baskısı hafiflediğinde ortaya çıkar. Freud'un bakış açısı bu.
1: Evet, şimdi efendim rüya konusunda Profesör Doktor Sefa Saygılı hocamızın da ciddi araştırmaları var, gözlemleri var. Hem uykuyla ilgili de çok ayrıntılı bize bilgi vermişti önceki programlarımızda. Hocam bu tabii hem uykuyla bağlantılı olarak rüyayı biz pratik olarak nasıl tanımlarız, nasıl rüya görürüz, rüyada neler görürüz, bunlar ne kadar...

0: kadar doğrucudur bu gibi konularda neler düşünüyorsunuz değerli hocam?
1: Evet, yani rüya gerçekten esrarıyla, mucizesiyle bilim tarafından çözülememiş bir komponent henüz.
0: Doğru.
1: Bilim sadece rüyaların gerçekten de ne kadar hayret verici olduklarını takdir etmemize yardımcı olur. Tarifini şöyle yapıyoruz. Uyku sırasında canlı, çarpıcı, görsel ve işitsel varsanılarla, yani halüsinasyonlarla ortaya çıkan yaşantı rüya, yani düş adı vermekteyiz. Rüya çok sıradan ve gerçeğe yakın olabileceği gibi fantezilerle yüklü, gerçeküstü rüyalara da rastlanır. Rüya gören bir kişi özgürlük, fantezi ve yaratıcılığın birbirini doğurduğu bir alana girmektedir. Zihnimiz, amaç ve zihni niyetlerimizle ilgilenmeden, toplumsal veya fiziksel çevrenin beklentilerine dikkate almadan maruz kaldığı her şeyi yansıtır. Rüyalara geçmişte çok büyük önem
0: Evet.
1: verilmiş biliyorsun.
0: Evet,
1: Bazı
0: evet.
1: kişiler rüyalarla hareket edilmiş. İnsanları, kavimleri, hatta imparatorlukları dahi etkilemiş bazı rüyalar.
0: Evet.
1: Ve rüya konusunda pozitif bilimlerin gelişmesiyle rüyaya merak artmış, daha çok araştırma yapılmaya başlanmış. Böylelikle rüyaların kökeni ve önemine ilişkin kavramlar yüzyıllar içerisinde büyük ölçüde değişmiş. Rüya, benlik bilinci kayboluyor rüyada. İnsan kısa bir zamana çok şey sığdırabiliyor. Ancak şurada öyle bir durum var. Rüyadaki anlatıcı, senarist ve yönetmen aslında kişinin kendisinden başka biri
0: Evet.
1: değil. Rüya ile insanlar deşarj oluyor. Yani rüyaların bir sübap, emniyet sübabı görevi olduğunu görüyoruz.
0: Evet.
1: Yani gördüğü bir takım üzücü, sıkıntılı, travmatik, stres verici olayları görmekle insan o olayları içinden atıyor. Yani derler ya, ayrılık acısını zaman ancak halleder diye.
0: Evet.
1: İşte rüyalarla hallediliyor. Yani bir insana uyku ne kadar gerekliyse, uykusuz ne kadar yapamazsa, uykuya da rüya o kadar gereklidir ve rüyasız yapamaz. Herkes rüya görür. Ortalama her gece 4 tane rüya gördüğümüzü hesaplanıyor.
0: Evet.
1: Bu, ona göre ortalama bir insan 70 yaşına gelene kadar 100 bin civarında değişik rüya görmüş oluyor. Ama bunların
0: Enteresan.
1: çoğunu, hatta pek çoğunu hatırlayamıyoruz. Bir de
0: Evet.
1: rüyalar kişilere özgü olsa da herkesin rüyasında sıklıkla ortaya çıkan belirli yaygın bileşenler olabiliyor. Genel anlamda insanlar alışveriş yapmak, çalışmak, yemek hazırlamak gibi gündelik yaşam olayları hakkında rüya görür. Mesela öğrenciler okula gitmeyle ilgili rüya görür. Öğretmenler ders anlatmakla ilgili rüya görür. Diş hastaları dişlerin oyulduğunu görürken, diş hekimleri de yanlış sanki dişi oyma rüyaları görürler. Yani herkes, milletler, değişik şeyler var. Yani
0: Enteresan.
1: rüyaların yorumu da ilginçtir. Şimdi bu rüya tabirleri diye
0: Evet.
1: kitaplar var.
0: Evet, çok revaçlı o kitap.
1: Halbuki öyle kolay değil rüya yormak. Rüya yorumlamak için kişinin yaşı, cinsiyeti, mesleği, ne işte meşgul olduğu, milleti, huyları, karakteri hepsini göz önüne almak
0: Doğru.
1: lazım. Öyle hazır bir takım tabir kitaplarından rüyaları yorumlamak doğru değil.
0: Evet.
1: Rüya dediğimiz gibi bir ihtiyaçtır. Rüyaların tehdit edici durumlarda başa çıkmak, kişisel ve duygusal sorunların çözülmesi, sanatsal yaratıcılığı tetiklemek, hatta bilimsel ve matematiksel problemleri çözmek gibi farklı işlevler olduğu gösterilmiş. Mesela rüya görmesi engellenen kişiler üzerine, denekler üzerine test yapılmış. Tam o REM dönemine gireceği
0: Evet.
1: zaman uyandırılıyor ve rüya görmesi engelleniyor. Görülmüş ki yeteneklerinde ve problem çözme güçlerinde de bir azalmalar, düşüşler görülmüş. Yani rüyasız olmuyor. Bir de rüyanın şeyde, bilimin gelişmesinde, keşiflerin gelişmesinde dönem var. Mesela bir kişi biriyle bir şeyle uğraşıyor.
0: Evet.
1: Diyelim bir şeyi icat etmekle veya bir konuda bir eser hazırlamakla. Devamlı onunla konsantre, onunla yatıp onunla kalkıyor. Uykuya daldığı zaman onunla ilgili bir rüya görür ve onlara bir kapı açar bu. Bir roman yazarken
0: Evet.
1: mesela. Böyle bir fonksiyonu da var
0: Doğru,
1: rüyanın.
0: doğru.
1: Yani uyku sırasında irade dışı gerçekleşen bir faaliyet
0: Evet.
1: bu. Ve kişilere göre değişiyor ama rüyaların çoğu biraz önce dediğim gibi ki insanların ihtiyaçlarına göre değişebilen bir şey. Hani bir
0: Evet.
1: söz vardır, aç tavuk kendini buğday ambarında zanneder diye.
0: Rüyada öyle bir şey ya.
1: Devamlı, evet. Hatta bir hikaye anlatılır. Adamcağızın biri rüyasında Peygamber Efendimiz'i çok görmeyi arzu edermiş.
0: Evet.
1: devamlı yatarmış, bir türlü

0: göremezmiş. Bir gün bir bilge insana gidiyor. Ben böyle bir şeyim diyor. Yani isteğim var ama göremiyorum diyor. O bilge insan da diyor ki birkaç gün su içme ve bol bol tuzlu ye diyor. Sonra gel bana rüyanı anlat. Öyle yapıyor. Sonra geliyor, ne gördün rüyanda? Devamlı diyor, pınarların kenarında su içiyordum diyor. Şey diyor yani. Devamlı su içerken gördüm. O da diyor ki sen diyor susadığın zaman bak suyu görüyorsun. Peygamberimizi görmeye de susasan, çok arzu etsen görürsün. Demek ki o konuda eksiklik var sende. Yani rüyalarla insanların günlük ihtiyaçları arasında bir ilgi var.
1: Evet, şimdi efendim tabii rüya da bir olgu. Rüya, uyku, rüyalar aslında varoluşumuzun temel ve gizemli iki olgusu. Bilimsel araştırma sayesinde bu olguların biyolojisi ve psikolojisi hakkında daha fazla bilgi edinebiliyoruz. Uyku, hafıza, konsantrasyon ve duyusal düzenleme gibi bilişsel işlevleri optimize ederken rüyalar duygularımızı işlemimize, travmatik deneyimlerle başa çıkmamıza ve yaratıcılığımızı geliştirmemize yardımcı olabilir. Antik Mısır'da rüyalar kehanet ve ilham kaynağı olarak görülüyordu. Firavunlar önemli kararlar vermeden önce rüya yorumcularına danışırdı. Antik Yunan'da ise rüyalar tanrıların mesajları olarak yorumlanırdı. Hipokrat rüyaların hastalıkın teşhisi için kullanabileceğini savunmuştur. Modern bilim rüyaları beynin bir ürünü olarak görür. 19. yüzyılda beyin dalgalanma incelenmesi, uykunun farklı evrelerin keşfedilmesi yol açmıştır. 20. yüzyılda da Freud biraz önce söyledik, rüyaların bilinçaltımıza erişebildiğimiz tek pencere olduğunu savunmuştur. Peki o zaman şöyle bir soruyla gündeme geçsek Sefa Bulut Hocam. Neden rüya görüyoruz?
2: Neden rüya görüyoruz? Öncelikle rüyaları şeyde görüyoruz. REM uykusu fazında görüyoruz. Biz 90'ar dakikalık periyotlarda uyuyoruz.
1: Evet.
2: Her bir 90 dakikada yeni bir REM döngüsüne giriyoruz. Ve rüyaların bir kısmı da bu REM. Yani göz kapaklarının hızlı hareket ettiği rapid eye movement dediğimiz safhada rüyaları görüyoruz. Rüyaları neden görüyoruz? Aslında beynimiz tam bir bilgisayar gibi. Bütün
1: Evet.
2: bilgileri orada saklıyor ve sürekli çalışıyor. Uyuduğumuz zaman durmuyor. Yani böyle 4, 5, 10 boyutlu bir çalışma alanı var beynin. Çünkü orada geçmişi hatırlıyor, geleceği hatırlıyor, hayal kuruyor, kokuyu hatırlıyor, sesi, ısı, ışığı, her şeyi hatırlıyor. Böyle sürekli devam eden, harmanlanan bir olaylar, olgular var. Biz rüyayı niye görüyoruz? Gündelik yaşantımızda bizi neler meşgul ediyorsa, hangi problemi çözmeye çalışıyorsak, neyi anlamaya çalışıyorsak,
1: Evet.
2: neyi istiyorsak. Mesela çocuklar hep oyuncak görür, dileklerinin gerçekleşmesini görür. Biz yetişkinler daha böyle sembolik rüyalar görürüz, ulaşmak istediğimiz şeyleri görürüz. Rüya bir anlamda da hani çalışan beynin kendini göstermesidir. Bazen sorunları, problemleri çözeriz, bazen düşlerimizi, hayallerimizi gerçekleştiririz. Rüyanın böyle fonksiyonları var.
1: Evet.
2: Tabii rüya ile beraber bir de kabuslar var. Bu ayrı bir konu ama kabuslar da şöyle. Gerçekten çok derin travmatik yaşantıları olan insanlar uykuda uyanıyorlar. Uykuda kabus görüyorlar. Daha doğrusu uykuya dalmakta zorluk çekiyorlar. Geçmişte yaşanan bu travmatik olaylar da böyle kendini tekrar tekrar yaşanarak flashback halinde uykuda da ortaya çıkabilir. Hani
1: Evet.
2: öyle bir olumsuz özelliği de var travmatik yaşantıları olan insanların. Çok az sayıda insanda olsa bile var. Bu olumsuzlukla alakalı olarak bir de şeyi söylemek istiyorum. Küçük çocukların korku filmi seyretmesi. Bazen televizyonda özel film kanalları var. Burada korku filmleri seyrediyorlar. Bu çocukların uyuma düzenini ve rüya düzenini çok kötü etkiliyor. Uzun süre uyuyamıyorlar. Hani yıllar sürüyor. 2-3 yıl süren uyku bozuklukları meydana geliyor. Korkuyorlar işte oradaki
1: Yani
2: canavar.
1: onlara korku filmleri seyrettirmememek lazım.
2: Kesinlikle ve kesinlikle seyrettirmemek lazım. Korku filmi seyretmek hani bir gerilim, heyecan, haz duygusu oluşturuyor ama yaşı küçük çocuklar gerçekten onu unutamıyorlar. Biz bu konuda çok şikayet alıyoruz şeylerden, ebeveynlerden. Hani çocuk ortaokul öğrencisi gelip yatakta bizimle yatıyor, kapıyı açık bırakıyor, kapıyı açık bıraktırmak istiyor gibi şeyler söylüyorlar. Bu tür korku gerilim filmlerini ilkokul ortaokul seviyesinde seyrettirmeyelim. Daha ileriki yaşlarda olsun. Çünkü çok kalıcı etkili oluyor
0: Yani
2: çocukların rüya.
0: onlar gerçekte şeyi ayırt edemiyorlar.
1: Evet.
0: Oradaki korku filmindeki bir takım
1: Gerçek
0: senaryoları
1: zannediyorlar.
0: gerçek
1: Tabii.
0: zannediyorlar.
1: Evet.
0: Karşısına her an canavar çıkacak, korku filmindeki o kötü karakterler çıkacak zannediyorlar. Ve
1: Evet.
0: inanın gece kalkıp tuvalete bile gidemiyorlar. Yalnız başına odada yatamıyorlar. Devamlı kabuslar görüyorlar. O yüzden doğru değil çocuklara korku filmi izletmek.

0: zararlarını ben de görüyorum çocuklarda.
1: Şimdi Sefa Saygılı Hocam, bu manada size şimdi malum rüya bir olgu ama yorumları subjektif. Yani o yorumlar. Fakat bir şey var ki Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresindeki bir kıssa var malumunuz. Evet, şimdi Yusuf Aleyhisselam burada rüyasında 11 yıldızın kendine secde ettiğini görüyor. Yakup Aleyhisselam malumunuz onu yorumluyor. Çocuklarını kıskandığın şeklinde yorumluyor ve çok büyük bir kıssa. Rüya üzerine bir hikaye, yani buradaki bina edilen hikaye. Demek ki rüya insanoğlunun hayatında çok önemli bir şey. Yani bunu anlıyoruz bu rüyalardan. Eski bunlar krallar, Osmanlı padişahları da bundan çok istifade ediyor. Hatta günümüzde de bundan rüyalardan istifade edenler var.
0: Şeyh Edebali'nin rüyası var mesela.
1: Şeyh Edebali'nin rüyası, evet. Yani rüya ile gerçek hayat bazen böyle ikili bir düzen, ikili bir olgu olarak görülüyor. Yani rüya ile yaşam. Nasıl yorumlarız hocam bunu?
0: Yani neler tabii
1: söyleyebiliriz?
0: Rüyalar genellikle dediğim gibi nefsidir ve bir anlam çıkmaz. Ama bazı rüyalar da ulvi gayelere yönelik olabilir. Bunu ayırt etmek lazım tabii. Evet. Her rüyayı böyle ciddiye alıp ona anlam yüklemek doğru değil. Şimdi bazı kişiler rüyalarını olumsuz yorumlayıp mutsuz olabiliyorlar. Yani bizim geleneğimize bir deyim vardır, rüyayla amel edilmez diye.
1: Evet, evet.
0: Yani rüyaya bakarak amellerimizi değiştirmek, amellerimizin yani yaptığımız eylemlerin, faaliyetlerin gerekli veya gereksiz olduğunu, uygun veya uygunsuz olduğunu, hayırlı veya hayırsız olduğunu değerlendirmemiz doğru değil. Ama rüyayı iyi yorumlayan birine yorumlatarsak, pozitif yorumlayan birine ondan yararlanabiliriz.
1: Evet.
0: Yani rüyayı hayra yorumlayana yorumlatmak lazım. Rastgele bir şomazlı birine mesela bir rüyamızı yorumlatırsak, o da bize karamsar çıkarımlar yaparsa bizi mutsuz eder.
1: Evet.
0: Maalesef böylelerini görürüz. Bir gün bir genç kız hastam gelmişti. Ben diyor falanca tarihte öleceğim diyor.
1: Evet.
0: Nereden çıkardım bunu dedim. Rüyamda gördüm. Kızı çok dil dökmeme rağmen ikna edemedim yani.
1: İnanmış ona.
0: İnanmış ona.
1: Evet.
0: Sen dedim telefonunu ver bana. Bir ay sonra o dediğin tarihte seni arayacağım. Kızcağızın dediği tarihte aradım. Kızım dedim dediğin tarih doldu. Ayakta mısın? Ayaktayım hocam dedi. Dedim hani ölecektin? Kız başladı gülmeye ama o bir ay ne sıkıntılarla geçirdi kızcağız. Yani rüyadan böyle bir anlam çıkarıp ona inanmak, geleceği görmek...
1: Evet.
0: Doğru olmayan bir şey. Rüyaları hayra yormak lazım.
1: Evet.
0: Güzel değerlendirmek lazım. O şekilde rüyalar daha anlamlı hale gelir.
2: Hocam ben de bir şey eklemek istiyorum.
1: Buyurun,
2: piyasada
1: buyurun.
2: Çok fazla böyle rüya yorumları kitapları var. Hatta şey var, hani rüya yorumları, internet siteleri, YouTube kanalları, Reels'ler var. Bunların insanları yanlış yönlendirdiğine inanıyorum. Hani fal bakmak gibi. Çok fazla gerçeği, doğruyu yansıtmadığını düşünüyorum. Ben
1: doğru.
2: Hani dinleyicilere biraz o konuda uyarmak
0: haklısın
2: istiyorum. Bunların
0: yani
2: hiçbir bilimsel
1: bilimsel
2: altyapısı yok, geçerliliği yok.
0: O tip kitaplar ekmek peynir gibi satıyor ve herkes her rüyasını hemen bakıp ona göre değerlendiriyor. Bu doğru olan bir şey değil. Bu rüyalardan oralara bakarak bir anlam çıkarıp bir yol haritası çizmek yanlış, insanları yanlış yola sürükler.
1: Yani rüyalar nihayetinde kişilere bağlar. Kişisel subjektif şeyler. Ama şeyi de yapmamak lazım, yani tamamen de devre dışı bırakıp da insanlar, evet rüyalarında belli etkileri var. Demek ki bilinç altındaki bir takım şeyler de bilinç üstüne çıkıyor. Bu da hayatımıza bazı işaretler de verebilir diye düşünüyorum Sefa Saygılı Hocam.
0: Kesinlikle,
1: yanılıyor muyum?
0: Kesinlikle, yani doğru sözün. Rüyanın pek çok fonksiyonu da var. Mesela hafızaya bilgi depolanması ve yerleştirilmesi rüya ile oluyor. Rüyalar tehdit edici durumlarla başa çıkmakta, bilişsel ve duygusal sorunların çözülmesinde, sanatçal yaratıcılığı tetiklemede, hatta bilimsel ve matematiksel problemleri çözmede yardımcı olabiliyor insanlara. Ayrıca bilgilere anlam kazandırma ve yenilikçi, üretici içgörüler oluşturma yeteneğimizi de geliştiriyor. Bir de günlük hayatta sık sık korkularla, kaygılarla, problemlerle, duygularla,
1: evet,
0: duygusal çatışmalarla karşılaşabiliyoruz. İşte rüyayla bu kullanılmayan ve gerekli olmayan bu tür fazlalıklar atılıyor. Ve ayıklanıyor ve daha sağlıklı hale geliyoruz. Yani rüya bir nevi terapisttir bizim, tedavi edicidir.
1: Doğru.
0: Yine rüya beynin çocukluk çağından olgunlaşmaya geçişi için şart. Hemcinsleriyle iletişim kurmaya yarayan doğuştan kazanılmış ifadelerin tekrarını pekiştirilmesini sağlıyor. İnsan ne kadar çok rüya görürse zihnini o kadar fazla çalıştırmış olur. Yani günlük sıkıntılardan diyelim işten atılmadan boşanmaya kadar bütün terslikler rüyalarda yer alır yani. Evet, ortada evet. Bir şey yokken. Ruhi sıkıntıların, ızdırapların giderilmesinde zamandan çok rüyalar rol oynar. Bu gibi olaylar rüyalar sayesinde yavaş yavaş ve tesirini kaybeder ve hafızamızdan silinir. Evet. Yani ben çok gün sabah kalkarım o kadar korkunç şeyler görmüşüm. Yani birden kabus içinde çok şükür rüyaymış diye birden mutlu oldum. Yok oluyor.
1: O da güzel. Sizlerle
0: evet. Karşılaşıyorum.
1: Evet, evet.
0: Böyle felaketlerle karşılaşmak, uçurumdan düşmek mesela sık sık karşılaşıyor.
1: Evet, evet, evet.
0: Yani böyle kafadaki sinirsel ağlardaki gereksiz bilgilerden kurtulmak için rüyaların oldukça önemi var. Yine insanın doğasını, kişiliğini, karakterini düzenlemede de rol oynar. Mesela sosyal fobik birini düşünelim. Toplum önünde konuşamıyor. Rüyada coşar mesela. Rahatlar, evet. Mutlu olur. Veya korkak biri rüyasında cesur olur. Şeyler yapar bir takım, maceralar yapar.
1: Mutlu olur.
0: Mutlu olur onunla.
1: Güzel bir şey.
0: Yani evet. Rüyalarımız, anılarımızın oluşmasına, yaşadığımız
1: rüyalarda
0: sayısız...
1: Rüyalarda buluşalım diyor ya hocam bir türküde. Buluşalım rüyalarda diyor. Buluşalım.
0: Evet.
1: Güzel bir şey, evet.
0: Yaşadığımız sayısız yeni deneyime anlam vermemize, duygularımızı kontrol etmemize yardımcı olur. Anılarımızı anlamlı ve işlevsel bir hale getirerek onları güçlendirir. Kısacası rüyalar... Hayatımızı geliştirmeye, kolaylaştırmaya, renklilik kazandırmaya, eğlendirmeye, zevklendirmeye yarar.
1: Evet.
0: Hatıralarımızın duygusal sivriliklerini, çatışmalarını törpüler. Adeta beynimiz için iyileştirici bir ilaç gibidir rüyalar.
1: Evet.
0: Üstelik uykunun dinlendirici olmasını da engellemezler. Yani bir kişi çok rüya görürse o uyku yine dinlendiricidir yani engellemez onu.
1: Bir de hocam rüya bir de uykuyla uyanık halinde var. Yakaz evet. Hali diyoruz.
0: Evet.
1: O da
0: evet.
1: Rüyaya girer değil mi?
0: Rüyaya girer o da evet.
1: Evet.
0: Zaten çok derin uykuda görülen rüyalar sonra hatırlanmaz. Akşam mesela baharatlı sindirimi ağır yiyecekler yiyin yatın. Uykunuz yüzeyel olur. Ve sık sık rüya görürsünüz. Sabahta veya gece uyandığınızda da hatırlarsınız onları. Yani rüya hafif ve yüzeyel uykularda daha çok hatırlanır.
1: Enteresan yani. Tabii rüyalar tam olarak ne işe yaradı hala bilinmemekle yani gizemini korumakla beraber araştırmalar rüyaların beyinde oynadığı rolleri farklı olasılıklar halinde bizlere sunuyor. Yani biraz önce Sefa Saygul hocam rüyaların faziletinden bahsetti. Sefa Bulut hocam da aksine rüyalar bağlanmaması gerektiğinden söyledi. Ama ikisi de doğru. Yani ikisine de hak vermek lazım. Bir taraftan hafızayı pekiştiriyor rüyalar. Yani hafızan ve duysal öğrenmenin pekiştirilmesinde önemli rol oynuyor. Uyku sırasında beyin önemli anılar ve duysal deneyimleri güçlendirme sürecine geçiyor. Duysal işlem ve strese başa çıkma, rüyalar karmaşık duygular ve endişelere başa çıkmak için güvenilir bir ortam sağlıyor. Zihinsel prova haline geliyor. Yaratıcılık problem çözmeyi kolaylaştırıyor. Evet, bu konularda Sefa Bulut Hocam ne dersiniz?
2: Aslında hocam siz çok güzel şeyler söylediniz. Bir de psikolojide Carl Jung diye bir psikiyatrisimiz var. İsviçreli psikiyatrist. Bu 19. yüzyılda yaşamış geçen yüzyılda. O rüyaları benliğe giden yol olarak düşünüyor. Belli semboller olduğunu, bu semboller aracılığıyla kendimizi, bilinçaltımızı keşfetmemize yardım edeceğini söylüyor. Rüyaların kolektif bir bilinçaltı olduğunu, kültüre özgü olduğunu söylüyor. Sonuçta hani rüya benliğimize giden, benliğimize açılan bir kapı. Onu keşfedebiliriz, değerlendirebiliriz. Hani evet. Bazen çok güzel rüyalar görüp mutlu ayrıldığımız da oluyor. Keşke rüyada kalsam. Hani bir dizi film gibi bunun içinde olmak falan.
1: Evet.
2: Rüyaların hoş anları da oluyor hocam.
0: Birkaç da tartışmalı buyurun. Konu var onlardan.
1: Buyurun hocam.
0: Mesela rüyalar renkli midir, siyah beyaz mıdır? Bu da tartışılmış.
1: Evet.
0: Renkli olduğunu anlıyoruz. Hayvanlar rüya görür mü diye bir araştırmalar var. Bunu rüya görseler bile ifade edemedikleri için bilemiyoruz tabii.
1: Evet.
0: Bir de görme engelli insanlar rüya görür mü diye tartışılmış. Ve tabii bu görme engeli doğuştan bir süre sonra geliştiyse yani gördüyse onlar bizim gibi rüya görüyorlar. Ama doğuştan görme engelliyse Onların rüyaları da sanki o hayatta yaşadıkları gibi insanların yüzlerini hiçbir şeyi tanımadan o şekilde rüyalar görebiliyorlar. Ben görmeyen gelen

0: bir psikolog bir dostumuz vardı.
1: Evet.
0: Ona sordum. O da aynı cevabı verdi bu şekilde. Bunlar da tartışılan konular.
1: İlginç yani. Yani görme engelliler doğuştan olanlar göremiyorlar öyle mi?
0: Göremiyorlar aynen
1: Göremiyorlar.
0: öyle, evet.
1: İlginç, evet.
0: Onlar insanı, çevreyi, tabiatı tanımadıkları için.
1: Evet. Efendim, bugün de bize ayrılan süre burada doldu. TRT İslam Radyosu Radyo 1 Sözün Dili programından hepinize veda ederken program yapımcısı Gülşah Çetin, teknik yapımda Tamer Yılmaz ve birlikte yaptığımız program daimi konukları Sefa Saygılı hocamız, Sefa Bulut hocamız, bendeniz programı hazırlayan sunan Süleyman Doğan, hepinize iyi günler diliyorum. Önümüzdeki hafta bir başka konuda buluşmak üzere, hoşça kalın.

Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Bir soru, bir cevap. Fizik ve rehabilitasyon tedavisi kimlere nasıl uygulanır? Fizik ve rehabilitasyon tedavisi ile ilgili genel bilgiler nelerdir? Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı'ndan uzman Serpil Özcan cevaplıyor.
1: Sağlık uygulama tebliğinde kapsamları açıklanan terör mağduru, vazife ve harp malulü gibi kişiler, fizik tedavi ve rehabilitasyon tanı listesinde yer alan tüm tanılarda düzenlenen sağlık raporları ile sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularında tedavi alabilmektedirler. Ayrıca 55.10 sayılı kanunun 75. maddesinde belirtilen afetler nedeniyle yaralanan kişiler için de özel bir uygulama bulunuyor. Bu kişiler doğal afet provizyonu kapsamında değerlendiriliyor ve amputasyon, kırık, periferik sinir yaralanmaları, lumbosakral plexus yaralanmaları ve tendon yaralanmaları tanılarında almış oldukları 30 seanslık fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavileri sonrasında tedaviye devam edilmesi gerektiğinde 3. basamak resmi sağlık hizmeti sunucusunca bu durumu belirten sağlık kurulu raporu düzenlenebilmektedir. Bu rapora istinaden sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularında bir defaya mahsus olmak üzere ilave 30 seansa kadar fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamasını alabilmektedirler. Ayrıca trafik kazası sonrası gerekli görülen fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında ise hastaya uygulanacak tedavi süresi, seans ve bölge kontrollerinde trafik kazası ile ilişkili olmayan tedavilere dikkate alınmamaktadır. Gerekli olduğu takdirde daha önceden fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti almış olsalar bile aynı bölgeden tedavi alabilmektedirler.
0: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret kapsamında Kazakistan'a gitti. Erdoğan önce Astana'da Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev'le bir araya gelecek. Daha sonra Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile ve gençlik fonu yardımlarının aileyi kurmayı kolaylaştırdığını vurguladı. Bu imkanlar bugün gençlerimizin aile kurmak hayallerine destek olan güçlü bir kaynağa dönüştü dedi. Fondan bugüne kadar 81 ilde 205 bin gencin yararlandığını kaydetti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda güvenlikle alakalı İçişleri Bakanlığı ile yürüttükleri ortak çalışmaların sürdüğünü söyledi. Yeni tedbirlerin Eylül ayında hayata geçirileceğini belirtti. Bakan Tekin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarına ilişkin süreçlerin tüm boyutlarıyla araştırıldığını da hatırlattı. Milli Eğitim Bakanlığı ders içeriklerinde değişiklik yaptı. Tarih ve coğrafya derslerinde kavramlar yenilendi. Haçlı saldırıları, Türkistan, Mavi Vatan ve Doğu Roma ifadeleri ders kitaplarına girdi. Bakan Yusuf Tekin, müfredat değişikliğine ilişkin milli şuur ve vatanseverliği odağa aldık dedi. Türkiye'nin eğitime erişim ve okullaşma oranları bakımından Avrupa ülkelerine kıyasla öne çıktığını belirtti. 2025 Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Platformu'nda Türkiye'nin performansının yüksek olmasını beklediğini söyledi. Karaman'da 749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Günü etkinlikleri coşkuyla sürüyor. Türkçenin binlerce yıla uzanan serüveni çeşitli programlarla kutlanıyor. Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak kısa sürede sele neden oldu. Derelerde su seviyesi yükseldi, taşkınlar meydana geldi, ekipler selin izlerini silmek için yoğun çalışma başlattı. AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde coşkuyla karşılandı. Hemşehrilerine seslenen Köksal, Afyonkarahisar'ı yeniden inşa etmek için AK Parti'de hizmete devam edeceğim dedi, yeni dönem mesajı verdi. MHP'nin Türk Gençliği Büyük Kurultayı için hazırlıklar tamamlandı. Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, kurultayda Türk gençliğinin fikri, teknolojik ve ahlaki iddiasının ortaya konacağını söyledi. 19 Mayıs'ta Ankara Spor Salonu'nda yapılacak kurultay kapsamında Tekno Ocak Festivali de düzenlenecek. Türk savunma sanayinin yükselişi tüm dünyada hayranlık uyandırıyor. Belçika Savunma Bakanı Frank'inden Ankara'da çarpıcı bir itiraf geldi. Türkiye bizden çok ileride. Frank'ın Türkiye-Belçika Savunma Sanayi Günü'nde konuştu. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de iki ülke arasındaki savunma işbirliği için Temmuz ayındaki NATO zirvesini işaret etti. İletişim Başkanlığı Somali'deki iç siyasi süreçlere Türkiye'nin müdahil olduğu iddialarını yalanladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada Somali'deki Türk askeri varlığı ve eğitim faaliyetlerinin amacı hatırlatıldı. Çalışmaların hedefinin Somali Milli Ordusu'nun yeniden yapılandırılması ve terörle mücadele kapasitesinin artırılması olduğu kaydedildi. Uluslararası Enerji Ajansı küresel petrol raporunu açıkladı. Raporda Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar nedeniyle 2026'da petrol arzının talebin altında kalabileceği vurgulandı. Şubat'tan bu yana petrol piyasasında 13 milyon varillik kaybın olduğu belirtildi. Bu tarihte eşi görülmemiş bir arz şoku ifadeleri kullanıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump İran'ı yine tehdit etti. Ya doğru olanı yapacaklar ya da biz işi bitireceğiz dedim. İran'ın savaşta başarı gösterdiğine dair haberler yapan Amerikan medyasını vatana ihanetle suçladı. Amerikan basını İran'ın füze kapasitesini büyük ölçüde koruduğunu yazdı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Ülkenin güneyine düzenlenen son hava saldırılarında 23 kişi hayatını kaybetti. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmayı amaçlayan küresel somut filosu Marmaris'teki ikmalin

Ardından yarın yeniden Akdeniz'e açılacak. Marmaris'te aktivistlerin katılımıyla yapılan toplantıda İsrail'in hukuksuz müdahalesinin filoyu yolundan döndüremeyeceği vurgulandı. Filipinler Senatosu'nda silah sesleri yankılandı. Filipinler Senato Başkanı sosyal medya hesabından "söylenene göre saldırı altındayız" mesajını paylaştı. Haberleri sunduk.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Mersin Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli Kız Kalesi kesimi 2 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığı ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
5: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım.

0: 800 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: Yatırım.com'la günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Süpürge deyince vatan.
6: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 30'lu orta boy yumurtalar 119 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Migros, hepinize iyi gelecek.
7: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
6: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kuşbaşı 289 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Migros, hepinize iyi gelecek. Türkiye'nin enerji deposu
8: Orbus.
9: Reklamlar.
10: Zamanın getirdikleri.

Zamanın Getirdikleri programından herkese selamlar, sevgiler. Ben Ayşegül Keskin. Efendim bu hafta çiftlerin kök ailesini konuşacağız. Yani anneleri, babaları, kayınvalideleri, kayınpederleri, yakın akrabaları konuşacağız. Çünkü çiftlerin evliliğine bazen problem olarak dönebiliyor. Kök aile sorunlarına baktığımızda ağırlıkta kayınvalide sorunları gibi önümüze gelir ama bazen de kayınpeder sorunu olabilir. Bunun adı erkeğin, eşin, kız kardeşi, erkek kardeşi, kuzenleri, yakın akraba veya arkadaşları da olabiliyor. Yani kök aile dediğimiz şey küçük çaplı da olabiliyor, büyük çaplı da olabiliyor. Ama kök aileden kastığımız anne baba ve kardeşler. Bunun içine bazen akrabalar girebiliyor. Kök ailenin ister kadın olsun ister erkek olsun evliliğine müdahale etmesi kayınvalide, kayınpeder gibi sorunları da oluşturuyor. Biz terapilerde çoğunlukla görüyoruz. Birinci derecede şikayet olmasa bile ailelerin, çocukların, gençlerin hayatına müdahale ettiklerinden şikayetçi olduğunu dinliyoruz. Ve bizler de bunu çözmek için bir sürü girişimlerde bulunuyoruz. Aslında gençlere baktığımızda oturup anlattıkları şeylerde ebeveynlerinin de bu konuda zarar gördüklerini, sıkıntı çektiklerini bir şekilde anlattıklarına şahit oluyoruz. Yani benim annem babam da büyüklerden çok çekmiş, büyükler anne babamı da ezmiş, büyük aileler o dönem öyleymiş beraber yaşadıkları için veya beklentiler yüksek olduğu için bizimkiler de bir şey diyememiş gibi notlar düşüyorlar. Fakat olayın içine girdiklerinde farkında olarak veya olmayarak aynı şeyleri yaşadıklarını da ifade ediyorlar. Bazen büyükler farkında olmadan koruma amaçlı da müdahale ediyor olabilir. Yani iyi niyetli olabilir. Ama burada kök ailenin fazla içli dışlı olması, gençlerin hayatına müdahale etmesi bir şekilde bir tarafı rahatsız ediyor. Çoğunlukla dediğim gibi kayınvalide konusu çok çıkıyor. Kadınların savaşı, kadınların sürtüşmesi kayınpederlerden daha fazla gündem olabiliyor. Bir insan evliliğine niye bir başkasını müdahale ettirir? Bu annesi babası bile olsa, yakın akraba bile olsa, acaba bu ihtiyacı nereden hisseder? Bu ihtiyaca niye girer? Bunlar o kadar önemli ki. Ben çiftlere sorduğumda anne babanı niye dinliyorsun? Yani anne babanın yorumları sebebiyle eşinle niye tartışıyorsun diye sorduğumda onları haklı buluyorum diyor. Aslında haklı bulmaktan ziyade onların çocuğu olarak onay alma ihtiyacını gidermeye çalışıyor. Çocuklukta bağlanma problemleri bizim daha önceki program konularımız arasında var. Programlara döndüğünüzde bunları gözlemleyebilirsiniz. Ama bağlanma sorunuyla birlikte kurduğumuz ilişki, çocuk modu, ebeveynden onay alma, takdir alma, sevgi görme isteği bunu yetişkinliğe devredebiliyor. Yani benim çocuklukta ailemle kurduğum sıkıntılı diyalog, ailemin haberi olmasa bile yetişkinlikte onlara ezilmeme sebep olabilir. Her zaman erkek olmaz bu. Bazen bakıyoruz kadınlar da anne babasının gönlünü yapmak adına eşini zorlayabiliyor. Evliliği sıkıntıya sürebiliyor. İşleri yokuşa sürükleyebiliyor. Bunların hepsi mümkün. Orada benim aldığım duygu önemli. Görünürde bir sürü bahane var. Hocam annem haklı, babam doğru söylüyor, onlar bizim iyiliğimizi istiyor. Aslında biz söyledik, aslında biraz biz bahsettik, ondan dolayı karışıyorlar. İşte ben onlara hayır dersem üzülürler, ağlarlar, bana sitem ederler gibi bir sürü açıklamalar cümlelere dökülebiliyor. Şimdi tekrar aynı soruyu soracağım. Bir insan ilişkisine bir başkasını niye müdahale ettirir? Oradaki amaç ne olabilir? Herkes kendinden düşünsün. Acaba siz bir dönem bunları yaptınız mı? Yapmış olabilirsiniz de. Gençlikte arkadaşlarınızı dinleyip ailenize tavır almış olabilirsiniz. Ailenizi dinleyip arkadaş çevrenize, akraba çevrenize tavır almış olabilirsiniz. Yani bir şekilde etki altında kalmış olabilirsiniz. Orada bunu yapan bir duygu var. Ben bir duygu ihtiyacımı gidermek için bir şekilde bir tarafa haksızlık yaparım. Bunu da çoğu kez fark etmem. Haksızlık yaptığımı düşünmem. Orada hak iddia ederim. Kendimi savunduğumu iddia ederim. Ama ana duyguyu bilmem lazım. Ben ne zamanlar kendi duygu ihtiyacımı gidermek için bir başkasını yok sayıyorum? Ben ne zamanlar aileme daha zayıfım? Ben ne zamanlar üçüncü kişileri hayatıma dahil edebiliyorum? Kısmına iyi bakmak lazım. Kök aile problemlerine baktığımızda büyüklerin gerçekten çocukları korumak, hakkını savunmak adına giriştiğini görüyoruz. Ama burada hangi tarafın ailesi ise oradaki gencin pasifliğini de fark ediyoruz. Yani ben anneme babama bir şey diyemem. Bana kırılırlar. Tamam, yanlış yaptıklarını biliyorum ama nasıl söyleyeceğim?
edeceğimi de bilmiyorum gibi ifadelerde bulunabilirler. Asıl iletişim probleminin olduğunu da görürüz. Karı koca arasında problem varsa, karı koca arasında sıkıntılar aktifse, yani karı kocanın evliliği oturmamışsa, kayınvalide, kayınpeder, akrabalar, hatta arkadaşlar bile devreye girer. Yani burada karı kocanın kapı pencereyi iyi kapatması, hırsıza müsaade etmemesi lazım. Çünkü eşler genelde şundan şikayet ediyor. Ya hocam oturuyoruz, ben bir şey söylüyorum, ailesi de bir şey söylüyor, hemen beni yok sayacak şekilde bana da itiraz edip onlarla birlikte olup beni zorda bırakıyor. O zaman ben sanki ortalık karıştırıyor veya ailesini istemiyor pozisyonuna düşüyorum. Burada gençlerin hem muhalefet etme hem ailesine yaranma, belki de anlaşma yönteminde problem var. Pazarlık dediğimiz bir yöntem var. Sürtüşülen konularda eşlerin evde ailelerin yanına, büyüklerin yanına gitmeden mutlaka pazarlık usulü anlaşmaları çok önemli. Sorunları konuşurken suçlayarak, gerginlikle, üste çıkmaya çalışarak, haklı çıkmaya çalışarak problemleri çözmek için bizler diyalogda kalıyoruz ama çoğunlukla da problemleri tırmandırıyoruz. Yani problem çözelim derken bizim birbirimize olan suçlamalarımız artıyor, savunmalarımız, üste çıkma çabalarımız artıyor. Gençlere baktığımızda aslında çözmek için konuşsalar bile gruplaşmalara, fanatik şekilde aileleri tutmaya kadar, herkesin kendi ailesini savunmasına kadar olayların gittiğini gözlemliyoruz. Yani burada anlaşmaktan ziyade haklı çıkmaya, herkes ailesini haklı göstermeye çalışabiliyor. Pazarlık dediğimiz şey, gençlerin evde kalabalığa girmeden, ailelerin, büyüklerin yanına girmeden yapabileceği uzlaşma hakkında da önden bilgi vermek gerekiyor. Çünkü herkes kendi dediğini yaptırma derdine düşüyor. Gençlerin kök aileyle ilişkisini evlenmeden önce düzenlemesi lazım veya nişanlılıkta durumu ciddi ciddi partneriyle, nişanlısıyla, evlenmeye niyet ettiği kişiyle de konuşması lazım. Çiftlerin kriz çözme yöntemi nasıl? Duygularını yönetebiliyorlar mı? Kriz olduğunda nasıl bir tepki veriyorlar? Yani susuyorlar mı? Tepki mi veriyorlar? Küsüyorlar mı? Tavır mı alıyorlar? Katı çizgiler mi çiziyorlar? Yok mu sayıyorlar? Hangisi? Burada çiftlerin de kendi olgunluğu çok önemli. Çünkü olgunlaşmamış gençler evlendiğinde ister istemez ailelerin uydusu haline gelebiliyor. Bu bazen kız oluyor, bazen erkek oluyor. Evlendiğinde de annem böyle dedi, doğrusunu diyor diye yüklendiğinde eşine, eşi şöyle bir cümle kuruyor. Diyor ki annesi ne derse onu yapıyor. Babası ne derse aynısını evde gelip tekrar ediyor. Bunu yapan taraf sağlam iş yaptığını, garantili iş yaptığını, tescilli iş yaptığını, eleştirilmeyeceğini düşünerek aslında ortama giriyor. Fakat diğer taraf rahatsız oluyor. Mesela bir danışanım gelmişti. Dedi ki ben boşanmak istiyorum hocam. Çünkü eşim, karım, babasını çok fazla ilişkimize müdahale ettiriyor. Ben eve geliyorum, adam sürekli evde. Bir yeri tamir ediyor. Bir tarafı boyuyor. Bir yerleri kaldırıyor, koyuyor, çekiyor, yitiyor. Hep tamir, hep bir onarma işleri var. Hafta sonu da aynı şekilde. Hiç bize sormadan geliyor. Burası eksikti, burası problemliydi, dur ben yapayım diye. Direkt olaya girişiyor diye şikayette bulundu ve biz yaklaşık 5 yıldır bu problemi yaşıyoruz. 5 yıldır ben eşimden babasıyla konuşmasını istesem de babam kırılır, babam incinir. Ben böyle bir şey diyemem. Zaten bizim hayatımızı kolaylaştırıyor. Zaten bizim işimizi yapıyor. Niye rahatsız oluyorsun diye bana yükleniyor. Aslında benim rahatsız olduğum konu iş yapılmasından ziyade benim yok sayılmam. Çocuklarımı bana sormadan parka götürüyor. Çocuklarımla ilgili kararlar veriyor. Tatile gidecekse çocukları da götürmeye kalkıyor ama ben baba olarak evde kendimi otorite hissedemiyorum. Ayıp olur diye sustukça kayınpeder sürekli bize müdahale ediyor ve eşimin de bunu halledeceği yok. Bu sebeple ben ayrılmayı düşünüyorum gibi radikal bir karar alıp kızgınlığını eşine yansıtmıştı. İşte bu konular gerçekten incitici. Aslında orada bir duygu var. Eş ne diyor? Eşime, karıma kızgınım diyor. Eşime, karıma kırgınım diyor. Babasını tercih etti. Benim ne düşündüğümü önemsemedi. Babasını önemsediği kadar beni önemsemiş olsaydı zaten bu problemler çıkmazdı diye bir şekilde eş, erkek, damat kıyas yapıyor. İşte burada kadının olaya girmesi lazım. Veya damadın da konuşması lazım. Damat da konuşmak istemiyor. Bunu eşine yüklüyor. Niye? Kızgın eşine. Babana daha çok değer veriyorsun. Beni değil babanı önemsiyorsun diye bir nevi eşini de köşeye sıkıştırıyor. Kendi çözmekten ziyade bu görevi eşine veriyor ki ispat istiyor. Yani sevgi testi yapıyor. Bunlar
kadar sıkıntılı durumlar. Sevgi testine girebilmesi için bir ilişkinin hakikaten mağduriyetin çok büyük olması lazım. Ama bazen de alınganlık olur. Mesela orada erkek kayınpederle baş başa konuşabilir. Aslında eşine bile söylemeyebilir. Yani baba bir daha bir mevzu olduğunda bana sorar mısın dese aslında büyük bir problem çıkmayacak belki de. Adamın da haberi yok belki de. Yani kendince kayınpeder evin ilişkilerini yoluna koyup çocukların yükünü

aldığını düşünürken zarar verdiğini bilse belki geri adım atıp müdahale etmeyecek. Büyükleri de suçlarken hakkaniyetle yaklaşmak lazım. Konuşulduğu halde, ifade edildiği halde bu problem çözülmüyorsa büyükleri suçlamak lazım. Alınganlıkla bu olmaz. Çoğunlukla kök ailenin uydusunda olan, kök ailenin sözünden çıkamayan çocuklarda oradan değer almak, onay almak, alkış almak derdi vardır. Küçüklüğünde bulamadığı sevgiyi evlenince o yakınlığı hissettiği için o evlilikteki o yakınlığı kaybetmemek adına eşini değil annesini babasını dinler. Yani o yakınlığı muhafaza etmek adına anne babasına daha meyilli olur. Anne babasının sözünden çıkmak istemez. Onlarla bir ekip olmak ister. Çünkü daha evvel bunu başaramamış. Çocukluk döneminde anne beklediği ilk sevgiyi, sevgiyi, muhabbeti, odaklanmayı ona hissettirmediği için, bunu da evlilik hayatıyla birlikte yakaladığı için hanımının onayını veya evliliğindeki geçimi değil, aileden gelecek onayı, alkışı, takdiri önemser. Eğer bizim onaylanma, takdir alma, önemli olma, anne babanın gözüne girme gibi çocukluktan kalan yaralarımız varsa ve bunu aileden zamanında göremediysek, evlilik hayatında ne yapıp edip o ilgiyi kaybetmek istemeyiz. Bir sürü çip var. Etrafınızda da şahit olmuşsunuzdur. Bile bile haksız olduğunu göre göre annesini babasını dinler ve eşini kasten ezer. Ve bu çok kırıcıdır. Eşler incinir, kırılır. Anne babanın hatasını görerek bir şekilde haklı çıkmaya çalışmak yine çocukluk travmalarıyla yakından alakalıdır. Çocuklukta yakalayamadığı bütün o bağı yetişkinlikte yakalamıştır. Annesi onunla ilgileniyordur. Babası arayıp soruyordur. Onlar merkezine kendini almıştır. Kendini düşündüklerini, önemsediklerini hissediyordur. Bu sebepten dolayı hiçbir şekilde bundan vazgeçmez ve bunun hatalı olduğunu da düşünmez. Gözü kara bir şekilde eşini yorar da yorar. Eşi taviz verse de annesi babası memnun değilse yine memnun olmaz. Yani altta hep bir şikayet vardır, memnuniyetsizlik vardır. Çünkü gelen çiftlerden bunları da duyuyoruz. Hocam, annesinin babasının gönlünü yapsam da annesi babası beni sevmediği için bir türlü memnun olmuyorlar. Tamam, hadi onlar memnun olmuyor ama eşim görmüyor mu? Eşim görüyor benim fedakarlıklarımı. Neden peki o ciddiye almıyor? Neden o kıymetimi bilmiyor? Yaptığım bu fedakarlık ilişkime niye artı olarak dönmüyor şeklinde serzenişlere şahit olabiliyoruz. Ve haklı şikayetler bunlar. Biz kayınvalide sorununda eşlere soruyoruz. Eşinin yaptığı fedakarlık niye senin gözünde yok hükmünde? Niye makbule geçmiyor? Sürekli bir bahane var. Hocam yaptı ama şöyle şöyle yaptı o yüzden. Hocam sözümü dinledi ama bence bunun için, bizim için değil, benim için değil gibi 100.000 tane bahane üretebiliyorlar. Şimdi burada kök aile niye memnun değil? Onu oturup masaya yatırmak lazım. Yani kök ailesinin sözünden çıkamayan insanların bunu bilmesi lazım. Ailem benden ne istiyor? Niye memnuniyetsiz? Niye bu kadar ilişkime müdahale ediyor? Ben de kıramayıp müdahale ettiriyorum ama ailemin asıl beklentisi ne? Bu sağlıklı mı? Bu doğru mu? Benim nerede durup nerede müdahale etmem lazım? Veya ben müdahale edemiyorsam asıl korku, asıl problem ne? Biliyorum eşim haklı. Eşimin şikayetleri yerli yerinde. Ama ben bunu aileme söylemekten tedirgin olup çekiniyorum. Acaba neden? Yani önce kendini bir mercek altına almalı. Her halükarda, her durumda ailesini haklı çıkarmaya çalışmak zaten eşi gözden çıkarmaktır. Bu tehlikelidir. Onun için ailem ne yaparsa yapsın, sen çekmek zorundasın. Onlar bana bunca yıl baktı, benim vefa borcum var. Hatalı da olsa ben onlara hatalı diyemem gibi bir yaklaşım olgun bir yaklaşım değildir. Yetişkinin göstereceği bir yaklaşım değildir. Bunları sağlıklı bulmuyoruz. Kök aileyi memnun etmek uğruna yıkılan yuvaların haddi hesabı yok. Kök aileyi memnun edebilmek için, daha doğrusu kök aileyi karınızın üzerinden memnun edebilmek için lütfen emek harcamayın. Kadın veya erkek fark etmez, eşinizin üzerinden ailenizi memnun etmeye çalıştıkça ilişkinizi bozarsınız. Onaylanmak adına, alkış almak, takdir almak, iyi çocuk olmak adına yetişkinlikte bile böyle büyük hatalar olabiliyor. Lütfen ailenizi sağlıklı bir şekilde karşınıza alıp konuşmayı deneyin. Öncelikle evde bir pazarlık yapın. Çünkü aileler üzerinden yapılan
eleştirilerde eşler bunu şahsına saldırı kabul ediyor. Anneme bunu nasıl dersin? Babama bu ifadeyi nasıl kullanırsın? Kardeşime bunu diyemezsin, ablama, abime bunları söyleyemezsin gibi kavgalar bitmiyor. Veya takip ediliyor. Benim ailemde ne kadar rahat, onların ailesinde ne kadar rahat. Benim annemin babamın yanında çayı kahveyi nasıl alıyor, nasıl konuşuyor, nasıl oturuyor? Kendi evinde kendi anne babasının yanında nasıl yapıyor? Buradan da sevgi testi çıkarıyorlar. O kendi ailesinin yanında böyle davranmıştı. Benim ailemin yanında da bilerek böyle davranıyor gibi minik minik, mantığa sığmayacak ama altında duygu dolu, alınganlık dolu yorumlar olabiliyor. Öncelikle çiftlerin evde bir pazarlık yapması

ailesine gittiğinde bunu yapabilir. Yani bu rolü oynayabilir. Herkes rolünü oynadığında sorun çıkmaz. Fakat insanlar burada role girmek istemiyor. Ve sorunu yükselttikçe, iktidar kavgasına döndürdükçe inatlaşmalara sebep oluyor. Bir defa kültür farklılığı olabilir. Bir ilişkide aileler çok çok farklı olabilir. Sosyoekonomik durum farklı olabilir. Yani sizin büyüdüğünüz ortamla eşinizin büyüdüğü ortam çok farklı olabilir. Burada da esnek olmakta fayda var. Evlenmeden önce bunların konuşulması gerçekten sonrasında kolaylıktır. Ama evlenmeden önce herkes ilişkiyi bozmamak adına kırmızı çizgilere yaklaşmadığı için, sınırlarını zorlamadığı için veya hassas noktaları ifade etmediği için evlilik sonrasında aileler de birbirini aşağılamaya başlıyor. Onun ailesi şöyle, onun ailesi böyle gibi olumsuz anlamda ifadelerle herkes eşini incitiyor. Çünkü eşini aşağılamak, eksik göstermek için aileyi de devreye sokuyorlar. Ailelerin farklı olmuş olması, kültürlerin, ekonomik yapının, yetişme tarzının farklı olması geçinmeye engel değildir. Geçinmeye engel olan çiftlerin birbirine olan ön yargısı ve inadıdır. Cezalandırma isteğidir. Birbirinden beklentilerinin abartılı olmasıdır. Yani birbiriyle rekabete girmesi, tavır alması, birbirini rakip gibi görüp üste çıkmaya, haklı çıkmaya çalışmalarıdır. Çiftlerin kültürleri farklı olabilir ama eğer geçinmeyi istiyorlarsa kök aileye rağmen kesinlikle geçinebilirler. Aile müdahale etse bile o müdahalede ne yapacaklarını önden belirlerler. Susacakları yerleri ortak bilirler. Konuşacakları veya kızacakları veya cevap verecekleri yerleri de ortak bir şekilde belirlerler ve kök aileyle mücadele edebilirler. Kök aile bir süre sonra çifte karışmaz eğer araları iyiyse. Dediğim gibi başta da söylemiştim. Eğer çiftin arası iyiyse araya kök aile giremez, kayınvalide giremez, kayınpeder giremez. Ama çiftler ne yapıyor? Kayınvalide veya kayınpeder kavgalarında, akraba problemlerinde eve geldiklerinde eşe hesap soruyor. Senin annen, baban, kuzenlerin, akrabaların bana şöyle davrandı. Senin yüzünden davrandı. Sen ezdirdin, sen fırsat verdin, sen izin verdin. Halbuki öyle değil. Evlenen kişi bu sorunları ilk defa yaşadığı için o da ne yapacağını bilmiyor. Nasıl tepki vereceğini bilmiyor. Tepki verirse yanlış anlaşılacağını düşünüyor. Veya tepki verirken kendinin hangi alanda tepki vermesi gerektiğini bilmiyor. Neyi savunacak, neyi eleştirecek gerçekten bilmiyor olabilir. Bunun için bir danışmanlık hizmetini lütfen önemseyin. Hatta evlenmeden önce önemseyin. Bir aile problemi çıktığında, kök aile problemi veya akraba sorunu çıktığında acaba siz nasıl çözeceksiniz? Onun üzerine bir altyapınız var mı? Kriz çözme yeteneğiniz var mı? Eğer ilk yardım çantanızda bir tane malzemeniz varsa, kriz çözerken sadece bir yöntemle gidiyorsanız evlilikte duvara toslayacağınız anlamına gelir. Yani benim sosyal hayatta arkadaşlarımla, ailemle, akrabalarımla evlenmeden önce bir sürü ilk yardım çantamda işime yarayacak müdahale edeceğim malzemelerim olması lazım. Evlenirken bunlarla giremezsem tek bir malzemeyle girdiğimde ne eşimle sorunumu çözebilirim, ne eşimin ailesiyle problemleri halledebilirim, ne de eşimin yakın arkadaşlarıyla anlaşabilirim. Çünkü bir tane yöntemim var veya iki tane yöntemim var. Hangisini uygularsam uygulayayım netice vermiyor. İşime yaramıyor. Bilakis problemleri arttırıyor. E ne yapacağız? Hocam ben uğraşıyorum, çözmek istiyorum ama onlar kötü niyetli olmuyor. Hayır, yöntem yanlış. İyi niyet olsa da oraya uygulayacağın yöntem yanlış. Eğer elimizde bir çekiç varsa her şeyi çivi muamelesi yaparız. Ama cama da çivi çaktığınızla yerle bir olur. Bazen çiviyi çakmak değil belki çekmek lazım. Bazen yana ittirmek lazım. Veya oraya çivi gerekmiyordur. Başka bir şey yapıştırmak lazım. Yani olayı anlayabilmek için benim tecrübeye, elimin altında da denemek için birçok malzemeye ihtiyacım var. Baş etme yöntemleri olarak biz bunu daha önce programlarda konuştuk. Savunma mekanizmalarıyla, yani ilk 7 yılın dürtüsel içgüdüsüyle davranırsam, baş etme yöntemlerini kullanamazsam, yani yetişkin gibi davranamazsam ben her zaman duvara toslarım ve ben yaptığım halde, çabaladığım halde niye çözülmüyor diye de serzenişte bulunurum. Bütün problemlere ihtiyacı olan çözümleri vermek lazım. Alakasız çözümler sunduğumuzda netice vermeyecektir. Bu sebepten dolayı kök aile probleminde de problemin adını koymak çok önemli. Ben tesir altında mıyım onu dürüstçe söylemek ve fark etmek çok önemli. Ve ben tesir altındaysam bunu hangi niyetle, hangi duyguyla yapıyorum? Asıl orada almaya çalıştığım duygu ne? Onu iyi bilmem lazım. Kök aile problemlerinde karı kocanın arasında çok iyi olmadığını, evliliklerinin oturmamış olduğunu çok iyi fark ediyoruz. Bu sebepten dolayı kök aile problemlerinde ilk önce ilişkiyi sağlamlaştırıyoruz.

0: çiftlerin ilişkisini kuvvetlendirdikçe kök aile problemlerin de hafiflediğini ve gündemden çıktığını gözlemliyoruz. Evet efendim, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Konumuz kök aile, kayınvalide, kayınpeder problemleriydi. Netice olarak da dedik ki eşlerin arası kuvvetli ve sağlamsa hiçbir problem kalıcı olmaz, ilişkilerini bozamaz diye noktayı koyduk. Hemen mail adresimi veriyorum. zaman.getirde@trt.net.tr. Ekip arkadaşlarım: yapımda Elmas Coşkun, ses kayıtta Samahat Çallı, teknik yapımda Ahmet Engin, hazırlayan ve sunan Ayşegül Keskin olarak şimdilik hoşça kalın diyorum.
1: Zamanın getirdikleri.

0: Reklamlar.
1: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
3: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında kayısının kilosu 79 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
4: gelecek. Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Kazancım net, Sigortam.net.
7: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, money bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Migros.
11: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
12: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
13: Canım karım.
12: Ula senin ne işin var burada?
13: Ula Asu senin ne işin var burada?
12: Araba almaya geldim.
13: Ben de.
14: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
13: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
12: Günaydın Kılçık Hocam.
3: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında dana kuşbaşıdan pilice, fasulyeden kayısıya ve yumurtaya çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Migros hepimize iyi gelecek.
0: Reklamlar.
15: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahri Hakkıcı, teknik yapımda Engin Erkan, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık

0: 25 dakika boyunca birlikteyiz, ekonomi gündeminden başlıklarla. Birazdan her çarşamba yaptığımız gibi gazeteci Mustafa Çalkaya ile tarım gündemine bakacağız ama içinde bulunduğumuz hafta küresel ekonomi açısından son derece önemli ve kritik dengeleri barındırıyor içinde aslında. Amerika Birleşik Devletleri Çin zirvesi, buna Trump Xi Jinping zirvesi demekte mümkün, şahıslara indirgeyip Hürmüz Boğazı'nın açılması konusu var ki bu da bu zirveden bağımsız değil ve Fed başkanlığındaki değişim cuma günü yanlış bilmiyorsam yeni Fed başkanı atanmış olacak. Bütün bunlar ekonomi çevrelerince dikkatle takip ediliyor. Biz de gazeteci, ekonomi yazarı Abdurrahman Yıldırım'la konuşacağız. Abdurrahman Bey merhaba.
1: Merhaba.
0: Şimdi pazartesi günkü yazınızda son derece ayrıntılı ele almışsınız, incelemişsiniz tüm bu saydığım gelişmeleri, hem zirve hem Hürmüz Boğazı hem Fed başkanlığındaki değişim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Çin görüşmesiyle başlayalım. Bütün dünyadan şöyle de sesler yükselmeye başladı aslında. Tamam, Trump gidiyor, çok önemli bir görüşme ama çantasında bir şey yok deniyor. Var mı sizce?
1: Bence var. Yani boşuna gidemez, gitmez. Ya da iki lider bir araya gelirse mutlaka görüşecekleri, anlaşacakları, çözecekleri bir şeyler olur. Zaten var. Yani dünyanın iki süper gücü, bir tanesi dünya üretimini yapıyor. Üretim merkezi dünyanın. Diğeri de askeri, siyasi, kültürel, finansal merkez. Dünya hegemonu. Ve de üstelik işte İran gibi, Hürmüz Boğazı gibi çok ortak bir noktaları var. İran işte ABD ve İsrail'in saldırısına uğradı. Buna karşılık verirken de Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Ama İran'ın petrolünün %90'ının alıcısı Çin. Yani Çin buradan petrol tedarikini aylara varan sürede aksatırsa, sonuçta hani kendi rezervleri var 6 ay yetecek kadar, ama o rezervlerini azaltmış olacak. Yani dolayısıyla Çin oradan petrol almaya devam etmek durumunda. Dolayısıyla bu ortak çıkar ve ortak sorun diyelim, ikisinin de sorunu. Birisi soruna da yol açan kendisi aslında karşı karşıya gelecek. Elbette çözüm Amerika'nın lehine olabilir ama Çin'in de lehine. Çünkü Çin'de işte ondan sonra tedariğini, eğer Hürmüz'ü açabilirlerse, sağlıklı bir şekilde yapmaya devam edecek. Çin'in İran üzerinde etkisini biliyoruz. İran üzerinde etkisi olan ve İran'ın güvenebileceği başka bir ülke de Rusya. Dolayısıyla bu sorunu çözerse ancak hakikaten Çin veya Rusya çözebilir. Trump da şimdi Çin'e gidiyor ve İran'la görüşmeden bir sonuç elde edemiyor. Çünkü İran Amerika'ya güvenmiyor.
0: Evet.
1: Güvenmediği için ve de savaşta da ezilmediği için, hatta önemli ölçüde böyle galip durumda olduğu için isteklerini ona göre sıralıyorum. Bunun dışında yani Amerika'da yani tam anlamıyla ben galip geldim, benim dediğim olacak der gibi bir liste sunuyor İran'a ve ikisi anlaşamıyor bu durumda. Dolayısıyla İran'ı masaya getirip anlaştırabilecek güç olarak Çin var. Çünkü ekonomik yönden hakikaten ilişkileri çok sıkı. Askeri yönden de Rusya ile ilişkileri çok iyi.
0: İran'ın. Peki yani evet, Çin'in böyle bir siyasi ve diplomatik ağırlığı var İran nezdinde. Bunu yaparsa ne karşılığında, karşılıksız yapmayacaktır herhalde Çin.
1: Elbette bu jeopolitik bir şey. Bir de yani İran'a bunu yaptırmak herhalde geçmişte elde edilen güvenin ya da ülkeye yapılan yararlı işlerin ya da bundan sonra yapılacak olanların bir karşılığı olarak da İran herhalde bir söz dinleyecekse Böyle olacak. Dolayısıyla karşılıksız uluslararası

0: ilişkiler yürümez zaten. Karşılığında herhalde Tayvan'ı isteyecektir. Yani o da yani madem öyle sen de şu Tayvan'la karışma işini bırak artık. 1972'de tanıdığın şekliyle Tayvan Çin'in bir parçasıdır. Bizim iç işlerimizdir. Artık silah satmayı, ondan sonra demeç vermeyi vesaire bırakın. Yani karşılığı bu olacak. Ama bu açıklanır mı? Bence açıklanmayabilir. Dolayısıyla biz Türkiye olarak da medyayı, uluslararası gelişmeleri daha çok Batı medyasından izlediğimiz için pek haberimiz olmayabilir. Evet. Ama Çin medyasını izlersek belki orada bunun karşılığını görürüz. Ama yani İran'a karşılık evet Tayvan'ı artık şey etmeyi yani Batı'nın bir parçası ve askeri üssü olarak kullanmaktan vazgeçin. Ben zaman içerisinde Tayvan'la birleşeceğim. Dolayısıyla bunun iznini isteyebilir Amerika'dan ve herhalde alır da yani.
1: O kadar büyük bir şey yani Hürmüz'ün açılması meselesi. Yani öyle zaten.
0: Ziyade yani Hürmüz Amerika'yı çok etkilemiyor. Çünkü Amerika'nın hani petrol ihraç eden bir ülke, ithal etmiyor pek. Hürmüz petrolüne de çok ihtiyacı yok. Ama bölge ülkeleri var. Ve de yani orada İran'ı böyle galip gelmiş havasında bırakıp gitmek istemiyor. Ve de seçim kampanyasına İran'la çok iyi anlaşma yapmış, masaya getirmiş, işte zaten liderlerini öldürmüş vesaire. Böyle bir havayla girebilir. Bir de elbette şeyden, Çin'den bir şey kopartmak. Evet. Ha, Çin'den de bak bu işi koparttık. Yani İran bizle anlaşmıyordu. Çin zorladı ve masaya oturtuyor şeyi. Ama tabii iki ülkenin başka sorunları da var tabii. Yani en azından geçen sene işte iki ülke arasında gümrük duvarları çok yükseldi.
1: Gümrük tarifeleri meselesi, evet.
0: Yani Çin Amerikan pazarına girmek ister. Amerika da işte beraberinde bütün iş adamlarını toplayarak gidiyor ki Çin'e yatırım yapmak, Çin'e mal satmak ister. Dolayısıyla Çin kendi pazarını Amerikalılara daha fazla açmak zorunda kalacak. Bu hemen bir görüşmeyle olmayacak. Ama onun başlangıcı bence. Ama Amerika'da zaman içerisinde bu gümrük duvarlarını daha aşağı çekecek ve Çin mallarına pazarını daha bir açmış olacak. Ama bu uzun vadeli şey. Bir de teknoloji işbirliği var. O konu hakikaten çok bilinmezlerle dolu çünkü. Teknolojide kim ileri gider ise özellikle bu yapay zekada ve kuantum bilgisayar veya büyük bilgisayar, büyük yapay zekada o geleceğin teknoloji lideri artı ekonomi lideri artı askeri lideri olmaya aday.
1: İşte ama bu konuda birbirinin önünü kesmeye çalışan iki gücün işbirliği de ütopik gelmiyor mu kulağa?
0: Evet, çok ütopik geliyor ama bunu her iki tarafı isteyebilir. Yani sınırlı bir şekilde bilgileri paylaşma yoluna gidebilirler.
1: Evet, işte tüm bunların arasında evet Hürmüz'e bağımlı değil Amerika Birleşik Devletleri. Hatta işte Trump çıktı, petrol fiyatlarının yükselmesi bizim kasamızı doldurdu, çok iyi gidiyor işlerimiz filan dedi ama işte bütün bunlara rağmen beklentilerin üzerinde geldi Amerikan enflasyonu, Nisan ayı enflasyonu.
0: İşte bütün bunların ilacı şey Çin bence.
1: Evet.
0: İşte yani ilaç olarak Çin, çünkü Amerika Çin'den alım yapabilseydi geniş şekilde o gümrük duvarlarını yükseltmeseydi ucuz Çin malları sayesinde Amerika'da düşük enflasyon devam edebilirdi. Şimdi dolayısıyla yani birbirine mahkum iki büyük dev güç ama birbirine bağlı. Bağımlı. İşte, dolayısıyla şeyleri atamazlar. Hani masayı devirip hadi sen yoluma ben yoluma diyemezler. Derlerse ayaklarına kurşun sıkarlar.
1: İşte bütün bunların ortasında da Kevin Warsh Cuma günü atanma süreci başlıyor.
0: Evet.
1: Fed başkanlığına. Ama işte dediğim gibi beklentilerden yüksek gelen bir enflasyon var.

0: Trump'ın göreve başladığı günden beri faiz indirimi baskıları sonuç vermemişti. Kevin Warsh'a böyle bir baskı sonuç verir mi? Verirse Kevin Warsh'un başarısını etkiler mi? Yani öyle de bir
1: Etkiler.
0: ikilem var orada.
1: Elbette.
0: Elbette
1: Yani
0: etkiler.
1: sonuç verirse elbette etkiler. Özellikle de şu anda işte enflasyonun yükselmekte olduğu bir dönemde faizin düşürülmesi yönünde böyle gevşek para politikasına kapı açacak ifadeler kullandığı zaman piyasalar bunu fiyatlar. Hemen dolarda, faizde ve dolayısıyla borsalarda hatta emtia fiyatlarında, altında bunu görürüz. Etkisini hemen görürüz. Ve bu piyasalar Kevin Warsh'u Trump'ın adamı sıfatını yapıştırarak bir kenara koymaya başlar.
0: Evet.
1: Ondan sonra da bunu düzeltmek zor olabilir. Yani düzeltmek için tam tersini yapmak, yani faiz indirme değil artırım yapmak gerekir. Dolayısıyla yanlış bir şey olur. Yani kariyerini de harcamış olur ilk baştan. Böyle bir şey. Ama piyasalar eğer Kevin Warsh en baştan böyle gevşeme yönünde adım atmayacaksa sürekli Kevin Warsh'u yoklayacaktır. Ne diyeyim, teste tabi tutacaktır. Acaba gevşeme yönünde bir eğilimi var mı? Yani onu yanlış yapmaya yönlendirecek. Baskı kuracaktır üzerinde. Ve yanlış yaptığı zaman da onun üzerinden para kazanacaktır. Gerek
0: Evet.
1: doları satış ya da alış ya da faiz olanlarıyla ya da şeyler. Dolayısıyla Warsh'un yanlış yapma ihtimali var. Ama yapmazsa kendi kariyer açısından ve piyasalar açısından da gayet iyi olacak.
0: Evet, ilk açıklamalarından da zaten biraz belli eder kendini. Bekleyelim, izleyelim. Abdurrahman Yıldırım, çok teşekkür ediyorum
1: Ben
0: katkılarınız için.
1: teşekkür
0: Sağ
1: ederim.
0: olunuz.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Kısa bir ara rica edelim. Konuk değişimi için Mustafa Çalkaya ile devam edeceğiz.

0: Tekrar stüdyodayız. Anadolu Ajansı Tarım ve Çevre Haberleri Editör Yardımcısı Mustafa Çalkaya ile birlikte. Hoş geldin Mustafa.
1: Hoş buldum Zafer.
0: Şimdi bir projenin başlatılacağını açıkladı Tarım Orman Bakanlığı. Projenin adı Türkiye Tarım Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesi. Şöyle bir baktığımda evet uzun bir ismi var projenin. Ama bu zaten yapıyor olmamız gereken bir şey. Yapmakta ola gelmemiz gereken
1: ya
0: bir şey.
1: Ya da alışkın olduğumuz bir proje ismi aslında. Böyle afilli ve uzun durunca böyle biraz daha farklı geliyor. Ben biraz bunun background'ını anlatayım. Yani nasıl buralara gelindiğini esasında. Şimdi bu Dünya Bankası'ndan alınan bir bütçe. Tabiri caizse aslında. Ama bu nasıl oldu? Bizim zaten senin de işte okurken bile aşina geliyor ya, sebebi şu. Biz zaten bunu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, yani kısa ismiyle TKDK aracılığıyla şu anda bu tür destekler zaten veriliyor. İPART projesi kapsamında. Şu anda tüm Türkiye'de 81 ilde uygulanıyor. İşte takvimler açıklandı vesaire. Bu nasıl oldu? İşte bu projede Dünya Bankası'yla TKDK'nın görüşmeleri sonucunda ya İPART'ta çok iyi ilerlediniz. Çok iyi işler yapıldı Türkiye'de. Bunlar buraya masaya yatırılarak böyle bir aslında kaynak alındı. Bu anlamda burası bayağı bizim için Türkiye'nin aslında yaptığı çalışmalara gösteren bu başarısının bir sonucu. Peki projenin bu kadar afilli isminde dikkati çeken başka ne var? Şimdi burada öncelikle yatırım yapmak isteyenlere verilen proje olduğunu görebiliyorum. Peki burada önemli olan konu ne? Bir yere dikkat çekmek istiyorum. Bu aslında biraz kulis bilgisi gibi. Malum hemen hemen her ay, her hafta organize tarım bölgesi haberi aktarıyoruz. Diyoruz ki işte şuradaki organize tarım bölgesinde temel atıldı. Buradaki faaliyete geçti. Milyar liralık katkılar sağlanıyor diye. Burada aslında organize tarım bölgelerine yatırım yapılması biraz daha teşvik edilecek gibi geliyor bana şu anda. Yani bir yatırım yapılacaksa, bir tesis kurulacaksa bu yatırım organize tarım bölgelerine yapıldığında hem de bu hibeden faydalanıldığında çok avantajlı bir duruma gelecek ve de buraya daha çok teşvik edilecek diye düşünüyorum.
0: Bu arada bu organize tarım bölgeleri özellikle bu jeotermal kaynaklar yakınında kurulması planlanan organize tarım bölgeleri, hani benim düşüncemin ne önemi vardır bilmiyorum ama son yıllarda duyduğum en akılcı projelerden biri gerçekten.
1: Kesinlikle Balıkesir'de şu anda devam ediyor. Kısa sürede bitmesini inşallah bekliyoruz zaten. O ilk jeotermal OTB'nin de çok faydalı olacağını düşünüyorum. Hem çevre açısından hem de enerji açısından, bir de bunların tabii ki maliyetlere etkisi olacağını söyleyip o parantezi kapatalım. Projeye baktığımızda 10 milyon lira, dolara kadarlık yatırımlarda %80'e kadar bir hibe değil finansman sağlanması var. Yani kredi sağlanacak. İşte bu küçük baş büyük başta da olmuştu, yani 24 ay ödemesiz 7 yıl vadeli. Aslında sistem biraz daha buraya gidiyor. Yani hibe vermeyelim. Evet, ama kendini döndürecek şekilde, kendisini de ödeyebilecek şekilde bir kredi vermiş olalım. Çünkü hibe verildiği zaman da, burada küçük bir parantez açmak istiyorum. Hibe verilen projelerin, desteklerin birçoğunda, ya da şöyle söyleyeyim, bu tür finansman desteği olan projelerde başarı oranı %70 ise hibe verildiğinde %40'a düşüyor. Yani çünkü hibe olunca işten anlayan da anlamayan da, yahut da ya bir yatırım yapalım, hibe varmış, o hibeden bir faydalanalım diyen herkes başvuru yapıyor. Ama bu, ya tamam bir fizibilite çalışalım, 24 ay ödemezsek bu işletme ne kadar kazanır? Sonra 7 yıl vade var, ne kadar ödeyebiliriz? Bu tür çalışmalar işin içine girince daha realist olduğu için aslında bunlar daha kıymetli. O anlamda hani şey düşünülmesin, yani niye hibe değil de finansman? Yani o düşünülmesin. O anlamda ben bu tür çalışmaları daha iyi buluyorum ve şu da açıklanmadı bu proje açıklanırken öte yandan. 7 yıl boyunca faiz oranı ne olacak? Ya da faiz ne olacak diye. Burada ben düşüncemi aktarayım hemen. Burada da yine sıfır faiz uygulanması öngörülüyor. Ben öyle öngörüyorum. Öyle söyleyeyim. Ancak henüz bu açıklanmış değil. Bu yıl içinde zaten başvuruların başlayacağı için bu kısa sürede de açıklanacaktır. Ama yine sıfır faizli bir krediyle bu devam edecek diye düşünüyorum. Peki 10 yıl boyunca devam edecek bu proje ve 5.3 milyar dolarlık bir bütçe var. Yani çok büyük bir bütçe.
0: İyiymiş.
1: Bakıldığında tabii, ama süre de uzun, 10 yıl boyunca. Bu seneyi de, yani 2026 yılında da 750 milyon dolarlık kısmının verilmesi planlanıyor. Başvurular alınacak tabii ki. İşte bu başvurularda muhtemelen dediğim gibi bölgelere göre yine ayrım yapılacak. Yani İPART'taki sistemin biraz benzeri olacak diye düşünüyorum. İşte Urfa'da şu işletme olursa, atıyorum hayvancılık, Karadeniz'de belki başka bir işletme olursa diye ve OTB'lere, organize tarım bölgelerinde olursa şöyle bir avantaj daha olacak gibi. Bu daha teşvik edici ve yatırım modeli olarak baktığımızda karşımıza çıkıyor. Bence güzel bir aslında proje, değerlendirilebilir. Yatırım kelimesini özellikle kullanıyorum çünkü tarım artık yatırım yapılabilir bir sektör oldu. Yani bütün bu finansman modellerinde, projelerde birçoğunda artık yatırım kelimesi geçiyor. Çünkü dediğim gibi tarım sektörüne insanlar, girişimciler ya da büyük şirket grupları yatırım yapmaya başladı. Evet, bu bir yerde ürkütmesin bizi. Yani küçük aile işletmelerinin durumu nasıl diye. Zaten bu yapılan büyük yatırımlar öte yandan küçük aile işletmelerinin de sayısının artmasına sebep olacak. Çünkü bir bölgede organize tarım bölgesi varsa, atıyorum orada bir paketleme tesisi kurulduysa bir meyve grubuyla ilgili, aynı şehirdeki meyve üreticileri de artacak anlamına geliyor. Evet. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında da çok daha iyi bir yönü var. Ve öte yandan bir de şöyle bir durum var. Pazarlama konusu. Bu konuda çok girilmedi ama çiftçilerin ürettikleri tarım ve gıda ürünlerinin pazarlanması için de 500 milyon dolarlık bir kredi hacmi oluşturulacak. Yani bu biraz markalaşmaya gider mi? İşte hep konuşuyoruz. Seninle de burada çok aslında altını çizerek fakat tam da söyleyemediğimiz konular oldu zeytinyağında özellikle. Belki o tür konularda bir markalaşma, bir pazarlamada daha ileriye gitme. Türkiye'nin 20'ye yakın üründe dünyada ilk sıralarda olduğunu biliyoruz tarım ürününde, üretiminde. Belki o ürünlerde daha çok katma değer üretmek için 500 milyon dolarlık bir bütçe var. Bu da kıymetli. Bunun da detaylarıyla ilerleyen günlerde belli olacak. Proje özetle bu şekilde.
0: Peki, şimdi her sene beklediğimiz bir şey bu. 2026 yılı yaş çay alım fiyatı belli oldu. 35 lira. Ama ben bir süre önce, yani 9,5 liralık bir artış geçen yıla göre. 25-44'ten evet, 35'e çıkmış. Bir yerde ama en az 40 olmalı diye bir, yani üretici birliklerinden birinin bir açıklamasını görmüştüm yani galiba geçtiğimiz haftalarda. Bu tatmin etti mi üreticiyi?
1: Şimdi aslında şöyle, sen bir yıl geriye gittin, ben iki yılda geriye gideyim. Şöyle 2024'te de 17 liraydı. Yaş çay alım fiyatı 2024'ten 25'e, bu arada soru unutmadım, cevaplayacağım. 2024'ten 25'e yaklaşık %49'luk bir artış oldu. Enflasyonla kıyasladığımızda aslında biraz daha benzer. Fakat 2025'ten 26'ya geldiğimizde bu yıl yaklaşık

0: %39'luk bir artış var. Yani yıllık enflasyona baktığımızda bayağı üzerinde bir artış.
1: Enflasyonun üstünde.
0: Tabii. Şimdi çiftçiler tarafına geldiğimizde. Şimdi yıllık Türkiye'de ortalama 1.3 milyon tonluk yaş çay üretimi var. Ve bu yaş çayın çok büyük bir kısmı Çaykur tarafından alınıyor. E şimdi Çaykur'un kuru çay fiyatlarına baktığımızda şimdi çayın şöyle bir durumu var. Tıpkı un fiyatları ve ekmek fiyatları gibi fiyatların artırılması istenilmeyen bir ürün. Çünkü enflasyon sepetinde çok ciddi bir etkisi olabiliyor ve birçok kesim tarafından çokça tüketildiği için de bu fiyatlarda biraz daha baskılama var. Ki Çaykur fiyatlarına baktığımızda da bunu görebiliriz. Yani şunu demeye çalışıyorum. Aslında bu fiyat artışı üreticiler için gayet iyi. Çünkü Çaykur zaten piyasaya etki edecek fiyatları regüle ediyor şu anda ve bunda bir sıkıntı yok. Öte yandan beklentilere baktığımızda da esasında çiftçilerin beklentisi evet 40 da diyen vardı, 38 de diyen vardı. Ama ben böyle birebir de konuştuğumda 33,5'a razıyız. 34 iyi olur maliyetlerimiz için. Ben bunları direkt üreticilerden duydum ve de bunları konuştuğumuzda bize söylediler. Yani 35 şu anda hakikaten piyasa için, çiftçiler için, bölge için, özellikle Rize için gerçekten iyi bir fiyat oldu. Fakat işin bir de madalyonun bir de diğer tarafı var. Şimdi henüz rekortu tam belli olmadı. Evet hasat tahmin ediyorum bir hafta içerisinde ilk hasat yapılmış olur çayda aşağı yukarı.
1: Ama geçen yıl 1 milyon 340 bin ton olmuş.
0: Evet yani o 5 yıllık ortalamamız da aslında geçen yıl gibi aslında esasına baktığımızda. Fakat bu yıl şimdi sıcak yağışlar fazla oldu. Sıcak ne kadar olacak? Bu belli olmadı henüz. Yani dolayısıyla rekolte için biraz sallantıda olabiliriz. Bu rekolteyi de etkileyebilecek bir durum. Yani rekoltenin az ya da çok olması da bu durumu etkileyecek. Çünkü özel sektör tarafı da var. Küçük bir paya sahip olsa da. Ancak dediğim gibi şu anda çiftçilerin yani çay üreticilerinin fiyattan memnun olduğunu söyleyebilirim ben ki beklentiler evet 40 diyen de vardı. Ama şunu da söylemek lazım. Zaten bu tür birlikler ya da kuruluşlar diyelim bazen böyle çok yüksekten fiyatı tutup hani 40 olmazsa 35'e razı gelelim ya da 35 olmazsa 30'a razı gelelim mantığı hep hakimdir buralarda ama maliyetlere bakıldığında hakikaten 35 lira gerçekten iyi bir fiyat. Bir de şöyle bir durum var burada onu da hemen aktarmak isterim çiftçiler tarafında şimdi çay üreticileri tarafında şimdi maliyetleri aslında bu kurtarıyor ama artan maliyetler var. Neden artıyor? Son birkaç yıldan beri bunu kahverengi kokarcanın da aslında zararlılığının niye bu kadar arttığı tarafında da bahsetmiştim. Ya çay üreticilerinin böyle büyük büyük yerleri yok. Genelde küçük küçük bahçeler tarzında. Ve benim Ankara'da da İstanbul'da da birçok tanıdığım arkadaşım var ki işte bizim memlekette çay yerimiz var. E ne yapıyorsun kardeşim nasıl burayı işte hasat ediyorsun? Ya oradan birilerini tutuyoruz hasat edip bize parasını gönderiyor satıp. Şimdi bu bir maliyet artışı. Ama orada bunu kendileri gidip çiftçiler bunu yapmış olsa gerçekten maliyetler çok düşüyor. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Bakın Karadeniz'de çay evet, ve fındık tarafında bu çok arttı.
1: Onu çok duyuyorum. Yani İstanbul'da yaşayıp işte Rize'deki çay bahçesinden ürün alan çok kişi olduğunu duyuyorum. Onun da etkisi var.
0: Tabii tabii fındıkta da var. Çayda da var ama son tarihinde tekrar altını çizmek gerekirse bence üreticilerimizin sevindiği bir fiyat oldu ki bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Enflasyon oranına baktığımızda ki birçok destekler de bakın burada bahsederken hep enflasyona paralel gidiyordu. Açıklanan fiyatların da çoğu hep böyle alım fiyatları enflasyona paraleldi. Hatta bazısı altında kalıyordu yani ben onu da belirtiyorduk enflasyonun altında kalmış gibi artışın olarak. Fakat burada enflasyonun üzerinde de bir artış var. Dolayısıyla ben rekolteyle biraz daha ortamın şekilleneceğini düşünüyorum. Çayla ilgili ancak üreticilerin memnun olduğunu da biliyorum.
1: Peki. Daha konuşacaklarımız vardı ama süremiz bitti. Bu Tarım Bakanlığı'nın projesini bayağı uzun konuştuk ama uzun konuşulması gereken bir şeydi. Diğerlerini de önümüzdeki hafta devam ederiz. Olmazsa Mustafa çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim. Bu arada yarın çiftçi Dünya Çiftçiler Günü onu da kutlamış olalım burada.
1: Evet biz de çiftçi dinleyicilerimizin gününü buradan kutlayalım ve bitirdik. Yarın 17.30 sularında görüşmek üzere.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Reklamlar.
1: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Aslı senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele, kılçık hocam. Albayrak Finans, yarını
5: güvenle planlar. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Süpürge deyince vatan.

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında. Türkiye'nin enerji deposu Orbus.
1: Teknoloji istersin, Vatan'da bulursun. 11-18 Mayıs tarihleri arasında Tepal TY2098 WO X-Force Flex 9.60 Animal Care kablosuz şarjlı dikey süpürge 8.999 liraya. Tepal Blend Up kişisel blender 1000 watt kuzey mavisi 5.799 liraya Vatan'da. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
3: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Reklamlar.
5: Gün ötesi.

0: İyi akşamlar. Bugün 13 Mayıs 2026 günlerden çarşamba. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için huzurlarınızdayız. Program ekibimiz Anıl Çıtak, Muhammed Eğricesu ve ben Feryal Ardal akşamınıza haber katmak için hazırız. Hoş geldiniz.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Şimdi başkente uzanıyoruz. Telefon hattımızda TRT muhabiri arkadaşımız Oğulcan Atılkan var. Oğulcan, merhabalar, hoş geldin yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk Feryalardan.
0: Yoğun bir gündem var, senden dinliyoruz.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Zomer Tokayev'in daveti üzerine Kazakistan'a gitti. Resmi temaslarına yarın başlayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan,

0: ve eşi Emine Erdoğan için havalimanında coşkulu bir karşılama vardı. Erdoğan çiftini Astana'daki Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev karşıladı. Erdoğan çifti ve Tokayev ellerinde iki ülkenin bayraklarını taşıyan çocukların arasından tören alanına geçti. Bayrakları taşıyan çocukların kıyafetinde hem Türkçe hem Kazakça "Sarsılmaz kardeşlik, ebedi dostluk" mesajı yazılıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev geçit törenini izledi. Geçit töreni sırasında helikopterler de iki ülke bayrakları ile uçtu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'daki resmi temasları yarın başlayacak. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törenle karşılayacak. İki lider baş başa görüşmenin ardından Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'daki temaslarını tamamladıktan sonra Cuma günü Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Bugün başkentin iki önemli konuğu vardı. Bu kapsamda Belçikalı heyet bilindiği üzere Ankara'da ikili ticaret hacmini genişletmek, köklü ilişkileri daha da ileriye taşımak, başta savunma sanayi olmak üzere stratejik alanlarda işbirliğini geliştirmek. İşte tüm bu başlıklar Belçika Kraliçesi Matilde Başkanlığındaki üst düzey heyetin Türkiye ziyaretinde ele alınıyor. Ziyaret kapsamında Belçika Dışişleri ve Savunma Bakanlarının Ankara temasları sürüyor. Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevo ilk olarak Atatürk'ün ebedi istirahatgahını ziyaret etti. Mozole'ye çelenk bıraktı. Anıtkabir özel defterini imzaladı. Ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geldi. Belçika Savunma Bakanı Theo Franken ve Milli Savunma Bakanı da Yaşar Güler'in konuydu Belçikalı bakan. Yaşar Güler Belçikalı mevkidaşını askeri törenle karşıladı. Görüşmeler sonrasında Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı ile Belçika Savunma Bakanlığı arasında niyet mektubu imzalandı. Bir diğer görüşmenin adresi ise Sağlık Bakanlığı'ydı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Belçikalı muhatabı Pierre-Yves Jöle ile heyetler arası görüşmeye başkanlık yaptı. Tabii bir yandan da Adalet Bakanı Akın Gürlek sabah saatlerinde bazı operasyonların bilgisini verdi. 4 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. 24 milyar lira işlem hacmine ulaştığı tespit edilen şebekedeki 55 şüpheli yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonun detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bakan Gülek açıklamasında 24 milyar lira işlem hacmine ulaştığı tespit edilen bu kirli yapıya yönelik operasyonda 55 şüpheli hakkında adli sürecin başlatıldığını belirtti. Bir diğer operasyon terör örgütü DAEŞ yönelik aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 47 ilde operasyon düzenlendi. 324 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 10 milyon değerinde finansal varlık ele geçirildi.
1: Evet, devam ediyoruz. Mavi Vatan'la ilgili güzel bir haberimiz var zannediyorum ve hava durumuyla devam edeceğiz. Oğulcan, detaylar sende.
0: Evet, hava durumu bilindiği üzere hem başkentte bugün hem de yurt genelinde yağmur söz konusuydu. Bu kapsamda hava durumundan bahsedecek olursak yeni haftada yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları özellikle iç ve kuzey kesimlerde kuvvetini artıracak. Bugün Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in batı ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da sağanak yağış görüldü. Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Çorum, Kırıkkale ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yine Perşembe günde yine yağış alanı genişleyecek. Marmara'nın büyük bölümü, Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusunda aralıklı sağanak geçişleri etkili olacak. Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu ile Ağrı çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yine hava sıcaklığı hafta ortasındayız. Şu anda kuzey ve iç batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Perşembeden yani yarından itibaren iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların düşerek mevsim normallerinin altına ineceği yine tahmin ediliyor. Tabii 3 büyük ilde yine sıcaklığın 20-22 derece civarı olması, özellikle başkent Ankara'da yine gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. İstanbul ve İzmir'de ise hafta başındaki parça bulutlu hava devam ediyor. Şu anda İstanbul'da beklenen en yüksek hava sıcaklığı 24 derece, İzmir'de ise 28 derece civarında olacak.
1: Evet, AK Parti Türkiye'nin Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki hak ve menfaatlerini yasal güvence altına almak amacıyla Mavi Vatan doktrini çerçevesinde müstakil bir kanun teklifi hazırlıyor. Teklifin Kurban Bayramı sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Oğulcan, çok teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Kolaylıklar diliyoruz, sevgiler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Telefon attığımızda TRT muhabiri arkadaşımız Oğulcan Atılkan bizlerle birlikteydi. Başkent gündemini aktardı.

0: Gün Ötesi devam ediyor.
1: Gündeme ilişkin değerlendirmelerini almak üzere telefon attığımızda gazeteci Fadime Özkan bizlerle birlikte. Sayın Özkan merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Feryal Hanım, iyi yayınlar diliyorum, selamlar.
1: Çok teşekkürler. Fadime Hanım, dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinde ve İran'daki kırılgan ateşkeste bölgeyle ilgili gelişmelere tüm dünya çok hassas, yakından izleniyor. Evet. Gündemde bunlar var. Dünya gündemiyle isterseniz bu başlıklardan başlayalım, sizi dinliyoruz.
2: Teşekkür ederim Feryal Hanım. Evet, hakikaten öyle. Bugün biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız da Kazakistan'da yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinin toplantısına katılacak. Onun da doğrusu Asya'da olduğu bir günde ABD Başkanı Trump da uzunca bir aradan sonra 8,5 yıl gibi bir aradan sonra Çin'i ziyaret ediyor bugün. Ulaştığı yerine ona da görkemli bir karşılama yapıldığını görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da görkemli bir karşılamayla doğrusu hastaneye inmişti. Şimdi ister istemez Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle hem teknoloji alanında hem de ekonomi ticaret alanındaki son dönemde çok artan gerilimi ve İran savaşı dolayısıyla bu ziyaret bütün dünyanın dikkatini çeken bir ziyaret. Tabii en temelde burada hani sanki İran savaşına Çin'in müdahil olması, İran'ı bir şekilde etkilemesi üzerinde bir baskı oluşturarak Hürmüz ablukasını açması yönünde ve tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin de talep ettiği o maddelerde uzlaşması ile ilgili bir taleple gittiği varsayım üzerine dayalı. Her ne kadar Trump bunu kabul etmedi, bizim İran'la anlaşmak için Çin'e ihtiyacımız yok manasına gelen bir açıklamada bulundu. Muhtemeldir ki bu konu gündeme gelecek ama Trump'ın aslında dosyası daha çok bu özellikle teknoloji alanı ve ticari meseleler ve bir de Tayvan meselesi daha öncelikli görünüyor. Bunlar çünkü Amerika Birleşik Devletleri için uzunca bir zamandır Çin'le ilişkilerde belirleyici unsurlardı. Yani İran savaşı aniden çıkan, çok da beklenmeyen bir savaş oldu biliyorsunuz. Hani Trump'da Netanyahu'nun biraz İsrail'in ittirmesiyle mecbur bıraktığı bir savaşa girdiğini anlayabiliyoruz. Bütün o basına sızan raporlardan ve durumlardan ve şöyle ki eğer İran savaşı çıkmamış olsaydı, Amerika İsrail'le birlikte İran'a saldırmamış olsaydı eli daha güçlü olacaktı Amerika Birleşik Devletleri'nin. Çünkü hala savunma pozisyonunda bir Çin var. Daha alttan alan, daha kendi gücünü göstermemeye gayret eden, karşılaşma alanlarında daha çekimser duran bir Çin var. Bu durumda Amerika Birleşik Devletleri elbette bütün bu hem Çin'i çevreleme politikaları, Tayvan konusunda, ticari üstünlük, teknolojik üstünlük konusunda eli daha güçlü olabilecekti. Ama şimdi İran'da biliyorsunuz boğaza takıldı ve bir türlü hani o Hürmüz Boğazı'nın kapatılma kararını ablukayla cevap verse de sorun çözülemedi ve bir anlaşma konusunda da ilerleme yok ve uzlaşacak gibi de görünmüyorlar. Dolayısıyla bu gibi nedenlerle eli zayıf bir şekilde aslında Çin'e gitmiş oldu. Dolayısıyla bu konular mutlaka yine gündeme gelecektir. Çünkü yanında zaten Amerika'nın büyük teknoloji devleri Elon Musk'ın da aralarında olduğu bir grup iş adamıyla birlikte Çin'e gitti. Dolayısıyla bu konular mutlaka konuşulacak. Bu biraz da aslında yeni dönemde artık Amerikan gücünün zayıflamaya başladığı, Asya'nın yükseldiği ve uluslararası kurumların çöktüğü bu yeni dönemde, petrodoların tartışıldığı bu yeni dönemde aslında yeni dünya düzeninin nasıl kurulacağına dair bir tür pazarlık, bir çerçeveleme görüşmesi olarak da değerlendirilebilir. Mutlaka

0: konuşacaklarını doğrusu düşünüyorum. Tayvan meselesini konuşacaklardır. Tayvan hep aralarında bir yeni bir sanki bir savaşın patlak verebileceği bir lokasyonmuş gibi görünüyor. Ama yakın zamanda Tayvan'a şimdi rakamını hatırlamıyorum ama yüksek bir silah anlaşması imzaladı Amerika Birleşik Devletleri. Bunun Çin'i Pekin yönetimini kızdırdığı malum. Ama bu konularda da hani bir elini yüksek tutarak Jinping'le görüşecek diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu biraz ticaretin öncelikli olduğu, Tayvan meselesinin gündeme geleceği, İran'ın da mutlaka konuşulacağı bir görüşme olacak. İran meselesinde de dediğim gibi işte İran'ı baskılaması konusuna bir talebi olabilir Trump'ın. Çünkü Boğaz'dan geçen petrol, ucuz petroldü. İran petrolü ucuza alıyordu Çin yönetimi. Bu da aslında daha ucuz mal üretmesini ve dünya piyasalarında daha ucuz mal arz ederek aslında piyasaları ele geçirmesi gibi bir sonuç doğuruyordu. Şimdi daha maliyetli bir şekilde ürettiği için bunun Çin'i yormasını umuyordu Trump. Ama tam da öyle olmadığını, daha dirençli olduğunu, bütün petrol ticaretini buna bağlamadığını gösterdi Çin. Dolayısıyla o biraz daha burada iki tarafında hem güvensiz olduğu bu yeni dönemde Amerika'nın elinin daha zayıf olduğu ama mutlaka iki tarafında muhtemeldir ki çok büyük bir anlaşma, uzlaşma olmasa da en azından mevcut durumu, yani çatışmasızlık üzerine kurulu, rekabetin yeniden yönetilebileceği bir model üzerinde uzlaşma ihtimalleri var diyebilirim. Çünkü iki taraf da aslında bu gümrük vergileri meselesinde çok sert, eli çok yükselttiler. Ve %100 karşılıklı olarak gümrük vergisi koydular birbirlerine. O açıdan doğrusu önemli. Onun dışında da tabii ki yani, Trump bir zafer arayışı içerisinde. Bu Hürmüz Boğazı'na takılan zafer beklentisi sonuçlanmadı. O yüzden oradan bir zafer havasıyla çıkabilmeyi de umacaktır, bekleyecektir diye düşünüyorum. Biraz göreceğiz, işin nasıl akacağını göreceğiz.
1: Evet, Sayın Özkan, biraz da iç siyasi gündeme dair değerlendirmelerinizi almak isteriz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın 20'şer yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları casusluk davasında tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Davanın yeni duruşma tarihi 6 Temmuz olarak belirlendi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye katıldı. Neler söylersiniz? Muhalefetin gündemine dair de sizden bir değerlendirme evet. Olarak veda edelim bugün.
0: İç siyasete gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönem içindeki bu bir tür yönetim krizi diyebileceğimiz bir sorun hakikaten ayyuka çıkmış durumda. Dün itibariyle belediye başkanlarından biri daha AK Parti'ye geçmiş oldu. Sizin de hatırlattığınız gibi Afyonkarahisar Belediye Başkanı, Kadın Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye geçti. Sayın Cumhurbaşkanı il başkanları toplantısında rozetini taktı. Burcu Köksal'la çünkü Cumhuriyet Halk Partisi özellikle genel merkez yönetimi arasında çok yüksek seyreden bir gerilim vardı. Uzunca bir zamandır takip ettiğimiz bir konu bu aslında. Burcu Köksal bir takım talepler kendisine geldiğini, onları yerine getirmediği için de iş yaptırılmadığına yönelik bazı kamuoyuyla paylaştığı bilgiler oldu. Yani işte Afyonkarahisarlıların yararına belediye gelir getirebilecek bazı iş ve işlemler için belediye meclisinde karar aldırmak istediğinde CHP'nin yani kendi partisinin üyelerinin buna red cevabı verdi. Yani kendisini çalıştırmadıkları yönünde bir şikayeti vardı.

0: bu medyaya yansıyordu. O yorulduğunu söylüyordu. Ailesine yönelik bazı iftiralar, saldırılar olduğunu söylüyordu. Nihayetinde aslında bir hafta 10 gündür, uzunca bir süredir de geçeceğine dair bilgiler sızıyordu. Dün itibariyle geçmiş oldu. Çok içim rahat ve iş yapmak istiyorum. Afyonkarahisar'a hizmet etmek istiyorum diye bir açıklama yaptı. Doğrusu hem videolar hem yaptığı açıklamalar rahatladığını da gösteriyor Burcu Kürsal'ın. Bir kadın belediye başkanı daha biliyorsunuz Aydın'da, Özlem Çerçeoğlu da geçtiğimiz aylarda benzer gerekçelerle AK Parti'ye geçmişti CHP'den. Benim hatırladığım 17. belediye başkanı, hani diğerleri ilçe belediye başkanları düzeyinde, ama bir CHP'den AK Parti'ye geçme hali var. Çünkü Türkiye siyasetinin geçmiş dönemlerinde bu tür parti değiştirmeleri biz genelde işte aday gösterilmeme ihtimaline karşı, koltuğunu koruma ihtimaline karşı bir tür siyasi kariyer amacıyla yer değiştirdiklerini görüyoruz. Burada gördüğümüz şey biraz daha farklı. Özellikle bu belediye başkanları yaptıkları açıklamalarda bir takım taleplere cevap vermedikleri için böyle bir baskıya, genel merkez tarafından baskıya uğradıklarını ama çalışmak istediklerini söylüyorlar. Yani iş yapabilmek için seçildikleri partiden uzaklaştıklarını söylüyorlar özetle. Bu da aslında hani bir paralel okuma yapmak gerekirse, biliyorsunuz işte mesela Antalya'da, Adana'da, İstanbul Büyükşehir'de, İstanbul'un ilçe bazı ilçe belediyelerinde bir rüşvet, yolsuzluk, irtikap üçgeni, bir kıtır döngünün bu belediyelerde sistematik olarak hayata geçtiğini, belediye başkanlarının aday gösterilebilmek için bazı CHP'lilere yüksek miktarlarda paralar verdiklerini, işte hani çok sıcak gündem olarak bunları okuyoruz, dinliyoruz. Bunların hepsi aslında yargıya intikal etmiş mevzular, soruşturma dosyaları var, itiraflar var. Muhittin Böceğin biliyorsunuz kendisi, oğlu, eski gelini itiraflarda bulundular ve CHP içerisinde bazı isimlere, hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel merkezine giderek belli katlara bavul dolusu para çıkardıklarını söylüyorlar. Yani itiraf ediyorlar ve bunlar sadece Antalya için söylemiyorum, diğer belediyeler için de geçerli. ETS kayıtları, işte ifadeler, masak raporları gibi somut deliller üzerinden yürüyen dosyalar. Oysa büyük bir ikilem ve büyük bir kirlilik içinde kalmış durumda. Ama temizlenme iradesinin henüz olmadığını görüyoruz. Dün de çünkü Özgür Özel yaptığı açıklamalarda bir teviye hep aynı şeyi söylüyor. Bunun bir siyasi operasyon olarak kodlayarak belediyelerde yaşanan bu sıkıntıları çözme iradesi gösterilmiyor. Bu da sanki onu bir şey gibi, karanlık bir lütfen daire gibi CHP'yi hem enerjisini hem itibarını hem de işte belediye başkanları gibi kendi kadrolarını yutan bir şeye dönmüş durumda bu girdap.
1: Sayın Özkan, çok teşekkür ediyoruz. Programa katkınız için saygılar sunuyoruz. İyi çalışmalar.
0: Saygılar benden. Kolay gelsin.
1: Telefon attığımızda gazeteci Fadime Özkan bizlerle birlikteydi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2: Reklamlar.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay 10 binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
3: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Reklamlar.

0: Gün Ötesi Yaşam.
1: Saatimiz 18.28'i gösteriyor ve şimdi Avusturya'ya uzanıyoruz. Avusturya İslam Federasyonu tarafından 13-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenen 19. Avusturya Kültür Fuarı ve 13. Türk Girişimcileri Fuarı'nı konuşacağız. Telefon hattımızda Avusturya İslam Federasyonları Sözcüsü Abdi Taşdöğen bizlerle birlikte. Sayın Taşdöğen, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk Feryal Hanım.
1: Evet, Avusturya Kültür Fuarı ve Türk Girişimcileri Fuarı'nın amacı nedir? Bize bahseder misiniz kısaca bu fuardan?
2: Elbette. Avusturya Kültür Fuarımız Avusturya'nın en batısında Dornbirn şehrinde gerçekleştirilmekte. En batısındaki bu şehir Almanya, İsviçre ve Liechtenstein ülkelerine sınır bir konumda. Yaklaşık 80 ila 85 bin kişinin katılmış olduğu bir fuar. 7'den 70'e tüm aile fertlerine hitap eden bir etkinlik. Avusturya Kültür Fuarı'nın asıl amacı hem içinde yaşamış olduğumuz topluma kendi değerlerimizi, kültürümüzü, örf ve adetimizi anlatmak, tanıtmak, yaşanmasını sağlamak ama aynı zamanda da Avusturya başta olmak üzere Avrupa'da doğup büyümüş olan neslimize kendi kimliğimizin muhafazası noktasında, kendi kimliğimizin tanıtılması noktasında yapılan bir çalışmadır. Fuarımıza Türkiye'mizden büyük ilgi var. Vilayetlerimiz, işte bu yıl Trabzon burada, Sivas burada, Çanakkale burada, Kayseri burada, birçok vilayetimizle birlikte TRT'miz burada. Türkiye'mizin güzelliklerini tanıtmış oluyoruz. Aynı zamanda az önce de ifade ettiğim gibi en önemli olan nokta neslimizin burada asimilasyonunu engellemek, Türkiye ile olan bağlarını güçlendirme amacıyla yapılan bir etkinlik.
1: Özellikle gençler ve aileler için ne gibi etkinlikler öne çıkıyor fuarda? Başka neler var Sayın Taşdöğen?
2: Türkiye'mizden yayın evlerimiz burada, yazarlarımız burada. Yine TRT'mizin sevilen dizilerinin oyuncuları inşallah ilerleyen günlerde katılmış olacak. Ses sanatçılarımız burada. Geleneksel el sanatlarımız fuarımızda. Böylelikle az önce ifade ettiğim gibi 7'den 70'e tüm aile fertleri fuara geldiklerinde hem çocuklarla alakalı etkinlik bulabiliyorlar. İşte Rafadan Tayfa ekibi gelmiş olacak. Gençler kendilerine hitap eden sanatçılarla buluşabiliyorlar. Geleneksel, yöresel kıyafetleri deneyebiliyorlar. Aynı zamanda yemeklerimiz de yine güçlü bir mutfağa sahibiz malum millet olarak. Hepsini

0: burada deneyebiliyorlar. Hı hı. Bütün aile fertleri arzu ettikleri her şeyi burada bulabiliyorlar.
1: Sayın Taşdöğen, tarihten de çok ciddi bir etkileşim söz konusu değil mi? Avusturya ile aramızda ve Avusturya dediğimizde işte nesi meşhurdur? Avrupa'nın başka yerlerinde de var ama şöyle hilal şeklinde bir çörekleri var değil mi? Kahvaltıda
0: Evet,
1: yedikleri
0: haklısınız.
1: kahveleri
0: Hiç
1: var.
0: söyledim.
1: Ama bunlar
0: Evet.
1: nasıl meşhur olmuş, nasıl gitmiş? İşte Hollanda'nın lalesi gibi gerçekten biz çok derin köklere sahip, çok muazzam bir kültürüz. Bunun da altını burada tekrar çizelim. Şimdi sadece Avusturya'dan mı geliyorlar oraya yoksa tabii ki çok kısa mesafelerden, başka ülkelerden de gelebilecek olanlar vardır değil mi? Katılım nasıl bu sene fuara?
0: Fuarımız 5 ülkeye hitap ediyor. İtalya'da dahil olmak üzere Fransa, Almanya, İsviçre ve Avusturya, Liechtenstein ülkesi de var. Avrupa'nın birçok farklı yerinden insanımız katılım gerçekleştirmiş oluyor. Bugün fuarın daha ilk günü, daha yeni açtık kapıları ama çok şükür çok güzel bir katılım var. Fuar boyunca yaklaşık biz 80-85 bin kişinin katılımını buraya beklemiş oluyoruz.
1: Ne güzel, nicelerine diyelim ve çok teşekkür ediyoruz programa katkınız için, verdiğiniz bilgiler için Sayın Taşdöğen. İyi çalışmalar diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben de TRT'ye bu imkanı verdiğinden dolayı, fuarımızda desteklediğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Sayın dinleyiciler, telefon attığımızda Avusturya İslam Federasyonları Sözcüsü Abdi Taşdöğen bizlerle birlikteydi.
2: Gün ötesinde dünya gündemi.
1: Sayın dinleyiciler, stüdyomuzda İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Kutay Karaca hocamız bizlerle birlikte. Sayın Karaca, merhabalar, hoş geldiniz.
3: Merhabalar Feriha Hanım.
1: Nasılsınız hocam?
3: Vallahi iyi, olmaya çalışıyoruz, iyi izleyelim. Sağlık
1: konu. Nasıl yoğun bir gündem var?
3: Ama öyle bir coğrafya burası. Yani bu coğrafyada gündemsiz kalmak diye bir sorun yok.
1: Dünya gündemi baş döndürüyor. Şimdi dünyanın en büyük iki ekonomisinin liderlerinin görüşmelerinin anlam ve önemini tabii ki konuşmak istiyoruz sizinle. Trump Çin ziyareti var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın. Neler söylersiniz? Şimdi iki ülke arasındaki ilişkilere şöyle bir baktığımızda sanki biraz daha ekonomi temelli bir ilişki varmış gibi, ekonomik işbirliğiyle başlayan, daha sonra ekonomik rekabete evrilen ve çok iç içe geçmiş aslında değil mi? Birbirlerinde birbirlerinin tahvilleri var, işte şirketler.
3: Çok.
1: Böyle bir karışık durum. Neler söylersiniz bu ziyaretin önemli?
3: Şimdi Feriha Hanım şöyle. Dünya Gazetesi'nde köşe yazıyorum biliyorsunuz. O yazımı gönderdim bugün. Yazıyı gönderdim. Dediler ki hocam biz bunu hemen koymamız lazım. Daha sizin buraya gelirken. Çünkü cuma çıkacaktı yazı. Çok önemli grafiklerle bir yazı gönderdim. Dünya Gazetesi'nin internet sayfasında bugün yayınlanacak.
1: Orada bana da gönderdiniz.
3: Evet, size de gönderdim.
1: Az
3: çünkü
1: önce bana
3: gündem
1: da
3: bu. Evet. Şimdi bir kere Trump İran konusunu çözüp Çin'e gitmek istedi. Önce onu söyleyeyim. Neden? İki nedenden. Birisi kendi içerisinde, yani ulusal kamuoyu tarafından sıkıştırılıyor, bu bir önemli bir etken. İkincisi de İran'ın en büyük destekçisi bu uluslararası sistemden dışlanmasında Çin. Dolayısıyla İran'la anlaşıp Çin'e gitseydi hani daha bir muzaffer komutan gibi olacaktı ama olmadı. Şimdi Feriha Hanım, Çin'in 2025 yılında ticaret fazlası 1.2 trilyon dolar. Bu ticaret fazlasının %20'sini Amerika Birleşik Devletleri'nden elde ediyor Çin. Önemli. Ama size ilginç bir rakam vereyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2025 yılında Çin'in aksine ticaret açığı ne derseniz 1.25 trilyon dolar. Yani Çin'in fazlalığı kadar Amerika Birleşik

0: devletlerinin de açığı var bir kere. Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin mal ticaretinde açığına bakarsanız birinci sırayı Çin, ikinci sırayı Meksika, sonra Vietnam ve Tayvan alıyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu Vietnam yeni çıktı örneğin. Bu da Çin'e yönelik gümrük vergisinin bir şekilde Amerikan şirketlerini Vietnam'a doğru kaydırmasıyla oluşuyor. Ama şöyle bir gerçek var. Vietnam da komünist bir iktidar tarafından yönetiliyor. Esasında top sekiyor ama gidiyor yine aynı noktada duruyor. Şimdi bu Amerika-Çin ilişkilerinde temel noktada farklı dönemlerde farklı kırılmalar var. En önemlisi bir kere Dünya Ticaret Örgütü'ne Çin'in girdiği yıl, yani 2001 yılı. Ve Aralık'ta girdi tam son ay Çin Halk Cumhuriyeti. Çin Halk Cumhuriyeti esasında Dünya Ticaret Örgütü'nün kurucularından, bunu herkes bilmez. Sonra çıkıyor hani örgütten. Ve o günden sonra Amerika-Çin ilişkisi öyle bir boyuta geliyor ki bir yıl sonra bir anda ikili ticaret ilişkisi 28 milyar dolar artıyor ki bunun 25 milyar dolar fazlalığını yine Çin alıyor. Şimdi sonra 11 Eylül olayları. 11 Eylül olayları önemli. Neden önemli? Şundan. Amerika Birleşik Devletleri Çin'in insan haklarına aykırı tutumunu bir kenara atarak politika yapıyor. Çin de Amerika'ya destek veriyor. Burada bizim Uygur Türklerimiz büyük eziyete tabi. Hala da devam ediyor bu.
1: Maalesef.
0: Bakın 2017 yılı geliyor. Trump'ın birinci dönemi, yine Çin'e yönelik bir dolu girdi var. Ama Trump'ın ikinci yılında Çin'le Amerika arasındaki açık tarihin en yüksek açığı oluyor. 418 milyar dolar. Şimdi gümrük vergileri kondu. Çin ne yaptı? O da ona karşılık verdi. Ya Feryal Hanım, şimdi GM işte iPhone üretiyor değil mi? Tesla. Bir dolu ürün Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi ürünü Çin'de üretiliyor. Bir kere Çin'de üretemezsen satamazsın. Bakın size GM'den örnek vereyim. Dünyanın en büyük araç üreticisi. Tüm dünya üretiminin %44'ünü Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortağıyla yapıyor. Ve dünyaya sattığı ürünün %40'ını da bu üretimle karşılıyor. Yani üretim nerede yapılıyor? Çin'de. Kim ihracat yapmış gibi oluyor? Çin ihraç etmiş gibi oluyor. Aynı şey iPhone için geçerli. Telefon, değil mi?
1: Markaya girmiyoruz ama artık bunlar çok
0: Artık
1: bilinen,
0: çok bilinen
1: artık
0: markalar, yani onu
1: söylemeden
0: Amerikan marka.
1: zaten
0: Şimdi
1: biliniyor
0: bunlar
1: herkes
0: nerede
1: tarafından.
0: üretiliyor? Çin'de. Burada sorun ne biliyor musunuz? Tamam, açık var. Ama açık nereden kaynaklanıyor? Genelde Amerikalı şirketlerin Çin'de üretip Amerika'da sattığı
1: Değil mi?
0: ürünlerden kaynaklanıyor. Yani esasında üreten Çin gibi gözükse de işi daha ucuz yollu ürettirip kendi Amerikan pazarını ve Çin pazarını ortak kullanan ve parayı Amerika'ya akıtan bir yapı var.
1: Yapı var.
0: Ve hani bu, ama bu da yetmiyor. Şimdi Çin'in elinde bir kere dünyanın en büyük dolar rezervi var. 3,6 trilyon. Üstüne üstlük 680 küsür tam rakamı bakmam lazım. Evet, 693 milyar dolarlık Amerikan hazine borusu var Çin'in elinde. Hazine borusu nedir? Hazine borusu kağıt, biliyorsunuz. Amerika halkına Çin mallarını daha fazla alabilsin diye Çin tarafından verilen borç diyorum ben bu. Şimdi bütün bunları topladığınız zaman Feryal Hanım, iki ülke arasında 5 trilyon dolarlık
1: Bir hacim var.
0: kaçınılmaz bir karşılıklı bağımlılık var. Bunlar birbirlerini ekonomik olarak yiyemezler. Yerlerse zaten dünya ekonomisi terse döner. O yüzden ben bu ticaret savaşları, ticaret savaşları diyorlar ya, ben buna ticaret savaşı demiyorum. İşin gerçek boyutu teknoloji savaşıdır. Çünkü Çin artık teknoloji üreten bir ülke aldı. Uzaya
1: Yapay zeka
0: çıkan bir
1: konusunda da
0: ülke
1: çok ciddi
0: aldı.
1: bir rekabet var
0: Yapay
1: iki ülke
0: zeka
1: arasında, değil mi
0: konusunda
1: artık?
0: böyle. Amerikalılar bunun farkına vardılar, önlemler aldılar. Bugün dünyadaki 10 büyük teknoloji şirketinin 8 tanesi Amerikalı artık. Bir tanesi Çinli, bir tanesi Rus. Dolayısıyla Amerika bunun da farkında. Ama şimdi diyor ki Amerika, hani Çin'i ben yarattım diyor. Bunda haklılık payı var. Onu da söyleyeyim size. Ama şimdi ben büyük bir rekabet içerisindeyim. Ve pazarımı da Çin'den kurtaramıyorum diyor. Ama bu iş gümrük vergisiyle çözülebilecek bir nokta değil. Siz Amerikalıya Çinlinin yaptığı işi yaptırabilecek misiniz Feryal Hanım? Yaptıramazsınız.
1: Evet Sayın Hocam, kısa bir reklam arasının ardından söyleşimize
0: Tamam.
1: devam edeceğiz. Sayın dinleyiciler, saatimiz 18.42'yi gösteriyor. Şimdi reklamlar.
2: Reklamlar. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.

0: yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol. İhtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
8: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
10: Reklamlar.
11: Gün ötesi devam ediyor.
12: Devam ediyoruz. Stüdyomuzda İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Kutay Karaca bizlerle birlikte. Sayın Karaca, şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve Çin ilişkilerini konuştuk. Liderler görüşmesinde İran masada olacak dedik. Tayvan konusu da muhtemelen masaya gelecek. Bu konuda neler söylersiniz ve İran konuşulacak dedik ama bu kırılgan bir ateşkes durumu, bu belirsizlik hali.

0: daha ne kadar devam edecek? Bir Rusya-Ukrayna savaşı gibi bir tablo mu göreceğiz? Biz bu durumda neler söylersiniz?
1: İran yani Trump'ın bu ziyaretinde İran konusu Feriha Hanım ikinci kategori bir konu. Hani Çin de buna çok konuşulmasını istemeyecektir. Çünkü Trump ne diyor? Şii bitirmek isterse bunu bitirir. Şii İran'ı ikna eder. Çin bu işe girmez. Hani İran'a Amerika ile istemediği bir anlaşmanın zorlamasını Amerika lehine Çin'den beklemek komik olur. Gerçekten. Hatta trajikomik olur yani. O yüzden Çin girmez. Şimdi dikkat ederseniz Trump'ın ekibinde onlarca CEO var şirketlerin. Dolayısıyla Trump bir iş adamı edası. Yani klasik bir diplomasi değil, bir iş anlaşmaları ekibi gibi işin içerisine giriyor. Dolayısıyla bugün başlayan 2 gün sürecek Çin-Amerika görüşmelerinin ana noktası ekonomik ilişkiler olacaktır. Çin de buna karşı pozisyon söyledi. Tayvan konusu şöyle söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri 1971'de Çin'i tanırken zaten Tayvan'ın ana kıtaya bağlı olduğunu kabul ederek tanıdı. Çünkü Çin yani Çin Halk Cumhuriyeti Tayvan'ı Çin'in bir parçası görmeyen hiçbir ülkeyle diplomatik ilişki kurmuyor. Bir kere bunu söyleyelim. Ama bugün geldiğimiz nokta Tayvan Çin'e karşı Amerika tarafından kullanılabilecek bir pozisyonda. Ama bence Feryal'ın çok daha önemli bir noktası var Tayvan'ın. Çip üretimi. Şimdi bu çip üretimi bütün dünyayı etkileyecek bir boyutta. Amerika'yı ve Amerikan şirketlerini çok daha fazla etkileyebilecek bir boyutta. Ve son 15-20 yıldır da Tayvan-Çin ilişkileri her zaman zirveye doğru gidiyor. Hep rekorlarla gidiyor. Yani ben ilk Çin çalışmaya başladığımda uçak gitmiyordu Tayvan'a. Şimdi günde en az 100 uçak iniyor Tayvan'a. 100 uçak da Çin'in bir tarafında diyor. Bakıyorsunuz Çin'e en çok yatırım yapan bölgede kimler var? Tayvan ilk sıralarda yer alıyor. Öyle olunca iş hani Amerika Birleşik Devletleri eğer Tayvan'ı stratejik anlamda ya da askeri politik anlamda Çin'e karşı kullanmayı düşünüyorsa bu da giderek Amerika'nın elinden çıkan bir argümana dönüşüyor. Bakın ne konuşuyoruz? Rusya Ukrayna'ya gitti girdi, Gürcistan'a gitti girdi, Kırım'ı aldı. Çin de Tayvan'ı alabilir mi diye bir dolu yazıyor. Tam zamanı Çin bak Tayvan'a gibi. Bak Çinlileri tanımayan insanlar bunlar. Ya da Çin devlet kültürünü ya da devlet işleyişini gerçekten bilmeyen insanlar bu yorumları yapar. Çinliler çok sabırlıdır devlet şeyinde. Gelenekleri böyle. Hani biz Türklerle olan ilişkileri hep savaş üzerine olmuştur tarihte. Bakın bizim o kaynaklara hep Çin'in sinsiliğinden beklemesinden bahsedilir. Kullandığı o argümanlardan bahsedilir. Ok atmadan savaş kazanmasından, kılıç vurmadan savaş kazanmasından bahsedilir. Şimdi Çin Tayvan'a saldırdığı zaman tüm dünya tarafından bir şekilde ötekileştirme Rusya'ya yapılan gibi bir pozisyonla karşı karşıya kalmak istemiyor. Çünkü Çin ekonomisi de %70 doğrudan yatırıma bağlı bir ekonomi. Hala büyük kırılganlıklar içeriyor. Dolayısıyla hani ben bunu söylerken hani Çin çok rahat Amerika Batı'nın elinde Avrupa'nın elinde daha az argüman var onu kastetmiyorum. Çin de karşılıklı bağımlılığın diğer karşısı. Dolayısıyla Çin'in de hamleleri çok sınırlı olur. Şimdi Feriha Hanım şu Çin-Amerika konuşurken bakın İran, işte Gazze, Suriye, daha önce Irak, Afganistan. Şimdi biz süper gücü tanımlarken ben çok klasik tanımlarım süper gücü. Süper güç olabilen bir devlet, karşıda kendini süper gücü ilan eden bir devletin izleyeceği bir politikayı ya da yapacağı bir eylemi önleyebiliyorsa süper güçtür. Önleyemiyorsa süper güç değildir. Düşünün iki kutuplu

0: sistemi. Amerika, Sovyetler Birliği birbirlerine rağmen hareket edebilirler miydi? Edemezlerdi. Aynı şey bugün için de geçerli. Eğer sen süper güçsen Amerika'yı durdurabilecektin İran'a saldırmadan önce. Sen süper güçsen Gazze'de yapılan soykırımı önleyecek bir politika izleyeceksin. Sen süper güçsen Suriye'de salt Amerika İsrail politikaları güdülürken bir dakika kardeşim diyebilecektin. Sen süper güçsen Afganistan'da Amerika çekilmeden gerekli işlemi yapacaktın. O yüzden şimdi Çin evet ekonomik olarak güçlü bir ülke. Ama Çin bir süper güç mü diye sorarsanız 1996'dan beri Çin çalışan biri olarak söyleyebilirim. O nitelikleri hala taşıyamayan bir ülke. Gücünüzü kullanma iradeniz yoksa Feryal'ın siz güçlü değilsinizdir. Bu kadar basittir bu. Bu insan için de geçerlidir. Hani gücünüzü kullanmayı bilmiyorsanız bunu ister caydırıcılıkla ister saldırıyla özdeşleştirin. Siz güçlü değilsinizdir.
1: Evet.
0: Bu kadar basit.
1: Sayın hocam, dünya böyle bir durumdayken yerli ve milli savunma sanayi tabii ki çok önemli. Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Geçtiğimiz hafta Saha 2026'da
0: Evet.
1: evet takip
0: Ya
1: ettik.
0: şimdi her gün yeni bir şey çıkıyor tabii. Bu çok önemli. Şunu söyleyeyim çok kısaca.
1: 1-1,5 dakika işte.
0: Tamam yeterli. Savunma sanayi bölgede Türkiye'nin görünürlüğünü bir kere en üst seviyeye çekti. Ben hani Türkistan çalışıyorum. Hani Türk Devletleri Teşkilatı. Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki Türkiye algısını zirve yaptırdı. Şuraya bir noktayı koyayım. Bunu önemli dinleyiciler bunu bilsinler. Daha üretmeden işte nasıl satıyorlar başka yerlere? Bakın bir şey söyleyeceğim. Eurofighter alıyoruz değil mi Feryal Hanım? Eurofighter'ı kaç ülke üretiyor? 5 ülke üretiyor. Avrupa'nın 5 büyük ülkesi. Şimdi siz bu işin Ar-Ge'sini sağlayabilmek için daha gelişkin bir donanımlı bir silah ya da mühimmat, uçak ne derseniz yapabilmek için ortaklıklara da ihtiyacınız var. Oradaki teknolojiye de ihtiyacınız var. Ama bir şey var. Siz ana üreticisiniz. Şimdi bak ana üretici. F-35'in ana üreticisi kim? Amerika Birleşik Devletleri. Ana üretici yazılımı bile ara üreticilere vermiyor Feryal Hanım. Şimdi o sizin uçağınız.
1: Peki. Sayın hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli değerlendirmelerde bulundunuz. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Kutay Karaca hocamız stüdyomuzda bizlerle birlikteydi. Muhammed Eğrice Su, Anıl Çıtak ve ben Feryal Erdal güzel bir akşam dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın.
2: Gün ötesi.

Merhaba, SRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz.

0: Palindrom kelimeler. Sevgili dinleyiciler, bugün sizlerle dilin eğlenceli ve ilginç özelliklerinden biri hakkında konuşacağız. Hiçbir kelimenin hem baştan hem sondan okunduğunda aynı şekilde okunabildiğini fark ettiniz mi? İşte böyle kelimelere palindrom denir. Palindrom kelimesi köken olarak Yunanca'dan gelir. Palin, tekrar, dromos ise yol anlamına gelir. Yani kelimenin anlamı aslında geri dönen demektir. Palindromlar baştan sona ve sondan başa doğru okunduklarında aynı kalan kelime ve cümlelerdir. Türkçe'de buna örnek olarak yapay ve neden kelimelerini verebiliriz. Bu kelimeleri baştan okuduğumuzda da sondan okuduğumuzda da aynı harf sırasını görürüz. Palindromlar yalnızca Türkçe'de değil, dünyanın birçok dilinde bulunur. İngilizce'de level, madam gibi kelimeler palindrom örnekleridir. Bu tür kelimeler dil oyunlarının ve kelime bulmacalarının da önemli bir parçasıdır. İnsanlar palindromlar oluşturarak dilin sınırlarını keşfetmeyi ve eğlenceli ifadeler üretmeyi severler. Bazı yazarlar ve şairler de palindromları kullanarak yaratıcı metinler yazmıştır. Çünkü palindrom oluşturmak aslında oldukça zor bir iştir. Bir kelimenin ya da cümlenin hem ileri hem geri okunduğunda anlamlı kalması ciddi bir dil becerisi gerektirir. Hatta bazı matematikçiler ve bilgisayar bilimcileri bile palindromlarla ilgilenir. Çünkü sayılarda da palindrom bulunabilir. Örneğin 121, 1331 veya 4554 gibi sayılar hem soldan hem de sağdan aynı şekilde okunur. Bu durum bize dilin ve sayıların ne kadar ilginç yapılar barındırdığını gösterir. Palindromlar aynı zamanda insanların dille oynama ve yeni şeyler keşfetme isteğinin de güzel bir örneğidir. Küçük bir kelime oyunu gibi görünse de aslında dilin yapısı hakkında düşündürür. Belki siz de günlük hayatınızda yeni palindrom kelimeler keşfedebilirsiniz. Kim bilir, belki de kendi palindrom cümlenizi bile oluşturabilirsiniz. Bir kelimeyi tersinden okumayı denemek bazen bizi şaşırtacak sonuçlara götürebilir. Dil dünyasının bu ilginç özelliğini öğrendiğimize göre programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Bunu Biliyor Muydunuz bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu Biliyor Muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sosyal medya ve oyun platformu düzenlemesinin önemli bir milat olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı ders içeriklerinde değişiklik yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Çin'e gitmeden önce İran'ı yine tehdit etti. Belçika heyeti Ankara'da yoğun temaslarda bulundu. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in daveti üzerine Kazakistan'a gitti. Erdoğan çiftini Astana'daki havalimanında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Astana'daki resmi temasları yarın başlayacak. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törenle karşılayacak. İki lider baş başa görüşmenin ardından Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'daki temaslarını tamamladıktan sonra Cuma günü Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Merkez Bankası Mart ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Mart'ta cari işlemler hesabı 9 milyar 672 milyon dolar açık verdi. Yıllıklandırılmış cari açık 39 milyar 724 milyon dolar oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nisan ayı verilerinde cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngördüklerini belirtti. Bu yıl cari dengeyi küresel enerji fiyatlarının etkileyeceğini ifade etti. Bakan Şimşek, uygulanan programla bu etkinin yönetilebilir seviyelerde kalacağını ve geçici olacağını değerlendirdiklerinin altını çizdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Aşıkan, sosyal güvenlik hizmetlerinin 602 merkez ve yaklaşık 33 bin personelle yürütüldüğünü söyledi. Bakan Aşıkan, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla En Sosyal hesabından açıklama yaptı. Vatandaşlara sunulan hizmetin kalitesini artırmak için yeni nesil teknolojilere odaklandıklarını belirten Bakan Işıkhan, kapasitemizi güçlendirerek vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin hizmetler sunmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, çalışmaların 602 sosyal güvenlik merkezi ve 32.889 personelle insan odaklı sürdüğünün altını çizdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile ve gençlik fonu yardımlarının aile kurmayı kolaylaştırdığını vurguladı. İstanbul'da Çeyiz Vakfı programında konuşan Bakan Göktaş, bu imkanlar bugün gençlerimizin aile kurmak hayallerine destek olan güçlü bir kaynağa dönüştü, dedi.
2: Bakanlık olarak gençlerimizin aile bağlarını güçlendiren, hayatlarını güvenli ve sağlam bir zeminde kurmalarına destek olan bir anlayışla çalışıyoruz. Bu anlamda 2024-2028 dönemini kapsayan ailenin korunması ve güçlendirilmesi eylem planımız, gençlerimizin evlilik yolculuğunu kolaylaştıran önemli bir yol haritasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyon doğrultusunda aile politikalarını, gençlerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini dikkate alarak yürütüyoruz. Bu bakışın en somut adımlarından biri aile ve gençlik fonudur. Ülkemizin yeraltı kaynaklarından elde edilen imkanlar bugün gençlerimizin aile kurmak hayallerine destek olan güçlü bir kaynağa dönüştü.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da engelli ve hasta çocuğu olan aileler için önemli bir projeye imza attı. Ailelere soluk aldıracak yatılı nefes merkezi ve meslek atölyesini hizmete açtı. Aileler, ihtiyaç durumunda çocuklarını bir ay nefes merkezine bırakabilecek. Beylikdüzü'nde açılan nefes merkezi, ailelerin çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri bir yuva olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk Standartları Enstitüsü'nün ithalat denetimleri kapsamında yaklaşık 6 bin ürünün ülkeye girişinin engellendiğini açıkladı. Son bir yılda 243 bin ürün denetimi gerçekleştirildiğini bildirdi. Bakan Kacır, TSE'nin düzenlediği 26 bin belgeyle ihracatçıların küresel pazarlardaki hareket alanını genişlettiğini de kaydetti.
0: Enstitümüz son bir yılda uygunluk değerlendirme alanında düzenlediği 26 bin belge ve 130 bin raporla ihracatçılarımızın küresel pazarlardaki hareket alanını genişletti, tüketicilerimizin güvenli ürünlere ulaşmasına önemli katkı sundu. Milli standartlarımızı oluşturmayı, dijital ve yeşil ekonominin normlarını tayin etmeyi, üretim ve teknolojide bağımsızlığımızın teminatı addediyoruz. Enstitümüz devreye aldığı yeşil OSB sertifikasyon sistemiyle çevresel sürdürülebilirliği esas alan 28 organize sanayi bölgemizi yeşil OSB olarak tescilledi. 2002'de 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatımızı 276 milyar

0: milyar dolara ulaştırdık. Türkiye bugün Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta ürün ve pazar çeşitliliği açısından en önde gelen ihracatçı ülkedir.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sosyal medya ve oyun platformu düzenlemesinin önemli bir milat olduğunu söyledi. Dijital çağda çocuklarımız en büyük servetimiz, onları korumak insanlığın ortak geleceğine dair ahlaki bir ödevdir, dedi. Bakan Uraloğlu, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Küresel Düzenleyiciler Sempozyumu açılış programında konuştu.
2: Sosyal medya ve oyun platformları düzenlemesiyle önemli bir milat daha gerçekleştirdik. Bu yasa dijital dünyada özellikle çocuklarımızı korumayı merkeze alan koruyucu ve düzenleyici bir vizyonun ürünüdür. Dijital çağda en büyük olmazsa olmazımız çocuklarımızdır. Onları şiddetten, istismardan, ekran zorbalığından ve kontrolsüz ekran bağımlılığından korumak sadece ulusal bir sorumluluk değil, aynı zamanda insanlığın ortak geleceğine dair ahlaki bir ödevdir.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu yarın Kahramanmaraş'a gidecek. İki gün sürecek çalışmalarda bölgedeki yetkililerden olaya ilişkin bilgi alınacak, hayatını kaybedenlerin kabirleri ve aileleri ziyaret edilecek. Ziyaret öncesi yapılan toplantıda akademisyenler çocukları suça iten nedenleri ve çözüm önerilerini paylaştı. Aile bağının güçlendirilmesi bir kez daha öne çıkan tavsiye oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ders içeriklerinde değişiklik yaptı. Tarih ve coğrafya derslerinde kavramlar yenilendi. Haçlı seferleri yerine Haçlı saldırıları, coğrafi keşifler yerine sömürgecilik politikaları ifadeleri kullanıldı. Su kaynaklarımız yerine mavi vatan, hava sahası için gök vatan, ormanlar için yeşil vatan denildi. Bizans yerine Doğu Roma, tehcir kanunu yerine sek ve isken kanunu ifadesi tercih edildi. Ermeni meselesi kavramının yerini asılsız Ermeni iddiaları aldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliğinde milli şuur ve vatanseverlik yaklaşımının merkeze alındığını söyledi. Güncel kavramlar da derslere eklendi. Teknolojik stres, akran zorbalığı, siber zorbalık ve sosyal medya bağımlılığı içeriklerde kullanıldı. Gıda alerjisi ve gıda intoleransı programa eklendi. Tütün ürünleri, alkol ve madde bağımlılığı yerine kimyasal bağımlılıklar ifadesi kullanıldı. Yeşil hidrojen, nanoteknolojik ürünler gibi kavramlar ilk kez programa eklendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri ekip ve makinelerinin Samsun, Çankırı ve Şırnak'ta meydana gelen taşkınlarda görev aldığını söyledi. Makinelerin gerektiğinde Milli Savunma Bakanlığı'nın da emrine verildiğine dikkat çekti. Yumaklı, DSİ'nin yeni iş makineleri hizmete alma töreninde konuştu.
3: İş makinalarımız AFAD koordinasyonunda farklı konular içinde sahaya sevk ediliyor. Son olarak dün Samsun, Çankırı ve Şırnak'ta da malumunuz sel ve taşkın hadiseleri yaşandı. Bu olumsuz koşulları ortadan kaldırmak üzere de yine Devlet Su İşleri ekiplerimiz bu milletin kendilerine emanet etmiş olduğu bu makina ve ekipmanla, yani yeşil karıncalarla sahada oldular. Çalışmalarını şu anda sürdürüyorlar. Yine gerektiğinde Milli Savunma Bakanlığımızın da emrine verilerek Mehmetçiğimize de destek vermeye devam ediyoruz.
1: Doğu Karadeniz'in Zümrüt Yeşili Çay Bahçelerinde hasat vakti yaklaştı. Üreticiler yılın ilk hasadının telaşını yaşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Çaykur'un 2025 yılında 49 yaş çay fabrikasında alım yaptığı açıklandı. Yapılan alım miktarının 823 bin ton olduğu belirtilirken 2026 için de hedefin aynı olduğu ifade edildi. 2025 yılında kilogram başına 25 lira 44 kuruş olarak belirlenen yaş çay alım bedelinin bu sene yaklaşık 10 liralık artışla 35 lira olduğu duyuruldu. Birinci sürgün

Dünya Çay Alım Kampanyası'nın 15 ile 20 Mayıs tarihleri arasında başlaması bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çin'in başkenti Pekin'de temaslarda bulundu. Görüşmeler kapsamında Türkiye ile Çin arasında konut ve şehirleşme alanında ortak çalışma grubu kurulması kararı alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran müzakerelerinde yeniden savaşa dönülmemesi çağrısı yaptı. Hürmüz Boğazı silah olarak kullanılmamalı, bir an önce anlaşmaya varılmalı ve boğaz açılmalı dedi. Bakan Fidan, Körfez'deki gerilimin Gazze'yi unutturmaması gerektiğini de söyledi. İsrail'in herkes tarafından odadaki fil olarak tanımlandığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Çin'e gitmeden önce İran'ı yine tehdit etti. Pekin'in yardımına ihtiyaçlarının olmadığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, ateşkes konusunu birkaç gün düşüneceklerini açıkladı. Trump, Amerikan medyasına da yüklendi. İran'ın savaş sürecinde gösterdiği başarıyı haberleştiren basını vatana ihanetle suçladı. Düşmana yardım ve yataklık ediyorlar, dedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Trump'ın tehditlerine yanıt olarak ülkesinin olası tüm saldırılara hazır olduğunu belirtti. Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya ders verici şekilde yanıt verecektir ifadesini kullandı. Amerikan televizyonu NBC News, ateşkesin bozulması halinde Pentagon'un İran'a yönelik operasyonunun adını değiştirmeyi düşündüğünü öne sürdü. İddiaya göre ABD Savaş Bakanlığı yeni operasyon için Çekiç ismini düşünüyor. The New York Times gazetesi de İran'ın füze kapasitesini büyük ölçüde koruduğunu yazdı. Wall Street Journal gazetesi de ortaya dikkat çeken bir iddia attı. İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın direktörü David Barnea'nın İran savaşı sürecinde en az iki kez Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiğini yazdı. Gazete daha önce de BAE'nin İran'a gizli saldırılar düzenlediğini ve İsrail'den de askeri destek aldığını iddia etmişti. Washington-Tahran hattından gelen açıklamalar, Hürmüz Boğazı ile ilgili belirsizlikler, piyasalarda jeopolitik risk fiyatlaması sürüyor. Brent petrolün varil fiyatı işte bu gelişmelerle bugün 108 doları aştı. Altındaysa yön arayışı hakim. Gram altın 6860 lira seviyelerinde, ons altın 4700 dolardan işlem görüyor. Küresel arz riskleri ve talebin etkisiyle bakırın ton fiyatı 13870 doları aştı. Gümüşte de 6 gündür aralıksız yükseliş var ve Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 15 puanın altında yön arayışını sürdürüyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin küresel enerji yollarını kontrol altına almak istediğini söyledi. Hürmüz krizinin Avrupa'yı derin bir enerji ve gıda sıkıntısına sürüklediğini ifade etti. Lavrov, Washington'un baskı politikaları konusunda da uyardı. ABD'nin sıradaki hedefinin hangi ülke olacağının belli olmadığını dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşecek. Zirvede İran savaşından tarifelere, Tayvan'dan nükleer silahlara kadar birçok önemli başlığın masada olması bekleniyor. Küresel güvenlik mimarisi yeniden şekilleniyor. Gözler Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek tarihi NATO zirvesinde. İttifak üyesi başkentlerde zirve öncesi Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği nokta konuşuluyor. Batı medyasında mühimmat krizi yaşayan NATO'ya karşı Türkiye'nin muazzam üretim kapasitesi vurgulanıyor. İttifakın endüstriyel kapasitesini arttırma misyonunun merkezinde artık Türk şirketleri bulunuyor. Saha Expo'da İspanya ile önemli anlaşmalar imzalanırken Endonezya ile ortak üretim modelleri, Umman ve Japonya ile yapılan ortaklıklar Türkiye'nin NATO sınırlarını aşan küresel bir tedarik merkezine dönüştüğünü gösteriyor. Belçika ve Kanada gibi birçok gelişmiş ülke Türk savunma sanayi şirketlerinin kapısını çalıyor. NATO'nun geleceğini şekillendirecek Ankara, 7-8 Temmuz'da dünyaya en net mesajını verecek, geleceğin orduları Türk teknolojisiyle donatılacak. Sırbistan NATO ile yeni bir döneme girdi. NATO, Sırbistan

0: 2026 tatbikatı, Napoli Müşterek Kuvvet Komutanlığı ve Sırbistan Silahlı Kuvvetleri Koordinatörlüğü'nde Borovac eğitim sahasında başladı. 23 Mayıs'a kadar sürecek tatbikata Türkiye, Sırbistan, İtalya, Romanya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Karadağ'dan 600 asker katılıyor. Sırbistan Savunma Bakanlığı bu işbirliğinin bölgede barış ve istikrarı korumayı amaçladığını açıkladı. Belçika Kraliçesi Matilde Başkanlığındaki heyetin Türkiye ziyareti devam ediyor. İstanbul'un ardından Ankara'daki görüşmelerde de ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Belçika Dışişleri Bakanı'nı kabul etti. Cevdet Yılmaz, ikili ticaret hacmini daha da artırmayı hedeflediklerini söyledi. Stratejik başlıklarda ortak çalışmalarımızı derinleştirmeye kararlıyız dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Belçikalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme süreci hız kazandı. Diplomasi masasında konuşulanlar sahaya yansımaya başladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlığın 11 Mayıs itibarıyla tamamlandığını duyurdu. Normalleşme sürecinde atılan yeni adımla işlemlerde kolaylık sağlanabilecek, iki ülke arasındaki ortak sınırın açılması için teknik çalışmalar sürüyor. Türkiye'nin ihracatı Nisan'da tarihi zirveyi gördü. İhracat geçen yılın aynı ayına göre %22,3 artarak 25 milyar 400 milyon doları aştı. İlk 4 ayda 49 ilin ihracatında yükseliş kaydedildi. 18 il 1 milyar doların üzerinde dış satım yaptı. Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak kısa sürede sele neden oldu. Derelerde su seviyesi yükseldi, taşkınlar meydana geldi. Ekipler selin izlerini silmek için yoğun çalışma başlattı. Meteorolojinin sağanak uyarısının ardından Amasya ve Rize'de de dolu etkili oldu. Dolu yağışı meyve bahçelerine zarar verdi. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sosyal medya ve oyun platformu düzenlemesinin önemli bir milat olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı ders içeriklerinde değişiklik yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Çin'e gitmeden önce İran'ı yine tehdit etti. Belçika heyeti Ankara'da yoğun temaslarda bulundu. Spor. Zira Türkiye Kupası'nda son finalist bugün Ankara'da belli olacak. Natura Dünyası Gençler Birliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak zorlu maç saat 20.30'da başlayacak. İtalya Kupası bugün sahibini bulacak. Lazio ile Inter, Roma Olimpiyat Stadı'nda kodlarını paylaşacak. Saat 20'de başlayacak final mücadelesi TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Vakıfbank'la sponsorluk anlaşması imzaladı. Vakıfbank'a destekleri için teşekkür eden Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, "Dünya Kupası hasretine son verdiğimiz için mutluyuz," dedi. Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan ise Ay Yıldızlı ekibin tarih yazacağına inandığını söyledi. Milli sporcu Birgül Erken, Finlandiya'nın Siikajärvi gölünde gerçekleştirdiği dalışta Türk spor tarihine adını bir kez daha yazdırdı. Monopaletle tek nefeste yatayda 141 metre ilerleyen Erken'in performansı, buzaltı serbest dalış dünya rekoru olarak tescillendi.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleriyle Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle. Ankara, Diyarbakır, Malatya ve Elazığ 12, İstanbul, Çanakkale, Sinop ve Gaziantep 13, İzmir, Sakarya, Şanlıurfa ve Adıyaman 16, Aydın, Trabzon ve Zonguldak 15, Samsun, Manisa ve Giresun 14, Muğla, Çorum, Bolu ve Bingöl 10, Antalya 18, Sivas, Gümüşhane ve Ağrı 8, Mersin 21, Niğde, Kırşehir ve Çankırı 11, Bayburt 6, Hatay, Adana ve Mardin 17 ve Erzurum ve Kars 4 derece.
1: Yol durumu.
0: Kastamonu-Tosya yolunun ilk 5 kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Tuzluca-Iğdır yolunun 8 ile 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Ağustos 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle, dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay, as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay, as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü, yedek subay, as subay adaylarıyla er, birinci grup. Sevk tarihi 6 Ağustos 2026. Yükümlü, er, ikinci grup. Sevk tarihi 3 Eylül 2026. Yükümlü, er, üçüncü grup. Sevk tarihi 1 Ekim 2026. 6. Yükümlüler sevk belgesini birinci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, ikinci ve üçüncü grupta sevke tabi olanlarsa sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek terhis olmalı.

Çalışmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlar

0: Sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınız yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Migros.
6: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Türkiye'nin enerji deposu
7: Orbus.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-14 Mayıs tarihleri arasında 30'lu orta boy yumurtalar 119 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Migros hepinize iyi gelecek.
11: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353'ü arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
1: Reklamlar. Soralım bakalım.

0: Kriz yönetimi nedir? Eğitimci, koç ve yazar Emrah Altuntecim'e sorduk.
1: Aslında bu soruyu bir arama kurtarmacı olarak yanıtlamak isterim. Kriz kelimesini duyduğumuz anda hepimizin içi biraz geriliyor, değil mi? Çünkü kriz belirsizlik demek, kontrol kaybı demek, planların bozulması demek. Ama en başta şunu da söyleyelim. Kriz sadece bir felaket anı değil. Kriz liderliğin ve karar alma becerilerinin de gerçek anıdır, gerçek sınavıdır aslında. Kriz yönetimi kriz çıktığında ne yapılacağını düşünmek de değildir. Asıl kriz yönetimi her şey yolunda giderken yapılan hazırlıktır. Çünkü panik anında kimse sihirli çözümler üretemiyor. Sadece daha önce düşündüklerimizi uyguluyoruz. Mesela arama kurtarma ekipleri tatbikatlar yapıyor, hazırlıklar yapıyor, bir takım online ya da yüz yüze eğitimler gerçekleştiriyor ki acil bir durum anında kontrpiyede kalmasınlar. Etkili kriz yönetiminin ilk adımı sakin kalabilmek. Çünkü panik çok tehlikeli, çok bulaşıcı. Bir insanın paniği koskoca bir ekibin dağılmasına bile yetebiliyor. Sakinlik ise güven veriyor. İnsanlar çözümü değil, önce güvende olduklarını hissetmek istiyorlar. İkinci adım netlik. Kriz anında uzun açıklamalar, karmaşık cümleler hiçbir işe yaramıyor. Kim ne yapacak? Şimdi ne öncelikli? Bir saat sonra neye bakacağız? Gibi soruları cevaplamak çok kritik. Netlik kaosu daima küçültüyor. Bir diğer kritik nokta da iletişim. Sessizlik kriz yönetimi değil. Bilgi eksikliği söylentiyi büyütür. Doğru, zamanında ve tutarlı iletişim çok kritik. Hatayı bile yönetilebilir hale getirmemiz çok değerli. İnsanlar kötü haberi tolere edebiliyor ama belirsizliği tolere edemiyorlar. Ve son olarak da krizden öğrenmek. Kriz bittiğinde atlattık bunu da deyip geçmek çok büyük bir hata. Krizi değerli kılan şey geride bıraktığı dersler. Çünkü kriz bizi yavaşlatmıyor aslında. Hazırlıksız yakalanırsak bizi durduruyor. Özetle söylemek gerekirse kriz yönetimi krizi yok saymak değil, onu küçültmek, yönlendirmek ve sonrasında da güçlenerek çıkabilmektir. Kriz doğru yönetildiğinde bir tehdit değildir. Karakter, liderlik ve dayanıklılık testidir krizler.
2: Soralım bakalım.

0: spor servisi.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Herkese merhaba. Bir programda daha sizlerle beraberiz. Spor servisine hoş geldiniz. Bugün 13 Mayıs Çarşamba. Ben Ahmet Füsunoğlu, yapımcımız Berkay Küçük ve teknik yönetmenimiz Muhammed Ericezu ile beraberiz ve hiç hız kesmeden spor gündemine bir göz atalım.
0: Spor'da son 24 saat.
1: Milli futbolcu Arda Güler, İspanyol ekibi Real Madrid'de Nisan ayının oyuncusu seçildi. Danimarka Ligi'nde Midtjylland'de forma giyen 23 yaşındaki Türk sol kanat oyuncusu Aral Şimşir, Danimarka Süper Ligi'nde yılın profili seçildi. Tarihinde ilk kez FIFA Dünya Kupası'na katılacak Churacao da teknik direktörlük görevine tekrar Dick Advocaat getirildi. NBA'de San Antonio Spurs konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 126-97 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti. NBA takımlarından Memphis 29 yaşındaki oyuncusu Brandon Clark'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Merve Dinçer Kavurat altın madalya aldı. Paramilli judocular

0: Kazakistan'ın Astana kentinde düzenlenen 2026 Judo Grand Prix ikinci gün müsabakalarında milli sporcularımız bir gümüş ve iki bronz olmak üzere toplam 3 madalya kazandı.
1: Spor servisi sporun her alanında.
0: Evet, spor servisi sporun her alanında bugün judoyla başlıyoruz. Şimdi az önce söyledim zaten, paramilli judocular Kazakistan Astana kentinde madalyalar aldılar dedik. Şimdi işte bununla ilgili kim var bu bağlantımızda? Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sayın Sezer Huysuz bizlerle. Sezer Bey, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar diyorum, hayırlı yayınlar diyorum.
0: Sayın Başkan, çok teşekkür ederiz. Bizlere şeref verdiniz, konuğumuz oldunuz bu akşam. Bize biraz bu turnuvadan ve sporcularımızın başarısından bahsederseniz seviniriz.
2: Tabii ki tekrar hayırlı yayınlar diliyorum. Şimdi para judocularımız, yani bizim paralimpik, olimpik sporcularımız bunlar. Biliyorsunuz Paris'in güzel bir şeyle olimpiyat şampiyonluğu kazanarak ve orada aldığımız 6 madalyayla tamamlamıştık. Şimdi tabii ki o sporcularımız da tekrar olimpiyat puanlamaları başladığı için şu anda Grand Prix Kazakistan'a katıldılar. Bundan sonraki süreçlerde tekrar Avrupa Şampiyonası olacak Ekim ayında. Bu yılı bu şekilde hazırlık dönemiyle geçirip 2027'de kota müsabakalarına hazırlıyoruz. İyi bir ekibimiz var. Tabii sakatlıklar, tabii ki onların da yaşamış olduğu bazı kendi sakatlıkları ve ailevi sebepler. Takım burada kısıtlı bir takımla oraya yarışmaya gittik. Orada da 2 gümüş, 3 bronz madalya, yani toplamda 5 madalyayla tamamladılar. 2 sporcu
0: maşallah
2: dereceye giremediler. Tabii dediğim gibi onları da olimpiyata 2028'e hazırlıyoruz. Şu anki sürecimiz bu şekilde devam ediyor.
0: Evet, önümüzde daha çok müsabaka var. Evet. Alınacak çok madalya var Sayın Başkan. Bir kez daha hatırlatalım, şu anda konuğumuz Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sayın Sezer Huysuz. Sezer Başkanım, ben okudum, biraz da inceledim, araştırdım ama siz tabii dinleyicilerimize bilgi verirseniz daha da iyi olur. Mesela Duygu Çete J2 kadınlar 70 kilogram kategorisinde gümüş madalya aldı diyor. Ben önce J2 nedir dedim ilk okuduğumda. Sonra Judo 2... bir de J1 kategorisinde yine madalyamız var. Bu kategorileri bize açıklarsanız dinleyicilerimiz açısından tabii da çok iyi olur.
2: Şimdi J1 ve J2 olarak kategorilerimiz var. Kadınlarda J1'lerimiz 4 kategori var. Erkeklerde 4, orada toplam 8. J2'de de aynı şekilde 4+4=8 kategori var. Bu J1'lerimiz çok az geliyor. Yani görme derecesi çok az. Yani sadece zaten böyle bir gölge gibi bir şey var. C2'ler görme yükleri biraz daha yüksek. Onların görme kabiliyetleri daha iyi. Ama J1'ler maalesef hiç görmüyor.
0: Yani adaleti sağlamak için para sporcularda böyle bir kategorize ediliyor sporcular. Tabii. Çok mantıklı bence. Bunu hiç düşünmemiştim başkanım. Ben gerçekten ilk defa öğrendim. Şaşırdım ve gerçekten güzel bir uygulama.
2: Ya tabii şu anda tabii ki bunların da daha önceki süreçlerde biraz da olimpik olunca biraz daha kurallar da katılaştı. Çünkü maalesef orada görenle görmeyenler bazen yarıştırmalarda doktorların verdiği raporların doğru ve raporlar olmadıkları ortaya çıktıktan sonra kuralları getirdiler. J1 ve J2 kategorilerine bu şekilde hareket ettiler. Bu sefer de sporcularımızın hiç kimsenin hakkı gerçekten yenmemiş oldu. Görenle görmeyen karşılaşmıyor. Biraz görenler kendi aralarında müsabakalar yapıyorlar. Orada da 4+4=8 kategori olimpik, yani baktığınız zaman toplamda 16 kategoriden oluşuyor. J1 ve J2 ile beraber.
0: Evet.
2: İnşallah biz bu yılda 10 sporcuya yakın 2028 olimpiyatlarına sporcu götürürüz diye ümit ediyoruz.
0: İnşallah Sayın Başkan. Paramilli judocularımız şu anda Kazakistan'ın Astana kentinde düzenleniyor. Bir kez daha söyleyelim. Judo Grand Prix ikinci gün bugün müsabakaları oynandı, bitti. Hemen bir kez daha okuyalım isimleri ki onurlandıralım bu sporcuları da. Evet. Öyle değil mi Sayın Başkan?
2: Tabii.
0: Duygu Çete. Evet. J2 kadınlarda 70 kilogramda gümüş madalyanın sahibi oldu. Merve Uslu, J1 kadınlar 60 kilogramda bronz madalya kazandı. Evet. Esmer Taşkın ise J1 kadınlar 70 kilogram kategorisinde yine bronz madalya kazandı. Evet. 2 gümüşümüz, 3 bronzumuz var şu ana kadar. Toplam 5 madalya aldık burada. Gülhan Atasayar Gümüş.

0: Gümüş, daha
1: Yani
0: unutmadan onu söyleyelim. Zeynep
1: Zeynep
0: Bozdemir
1: Bozdemir.
0: de ilk gün
1: Zeynep
0: bronz
1: Bozdemir. Evet.
0: almıştı.
1: Zeynep daha çok genç bir sporcumuz. Gerçekten de ileriye dönük yatırımlarımızdan inşallah 2028-2032 olimpiyatlarında büyük başarı beklediğimiz bir genç bir sporcumuz. Daha çok genç. İnşallah adımlarla ilerleteceğiz inşallah.
0: İnşallah Sayın Başkan. Biz de burada onların sesi oluyoruz.
1: Yani
0: Tarihe not
1: gerçekten öyle.
0: düşüyoruz bir şekilde. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu TRT Radyo 1. Gerçekten öyle. Çünkü Türkiye'nin
1: Evet.
0: her
1: Evet.
0: alanında, her yerde, her karışında bu radyoyu çok kolay bulup dinleyebilirsiniz. Diğer radyolardan öyle bir ayrımımız var, güzelliğimiz var. Onu da söyleyelim. Tabii ki şu anda dijital ortamda dünyanın her yerinden dinleniyoruz. İnanın bana, Amerika'dan veya başka ülkelerden de dinleyicilerimize mesajlar geliyor. Böyle bir kolaylık var ama karasal anlamda Türkiye'nin her yerinden dinlenebilen bir radyo. TRT Radyo 1. Hemen Tiflis'e geçeyim. Bir de dünya şampiyonası düzenlenmişti Tiflis'te. Orada
1: Avrupa
0: da
1: şampiyonası.
0: başarılarımız vardı başkanım. 2 gümüş,
1: Evet,
0: 3 bronz olarak 5
1: evet.
0: madalya almıştık orada.
1: Evet. Oradaki de aynı şekilde Dünya Kupası Şampiyonası da yapıldı. Yani dediğim gibi paralimpik sporcularımızın hedefleri şu anda güzel bir şekilde ilerliyor. Yani ümit ediyorum ki onları biraz daha harmanlarsak, yeni genç jenerasyonlarla daha önceki süreçlerde iyi sporcularımız vardı. Şimdi onların yanına yeni genç jenerasyonu da koyduğumuz zaman hedefimiz bu çocuklarımızın daha büyük başarılar elde etmesi ve onların rol model olmalarını sağlamak. Aslında asıl amaçlarımızdan birisi onların, tabii ki hep madalya almalarını isteriz ama onların buralarda mücadele etmesi, işte sizin gibi basında, televizyonlarda, radyolarda böyle bu güzel haberlerin duyurulması, onlar gibi olan kardeşlerimizle sporla tekrar hayatlarına bağlanmaları, tekrar topluma kazandırmaları en büyük amacımız. Zaten devletimiz de politikası bu. Her sporcunun her olimpiyat madalyası beklemiyoruz. Onları topluma kazandırarak onların rol model olmalarını asıl
0: Kesinlikle.
1: sağlamak. Biz de bunları o çocuklarımıza devletin imkanlarını sunarak onların da bu hayata tekrar bağlanmalarını sağlıyoruz. Ve gerçekten de çok güzel uyum sağlayarak bazen bizim normal olimpik sporcularımızla da kamplarda beraber hareket ediyoruz. Onlarla güzel bir iletişimleri de oluyor. Dediğim gibi diğer sporcular da rol model oluyorlar. Gerçekten o zorlukları aşarak o antrenmanlara gelmeleri, tekrar hayata tutunmaları bence madalyadan daha önemli. İnşallah o sporcularımızın gelecek adına çok daha büyük işler yapacağını düşünüyorum ben.
0: Kesinlikle Sayın Başkan, bu arada 9-10 Mayıs tarihlerinde Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen bir Ümitler Balkan Judo Şampiyonası
1: Evet.
0: vardı. Orada da o genç
1: Evet.
0: judocularımızın hem bireyselde hem de mix takım müsabakalarında çok
1: Evet.
0: büyük başarıları oldu. O beni daha da heyecanlandırdı. Çünkü
1: Değil mi?
0: judo sporunun geleceği açısından önem adleden bir
1: Kesinlikle.
0: yarışmalardı.
1: Kesinlikle. Tabii tabii.
0: Gerçekten orada bakıyorum
1: O
0: şöyle...
1: yaş grubumuz, evet. O
0: Çok
1: yaş
0: iyi,
1: grubu
0: çok iyi. Toplam
1: 16-18 yaş
0: 18
1: grubu.
0: madalya başkanım.
1: Evet. Evet.
0: Gerçekten ümit verici.
1: Ya şöyle, bizim o yaş grubumuz yani gerçekten Türkiye'de çok, şu anda bizim o yaş grubunda baktığımız zaman 50 bine yakın aktif sporcumuz var. Bunların neredeyse 10-15 bini bu yaş grubu sporcularımız. Türkiye Şampiyonası'nı aldıkları neticeler sonunda kendi Karadağ'daki yapılan Balkan Şampiyonası'na da katılım sağladılar. Orada da güzel neticeler aldılar. Çünkü onlarla biz ileriye dönük 2032-2036 olimpiyat kadrolarında onların işte hedefleri ve onları eğiterek onları hazırlıyoruz. Yani baktığımız zaman bugün işte Karaman'dayız. Türkiye Şampiyonası var. Yarın başlıyoruz. Minikler Türkiye Şampiyonası.
0: Sizde hedef bitmiyor, turnuva bitmiyor başkanım.
1: 1365 sporcumuz burada yarışacak. Yani 3 gün boyunca Karaman'dayız. Gerçekten elemeyle buraya geliyorlar. Katılımlarında belli illerin belli bir kontenjanı var. Ve gerçekten 1300 ilk defa böyle bir rakama
0: Maşallah.
1: ulaştık. Yani
0: Beni de şaşırttı rakam. Gerçekten
1: evet.
0: yüksek.
1: 1365 ve burada ayrıca bir ödenek
0: Yarışmaya
1: oldu.
0: katılmaya hak kazanan kişiler yani.
1: Tabii şu anda
0: Evet.
1: Türkiye Şampiyonası'na kazanmaya hak kazanan sporcumuz ayrıca bir özelliği oldu. İlk defa kadın sporcumuz erkek sporcuları geçti. Bu da bizim Türk kadın sporcusunun işte onun ne kadar önemli olduğunu burada gördük. 729 kadın sporcumuz var. 626 erkek sporcu. İlk defa kadın sporcularımız, erkek sporcuları burada geçti. İnşallah temennimiz kadın sporcularımız, kız çocuklarına hem judo hem sporu sevdirmek adına güzel bir haber oldu yani bizim için de.
0: Evet. Sayın Başkan, 2026 Avrupa Judo Şampiyonası'nı da geride bıraktık. Tabii onu da soracağım size. Orada İbrahim Tataroğlu'nun altın madalya aldığını da biliyoruz. Büyüklerde ilk madalyasını aldı İbrahim Tataroğlu.
1: Evet, büyüklerde ilk madalyamızı aldık.
0: Burada hedef nedir? Olimpiyatları yani, şimdiden
1: İbrahim
0: düşünüyor
1: Tataroğlu
0: muyuz?
1: Özellikle İbrahim Tataroğlu biliyorsunuz 2024 Paris Olimpiyatları'nda 17-18 yaşında olimpiyatlarda yarışma hakkı kazanmıştı. Gerçekten ileriye dönük ve gerçekten olimpiyatlarda hedef olan ve madalya beklediğimiz bir sporcumuz. Ve onun da ilerlemesine bizim için çok önemli oldu. Grand Prix'te bir altın madalya aldı. Avrupa Şampiyonası'nda madalya aldı. Büyüklerde bu da bizim için 2028'de olimpiyatlara gerçekten çok büyük bir madalya konusunda bizi umutlandırdı. Kendisi de bunun bilincinde. Biliyorsunuz babası da büyük bir şampiyon sporcuydu.
0: Evet.
1: İnşallah onun yolunda ilerleyerek bizim olimpiyatlardaki en büyük madalya umudumuz olacağını düşünüyorum. Yani.
0: İnşallah. Hedefiniz var mı başkanım olimpiyatlarda?
1: Tabii, yani hedef olmadan bir yere varma şansımız
0: yani
1: yok.
0: Yani sizin kafanızda bir şey vardır. Şu da alır, şu şunu alır. Biz şu kadar madalyayla döneriz diye.
1: Tabii biz 2020 olimpiyatlarını Tokyo'ya da aynı şekilde hedeflerimize gittik. Oraya da 6 sporcuyla katıldık. 2 tane 5.lik, 2 yarı final, 2 5.lik. Yani 4 madalya maçını kaybettik. Çok üzülmüştük.
0: Ne yazık
1: ki,
0: evet.
1: Paris'te de karşımıza çıktı. Yine aynı şekilde orada 8 sporcuyla katıldık. Hem takım müsabakasına girmeye kazandık. Takım olarak da yarıştık. Çok umutluyduk. Gerçekten orada biraz hakem hatalarıyla kaybettiğimiz bir 60 kiloda Salih Yıldız'ın olimpiyat madalyası gitti. Hı-hı. Aynı şekilde Kayra'nın, Vedat'ın ve Mikail'in böyle bir kazanı kaybettik. O da bizi çok üzdü. Orada da yine 4 madalya maçını kaybetmiş olduk. İnşallah burada diyoruz ki yine 10 sporcuyla katılıp en azından bu sefer madalyalar almak özellikle beklediğimiz olan, tabii ki hepsinden bekliyoruz ama tabii ki ayrıca şu anda potansiyel olarak olimpiyatlarda biliyorsun olimpiyatlar bu işin zirvesi, bazen de çok abartmamak gerekiyor. Gerçekten zor bir branş yapıyoruz. Zor bir dünyada 202 ülkede yapılan bir branş. Ve dünyada popülaritesi çok yüksek. Zorluk derecesi çok yüksek. O yüzden de sporcularımızı biz böyle hani çok böyle stresli, onları böyle bir şeyin içine sokmak istemiyoruz. Ama tabii ki beklentilerimiz var. En azından iki madalya, en azından diyorum. Daha da fazla olabilir.
0: İnşallah ama fazla olur, evet.
1: İyi ilerliyoruz. İtalyan hoca geldikten sonra da zaten takımda bir kıpırdama, bir planlamayla beraber çocuklarımızın daha adapte olduğunu gördük. Şu anda zaten Kastamonu'da kamptalar, onlar yükseklik kampındalar. Avrupa Şampiyonası'nda biraz izin kullanmışlardı. Şimdi cumartesi günü kamp bitirdik. Pazar günü İspanya'ya hareket edecekler. Yani 3-4 aylık planlamaları hazır. Oradan gelecekler Moğolistan ve Çin'de Grand Slam'lere girip Akdeniz oyunlarına katılıp Ekim ayında işte 6-11 Ekim'de büyük hedefimiz Dünya Şampiyonası. Hı-hı. İnşallah o Dünya Şampiyonası'nda madalyaları aldıklarında olimpiyat için biraz daha hedefimizi koymuş olacağız. Yani.
0: İnşallah Sayın Başkan, her türlü biz de yanınızdayız. TRT ailesi olarak her zaman yanınızdayız ve yine başka bağlantılarda da yine sizlerle birlikte olacağız. Çok teşekkürler Sayın
1: ben
0: Sezer
1: teşekkür
0: Uysuz.
1: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Evet, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sayın Sezer Uysuz bizlerleydi ve Judo Federasyonu'nun bu başarılı organizasyonlardaki başarılı madalya sıralamasındaki gördüğünüz gibi bilgilerini aldık Sayın Sezer Uysuz'dan. Evet, şimdi kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamlardan sonra yine birlikte olacağız.
2: Reklamlar.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hepelim. Havada karada çekerim.
7: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Fiber hızında hepelim. Havada karada çekerim.
9: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
10: Türkcell gücünde 5G.
11: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
10: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın.

0: keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
1: Evet efendim, spor servisi devam ediyor. Yine TRT Radyo 1'desiniz, bir kez daha hatırlatalım. Şimdi spor servisinde telefon konuğumuz kim? Fanatik Gazetesi editörü Hatice Yücel ile birlikteyiz. Hatice, sevgili Hatice, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar, yayınlar.
1: Evet, Hatice ile tekvandoyu konuşacağız. Öncelikle tabii ki sevgili Hatice, genelde Fanatik Gazetesi işte veya başka gazetelerden bağlantı yapılınca hep futbol diye düşünülüyor. Eminim dinleyicilerimiz de yine aynı şekilde düşünmüşlerdir. O yüzden tekvando dedim. Şöyle bir dinleyicilerimize kalmıştır. Ama senin tabii böyle amatör sporlarla ilgilendiğini biz biliyoruz.
2: Evet, teşekkür ederim.
1: Evet, peki bu seçimi ne zaman yaptın? Gazeteciliğe başladığında mı yaptın? Bir nedeni var mıydı bunun?
2: Ana branşım basketbolla başladım ben. Hı-hı. Fanatik basket altyapısıyla. Ondan sonra da Fanatik'te de olimpik branşlarla beraber devam ettim. Ve üzerine katarak devam ettim.
1: Vallahi, devam etmeye bravo.
2: Yani gayret ediyorum diyeyim.
1: Bravo, bravo. Bizler tabii biliyorduk ama dinleyicilerimize de bunu iletelim istedim. Şimdi senle Almanya'da düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda güzel de sonuçlar alıyoruz. Bunun değerlendirmesiyle başlayalım.
2: Yani aslında biz de bir tekvando ülkesiyiz diyebiliriz.
1: Doğru vallahi.
2: Olimpiyatlara baktığımızda 7 olimpiyattır madalya kesintisi geliyor tekvandoda. O yüzden de çok başarısız bir ülke değiliz. Zaten bunların altyapıdaki lisans sporculara da baktığımızda herhalde en yüksek lisans sporcusu olan branşlardan biri diyebilirim tekvando. Nitekim de bir yapılanma var tekvandoda aslında. Hı hı. Bir değişim var diyeyim. Ben bu sene de yazdım onu. Geçen son 2025 Dünya Şampiyonası'nda yeni isimler tanıdık. Bunu da Başkan Bahri Bey'e de söylemiştim. Teşekkür ederim hani bu isimlere de yer ayırıp onları şampiyonaya da gönderdiğiniz için. Yani yenilenme sürecinde yeni isimleri gördüğümüz için tekvandoda hala altyapıdan gelen ve taze isimler geliyor. Onu söyleyebilirim. Hı hı. Bu olması gerekiyor zaten ama tekvando diğerlerine göre daha ön planda şu an için. Yani Los Angeles'ta yeni isimler görebiliriz diyebilirim. Evet. Avrupa Şampiyonası'na gelecek olursak herhalde 2024 değil ama 2022'deki Avrupa Şampiyonası'nda biz 5 altın almıştık. Hem erkeklerde hem kadınlarda. Evet, birinci olmuştuk. Yani onu yakalar mıyız bu şampiyonada? Bakacağız, daha devam ediyor. Ama şimdiye kadar aldığımız başarılar da önemli tabii. Bir de böyle yeni isimlerin gelmesi çok önemli. Mesela erkeklerde Berkay Erer var 20 yaşında.
1: Evet.
2: İlk büyüklerde altın madalyasını
1: aldı. Altın kazandı
2: aldı.
1: Değil
2: demek,
1: mi?
2: Aynen, demek istediğim yani bu isimlere de biraz bakmak gerekiyor. Çünkü Los Angeles için önümüzde daha bir sürü zaman var. Ve bu tür isimlerin böyle önemli turnuvalarda madalya alması önemli. Bize güzel
1: bir
2: sinyaller veriyor.
1: Tüm müsabakaları 2-0 kazanarak almış yani.
2: Evet.
1: Round da vermemiş karşı rakibi.
2: Aynen öyle. Zaten Merve Dinceli biliyoruz artık. Yani bu iki dünya şampiyonu
1: var. O da 53 kiloda evet altın madalyayı aldı.
2: Aynen öyle. Ondan beklenen bir andı. Dediğim gibi onun dışında şimdi paralara geçmeden önce normal.
1: Merve mesela 3. Avrupa şampiyonluğunu aldı ama olimpiyatta altın bekler miyiz? Ne dersin?
2: Olabilir, neden olmasın? Ama bunu konuşmak için daha çok erken.
1: Daha çok yani erken, doğru.
2: Biraz, evet, ben bazen böyle şey diyorum çünkü bunun sakatlığı var.
1: Evet, maalesef. Yani maalesef göze geliyor.

0: Bazen değil mi sporcular?
1: Aynen öyle. Sporcunun kendini ne kadar hazırlayabildiği önemli. O yüzden de bunun için konuşmak erken ama 2027'ye geldiğimizde herhalde yavaş yavaş ısınma turlarıyla başlarız gibi geliyor. Tabii ki bu son biliyorsunuz bu sene Tekvando'da olimpiyat kotalarının sistemi biraz değişti. İki aşamalı yapmaya başladılar. Bu sene kıta şampiyonalarından gelecek. 2027'de dünya şampiyonalarından gelecek. Bir de WTA Grand Slam'leri var. Oradan büyük puanlar geliyor. Onun finalleri için de bir sıralamadan seçme yapacaklar. O yüzden de bakalım yavaş yavaş ısınma turlarına başladık diyebiliriz. Puanları toplamaya başladık diyebiliriz.
0: Evet. Yani bir kez daha dinleyicilerimize hatırlatayım sevgili Hatice. Fanatik Gazetesi spor editörü Hatice Yücel'le birlikteyiz şu anda. Bir kez evet. daha dinleyicilerimiz kimle konuştuğumu bilsinler. Hatice Yücel bize şu anda Tekvando Şampiyonası 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'ndaki sonuçlar üzerine konuşuyoruz. Güzel bilgiler veriyor gerçekten. Evet sözünü kestim bu bilgiyi
1: yok,
0: vereyim diye lütfen.
1: Emine Göbakan var. O da dünya şampiyonuydu son. Mesela bu isimlerden biriydi o da. Gerçi burada gümüş madalya kazandı ama rakibi çok ilginçti. Samilya Macar sporcu. Hem atlet hem tekvandocu. 18 yaşında. Değişik bir sporcu bu arada. Hem EOF'ta hem tekvando yaptı hem atletizm milli takımında yer alıyor. Öyle bir aktif bir sporcu. Evet değişik bir sporcuydu. Yani gümüş aldık ama Emine'den de olimpiyat için şeyimiz var. Yani umudumuz
0: var.
1: Onlardan biri. Şu anda daha sonucunu almadığımız Tuğde Uzun Çavdar var biliyorsunuz. Kardeşler Tuğde evet. Uzun Çavdarlar. Onlar da çok yetenekli isimler. Onları Antalya'daki Türkiye Open'da izleme fırsatı da bulmuştum. Orada da iki çifte kürsü yapmışlardı. İlk kez iki kardeşi aynı kürsüde denk getirdik bu arada. Onu da belirtmek isterim. O da yarı finalde İskoç'u yendi. Final oynayacak. Bakalım oradan da bir madalya gelir mi, altın gelir mi umuyorum. Henüz daha devam ediyor şampiyona. Yani sonuçlar. Oradan gelebilir Sıla Ali. O da genç isimlerden biri. 23 yaşında Sıla, 19 yaşında. İki sporcunun da yani olimpiyat hedefi var. Dediğim gibi yani bu isimler bizim için önemli. Bizim geleceğimizi oluşturacak isimler. Nitekim Hatice Kübra zaten İlgün olimpiyatta ikinciliği olan bir sporcumuzdu. 57 Kelion'un önemli ismiydi. Burada bronz madalya aldı ama onu da artık yavaş yavaş tecrübeli isimler arasında. Ama yine de madalya kazanmayı başardı. Dediğim gibi para da her zaman iyiyiz tekvandoda ve her evet. zaman madalya kazanıyoruz.
0: Mahmut Bütün spor zaten... dallarında öyle biliyor musunuz sevgili
1: evet.
0: Hatice? Para sporcularımız madalyaya boğuyorlar bizi.
1: Aynen öyle. Bir de para tekvandonun şöyle bir şey var. Genelde biliyorsunuz sonra karar aralındı. Paralimpik komitesi sonradan karar aldı. Artık bütün branşlar federasyonlara bağlanacak. Bütün engelli branşlar federasyonlara bağlanma kararı alındı. Ve bu herhalde bu süreç 2027'de bitiyor. Ama tekvandoda para her zaman tekvando federasyonu içerisindeydi. Hiçbir zaman ayrılmadı. Baştan sona kadar hep başındaydı. Diğer paralar şu anda yani işte okçuluktur. Yavaş yavaş federasyonlara eklenmeye devam ediyor. Para her zaman tekvandonun içindeydi ve her zaman bu sistem böyle ilerledi. Ve dediğim gibi para tekvando gerçekten çok başarılı. Mahmut Bozteken, Nitekin zaten olimpiyat şampiyonuydu. Nitekin burada da altın madalya aldı. Gamze Özcan öyle. Yani madalya sayılarına çok takılmak istemiyorum ben. Çok sayıdan gitmek istemiyorum. Hani nitelik mi nicelik mi sistemi vardır ya. Önemli olan sayılar değil de bizim bunu ne kadar istikrarlı devam ettirmemiz.
0: Evet.
1: Çok önemli benim için.
0: Doğru.
1: Yani burada biraz rakamlara takılıyoruz. İşte şu kadar madalya aldık onu aldık. Ama bunu istikrarlı devam ettirmek gerekiyor. Bu düşüşler her zaman oluyor. Her zaman altyapı jenerasyonları değişiyor. Oyuncu gelmiyor. Bir 4 yıl sonra oyuncu geliyor ama onu yakalamanız lazım. Siz 10'unculuğa düşersiniz ama o jenerasyon geldiğinde
0: Doğru.
1: tekrar o istikrarlı devamla yine şampiyonla oynarsınız. Bence Türkiye'deki sistemsel olarak bu sıkıntı var.
0: Evet ama bak mesela yani, senden önce judo bağlantımız vardı sevgili Hatice Yücel. Orada bir yeni jenerasyon mesela geliyor yakalanmış belli. Bunu yani, şeylerden turnuvadaki madalyalardan anlıyoruz.
1: Çok rahat söyleyebilirim yani. Evet yani diğer branşlar için şu an için daha bakalım daha ısınma turları dediğim gibi okçulukta görüyorum ben bunu şu an için. Bayağı iyiler. Şimdi onların da Avrupa şampiyonası var. Nitekim Dünya Kupası ayaklarında da

0: ayak geride kaldı ve madalya aldık. Evet, yeni isimler de var, eski isimler de var. Ama iyi bir jenerasyonda devam ediyoruz Okçuk'ta da. Tekvando'da ama yeni isimler var. Yani yeni isimlerimiz var. Bu umut verici. Atıcılık aynı şekilde öyle bitiriyor. Evet. Ondan sonra dediğim gibi şu an için bunları görüyorum. Ama daha sonradan eklenecek tabii ki daha bir sürü şampiyona ve turnuva olacak. Takip ettikçe zaten bu isimler ortaya çıkacak. Daha erken 2027 bizim için biraz daha zirve olacak olimpiyat adına. O zaman daha net bir şeyler konuşmaya başlayacağız. Dediğim gibi yani tekvando bizim için gerçekten başarılı ve inşallah serisine devam eder olimpiyatta. İnşallah. Yani 7 olimpiyattır madalya kaybetmiyoruz. Ha, bunun rengi altın olur, gümüş olur, bronz olur. O değişebilir ama bu seriyi devam ettirmek önemli. Bir de ben şöyle bir şey söyleyeceğim.
1: Buyurun.
0: Bizim gibi bir tekvandonun 7 olimpiyattır madalya alan tekvandonun ve madalyalara baktığımızda dünya sıralamasında Güney Kore ve İspanya'dan sonra 3. ülke olmamıza rağmen hala bir dünya şampiyonasına ev sahipliği yapmamız da bende soru işaretleri oluşturuyor. Gerçi ileriki şampiyonaların ev sahipleri belli. Evet, bunlar için anlaşma yapılmış ama bizimle neden hala bir dünya şampiyonasına ev sahipliği yapmadığımızda buradan biraz irdelemelerini söylüyorum. Neden yani bu kadar
1: güzel bir soru, tam bir gazeteci sorusu. Tebrik ederim seni.
0: Kusura bakmayın, eleştiri için mi artık ne bilmiyorum ama Avrupa şampiyonasını daha önce yaptık ama dünya şampiyonasına neden ev sahipliği yapamadığımızı anlamış değilim. Neden almadığımızı ya da öyle söyleyeyim.
1: Evet, güzel soru. Çok teşekkür ederim sevgili Hatice Yücel. Sana iyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki bağlantılarda yine senden görüşmek böyle güzel bilgiler almayı çok isteriz. İyi akşamlar.
0: İyi yayınlar, iyi akşamlar.
1: Evet, Fanatik Gazetesi editörü Hatice Yücel bizlerleydi. Spor servisi devam ediyor.

0: Spor Servisi Futbol.
1: Ne güzel değil mi? Böyle olimpik sporlardan madalyalar yağıyor. Biz de bunu mutlulukla sizlere duyuruyoruz. İşte judodan, tekvandodan, okçuluktan, stopundan geldi güzel haberler. Buz hokeyinden geldi güzel haberler. Gerçekten böyle olimpik sporlardan haberler geldikçe biz de çok mutlu oluyoruz. Tabii ki her şey futbol değil. Tabii ki her şey maddi değil. İşte böyle amatör olimpik dediğimiz sporlarda da başarıyı özlemişiz gerçekten ve sporcularımız da maşallah bizi doyuruyorlar. Şimdi bir sonraki bağlantımızın hazır olduğunu işaret ediyor sevgili Berkay Küçük. Biliyorsunuz kadınlar futbol liginde şampiyon belli oldu. Fenerbahçe şampiyon oldu. Fenerbahçe kadın futbol takımı ve bu ilk şampiyonluğu, Fenerbahçe kadın futbol takımının ligdeki ilk şampiyonluğu. Şimdi teknik direktör Gökhan Bozkaya bizlerle telefon hattında. İyi akşamlar sevgili Gökhan Bozkaya.
2: İyi akşamlar.
1: Evet, öncelikle kutlarız. Fenerbahçe Arsavev Turkcell Kadın Süper Futbol Ligi'nin 28. haftasında şampiyonluğunu ilan etti.
2: Çok teşekkür ediyorum, gerçekten çok mutluyuz. Gururluyuz, heyecanlıyız. Çok sağ olun.
1: Evet, heyecanlı olmanız normal. İlkler her zaman önemlidir ve ilkler unutulmaz hocam.
2: Evet.
1: Siz de tarihe adınızı yazdınız yani. Ya, kadın futbol takımının ilk şampiyon hocası kimdi deyince sizin adınız söylenecek.
2: Evet, evet. Ya bir de benim açımdan hani çocukluktan beri Fenerbahçe'de olup da işte Fenerbahçe forması giymiş bir oyuncu olarak yani inanılmaz bir duygu, öyle söyleyeyim size.
1: Kesinlikle öyledir. Siz tabii ki Gökhan Bozkaya'yı şöyle de söyleyebiliriz. Fenerbahçe altyapısında yetişmiş Fenerbahçe emekçisi ama U21, U19'da da görev aldınız. Oralarda antrenörlük de yaptınız. Hatta oynattığınız o pozitif futbol hala akıllarda hocam.
2: Ya evet. Yani dediğiniz gibi hem altyapısında oynadım, A takımdan yükseldim. Daha sonra birçok farklı takımlarda oynadım. Ama yıllık yaşantıma Fenerbahçe ile başladım. Altyapılarda görev aldım. Başarılı olduğum falan kazandık tabii, bu hani hepimizin başarısı.
1: Bu arada Arda Güler de mesela sizin elinizden geçti. Onu da söyleyelim yani, dinleyicilerimize.
2: U19'da Arda Güler'le beraber bir sene çalıştık. Çok da iyi bir sezon geçirdik. Yani çok güzel, keyifli bir dönemdi. Daha sonra ayrıldım. Daha sonra tekrardan kadın futbolla geri geldim.

0: geldim. İyi ki de gelmişim. Kendi camiamda bir ilk yaşamak. Oyuncularımı kutluyorum. Hepsiyle gurur duyuyorum. Emeği geçen herkese, başkanımıza, Saadettin Bey'e, yöneticimiz Ufuk Bey'e. Sezon başı kurulduk. Bu kadro sezon başı kuruldu. Hı hı. Biliyorsunuz orada da bir başkanımız Ali Koç vardı. Kemal Bey vardı. Yani onların da katkısını unutamam. Onu da söylemek isterim. Gerçekten sonu güzel oldu.
1: Evet. Hayırlı olsun diyelim bir kez daha. Yani. Artık Şampiyonlar Ligi'ni düşünüyorsunuz tabii. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe direkt katılacak kadın futbol takımı ve orada Şampiyonlar Ligi'nde rakipler gelecek. Hedef var mı hocam, Gökhan hocam? Avrupa'da yani, bir hedef var mı?
0: Yani şöyle hani sezonu daha bitirmedik, iki tane daha maçımız var. Hı-hı. Matematiksel olarak.
1: Tabii.
0: Şampiyonlar Ligi içinde 3 tane ön eleme maçı oynayacağız. Yani tabii ki kolay değil ama bizim de şöyle bir hedefimiz var. Sezon bittikten sonra hem Türkiye hem yurt dışına tespit ettiğimiz oyuncuları zaten
1: erkek kategorisiyle aynı değil o zaman Şampiyonlar Ligi. Yok, değil. Kadınlarda.
0: Yani, değil. Yani 3 ön eleme oynuyoruz. Gruplara kalabilmek için. Tabii ki bu kolay olmayacak ama burada da yer almak istiyoruz. Sezon bitsin, hem Türkiye'de hem yurt dışından tespit ettiğimiz oyuncularla görüşüp zaten hani bir kemik bir kadromuz var geçen seneden oluşan. Takımın da hani %80'i tutulur diye düşünüyorum. Bunun üstüne daha seviyesi yüksek oyuncuları takımımıza katıp orada da başarılı olmak, hem camiamızı hem Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum.
1: Bakın şimdi mesaj geldi. Samet Başkan, Beşiktaşlıdır kendisi. Samet Başkan şampiyonluğunuzu kutluyor. Öncelikle hocam onu söyleyelim.
0: Çok teşekkürler.
1: Futbolu sadece erkeklere mal etmemek lazım demiş. Kadın futbolu için de Burak Aslan Galatasaray Başkanı'dayken kadın futbol takımı kurmalısınız diye kendisiyle de konuşmuştuk demiş. Aslında Beşiktaş'ta ama Burak Bey'le demek ki böyle bir şeyleri oldu. Sohbetleri oldu. Onlar da zaten şampiyonluklar aldılar değil mi? Galatasaray'ın da şampiyonluğu
0: yani,
1: var.
0: Evet, Galatasaray'da biz de 5 senedir kadın ligindeyiz. Hı-hı. Kadın ligine renk kattığımızı düşünüyoruz. Seviyeyi daha yüksek çıkardığımızı düşünüyoruz. Tabii ki sağ içinde güzel bir rekabetimiz var ama sağ dışında da işte dediğim gibi yani hep beraber kadın futbolunu daha yükseğe taşımamız lazım.
1: Mesela siz ikisinde de bulunduğunuz için soracağım sevgili hocam. Kadın futbolunda şu anda en büyük sorun nedir? Erkek futboluna yani, göre.
0: Böyle bunun hani bana göre en büyük sorunu, yani sorun demeyelim de yani amatör branş olması, yani amatör olduğu için oyuncu getirmekte zorlanıyorsunuz. Yani yurt dışındaki oyuncu ne yazık ki Türkiye'yi tercih etmiyor. Veya işte siz oyuncu getiriyorsunuz, oyuncu bir ay sonra çekip gidebiliyor ve hiçbir şey yapamıyorsunuz. Öncelikle bence bunun değişmesi gerekiyor.
1: Profesyonel liglerin kurulması lazım diyorsun sana.
0: Aynen öyle. Ya tam profesyonel lige geçiyorsunuz. Ondan sonra bence daha iyi oynayabileceğiz. Seviyeyi daha da arttırabileceğiz. Yani bunun dışında kadın futbol hiçbir gelir kaynağı yok aslında. Sadece sponsorla
1: evet,
0: bir kurum diyebilirim. Hani tabii bunda işte maçların oynandığı yer, yani biz bir tane statta maç oynadık. Hani bunların çoğaltılması daha güzel olur. Hani bir seyirci geliri, yayın geliri. Ya tabii bunlar hani çok derin konular ama kadın futbolu geliştirmek istiyorsak bence hani bunların da zamanla daha iyi noktaya gelebileceğini düşünüyorum. Yani Almanya'da mesela 40 bin 50 bin kişiye oynuyorlar. Keza İspanya öyle. Yani çok ciddi yatırımlar var yurt dışında. Ya biz bu seviyelere gelebiliriz ama biraz hani zaman alacak diye düşünüyorum.
1: Biz şimdi tabii sosyal medyada çok yetenekli futbolcular görüyoruz kadın futbolunda. Size göre en yetenekli ülke hangisi bu konuda? Gökhan hocam.
0: Amerika'yı söyleyebilirim. İsveç, İspanya, Brezilya, yani şu an hani İngiltere. Zaten son Dünya Kupası'na, Avrupa Kupası'na baktığımız zaman da işte gerek İspanya gerek İngiltere çok üst düzey oyunculara sahip gerçekten.
1: Evet. Amerika'yı doğru diyorsunuz. Gerçekten orada büyük ilgi var kadınlardan.
0: Ya orada bambaşka bir seviye var. Orada yani ligden, lig dışında bütün üniversitelerin kadın futbol takımı var ve bunların ligi var. Yani çok inanılmaz bir seviyedeler yani.
1: Kısa bir süre önce de Sinop'ta İsviçre ile karşılaşmıştı kadın milli takımımız. Evet. Orada da inanılmaz bir destek ve ilgi görülmüştü şehirde.
0: Ya, tabii ki bir de yani baktığım zaman yani İsviçre inanılmaz bir oyuncu grubuna sahip. Yani, o da bizim için çok başarılı bir maç olmuştu. Seyircisiyle, sahada mücadeleyle gayet güzeldi yani.
1: Belki biz sosyal medyada, yazılı basında daha fazla yer vermeliyiz veya görsel basında kadın futbolunu daha ön plana çıkartmak için. Peki size son bir soru sormak istiyorum Gökhan Hocam. İnşallah 3 ön elemeyi dediniz, onları geçtiniz ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda sizi ve takımınızı seyredeceğiz.
0: İnşallah.
1: O zaman mesela maçları hangi statta oynarsınız?
0: Yani hani nerede oynamak istersiniz diye bana soruyorsanız ben kendi stadımda Şükrü Karaçoğlu'da kendi seyircimin önünde oynamayı inanamadım.
1: Biz de orada Şampiyonlar Ligi'nde orada seyretmek isteriz tabii ama maçlar yani çakışır olur sanki.
0: Ya inşallah çakışmaz orada oynarız ama hani onun dışında da açıkçası hani olmazsa nerede oynanır bilemiyorum. Hani belki de Pendik Stadı olur hani en uygunu en yakın.
1: Evet.
0: Yani öyle düşünüyorum ama kendi stadımızda tabii bizim hayalimiz olur gerçekten orada oynamak.
1: Çok teşekkürler Gökhan Hocam, başarılarınızın devamını dileriz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İyi akşamlar diliyoruz.
0: İyi yayınlar, kolay gelsin.
1: Sağ olun. Evet, Gökhan Bozkaya ile birlikteydik. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü. Spor Servisi devam ediyor.
2: Spor Servisi Avrupa Ligleri.

0: Evet, bakıyorum saatler 20.14 olmuş artık. Programın son bölümüne doğru da gidiyoruz artık. Son bölümüne girdik. Son bölümde de yine futbol konuşacağız. Bu sefer Avrupa'dan futbol konuşacağız. Onu söyleyelim çünkü Avrupa'da da biliyorsunuz yavaş yavaş şampiyonlar belli oluyor. Şampiyonluk için çılgınca yarışan takımlar var. Onlar var. Bizde işte şampiyon belli oldu biliyorsunuz. Galatasaray şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta ilan etti ve son haftaya şampiyon olarak girdi. Diğer ülkelerde neler olduğunu biraz da sohbetimizde bunlara değineceğiz ve önümüzdeki yıl tabii ki Avrupa Kupalarında kimleri izlediğimizi, izleyeceğimizi de hangi mecralarda böylece anlamış görmüş olacağız. Evet, şimdi telefon konuğumuz Cesur Gökhan Tüfekçi, futbol yorumcusu Cesur Gökhan Tüfekçi ile birlikteyiz. Gökhan, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Ahmet Bey.
0: Evet, sevgili Gökhan, Avrupa liglerinde belli olan şampiyonlar var, değil mi?
1: Evet.
0: Önce istersen onlardan başlayalım. Hangi takımlar şampiyonluğunu belli etti? İşte bir tanesi Galatasaray, değil mi? Ülkemizde şampiyon belli oldu. Sonra da o çılgınca yarışan takımlar var. Mesela İngiltere'de şu anda çılgın bir yarış var şampiyonluk için. Herkes orayı takip edecek, seyredecek. Sonra da diğer takımlara geçelim.
1: Öncelikle temsilcimiz Galatasaray'ı tebrik ediyorum buradan. Başarılı bir süreç geçirdi. Avrupa'daki yoğunluğuna rağmen gördüğümüz üzere lige de gereken önemi verdi ve dördüncü şampiyonluğu kazanarak.
0: Üst üste dördüncü şampiyonluğunu, evet.
1: Aynen, üst üste dördüncü şampiyonluğunu alarak yoluna devam ediyor ve beşinci şampiyonluk içinde en büyük aday olarak görüyorum. İlk olarak Premier Lig üzerinden başlayalım isterseniz. Çünkü şu anda en büyük yarış orada. Geri kalan liglerde sadece bugün çok önemli bir maç var. Onun dışında Premier Lig asıl dikkat edilmesi gereken nokta. Premier Lig'de şu anda Manchester City'nin dezavantajlı bir konumda olduğunu net bir şekilde dile getirebiliriz. Çünkü Arsenal'in görece kalan iki maçı kolay maçlar. Premier Lig'de Crystal Palace'la oynayacak Manchester City, son hafta Aston Villa gibi Şampiyonlar Ligi'de kalma ihtimali her ne kadar görece çok rahat bir konumda gibi gözükse de yine

0: ne de kalamama ihtimali olan bir takım var.
1: Hı hı.
0: Ama Arsenal'in öyle değil. Küme düşmüş Burnley ile oynayacak. Onlar için çok basit bir rakip diyebilirim. Ki şu anda o beraberlikten sonra da Arsenal kalan iki maçını kazandıktan sonra Manchester City ile bağını koparıyor zaten herhangi
1: evet.
0: bir yere bakmadan.
1: Kendi bağını kendi kesmiş olacak.
0: Aynen
1: bir nevi
0: öyle.
1: Arsenal tabii iki maçını kazanırsa. City ile arasında şu anda 5 puan fark gözüküyor ama aslında City'nin maçı eksik. Evet. O da bugün Crystal Palace'la oynayacak değil mi?
0: Hı-hı. Aynen öyle. Crystal Palace'da bugün maçları var.
1: Konuk edecek onu.
0: Evet, kazandıkları takdirde şöyle bir durum daha var. Hemen akabinde 3 gün sonra olması lazım bir FA Cup maçları var. FA Cup maçında da
1: Bournemouth deplasmanı zannederim.
0: Yok. Chelsea ile oynayacaklar FA Cup'ta.
1: Pardon, ligdeki maç Bournemouth deplasmanıydı. Pardon,
0: aynen,
1: doğru.
0: Aynen. Ve Bournemouth deplasmanı da şöyle, onlar da Şampiyonlar Ligi'ni kovalayan bir takım. Hala matematiksel olarak devam ediyor. Ki bu da çok önemli. Baktığımız zaman Bournemouth da çok formda bir takım.
1: Evet.
0: Büyük takımlara çok zorluk çıkaran bir takım. Ama buradan önce de yine bir final var. Sonuç olarak FA Cup İngiltere'de çok fazla önemsenen bir olduğu için ve Chelsea için de çok önemli bir bu kötü geçen sezonu adına Manchester City için de görece ikinci bir kupayı alma adına değerli olacaktır. O yüzden ikisi de bu maça asılacaktır ve Bournemouth bu yüzden çok şanslı. Hem deplasmana geliyor Manchester City, yorgun bir City ile oynayacak. Bu yüzden Arsenal'in şampiyonluğunu %90 gibi görebiliriz yani.
1: Ya yine de Arsenal'in biliyorsun böyle son dakika sürprizleri vardır taraftarına.
0: Evet.
1: Herkes ondan çekiniyor.
0: Yani hepimiz öyleyiz. Yıllardır çünkü Arteta başarılı bir türlü o istenileni Arsenal'in zaten üzerine yapışmış bir terim var. Onu burada kullanmak istemiyorum ama o terimi de üzerinden kaldırması için bir kere başta Premier Lig aldıktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde de biliyorsunuz final var. İki finali ard arda alırsa ancak bu üzerindeki o sürekli kaybeden imajı ortadan kaldırır.
1: Evet, finalleri bunun kaybeden bir takım maalesef öyle bir
0: maalesef
1: şeyleri var, doğru. Bundan dolayı da bence herkes şu anda İngiltere'de Arsenal taraftarlarının hiçbiri garanti görmüyordur olayı.
0: Hem sadece onlar garanti görmüyor hem de açık söylemek gerekirse bu kaba tabirle söyleyeceğim haram bal muhabbeti var. Hani böyle çok fazla savunmaya önem verip Atletico Madrid gibi Arsenal gibi takımların savunmaya daha fazla önem verip ve duran toptan goller kazanmasıyla ki bence Atletico Madrid öyle değil ama Arsenal'in oyun stili yüzünden de aşırı derecede bir hater'ı var şu anda ve City'nin şampiyon olmasını isteyen çok fazla taraftar var ama son Everton maçında izlediğimiz kadarıyla hala City'nin arka kısmında çok hatalar aşırı derecede direkt kendini belli ediyor yani.
1: Doğru, doğru. Şimdi Arsenal'in kalan maçlarını söyledik. Burnley, içeride Burnley, deplasmanda Crystal Palace.
0: Aynen.
1: City'nin de maçları önce Bournemouth, sonra deplasmanda Bournemouth, sonra içeride Aston Villa. Aston
0: Aynen.
1: Villa deyince aklımıza tabii ki çok yakın bir zamanda City'nin şampiyonluğu geliyor. Aston Villa'yı son maçta yenip şampiyon
0: evet,
1: olmuştu.
0: Evet.
1: Yine olur mu öyle bir şey? Taraftar
0: vallahi
1: bir ümide kapılmış mıdır?
0: Ben şöyle düşünüyorum. Bence bugün bile bunun çözülme ihtimali var. Çünkü Crystal Palace gene dediğim gibi sert geliyor büyüklere. Bu sene Liverpool'u da mağlup ettiler malum. Ve aynı zamanda oyun sistemleri de toplu oynama değil direkt kontrol atakla çıkma üzerine. Ve Glasser'de mükemmel bir şu ana kadar kusursuza yakın bir hocalık gösterdi diyebiliriz. Ama onların aklı da konferans finalinde sonuç olarak.
1: Doğru.
0: Bugün City eğer maçı kazanırsa, City kazandıktan sonra asıl ben kritik maçın Burnley maçı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Burnley'in hiçbir iddiası yok artık yani Premier Lig'i düşünmediği için. Belki Arsenal'e West Ham'ın son dakikada yaptığını yapabilir mi yapamaz mı burası önemli. Aston Villa kısmına gelirsek eğer Bournemouth zaten City'yi yenemediği takdirde Aston Villa rahatlayacak. Herhangi bir iddiası kalmayacak. Aston Villa City rahat bir şekilde geçebilir. Yine dediğim gibi bütün olay Arsenal'de bitiyor. Şu an tamamen iptal Everton maçından sonra Arsenal'in eline geçti diyebiliriz.
1: Evet. Şimdi telefon konuğumuz Gökhan Tüfekçi ve Avrupa futbolunu konuşuyoruz. Premier

0: Konuşuyoruz şu anda da hatta. Sevgili Gökhan, Hull City'yi sormak istiyorum sana. Hull City'de biliyorsun playoff finaline yükseldi.
1: Evet.
0: Kazanırsa Premier Lig'de. Ne dersin? Finalden nasıl bir sonuç çıkar ki favori de değildi aslında buraya kadar.
1: Buraya kadar favori değildi. Hatta playoff hiçbir şekilde öngörülmüyordu bile. Playoff dahi. Bu arada playoff da aslında çok iyi bir konumdaydılar. Bir ara hatta dördüncü sıraya kadar yükseldiler ama arda arda gelen puan kayıplarından sonra son anda, hatta ligin son maçında altıncı sırada olup ondan sonra Millwall'u yendikten sonra rakipleri çok güçlü ve rakipleri aslında Premier Lig'in gediklerinden biri.
0: Değil mi? Düşüp çıkıyor devamlı.
1: Aynen. Southampton ve şöyledir mesela. Rakiplerinin en büyük özelliğinden biri, örnek veriyorum, Premier Lig'in üst segment takımlarına Big Six de dahil olmak üzere hep böyle alttan oyuncu yetiştirip satmak ya da aldıkları düşük bütçeli oyuncuları alıp satmak, ki kendi kadrolarında da değerli oyuncular var. Ama sonuç olarak bu da bir final maçı ve öngörülemez bir durum. Sevgili Acun Ulucan'ın da söylediği üzere forvetleri çok formda. Yine yetenekleri, bu hafta gol atan Berumi, o da çok formda. Yani baktığımızda final olduğu için, final niteliğinde olduğu için ve işin ucunda
0: her şey olabilir.
1: Aynen, işin ucunda şu da var. Şunu bir öngörmek lazım. Çıkarıp burada farazi konuşuyorum. Bir 10 milyon euro bir prim verilse 300 milyon euro gibi bir para kazanacak Hull City. Yani bunu böyle de öngörmek lazım.
0: Bazen Premier Lig'e ayak basarsa 300 milyon euro civarında para mı alıyor?
1: Evet, aynen. Para. Ayak bastı, parası 300 milyon euro. Bizim ülkemizde bu para şampiyonlukta 4,5 milyon euro. Eğer ben yanlış bilmiyorsam ve yanlış okumadım.
0: Doğru şimdi. Doğru. O civarda.
1: İnanılmaz bir uçurum var. Hatta düşen takıma bile 90 milyon euro yardım veriyorlar.
0: İnanılmaz. İnanılmaz para. Peki Acun Ilıcalı takımı kaça satın almış? Çok cüzi bir rakama satın aldı benim bildiğim bu takımı.
1: Sanırım 20...
0: Ben de 15-20 milyon civarı bir şey hatırlıyorum o zaman söylenen rakam.
1: Ya 20 ya 24 mü? Tam net rakamı da öyle olması lazım. Bu civarlarda bir rakama alıp, tabii şöyle bir şey var. Bu, yani oraya çıkarttığınızda o para direkt kulübe aktarılıyor. Sahibi olsa da tabii ki onun dağıtım şekli yine oradaki finansal fair play'e göre ilerliyor ama büyük, çok
0: 20'yi almışlar kadar. Doğru hatırlıyorsun.
1: Aynen, 20 dediğim gibi yani 300 milyon euro girdi olması demek.
0: Pound olarak söyleyeyim. Biz euro alışmışız. İngiltere'de pound ya. 20 milyon pound'a satın almış.
1: 20 milyon pound. Ya aşağı yukarı bizim dediğimiz 24 milyon euro'ya geliyor. Yani çok cüzi bir rakam alıp çok büyük bir başarı olur.
0: Bir de Premier Lig'de galibiyet başı da büyük paralar alıyorsun.
1: Evet evet. Aşağı yukarı Şampiyonlar Ligi'nin yarısı kadar olması lazım. Yani ben yanlış bilmiyorsam ki bu da yaklaşık 2 milyon euro gibi bir civarı. Hatta ilk 6'ya girersen yine 100 milyon euronun üzerinde paralar var. Ya tabii ki oraları hedeflemesi şu an için öngörülen bir durum değil. Ama Hull City'nin önce buraya geçmesi lazım.
0: Geçmesi lazım tabii ki.
1: Bizim için de çok büyük gurur oluyor. Sonuçta bir yöneticimiz, bir Türk spor adamı başarılı oluyor.
0: O yüzden zaten takip ediyoruz değil mi? Türkiye'de çok takip ediliyor Hull City.
1: Evet.
0: Doğal yani olarak.
1: İster istemez yani Fenerbahçeli taraftarlarının yoğunlukta olduğu bir durum olsa da başarılı olduğu zaman
0: herkes bakıyor bence, yani herkesin bir takibinde. Biliyorsun en çok rakipler takip eder şeyi. Rakip takım taraftarı daha çok takip eder ne yaptı ne etti diye. Bu iş öyle. La Liga'ya geçelim mi biraz da?
1: Tabii ki hemen.
0: Real Madrid şampiyonluğu kaybetti. Şimdi Real Madrid'in orada kulüpte tabii çok büyük çalkantılar olacak. Barcelona şampiyonluğunu ilan etti.
1: Öncelikle şöyle girelim mevzuya. Bir kere burada en önemli faktörün La Masia olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Ve altyapıdan bu kadar oyuncu çıkarıp bu kadar faktör olması. Real Madrid'de ise buna sürekli para akışının en yüksek, yani en yüksek kıstasla demeyeyim ama Real Madrid'in bu kadar para harcayıp bu kadar üst düzey değerde oyunculara sahip olup Barcelona'ya karşı bu kadar ezilmesi ciddi anlamda büyük soru işareti.
0: Zaten Şampiyonlar Ligi'nde de yarı finalde veda ettiler.
1: Aynen, orada da veda ettiler ki keza şöyle bir şey var. Mesela Barcelona'nın veda etme şekliyle Real Madrid'in veda etme şekli aynı değil. Çünkü Barcelona veda ederken en önemli oyuncularından biri, hatta büyük maçların Lamine Yamal'dan bile daha fazla öne

çıkan Rafinha iki maçta oynamadı. Şimdi bunlar olduğu zaman ister istemez bir takımın en önemli oyuncusu, örnek veriyorum, geçmişe nazaran söyleyeyim, Messi'nin olmadığını düşündüğünüzde, bir takımın Messi yoksa

0: İki tarafında bütün maçlarını izledim bu arada. Açık bir şekilde şunu söyleyebilirim. Barcelona'nın öndeki oyun kurgusu, yaratıcılığı, teknik kapasitesi, birlikteliği Real Madrid'in herhalde bir 2-3 gömlek üstünde olduğunu açıkça savunabilirim. Bu sene Real Madrid'den çok net şekilde üst düzey transfer demeyeceğim ama takımın
1: en az 10 oyuncu değişecek deniyor.
0: Evet, zaten gidecek oyuncuları da yazmışlar. Ben Madrid stadı da gördüm. Yine Marka'nın açıklamasını da direkt okudum.
1: Arda için neler diyorlar?
0: Arda takımın 5 tane dokunulmaz oyuncusundan biri. Şu an 5 oyuncu var. Hı-hı. Arda bunlardan biri. Şimdi Arsenal'in 90 milyon euro vereceği falan düşünüyor ama ben Real Madrid'in asla 120 yani 120-150 arası bir paradan aşağıya kesinlikle satacağını düşünmüyorum. Çünkü hı-hı, Arda bu senenin hem La Liga'da
1: hem Şampiyonlar Ligi'nde
0: en fazla pozisyon yaratan.
1: Evet, pozisyon yaratan, evet.
0: Aynen, pozisyon yaratan oyuncusu. Şimdi bu çok çok önemli bir durum. Çünkü 2020 yılından beri Real Madrid'de de bir numarada. En fazla pozisyon yaratan ve baktığımızda Arda, bilmiyorum bunu detaylı inceleyenler var mı? Arda'nın oynadığı maç sayısına göre, aldığı dakikaya göre bu çok çok üstün.
1: Evet, aslında doğru.
0: Yani çok maç oynadığı gibi gözüküyor ama 60. dakikada çıktığı kaç tane maç var? Yani sayılamayacak derecede.
1: Mbappe gider mi sence? Çok büyük umutlarla geldi.
0: Valla benim Mbappe'nin gidişiyle alakalı şöyle bir öngörüm var. Eğer Fransa Dünya Kupası'nı kazanamazsa, ki kazanırsa Ballon d'Or'a ortak, kim ne derse desin, hı-hı, Ballon d'Or'a ortak olacak çünkü çok fazla gol attığı için. Ve soyunma odasını dizginleyemezlerse, Mbappe'nin üzerine takım kurmayıp Vinicius'un ve Bellingham'ın, yani oğulların üzerine takım kurma olayı düşünülürse, Arsenal Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa, ki kendisi çocukluktan Arsenal taraftarı, bunu da dile getireyim, ve bir Henry hayranı zaten, Ronaldo ve Henry hayranı, Arsenal'e gitme ihtimali var demek istiyorum ama bu işin içinde PR ve reklam kısmı da var. Çok büyük bir PR'ı var ve Real Madrid'den gelmesi apayrı bir ses getirdi. Gitmesi çok daha büyük bir ses getirir. Ben Real Madrid'in kesinlikle bir sene daha Mbappe'ye şans vereceğini düşünüyorum. Çok fazla anlaşmaları var kendi aralarında. Hmm. Malum sponsorluk. Mesela yapılan, şunu söylemek lazım, kendisine yapılan bütün sponsorluk anlaşmaların imaj haklarından para kazanıyor. Real Madrid'in imaj haklarından para kazanıyor. Ve aynı zamanda bir sponsorluk yapıldığında Real Madrid diyelim BMW ile, yani BMW ile bir sponsorluğu var. Hı hı. Real Madrid onu takım bazında karşılığını çıkarıyor ama bunun için bile Mbappe'ye para ödüyorlar. O yüzden çok fazla anlaşma olduğu için, evet, bu tarz futbolcuların direkt şey olması kolay olmuyor, ayrılması. Ben bu sene kesinlikle ayrılacağını öngörmüyorum.
1: Evet, bakalım, göreceğiz ama çok antipati topladığı da kesin. Evet. Taraftar formlarını zaman zaman ben de bakıyorum Madrid'in. Mbappe'ye bayağı bir söylenenler var orada gördüğüm kadarıyla. Çok teşekkürler sevgili Gökhan. Ağzına sağlık. İyi akşamlar diliyorum sana.
0: Ben çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi günler.
1: Evet, Gökhan Tüfekçi ile birlikteydik. Onda da Avrupa futbolu hakkında güzel bilgiler aldık. Böylece programın da artık sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Veda vakti geldi. Ben Ahmet Füsunoğlu, yapımcım Berkay Küçük ve teknik yönetmenimiz Muhammed Erice Suyut efendim. Yarın 19.30'da yine buradayız. İyi akşamlar.

0: Reklam.
1: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.

0: Radyo 1. Işık Tutanlar.
1: TRT Radyo 1'de her çarşamba siz sevgili dinleyicilerimizle buluştuğumuz Işık Tutanlara hoş geldiniz. Teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar, program yapımcımız Gülşah Çetin Alkan, programı hazırlayan ve sunan ben Zeynep Bayraktutan Çavuşoğlu. Bugün yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Kemençe sanatçısı sevgili Derya Türkan'la beraberiz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Evet, uzun yıllardır biz sizi tanıyoruz. Özellikle ince sazdan.
2: Evet,
1: ruhlarımıza o kadar güzel hitap ettiniz ki unutulmaz eserler bıraktınız. Ama aynı zamanda burası sizin eviniz değil mi? İstanbul Radyosu. Böyle biraz o eskiden gelen hikayeyi dinleyelim. Nasıl başladınız müziğe? Sonra yeni çalışmalarınıza devam edelim.
2: Tabii ben klasik bir cevap olarak aile içinde müzikle tanıştım. Ailem, annem, babam da ikisi de müzik okumuşlar aynı zamanda. Daha sonra ilkokulda rahmetli Fırat Kızıltuğ hocamız bize derse geliyordu. Öğrencilere ders veriyordu, müzik dersi veriyordu. Çeşitli özel günlere de hazırlıyordu öğrencileri. O vesileyle birkaç arkadaşımız ona özel derse gittik ve ben müzikle ciddi olarak tanıştım. Yani nota öğrendim.
1: Çocuk yaşta.
2: Sonra o dönemki eğitim sistemine göre 5 yıllık ilkokuldan sonra konservatuara girdim. 11 yaşındaydım. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı. Orada da İhsan Özgen hocam oldu. Orada da işte orta lise, üniversite derken bir 10 senem geçti o okulda. Bu arada çok erken yaşta profesyonel müziğe de girmiş oldum. Başlamış oldum.
1: Evet.
2: 91 yılıydı. TRT'nin açtığı akitli sınava girdim. Onu kazandım. Akitli olarak başladım.
1: Evet.
2: TRT maceram 91. Evet. Daha doğrusu ben şöyle ayırıyorum. İstanbul Radyosu. Yani
1: evet.
2: TRT başka bir dünya.
1: Kesinlikle.
2: Ama İstanbul Radyosu bambaşka
1: farklı
2: bir dünya.
1: Harbiye'nin o güzel
2: merdivenlerinden,
1: o stüdyolarından siz de geçmişsiniz.
2: Geçtim ve inanın her seferinde oraya ayrı bir muhabbetle gittim.
1: Evet.
2: O stüdyolar, orada yaşamış insanlar, onların
1: çünkü ne üstadlar geçmiş değil mi?
2: Hem de nasıl. Yani sadece musiki tarafında değil, programcılar, spikerler, yani Türkiye'nin en kalbur üstü insanların bulunduğu, edebiyatçılar, bir sürü kıymetli insanı İstanbul Radyosu yetiştirdi veya tanıttı.
1: Evet.
2: Dolayısıyla o dönemlerde aynı
1: sizin
2: zamanda...
1: Sizin bir hayaliniz miydi radyoya girmek?
2: Ya şöyle, radyoculuk bütün dünyada çok prestijli bir şeydir.
1: Evet.
2: Yani radyoda yayın yapmak, müzik yapmak çok prestijlidir.
1: Doğru.
2: Dolayısıyla benim aslında hayallerim, ben o arada aynı zamanda Kültür Bakanlığı Necdet Yaşar'ın sanat yönetmenliğini yaptığı Devlet Türk Müziği Topluluğu'na da akitliydim.
1: Girmiş oldunuz, evet.
2: Fakat şimdi dediğim gibi...
1: Siz o zaman kemençeyi seçmiş miydiniz?
2: Tabii. Ben 11 yaşında seçmiştim.
1: Bayağı eski.
2: Evet.
1: Doğru.
2: Şöyle söyleyeyim size, bizim yetişmemizi sağlayan kayıtlar... İki şekildir. Bir tanesi taş plak kayıtlarıdır.
1: Evet.
2: İkincisi radyodur.
1: Radyo bantları değil
2: evet.
1: mi? Bantları.
2: Yani bu stüdyolarda, tabii burası değil
1: burada
2: inşallah.
1: Burada çok geçmedi de.
2: Evet, burası aman inşallah.
1: İnşallah geçeceğiz oraya.
2: Gerçek radyoya geçilir.
1: Evet, inşallah.
2: O binanın içindeki kayıtlardan biz çok şey öğrendik ve o hayalleri orada kurduk. Dolayısıyla ben içeri girince, radyonun içerisine girince bir şansım da son jenerasyonu, o harikulade insanları gören jenerasyonu yakalamış oldunuz.
1: Arşiv var, çok derin bir arşiv.
2: İnanılmaz bir arşiv var.
1: TRT hep okul diyoruz ya, gerçekten.
2: Öyle.
1: Hepimiz için birer
2: öyle
1: okul.
2: Ya inşallah bu okul hüviyetini devam ettirsin.
1: Evet,
2: bu
1: ki,
2: bir
1: evet.
2: Çünkü bir kültür meselesidir.
1: Kesinlikle. Evet.
2: O kültürü savunursa onu hakikaten buraya giren insanlar da buraya girerken dikkatli olmalarını sağlayacaktır. Bu bir otokontrol olarak olmalı.
1: Çok doğru.
2: Evet. Yoksa metazori bir şey olmaması olmamalı. Lazım.
1: Siz emekli oldunuz.
2: Ben emekli oldum. Evet. Geçen
1: sene. Ama tabii ki müziğe devam.
2: Tabii. Müzik bitmiyor.
1: Peki böyle ilk tanınma zamanlarınız ya da böyle tam müziğin içerisinde dışarıda bulunduğunuz zamanlar nasıl oldu? Kimlerle tanıştınız? Nasıl girdiniz bu işe?
2: Dediğim gibi önce İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Kültür Bakanlığı. Daha sonra yine aynı senelere denk geliyor. Kutsi Ergüner'le tanıştım. Kutsi Ergüner'le dünyaya açılmış olduk. Çünkü onun çok önemli projeleri vardı. Daha doğrusu buna proje demek biraz hafif kalır ama fikirlerdi. Bu fikirlerin menşei de İstanbul'du. Yani İstanbul kültürüyle alakalı fikirlerde birbiriyle başka ortak konularla birleştirip onları müthiş bir kültür çatısı altında toplayan bir müzisyen, bir sanatçı, bir entelektüel olduğu için onunla birlikte yaklaşık 20-22 sene birlikte çalıştık.
1: Evet. Yollar diye bir albüm.
2: Sonra onunla evet. O albüm de çok enteresandır. Onun hikayesi. Şu anda tam hatırlayamayacağım senesini ama meşhur kemancı Yehudi Menuhin'in 80. yaş günü için Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac bir organizasyon düzenlemiş Sorbonne Üniversitesi'nde. Kutsi Ergüner de oraya davetli olarak gidecek ve bana anlattı. Dedi ki ya senin de orada olman lazım. Ya bu kemençeyi görmesi lazım gibisinden. Ve beni Fransız Kültür Bakanlığı davet etti. Onlar bütün masrafları karşıladılar. Ve orada o konseri yapmak için yaklaşık bir 5 dakika bir doğum günü hediyesi gibi bir şey yapıldı. Oraya gitmişken Kutsi abi dedi ki ya gel beraber bir şey yapalım. Değil ne yapalım? Sana. Oturduk, düşündük. İnsanın doğumundan ölümüne kadar olan süreçte ta ana rahminden
1: ölümüne kadar
2: olan zamanı tasvir edelim dedik. Ve öyle yollar, bir albüm yollar çıktı. Evet öyle çıktı.
1: Çok güzel, harika. Yani nereden nereye? Tabii kemençe bize ait bir şey.
2: Şöyle aslında İstanbul'a ait bir şey. Öyle diyelim. Nedeni şu. Kemençe Bizans İmparatorluğu sürecinde görülen bir enstrüman. Doğrusu Türk tarihinde organolojik olarak bakıldığında enstrümanlar listesinde yok.
1: Yok.
2: Fakat bunun bir önemi yok bana göre.
1: Tabii ki.
2: Bu enstrüman İspanya'dan, İber Yarımadası'ndan yola çıkıp Avrupa'ya, bir kolu İrlanda'ya, bir kolu İtalya'ya, bir kolu Balkanlar'da Bulgaristan'a kadar.
1: Yunanistan. Çok fazla görüyoruz.
2: Tabii Yunanistan'da önce İstanbul.
1: Önce İstanbul.
2: Evet, yani Bizans İmparatoru mesela Girit Adası'nı kalkındırmak, sanatsal olarak, kültürel olarak kalkındırmak amacıyla oraya kemençecileri gönderiyor. Mesela böyle bir bilgi var. Evet. Dolayısıyla bugün dünyada Girit kemençesi diye tanınan kemençe aslında 9. yüzyılda, 10. yüzyılda oradan
1: İstanbul.
2: Gitmiş. İstanbul, evet.
1: Ne güzel.
2: O yüzden ben de ismini İstanbul kemençesi
1: ama
2: olarak koyuyorum.
1: Ama şimdi duyduğumuz zaman o sesi, o tınıyı duyduğumuz zaman işte aklımıza ya Yunan geliyor ya Türk geliyor. Yani bizim buralar geliyor.
2: Çok doğru.
1: Hani başka ülkeler gelmiyor maalesef.
2: Çok doğru. Çünkü neden? Mesela buna benzer formda bir de Kastamonu'da bir kemençe var. Aynı formda yani yarım armudi şekil. Orada da çalış şekli bakarsak daha folklorik düzeyde çalınıyor.
1: Evet.
2: Yani bu enstrüman aslında İstanbul'da da klasik Türk müziği diyelim o müziğin içinde kullanılmadan önce de sokakta aslında dans müziğine eşlik eden bir enstrüman. Dolayısıyla
1: vals de çalınabiliyor değil
2: her
1: mi?
2: Şey çalınır
1: her şey
2: ama yani şöyle orijinali orada dans eden insanlara eşlik etmek
1: eşlik
2: aslında.
1: Etmek,
2: yani
1: evet.
2: İstanbul'un sokak müziği
1: nedeni.
2: Tabii. Sokak müziği. Yani zaten baktığımızda
1: ama kolay da bir enstrüman değil herhalde.
2: Çok zor.
1: Evet.
2: Yani çok zor. Neden çok zor? Tırnakla çalınıyor.
1: Tabii, evet. O yüzden
2: tırnağın tele yandan değdirmekle evet. çalınıyor. Entonasyonu çok zor. Neden? Çok kısıtlı bir alan evet. içerisinde evet. sesler.
1: Evet. Ama çok böyle duygusal bir müzik değil mi? Yani böyle insan

0: İnsanın ruhuna dokunan bir tarafı var.
1: Evet, kemençe.
0: Ya ben çok eğlenceli gelmiyor bana. Bana çok duygusal geliyor.
1: Evet, şimdi şöyle, aslında öyle bir tarafı da var ama genel olarak sizin söylediğinizi insanlar şey yapıyorlar. Yani onu, o tarafı daha çok, hele de bizim müziğimizin içerisinde.
0: Çok. Evet,
1: Yani öyle
0: uyuyor.
1: çok
0: Bizim müziğe
1: evet,
0: çok
1: çok
0: uyuyor.
1: uyuyor. Yani klasik Türk müziğine de uyuyor. Ya her şeye uyuyor aslında
0: Evet,
1: bakarsanız.
0: aslında öyle. Vals de
1: Tabii, tabii,
0: dinleyebiliyorsunuz.
1: tabii, tabii.
0: Eşiniz Dilek Hanım'ın albümlerinde de var değil mi?
1: Evet,
0: Çünkü o tını hatırlamaya
1: evet,
0: çalışıyorum
1: evet,
0: ya.
1: evet. Ya
0: Onun
1: biz
0: albümlerinde de
1: birlikte
0: var.
1: çalışıyoruz zaten. Onun
0: Evet. Çok
1: albümlerinde de
0: güzel bir
1: var.
0: ses
1: Sağ
0: gerçekten.
1: olun.
0: Buradan selamlarımızı iletin kendisine.
1: Bağ üstüne.
0: Evet ve çok güzel bir uyum tabii ki onun sesiyle sizin kemençe
1: Evet,
0: çok güzel bir
1: bazen
0: uyum
1: birleştiriyorlar.
0: sağlamış. Evet, peki ince saz nasıl oldu?
1: İnce saz şöyle oldu. Biz Tamburi Murat Aydemir'le öğrencilik yıllarımızda çok çalışıyorduk. İkili oluşturmak için. Onun da kaynağı aslında Necdet Yaşar, Niyazi Sayın, İhsan Özgen'di. Onlardan özenerek başlamıştık. Sonra bunu bir albüm yapma teklifi geldi Kanada'dan. 95-96 senesiydi sanıyorum. Bunu kaydetmek için Cengiz Onural'ın stüdyosunda olmak istedik. Cengiz Onural'la da tanışmak istiyorduk. Çünkü Yeni Türkü'de harika şarkıları var. Ben de o zaman yani çok iyi bir Yeni Türkü dinleyicisiyim.
0: Dinleyicisiniz,
1: Onları çok iyi tanıyorum. Hep birlikte bir şeyler olsun dedik. Cengiz abi çok severek kabul etti. Bu kayıtlar süresince birbirimizle çok yakınlaştık. Ve orada aslında ince saz bir muhabbet sonucu çıkan bir müzik oldu. Neden? Çünkü Cengiz abinin çantasındaki bestelediği eserleri onları getirdi bir akşam. Ya şunlara bir bakalım, çalalım dedik. İşte o Eski Nisan, işte ne bileyim bilmem ne parçası, işte
0: O şekilde
1: Bayram, öyle
0: çıktı.
1: öyle. Onları öyle çaldık, ya çocuklar bunları
0: Ne
1: kaydetsek
0: kadar güzel
1: dedik.
0: oldu.
1: Ondan sonra biz bu yolculuğa başladık. Sonra arkası
0: Gelmeye
1: 7-7
0: başladı.
1: albümle geldi,
0: Yedi
1: evet.
0: albüm çok güzel.
1: Ben 7 albümde tabii 7 albümde Melahat Gülses'le
0: Melahat
1: çalıştık,
0: Gülses'le
1: Dilek
0: çalıştı. Doğru,
1: Türkan'la
0: evet.
1: çalıştık,
0: Evet,
1: Cengiz
0: evet.
1: Özkan'la çalıştık
0: Doğru,
1: tabii.
0: evet. Erkan Oğur'la daha sonra mı?
1: Erkan abiyle de tabii çok eski, onunla da okuldan tanışıyoruz.
0: Nasıl bir ses ama ya. Hayranım
1: Müthiştir.
0: yani acayip. Ya. O kadar isterim ki ışık tutanlara gelmesini.
1: Ay keşke.
0: Gerçekten çok isterim. Çünkü hayranıyım gerçekten.
1: Ya Erkan Oğur tabii çok farklı bir ruh.
0: Evet çok
1: Yani
0: farklı bir ruh.
1: müzikal düşüncesi, bakışı
0: O
1: çok
0: böyle bir
1: farklı.
0: yorum yapıyor yani.
1: Evet.
0: O herkesin söylediği şarkılara o farklı bir yorumla
1: Tabii. Ve bunu da
0: giriyor.
1: hiçbir şey yapmadan.
0: Tabii çok doğal.
1: Yani çok doğal
0: Çok doğal.
1: yani.
0: Tabii
1: Ya
0: çok
1: işte abi
0: doğal.
1: şunu şöyle sen
0: O anda
1: çalsan
0: ne
1: desen
0: hissediyor
1: ne hissediyor?
0: acaba?
1: İşte o
0: Onu.
1: artık herhalde
0: Evet.
1: doğuştan gelen bir şey
0: Kesinlikle bir
1: yani, o
0: yetenek.
1: akış.
0: Evet. İnce
1: Bizim
0: Saz albümleri hiç unutmuyorum. Ben gidip almıştım. Aldım ve arabada hala daha
1: hala
0: duruyor. Hala daha. Çünkü hep arabada dinliyorum. Böyle müthiş tabii dinlendiren, keyif veren. Çok güzel
1: sağ olun,
0: albümlerdi.
1: sağ
0: Çok
1: olun.
0: güzel. Devamını
1: İnşallah
0: isteriz.
1: biz tabii ayrıldık tabii,
0: Biliyorum.
1: yaklaşık
0: Evet.
1: bir 15 sene oldu. Onlar devam
0: Ama
1: ediyorlar.
0: başka bir şekilde de devam edebilirsiniz.
1: Yani tabii
0: Tabii.
1: biz kendi albümlerimizi çıkartıyoruz,
0: Zaten
1: kendi müziğimizi
0: çıkardınız tabii,
1: tabii
0: evet.
1: tabii.
0: Evet. Ne yaptınız en son?
1: En
0: Yurt
1: son,
0: dışında çok önemli işler yaptınız, onu biliyorum.
1: evet, şimdi en son şöyle, benim Murat Aydemir'le
0: Evet.
1: yaklaşık 13-14 sene sonra bir albümümüz çıktı Belçika'da. Ahenk 3. Benim solo albümüm çıktı, İstanbul Kemençesi.
0: İstanbul Kemençesi,
1: Efendime
0: evet.
1: söyleyeyim. Şimdi iki proje üzerinde çalışıyorum. Yani biz zaten bir taraftan yurt dışında Berlin'de yaşıyoruz.
0: Evet.
1: Orada kendi akademimiz var. Orada eşimle birlikte
0: Ne
1: o
0: kadar
1: akademiyi
0: güzel.
1: devam
0: Evet.
1: ettiriyoruz.
0: Zaman
1: İşte
0: zaman buraya gidip
1: buraya,
0: geliyorsunuz.
1: evet, zaman zaman buraya
0: Çok iyi
1: geliyoruz.
0: yakalamışız sizi o zaman.
1: Evet,
0: Bu
1: güzel
0: anlamda.
1: denk geldi.
0: Evet, iyi denk geldi. Berlin'de nasıl anlaşılması, müziğimizin oradaki yankıları nasıl?
1: Şimdi Avrupa genel olarak bu meseleye yıllardır bir kültür hazinesi olarak bakıyor. Burada Türk müziği, işte ne bileyim Ermeni müziği, Yunan müziği olarak bakmıyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bir Osmanlı bakiyesi, Osmanlı kültürü, İstanbul kültürü ve yeni Cumhuriyet
0: Evet.
1: dönemi. Bunları
0: aslında bir tarihi de anlatıyor değil mi?
1: Tabii,
0: müzikle
1: tabii,
0: beraber o tarihi tabii. de görmüş oluyoruz.
1: Yani dilini anlamadınız ama melodilerden çıkartabileceğiniz bir tarih,
0: bir
1: şekilde bir
0: yaşanmışlık
1: yaşanmışlık.
0: var. Evet.
1: Şimdi bunu doğru anlatmak, düzgün bir şekilde anlatmak.
0: Önemli olan
1: şunu
0: o.
1: Demek evet. istemiyorum. Yani yemeği yedirmek için onların istediği sosları dökersiniz. O bizim damak tadımıza hiç uymaz.
0: Uymaz
1: ama onlar
0: doğru.
1: yerler. Bundan bahsetmiyorum. Olduğu gibi, olması gerektiği gibi.
0: Ve ama zaten öyle bir eğitim alıyorsunuz siz değil mi?
1: Yani böyle, öyle olması,
0: öyle bir kültürden
1: öyle olması. Evet, öyle olması gerekiyor. Onlara da bu kültürün arkasında durduğumuzu göstermek gerekiyor.
0: Doğru.
1: Bu bir misyon olarak değil, bir kabul ettirmek kompleksiyle değil.
0: Evet.
1: Yani daha ciddi ve bu kültürden zevk aldığımızı önce biz alacağız ki
0: tabii.
1: karşı tarafa aksettireceğiz. Evet. Avrupa'da dolayısıyla böyle bir şey var, açık. Herkes olmasa da genel olarak zaten klasik müzik de öyle. Herkes
0: tabii.
1: öyle sabahtan akşama kadar klasik
0: Elbette.
1: Müzik dinlemiyor.
0: Elbette.
1: Buna açıklar. Berlin dediğinizde Berlin'de neredeyse 350 binden fazla Türk yaşıyor.
0: Evet, çok fazla değil mi?
1: Çok fazla. Böyle bir komünite var ve bu komünite dağınık aslında.
0: Doğru.
1: Çünkü çeşitli gruplar kendi şeylerini, komünitelerini kurmuşlar,
0: oluşturmuşlar.
1: Onlar da birbirleri arasında
0: daha yerel müzikler.
1: Yerel müzikler. Tabii halk müziği şu
0: her
1: anda
0: zaman var.
1: Her zaman var. Türkiye'de de bence tek yaşayan müzik halk müziği bu arada.
0: Evet.
1: Onun dışında meraklı insanlar var.
0: Var, evet.
1: Türkiye'nin kültürlü olduğunu düşündüğümüz yani mühendis
0: tarafı,
1: ne bileyim işte
0: evet.
1: o tarafta onların da hiç ilgisi yok. Ama onların da olacak. Çünkü bu işler maalesef gurbette öğreniliyor.
0: Değil mi? Evet,
1: tabii
0: doğru.
1: Onlar da bakacaklar. Ya burada ne var?
0: Evet.
1: Ne oluyor? Bilmem.
0: Yavaş yavaş.
1: Yavaş yavaş.
0: Herkes bunu
1: Türkiye'nin
0: görmüş olacak.
1: Bu sorunu genel olarak
0: kesinlikle.
1: Sorunu.
0: Yani zaten Türkiye'nin içinde de böyle bir sorunumuz var ya bizim
1: o,
0: yani.
1: O
0: orada
1: bizi,
0: olmaması
1: tabii.
0: imkansız.
1: Mahveden şey o zaten
0: tabii,
1: yani.
0: Evet. Peki bu yeni neslin bu sizin müziğinize, sizin yaptığınız müziğe bakış açısı nasıl? Hani bu rapler, bilmem neler, bu yeni yeni çıkan türler olunca acaba gençlik siz daha iyi takip ediyorsunuzdur.
1: Şimdi sorun çok büyük aslına bakarsanız. Neden? Ben kendi kızımın lise sonlara doğru yaklaşıyor. O jenerasyonuna baktığım zaman bizim kendi zaman sürecimizdeki bilgilerimizle bugünkü arasında uçurum var.
0: Doğru, evet.
1: İnanılmaz zor bir dönemden
0: çok,
1: geçiyoruz.
0: Çok, evet.
1: Şimdi bu çocuklar eğitim seviyeleri iyi okullar, kolejler işte filan. İki tane yabancı dil okuyorlar. Ailelerin durumu çok iyi. Mesela basit yani biraz böyle sohbet etsek kızımla mesela diyor ki baba mesela Haluk Bilginer'i bilmiyorlar diyor.
0: Doğru, evet.
1: Şimdi bu ben Mücapofluoğlu demiyorum bile.
0: Yani elbette.
1: Yani Vasfi Rıza Zob'u demiyorum.
0: Yok, onları artık.
1: Yani olay bitmiş.
0: Hiç kimse bilmez.
1: Evet. Yani bunu.
0: O zaman okumayan bir.
1: Okumayan,
0: toplum,
1: görmeyen.
0: Evet.
1: Saçma sapan bugün elimizdeki imkanlar inanılmaz.
0: Evet.
1: Salisede istediğiniz
0: her şeyi
1: öğreniyorsunuz.
0: Tabii.
1: Ne merak ediyorsunuz? Salise
0: İstediğiniz
1: yani.
0: İstediğiniz kitap ayağınıza geliyor.
1: Ayağınıza
0: bundan
1: geliyor.
0: Daha güzel ne olabilir?
1: İstiyorsanız dinleyin.
0: Evet. Biz arıyorduk,
1: okumayın da
0: bulamıyorduk
1: yani.
0: Bazı
1: tabii.
0: Kitapları.
1: Şimdi Haluk Bilginer kalitesinde
0: çok.
1: Bir tiyatrocuyu çocuklar eğer saçma sapan dizilerden akılda kalacaksa hiç kalmasın
0: kalmaz.
1: Daha iyi.
0: Ama İngilizler çok iyi tanıyor.
1: Ama İngilizler
0: çok
1: tanıyor.
0: Çok iyi tanıyor. Yani.
1: Tabii. Çünkü tam tersi bir dünya
0: evet.
1: yaşıyor o tarafta.
0: Evet.
1: Yani buradan çıktığınız zaman orada tam tersi bir dünya yaşıyor.
0: Evet.
1: Aynı zamanda müzisyenler. Yani bu ülkenin kaliteli müzisyenleri,
0: evet.
1: sanatçıları yurt dışında tanınıyor.
0: Evet.
1: Ama Türkiye'de bilinmiyor.
0: Evet.
1: İlgisi yok insanların.
0: İlgisi yok. Evet. Konserler.
1: Konserler
0: ne kadar
1: öyle.
0: Daha sakin geçiyor.
1: Ve
0: evet.
1: Daha da kötü mesela o ilgiye sahip olan insanların o yapabilirlikleri maddi olarak zor. Ama o zorlukları olmayan insanların da buraya ilgisi yok.
0: İlgisi yok.
1: Ve maalesef o ilgisi olmayanlar çoğaldı.
0: Çoğaldı. Evet.
1: Yani %80'e 20 oldu.
0: Evet.
1: Bu bir ülke için çok kötü bir
0: Çok kötü.
1: şey.
0: Bir başka konuğumla konuşuyorduk işte klasik müzik üzerine. İşte yurt dışında Viyana'daki biletlerden bahsetti. O biletleri bulmak imkansız.
1: Tabii canım.
0: Bulunca da 2000 Euro'dan falan bahsetti.
1: Şimdi
0: Yani
1: tabii
0: bu
1: bazı
0: nasıl korkunç bir
1: tabii.
0: zenginlik, ülke için zenginlik yani bir
1: Tabii.
0: turizm, bu da bir sektör. Aslında böyle bakılsa
1: Tabii.

0: O işin ayrı
1: Yani bu
0: tarafı.
1: şekilde bakılsa
0: Tabii.
1: ne kadar
0: Onu
1: muhteşem olur.
0: mesela bir turizm satışı haline de
1: Evet,
0: getiriyor.
1: kesinlikle.
0: Bir prestij.
1: Bunu biz de yapabiliriz. Çünkü bu
0: Tabii.
1: zengin kültür bizde var.
0: Ama işte hangisini
1: Evet.
0: yapacağız?
1: Evet.
0: Yani hangi kültürü benimseyeceğiz?
1: Evet.
0: Yani
1: Haklısınız.
0: bin yıllık mı?
1: Hangi
0: Yüz yıllık mı?
1: kültürü? Doğru.
0: Yani
1: Sağ
0: yoksa
1: söylediniz.
0: ikisinin toplamı mı?
1: Toplamı mı? Evet.
0: Yani biziz, yani onların
1: Yani
0: ikisinin toplamı.
1: sanata biraz yaklaşmamız
0: E,
1: lazım.
0: yaklaşmamız lazım.
1: Bütün bu sıkıntıları aslında uzaklaştığımız için yaşıyoruz. Sanatla biraz iç içe olmamız lazım.
0: Şöyle.
1: Ben de bir tiyatro mezunuyum da o yüzden
0: E, haklısınız. İşte tiyatronun durumu
1: biraz durumu ortada, evet.
0: yani şu anda çok ismi çok dolaşan bir isim,
1: Hı.
0: bir şahsiyet, bir sanatkar olarak Haluk Bilginer
1: Tabii
0: örneğini
1: ki tabii.
0: verdim.
1: Çünkü Oscar'da
0: E
1: biliyorsunuz
0: tabii.
1: ödül alan şahsın şu anda ismini hatırlayamıyorum ama koçu. Yani daha ne
0: Yani
1: olsun
0: daha ne
1: yani.
0: olsun?
1: O bütün ayakta alkışladılar.
0: Yani şimdi o
1: Bence.
0: insanların yani bu merak meselesinden geçtim artık. Çünkü
1: Evet.
0: bu artı
1: Biraz
0: başka bir şey.
1: ailelerle alakalı olabilir mi?
0: Kesinlikle öyle.
1: Yani
0: İşte
1: evet.
0: size demin
1: Hı.
0: bahsettiğim o %80,
1: Evet.
0: yani maddi güçleri çok
1: Hı.
0: yüksek. Ama onlar mesela Dubai'ye gitmeyi tercih
1: Eş
0: ediyorlar.
1: yani evet ama
0: Ya da
1: kızını
0: çocuklarını alıp
1: oğlunu alıp
0: tabii Roma'ya
1: Viyana'ya götürse,
0: gitmiyor. Evet,
1: Roma'ya
0: Roma'ya
1: götürse
0: götürse
1: çok farklı.
0: evet,
1: Valla o
0: gitmiyor.
1: kadar güzel bir sohbetti ki mutlaka sizden de bir şeyler dinlemek istiyoruz. Yapımcımız sizin o güzel eserlerinizden mutlaka birini yayınlamak istiyor. Evet, çok teşekkür ederiz.
0: Sağ
1: Ayağınıza
0: olun.
1: sağlık.
0: Ben
1: Böyle
0: teşekkür
1: hiç
0: ederim.
1: doymadık diyelim.
0: Sağ
1: İnşallah
0: olun.
1: bir dahaki sefere tekrar
0: Sağ olun.
1: sizi konuk
0: Çok
1: almak
0: teşekkürler.
1: isteriz. İyi
0: Sağ olun.
1: günler
0: İyi
1: diliyoruz.
0: günler.
1: Evet sevgili dinleyenler, haftaya ışık tutanlarda tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Radyo 1.
1: Saat 21.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in daveti üzerine Kazakistan'a gitti. Erdoğan çiftini Astana'daki havalimanında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev karşıladı. Resmi temaslarına yarın başlayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için havalimanında coşkulu bir karşılama vardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek. Zirvede İran Savaşı'ndan tarifelere, Tayvan'dan nükleer silahlara kadar birçok önemli başlığın masada olması bekleniyor. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan hükümetleri arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapıyor. Görüşmelerin 3. turunun yarın yapılması bekleniyor. Gazze'de ateşkes ilan edildi ancak İsrail'in saldırıları, ölümler ve engellemeler bitmedi. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Doğu Kudüs'te düzenlediği basın toplantısında İsrail'in ateşkesi sistematik şekilde ihlal ettiğini açıkladı. Her gün ateşkes ihlali olduğuna dikkati çeken yüksek temsilci hala siviller öldürülüyor dedi. Filistinlilere verilen sözler tutulmadı ifadeleriyle uluslararası topluma seslendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sosyal medya ve oyun platformu düzenlemesinin önemli bir milat olduğunu söyledi. Çocuklarımız en büyük servetimizdir, onları korumak insanlığın ortak geleceğine dair ahlaki bir ödevdir, dedi. Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisinin 2 yıl içinde Türkiye'nin her noktasına ulaşacağını da söyledi. Şanlıurfa ve Samsun'da sel felaketinden etkilenenler için 30 milyon lira tutarında kaynak aktarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, afetten etkilenenlerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti. Hazine ve

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nisan ayı verilerinde cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngördüklerini belirtti. Bu yıl cari dengeyi küresel enerji fiyatlarının etkileyeceğini ifade etti. Bakan Şimşek, uygulanan programla bu etkinin yönetilebilir seviyelerde kalacağını ve geçici olacağını değerlendirdiklerinin altını çizdi. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişinin siyasi casusluk suçlamasıyla yargılandığı davada ara karar çıktı. Mahkeme 4 sanığın da tutukluluğunun devamına hükmetti. Ayrıca MİT, BTK ve TEM'den detaylı siber inceleme raporu istendi. İstanbul Güngören'de öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları gönderdiği iddiasıyla yargılanan Muhammed Yusuf Kazıcı hakkında karar çıktı. Mahkeme sanığı toplam 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir biyodizel üretim tesisinde yangın çıktı. Bir işçi hayatını kaybetti. Yanıcı maddelerin bulunduğu tanklarda ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Spor. Ziraat Türkiye Kupası'nda son finalist bugün Ankara'da belli olacak. Saat 20.30'da başlayan maçta Natura Dünyası Gençler Birliği ile Trabzonspor karşılaşıyor. Zorlu mücadele Eryaman Stadyumu'nda oynanıyor. İtalya Kupası bugün sahibini bulacak. Lazio ile Inter, Roma Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Saat 22'de başlayacak final mücadelesi TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Radyo 1. Radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu.

hüzün kuşları. Radyo için yazan Burhan Günel, yöneten Baykal Saran, efekt Cankut Ünal, teknik yapım İsmail Helikli.

sanatçılar: Erol Çetin Tekindor, Güler Gökçen Hıdır, Ayşe Derya Baykal, Taner Cihan Ünal, Hasibe Beyhan Gönenç, Süleyman Ertan Savaşçı, Yıldız Gülseren Devor, Zerrin Işık Şimşek.

0: Geliyorum. Geliyorum. Geliyorum dedim. Aa, ben de başkası sandım.
1: Neredesin ya?
0: Neredesin, var mı? Mutfaktan kapıya gelene kadar. Peki ne bu acele?
1: Bil bakalım ne?
0: Neyi bileyim?
1: Acele mi? Kapıyı kapa önce.
0: Ne oldu?
1: Almanya'ya gidiyorum.
0: Nereye, nereye?
1: Almanya'ya. Zerrin nerelerde? Zerrin!
0: Ay
1: Zerrin!
0: bir dakika Erol, ben çağırırım onu. Sen şu Almanya işini anlatsana. Nereden çıktı bu Almanya?
1: Nereden mi? Yahu unuttun mu? Ben yabancı dil sınavına girmemiş miydim?
0: Ayol, o geçen yıldı.
1: İşin iyisi bir yılda çıkar.
0: Yani sen şimdi sınavı kazandın, öyle mi?
1: Günaydın. Yemek hazır mı, yemek?
0: Hay Allah, birden öyle bir şey dedin ki ne olduğunu anlayamadım.
1: Şimdi anladın ama değil mi? 9 ay Frankfurt'ta kalacağım karıcığım. Tam 9 ay. Düşlerim gerçekleşiyor işte. Dönüşte artık bankada iyi bir yere verirler beni. Müdürlük verirler. Belki İstanbul'a, belki de başka bir yere. Ne oldu? Neden bakıp kaldın öyle?
0: Hiç. Birden sanki.
1: Sevinmedin mi?
0: Ay hiç sevinmez olur muyum? Ama birden 9 ay deyince, 9 ay olduğuna göre biz de gideriz tabii.
1: Siz de mi?
0: Tabii. Hani götürmeyecek misin bizi?
1: Vallahi bak, bunu hiç düşünmemiştim. Ama neyse canım, onu da konuşuruz. Ayşe'nin yanında mı Zerrin?
0: Başka nerede olur canım, gidip çağırayım mı?
1: Sen sofrayı hazırla, ben çağırırım.
0: Ay, Hasibe Hanım evdedir şimdi. Sen gitmesen iyi olur.
1: Canı cehenneme Hasibe Hanım.
0: Hadi sen salata yap. Konuşup durma. Ayşe! Ayşe!
2: Efendim Güler abla.
0: Zerrin'i gönderir misin Ayşe? Babası geldi de.
2: Olur, getireyim.
1: Ayşe mi getirecekmiş Zerrin'i?
0: Her zamanki gibi, evet.
1: Bu kız da yani, görüşmesek olmaz mı?
0: Aa, ne oldu? Demin ben çağırayım diyordun. Şimdi de bu kız da yani diye söyleniyorsun. Eve geldiğinde yüzün gülüyor ama.
1: Sen saçmalamaya başladın yine.
0: Ne zaman gideceksin, hemen mi?
1: Bilmem, herhalde bir ay içinde gönderirler.
0: Dur ben açarım.
1: Ayşe geldiğine göre ben de bırakayım salata yapmayı. Biliyorum o yapıverir nasıl olsa.
3: Babam nerede anne? Hani babam nerede?
0: Yavaş kızım, koşma. Girsene Ayşe.
4: Ben girmesem Güler abla şey ya.
0: Gir hadi gir.
3: Babacığım.
1: Oo, babasının cici kızı. Git televizyonu aç, bakalım ne var.
3: Peki baba.
4: Hoş geldin Erol abi.
1: Sen de hoş geldin Ayşe. Geç bakalım mutfağa.
0: Aa, ne ayıp öyle. O ne biçim söz Erol?
1: Canım yapmadığı şey mi? Erol abisine bir salata yapacak Ayşe. Öyle değil mi?
4: Siz istedikten sonra.
0: Tamam, anlaşıldı. Gel bakalım Ayşe, biz mutfağa girelim. Bari sen de Zerrin'le ilgilen bu arada Erol. Hiç ses çıkarmadığına göre bir şeyler karıştırıyor galiba.
1: Olur, sen onu bana bırak. Sofrayı çabuk hazırlayın ha.
4: Erol abi bu akşam pek neşeli.
1: Marulları yıkamıştım ben Ayşe.
0: Sen artık ayak altında dolaşma lütfen.
1: Dolaşmam karıcığım, dolaşma.
4: Ne oldu Güler abla? Sen neden sinirlisin?
0: Almanya'ya gidiyormuş Erol abi.
4: Almanya'ya mı? Niçin? Çalışmaya mı yoksa?
0: Yok canım, banka gönderiyormuş.
4: Ya, demek gideceksiniz buradan. Demek bir daha...
0: Yok canım, biz değil, o gidecek.
4: Tek başına mı?
0: Ne bileyim, öyleymiş galiba. Daha tam olarak konuşmadık zaten.
4: Şimdi de bir Almanya çıktı ki önüne gelen oraya gitmek istiyor. Taner de hep Almanya Almanya diye sayıklar durur. Şu sınavların sonucunu bir alsa. Ama askerliği var, gidemez ki.
0: Erol'un ki başka tabii, görevle gidiyor o.
4: Doğru. Ne varsa okumakta varmış. Limon nerede Güler abla?
0: Sen onu götür, ben limonu getiririm Ayşe. Sana zaten...

0: zahmet oluyor ama.
1: Ha, aşk olsun, bir salatanın zahmeti mi olurmuş?
2: Oldu mu Ayşe?
1: Evet. Gözün aydın Erol abi. Güler abla anlattı.
2: Teşekkür ederim. Oldu işte sonunda. Ne zamandır bekliyordum.
3: Geliyorum.
1: Taner gelmiştir. Beni çağıracaktır mutlaka. Ben kalkayım.
2: Olur mu öyle şey? Burada yersin. Güler, söyle Taner'e o da burada yesin. Ayşe bizde yiyecek.
4: İyi akşamlar.
3: Hoş geldin Taner. Girsene içeriye.
1: Ah, sen miydin?
4: Daha gelmeyecek misin?
1: Geliyorum canım. Ne var?
3: Ne oldu Taner? Ayşe bizde yesiydi bu akşam.
4: Annem çağırıyor onu. Babam da geldi. Hadi git sen.
1: Hoşça kal Güler abla.
5: Allah'a ısmarladık Erol abi.
3: Güle güle Ayşe.
4: Birazdan şeyler gelecekmiş de.
3: Ya hayırlısı olsun. Ses kesilecek mi?
4: Bilmem. Annem bilir. O karar verir.
3: Neden böyle durgunsun Taner? Çoktandır görünmüyordun da. Hadi gel istersen. Bari sen bizimle ye.
4: Yok olmaz. Ben de gideyim.
3: Bir derdin mi var senin?
4: Yok bir şeyim.
3: Taner.
2: Gelmiyor musunuz Güler?
4: İyi geceler.
3: Bu çocuk da bir şeyler söylemek istiyor ama bir anlayabilsem.
2: Güler.
3: Evet geliyorum.
2: Ne oldu? Neden kalmadı Ayşe?
3: Başlasaydın sen.
2: Öyle yaptım, karnım zil çalıyordu. Seninki uyudu kaldı.
3: Yorgunluktandır. Akşama kadar koşturup duruyor.
2: Bırak onu uyusun. Nasıl olsa birazdan uyanır, o zaman yedirirsin. Hadi karşıma geç şöyle bakalım. Taner miydi gelen?
3: Evet, ona da kal dedim ama istemedi. Ayşe'ye söz kesilecekmiş galiba. Taner'in de çok üzgün bir görünüşü vardı.
2: Bu yaşlarda erkek çocuklar öyle olur, aldırma. İçlerinden neler gelip geçtiğini kimse anlayamaz. Sen de fazla yakınlık gösterme ona, olur mu?
3: Anlayamadım, o da ne demek?
2: İşte canım, şu suyu uzatır mısın? Biliyor musun, Almanya'ya gider gitmez ne yapacağım? Bir sıkacağım kendimi, bir sıkacağım. Aldığım paranın ucundan 3 kuruş bile olsa kendim için ayırmayacağım. Gerisini... Bu habere sevinmedin sen, öyle değil mi?
3: Sevindim. Herkesin düşlediği bir şey bu. Hem herkesi göndermezler oraya.
2: Elbette, 40 yılda bir sınav açılır. Onda da kazanmak öyle zordur ki.
3: Aradan 1 yıl geçti. Tam unutmuşken göndermeleri de bu kadar uzun sürer mi acaba?
2: Biliyorum, sen bu işe sevinmedin.
3: Bu kaçıncı soruşun?
2: Ne bileyim, ama anlıyorum. Sizi götürmeyeceğimi söylediğim için böyle yapıyorsun. Bak güzelim, bak canım, şimdi dinle beni. Oraya sizi de götürürsem alacağım birkaç markı da harcayıp bitiririz. Oysa tek başıma gidersem para da biriktirebilirim. Çocuğumuzun geleceğini düşünmeliyiz. Bu bir fırsat. 9 ay kısa süre değil. Bir araba getirmeyi bile düşünüyorum.
3: Ama Erol...
2: Dinle canım, eğer araba getirip de onu burada satarsak şu kiracılıktan kurtuluruz belki, öyle değil mi? Hı?
3: Ama 9 ay bu, 9 ay. Sensiz burada ne yaparız?
2: Burada kalacağınızı kim söyledi?
3: Nasıl yani?
2: Sizi burada bırakır mıyım? İstanbul'a götüreceğim, annemin yanına. Kadıncağız zaten yalnız yaşıyor. Hiç olmazsa ben dönünceye kadar.
3: Sen ciddi mi söylüyorsun bunu?
2: Neden, olamaz mı?
3: Olup olmayacağını pekala biliyorsun.
2: Şu ışığı söndür.
3: Annenle bir arada oturamayacağımı bile bile bunu düşünmen.
2: Yavaş konuş, çocuğu uyandıracaksın. Peki niçin oturamayacak mısın? Hı? Bugüne kadar denedik mi hiç?
3: Denemeye gerek yok ki. Hele sen yanımızda olmadan bir arada kalmamız. Oh, bunu annen de istemez Erol. Benimle evlendin diye sana düşman olmuştu, unuttun mu?
2: Ama aradan yıllar geçti.
3: Çok zaman geçti sayılmaz.
2: Bu arada gidip geldik, o da gelip gitti.
3: Ama sensiz bir arada kalmadık.
2: Peki, ne yapacağız öyleyse Güler? Hı?
3: Hiç. Sen gelene kadar burada kalırız. Ne yapalım? Madem birlikte olmamızı istemiyorsun, bizi bırakıyorsun.
2: Dönüp dönüp aynı şeyi söylüyorsun. Yok, burada kalamazsınız.
3: Nedenmiş o?
2: En başta güvenilir bir yer değil burası. Hele ben yokken bu Hasibe Hanım'ın evinde kiracı olarak kalmak.
3: Asıl neden bu mu?
2: Başka ne olsun? Gözüm arkada kalır benim Güler. Anlamıyor musun? Gençsin, güzelsin. 9 ay bu çevrede tek başına kalamazsın. Buradaki insanları beğenmiyorum.
3: Kimlermiş onlar? Açık konuş. Hasibe Hanım'ı söylüyorsan, onu ben de beğenmiyorum. Ama kızı Ayşe, kocası Süleyman Efendi, oğlu
2: neyse,
3: Taner...
2: Neyse kapat.

0: Alın bu konuyu. Yarın erken kalkacağım. Yapılacak işlerim var.
1: Söyle, kimlermiş güvenmediklerin? Yoksa bana mı güvenmiyorsun?
0: Bırakalım ha? Dedim. Lütfen.
1: Anladım. Sen bana güvenmiyorsun Erol. Evet. Şimdi daha iyi anladım. Bana güvenmiyorsun.
0: Sözü nereden aldın, nerelere getirdin? Niçin kalktın? Nereye gidiyorsun?
1: Kanepede yatacağım.
0: Güler, çocukluk etme lütfen. Sana güvenmediğimde nereden çıkardın? Gel hadi.
1: Hayır. Ben kaç yıllık karınım senin. Erkek diye seni gördüm. Seni bildim. Seni kabullendim. Belki arkadaşlıklarım oldu senden önce ama her zaman yerimi, sınırımı bildim. Hiç kimseye senin gibi yakınlık duymadım. Bütün bunları senin de bildiğini sanıyordum doğrusu ama...
0: Ben bir şey demedim ki Güler. Bütün bunları biliyorum elbette. Ama benim bilip de senin bilmediğin bazı şeyler vardır. Hele bu çevrede Hasibe Hanım gibiler varken. Hem sen Taner'e hiç dikkat ettin mi?
1: Nesine dikkat edecekmişim Taner'in?
0: Bakışlarına. Seninle konuşurken renkten renge giriyor. Daha bir günden bir güne sana abla demedi.
1: Demek sen bunlara dikkat ediyordun.
0: Gözünden kaçmıyor.
1: Öyle de olsa çocuğun içinde kötülük olduğunu nereden biliyorsun? Duygulu, temiz, biraz da ezik bir çocuk o. Ona abla gibi davranıyorum. Sense tutup bana neler
0: peki,
1: söylüyorsun.
0: Peki, tamam, sözlerimi geri aldım. Hadi hadi şimdi kalk oradan.
1: Sözlerini geri almakla her şey bitti mi yani? O çocukların durumunu bir düşünsene sen. Ona bakarsan ben de Ayşe'nin sana ilgisinden dolayı pekala bir şeyler söyleyebilirim.
0: Ne diyebilirsin ki? Ayşe'yi ikide bir eve getiren sensin.
1: Sen evde olunca gelir o, bilmiyor musun? Her zaman gelmez. Acaba neden? Hı?

0: Ağlamam bacaklarım Allah.
1: Ne o? Bacakların mı ağrıyor gene? Ne oğunup duruyorsun?
0: Ne edeyim oğunmayıp da. Gayrı her yanım veriştirmeye başladı. Gözlerim sulanır, kaşınır. Bacaklarım ağrır, sızlar.
2: Baba, istersen bugün de kahveye ben gideyim ha. İster misin?
1: Ne o, baban kıymete mi bindi?
2: İlk mi gidiyorum anne?
1: Sürekli bir iş tutsan da öyle göstersen evlatlığını. Ama işte gözün yok senin.
2: Onu da yapacağım elbet.
3: Hele şu sınavın sonucunu bir alsın.
1: Alsa ne olacak ha? Kolay mı bu zamanda onun okuması? Simit satsa bundan iyi, bundan iyi.
0: Uğraşma çocukla Hasibe, yeter artık.
1: Lan uğraşıp da ne yapıyorum Süleyman Efendi, Allah Allah. Bir lafta söylemeyecek miyim bu evde ben?
0: Ama hep sen söylüyorsun Hasibe.
2: Baba sen gitme bugün kahveye, ben giderim.
0: Yok, olmaz. Hem patron da pek şey etmedi seni. Çay yapamıyor oğlan diye söylendi geçen sefer.
1: Canım zaten oğlan da laf olsun diye söylüyor. Hem gideyim diyor, hem de kahvede çalıştığımı söylemeyin diye diretiyor. Böyle çalışmak mı olurmuş? Meramı senin gönlünü almak.
2: Ben gidiyorum.
0: Daha çayını bitirmedin ama oğlum.
2: Doydum baba.
0: Bir şey yemedin ki oğlum.
1: Canım sana ne? Elbet karnını doyuracak bir yer bulur kendine. Şu Erol denilen adamın evine uğrasın bir. Bak o güler neler yedirir ona neler.
3: Anne.
1: Ne var kız, ne konuşuyorsun?
0: Ya sabah sabah şu çocuklara haşlamasan olmaz mı ha? O da sofradan aç kalktı işte.
1: Merak etme, az sonra tıkınır o. Sen kendine bak. Başımızda iki tane hazır yiyece. Biri sokaklarda dolaşır, birinin dili nah pabuç gibi. Gene tutturdu biliyor musun?
0: Varma üstüne kızın, gönül onun.
1: Söz de benim. Kızı kendi başına bırakırsan ya davulcuya varır ya zurnacıya.
0: Sen de kasaba veriyorsun.
1: Beğenemedin mi? Nesi varmış kasap Yusuf'un?
0: Tövbe yarabbi, bu kadın ya.
1: Ben bir kere he dedim. Bu kız da he demek zorunda. O güler denilen yok mu o güler? Ah ah ah, ne varsa onun başının altından çıkıyor. Ama az kaldı, dur hele sen dur. Hele bir çıkıp gitsin onlar. Yusuf'umu aldı mı burnumun dibine?
0: Anlamadım, ne demekmiş o?
1: Seninki Almanya'ya gidiyormuş.
0: Kim? Erol Bey mi?
1: Aman, bir iyiliği bassın onun. Erol Bey'miş. Evet, o gidiyor. Karısı da sözde burada kalacakmış. Tabii burada barındırırsa.
0: Ne yapacaksın? Yoksa kocan gitti diye çıkaracak mısın kadıncağızı?
1: Elbette. Ben o eve kızımla damadımı oturtacağım.
0: Yahu.

0: Sen evden adam çıkartmayı kolay mı sanıyorsun?
1: Görürsün bakalım.
0: Kızı da evlendirdin, oldu bitti öyle mi?
1: Oldu bitti tabii.
0: Bu inadın birimizin başını yiyecek ama dur bakalım kimin. Ya çıkmayız derlerse evden?
1: Ben işimi bilirim. Adamsa o Erol Bey denen karısını bizim oğlana bırakıp gitmez. Ya şaşırdın değil mi?
0: Sen delirdin mi be kadın? O ne biçim laf?
1: Biçimi miçimi ortada. Oğlanın halinden anlamıyor musun? Neden hep düşünür? Neden sokağa çıkarken giyinir, kuşanır, aynanın karşısından ayrılmaz? Neden senin yerine çalışmaya gittiğinde Taner kahveye gitti, kimseye söylemeyin ha diye sıkı sıkı tembihler? Ha?
0: Senin on parmağında yağlı kara var kadın. Seninle konuşulmaz.
1: Dur. Bacak. Az daha otur hele. Otur. Gitme. Dur. Daha söyleyeceklerim var.
0: Bu evde oturup seninle konuşulmaz. Ayşe. Hadi eyvallah kızım.
2: Güle güle baba. Sen annemin söylediklerini aldırma.
1: Kız, sen bizi mi dinliyorsun?
2: Ne diye dinleyecekmişim? Konuşman sokaktan duyuluyordu. Bak anne, beni dinle. Erol abi için, Güler abla için söylediklerini ben duymamış olayım. Ama sığır gözlü kasapla evleneceğimi sanıyorsan yanılıyorsun. Ölürüm de onunla evlenmem. Bunu kafana iyice sok.
1: Ben he dedikten sonra sen cık diyeceksin öyle mi? Sen de kasap Yusuf yerine o çulsuz katiple evleneceğini sanıyorsan avucunu yala.
2: Görürüz bakalım kimin dediği olacak.
1: Ne yaparsın? Kaçar mısın ona? Ha? Cevap ver bana. Hadi beni düşünmüyorsun, evimizi düşünmüyorsun, babanı da mı düşünmüyorsun ha? 3 gün iyi, 5 gün hasta adam. Daha ne kadar çalışabilir sanıyorsun? Ondan başka evde çalışacak kim var?
2: Zorda kalırsak ben de çalışırım. Hem babam ne dedi? Kızın gönlüne karışma demedi mi?
1: Onun içini sen bana sor bana. Aslında o da istiyor Yusuf'la evlenmeni. Onu 3 güveysi alacağız. Sonra da baban çalışmayacak, anladın mı?
2: Ölürüm de varmam Yusuf kasaba.
1: Nankör vicdansız. Allah'ım ne biçim evlatlar verdin bana Allah'ım.
2: Yalan söylüyorsun, babam da razı değil. Evlenmeyeceğim işte onunla.
1: Şimdi senin de babanın da seni gözü kör olmayacak seni.

0: içeri Ayşe.
1: Aa, Ayşe ablam ağlamış.
2: Yo, ağlamadım canım.
3: Hadi sen git kendi odanda oyna Zeyrin. Hadi kızım.
1: Ayşe ablam da gelsin ama.
3: Gelecek kızım, o da gelecek. Hadi git sen odana. Hadi gir canım içeriye.
2: Yapılacak bir şeyler varsa yardım edeyim.
3: Aa, bitirdim bütün işleri. Sen geç şöyle otur bakayım. Hayrola Ayşe? Gene bir şey mi oldu?
2: Olmadığı gün yok gibi abla. Gene o konu. Senden saklım gizlim yok. Her şeyi biliyorsun. Ben o adamla evlenemem. Ölümü göze alırım da gene evlenemem. Hem o adamı annemden başka kimse istemiyor ki evde. Ama annem tutturmuş.
3: Biliyorum canım, biliyorum. Yoksa sevdiğin başka biri mi var? Hı? Varsa onu da saklamazsın benden. Anlatırsın değil mi?
2: Var. Hep anlatmak istedim sana. Ama utandım. Hem de...
3: Evet, hem de?
2: Erol abiye söylersin diye çekindim.
3: Söylesem ne olurdu ki Ayşe?
2: Duyarsa bir daha yüzüne hiç bakamam.
3: Anlayamadım. Peki, hiç sözünü etmem. Sen bana anlat bakalım kimmiş bu?
2: Erol abinin çalıştığı bankada Osman adında biri var.
3: Bak sen.
2: İşte o. Küçük bir memur. Erol abiye söylemeyeceksin değil mi? Osman da sakın Erol Bey işitmesin demişti de.
3: İyi. Peki kasaptan önce neden gelip seni istemedi?
2: Biz gelecek yılı düşünüyorduk. Sonra annemden de çekiniyorduk. Annem ne yapsın onu? Alt tarafı küçük bir memur. Kazandığı para bize bile zor yeter. Ama kasap...
3: Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz?
2: Ben de seninle bu konuyu konuşmak istiyordum Güler abla. Ne yapayım dersin?
3: Sana ne söyleyebilirim canım? Desem ya aklının ya da yüreğinin peşinden git diyebilirim. Ama en iyisi ikisinin birleşmesidir. İnsan iş olsun diye evlenirse...

0: Yani yüreğinin sesi demek istedim. Yüreğindeki çırpınmalar.
1: Peki, ne yapmalıyım Güler abla? Sen bana onu söyle.
0: Söyledim ya Ayşe.

0: Hoş geldin Erol Bey.
1: Sağ ol Hasibe Hanım.
0: Zerrin bizde. İstersen sesleneyim de gelsin.
1: İyi olur.
0: Ayşe! Kız Ayşe! Güler Hanım da eve dönmedi daha. Çocuğu bize bırakıp bir yere gittiydi.
1: Güler yok mu evde?
0: Benim bildiğim evde değil. Ama belki de dönmüştür sonra. Kız! Ayşe! Zerrin'i getir. Belki de alışverişe çıkmıştır.
1: Allah Allah. Birlikte çıkacaktık onu.
0: Bugün eve erken geldin Erol Bey. Evin erkeği erken saatte çıkıp geldi mi? Nelerle karşılaşır evinde, nelerle. Kim bilir, insanlık hali. Belki de çarşıya pazara hazırlıyordur kendini. Sen Almanya'ya gidince her iş ona düşecek. Sahiden onu burada mı bırakacaksın Erol Bey?
1: Neden sordun?
0: Neden alacak, ev için.
1: Yoksa evden çıkmamızı mı istiyorsun?
0: Değil mi ya Erol Bey? Kızı evlendireceğiz.
1: Bakalım, zamanı gelsin de düşünürüz.
2: Babacığım.
1: Kız, bu halin ne senin ha?
3: Kaşla göz arasında mürekkep şişesini açmış Erol abi. O kadar temizledim ama olmadı yine de.
1: Seni yaramaz seni. Demek Ayşe ablanı üzdün.
2: Yok, üzmedim. Mürekkebi döktüm.
3: Bir daha yapmaz babası. Şişenin kapağı gevşekmiş.
1: Zarar yok, annesi gelince üstünü değiştirir artık. Sahi Güler nereye gitti biliyor musun Ayşe?
3: Bir yere gitmedi, evde.
0: Evde mi? Kız bir araç çıktı diye.
3: Ne zaman çıktı anne?
0: Aman, daha ne zaman diyor.
1: Hadi Ayşe ablana bir öpücük ver de gidelim kızım.
2: Ayşe abla.
3: Canım benim. Annemin kusuruna bakmayın Erol abi.
1: Artık alıştık Ayşe. Sen onu bırak da Taner nerelerde ha? Onu çoktandır görmedim.
3: Amcam gilde kalıyor. 3 gecedir eve uğramadı.
1: Neden?
2: Baba gidelim.
1: Gideceğiz kızım, biraz dur. Eve neden uğramıyor Ayşe?
3: Annemin yüzünden. Zaten sessiz, içine kapanık bir çocuk. Annem de öyle yapınca.
1: Görürsen benim aradığımı söyle, olmaz mı? Onunla olur, konuşmak istiyorum.
3: Olur Erol abi. Belki sizinle konuşursa açılır. Onun bir derdi var ama ben anlayamadım.
1: Anlarız bakalım.

0: Hadi Erol'cum, gel canım, seni içeriye götüreyim. Sabah işe gideceksin.
1: Güler, Güler, seni seviyorum Güler. Sen benim her şeyimsin. Sen benim Güler.
0: Tabii canım, öyleyim. Hadi gel, seni götüreyim. Omuzuma yaslan şöyle. Tamam işte. Hadi bakalım, gidiyoruz. Ne yaptınız Erol abiyle?
2: Hiç, yemek yedik.
0: Başka?
2: Boş ver, önemli değil.
0: Daha başka neler konuştunuz? Anlatmayacak mısın?
2: Neler mi konuştuk? Üniversite sınavları, Erol abinin Almanya yolculuğu, buna benzer şeyler.
0: Benimle açık konuşamaz mısın? Sana neler sordu? Amacı neymiş? Anlat bana bunları. Biz seninle kardeşiz. Ama aynı zamanda arkadaş da olabilmeliyiz.
2: Abla, çok yalnızım. Kendimi tanıyacak durumda değilim.
0: Benim duygulu kardeşim, efendi kardeşim. Bana açılmayacak mısın?
2: Üsteleme lütfen.
0: Hadi anlat. Aramızda kalacak. Birini seviyorsun değil mi? Söyle bana. Kim bu? İnsan birini sevebilir. Ayıp değil ya. Yoksa annem gibi mi düşüneceğimi sanıyorsun? Annem zavallının biri. Kendisi yaşamamış, bizi de engellemek istiyor.
2: Bırak, sözünü etme onun.
0: Demek yalnızsın öyle mi? Ya ben? Ben ne güne duruyorum?
2: Öyle mutsuz, öyle umutsuzum ki bazen ölmeyi bile düşünüyorum.
0: Ama neden?
2: Herkesin her şeyi var. Bense neyim ben ha? Bir hiç. Varlığımla yokluğum arasında fark var mı? Yok, bir gölgeyim sanki.

0: İşte geldim. Yatırıncaya kadar akla karıyı seçtim. Kocaman adam bir işte mi çocuk kesiliyor? Ne dersiniz? Daha oturalım mı? Yoksa yatalım mı çocuklar?
1: Sen bilirsin Güler abla. Oh, benim uykum geldi. Siz oturun.
2: Sen de kalsana bizimle.
1: Ben yatacağım. Oh, hadi hoşça kalın.
0: İyi geceler canım.
2: Ben de biraz sonra geleceğim.
0: Oh, çiçek kokusunu duyuyor musun bak? Havayı böyle içine doldur. Kokla. Sen de duyacaksın.
2: Evet öyle. Gerçekten çok güzel bir gece bu. Hele sen buradayken. Uyudu mu?
0: Kim? Ha, Erol mu? Çoktan. Fazla içince böyle olur. Ha, sahi. Neler konuştunuz onunla?
2: Almanya'yı anlattı. Çok seviniyor. Sonra Zerrin'i anlattı. Seni de konuştuk.
0: Beni mi?
2: Evet. Günlerdir benimle konuşmak istiyormuş ama bulamamış beni.
0: Tabii bulamaz. Hiç görünmez oldun. Sanki bize dargınsın.
2: Size dargınlık mı? Hele sana. Darılıp kırılabilir miyim sanıyorsun? Elimden gelir mi bu? Gelip her gün sizi görsem bile çok sürmeyecek artık.
0: Neden?
2: İstanbul'a gidiyormuşsunuz. Buna bu akşam karar verdiğini de söyledi. Daha önce kararsızmış ama şimdi...
0: Şimdi kararlı öyle mi? Başka ne söyledi sana? Ne sordu?
2: Sana karşı neler hissettiğimi sormak istedi. Anladım.
0: Ne söyledin peki?
2: O benim ablamdır dedim. Benim ablamdır.
0: Taner? Taner ne oldu?
2: Hiç. Gözüme gece sineklerinden biri kaçtı herhalde.

0: Herkes, bütün sokak uyuyor. Şu bekçi düdükleri de o olmasa, yeryüzünde yalnızca ikimiz varız sanacığım.
1: Başkaları da var.
0: Evet öyle. Bir gün senin de yakınların olacak. Bir evin olacak. Bu günleri hatırladıkça güleceksin.
1: Ben hiç evlenmeyeceğim.
0: Sen öyle san. Günün birinde kendine cici bir kız bulacaksın. Onu çok seveceksin. Ama önce hayatını kazanmalısın. Öğrenimini bitirmelisin.
1: Artık okul da yok. Almanya'ya işçi yazılacağım. Oraya gidemezsem başka bir yer olur artık. Uzak bir yer. Çok uzaklara gitmek istiyorum. Tanıdığım kimsenin olmadığı bir yere.
0: Neden yavrum? Tanıdıkların sana ne kötülük ettiler?
1: Kimse kötülük etmedi. Hiç kimse. Annem bile. Ama ben iyi değilim. Dünyam daraldı. Soluk alamıyorum. Kendimden kurtulamıyorum.
0: Ama neden bu?
1: Bilmiyorum. Hiçbir çıkış yolu da bulamıyorum. Aslında uzaklara gitsem de durum yine değişmeyecek galiba.
0: Çocuksun daha. Üstelik seni delikanlı bile saymam Taner. Gereğinden fazla duygulusun. Sevgiyi zamansız yaşıyorsun. Ters bir insanda tanıdın. Keşke başka birini seçseydin. Kendine uygun birini.
1: Ben dünyanın en iyi insanını seçtim. Ama
0: İlk sevgiler birbirine çok benzer. Bak sana ne anlatacağım.
1: Ne?
0: Çok yıllar önce, lisedeyken bir arkadaşım vardı. Ona çok benziyorsun. Oh, ne zamandır bu türlü şeyleri düşünmüyordum.
1: Anlatma istemiyorsan.
0: Yo, bilmeni istiyorum.
1: Hadi anlat öyleyse, susma.
0: O da gitmişti. Şimdi nerede, ne yapıyor bilmiyorum. Bazen tıpkı ona andırıyorsun. Bir yanın da ona benziyor. Çocuksu bakışların mı, sessizliğin mi, neyin bilemiyorum ama gideceğini söylüyorsun. Bu bir düş bile olsa iyi değil. Senin nerede olduğunu, ne yaptığını bilmek istiyorum yavrum. Okullar bitirmelisin, mutlu olmalısın. Her zaman iyi olmalısın. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bir yere gitmeni istemiyorum.
1: Ama asıl gidecek olan sensin. Ve artık hiçbir zaman buralarda olmayacaksın. Sen gidince her şey bitecek. Her şey.
0: Yanılıyorsun canım. Ben her zaman burada olacağım. Senin ne yaptığını göreceğim. İyi olursan sevineceğim. İnan bana.
1: Bir inanabilsem. Düşlemesi bile güzel olurdu.
0: İnanmalısın. Bu tür duygular, böyle karamsarlıklar sana hiç yakışmıyor. Yaşına uygun değil. Yüzüne uygun değil. Bak, dünya ne kadar güzel. Seninle beraberiz. İki insan, konuşuyoruz. İki arkadaş gibiyiz. Dostuz biz, dost.
1: Dost muyuz? Sahi mi?
0: Elbette canım.
1: Gittiğin yere mektup yazsam.
0: Elbette yazarsın. Zerrin de seni çok sever, bilmez misin?
1: Bilirim, hepiniz seversiniz beni. Hepiniz. Ama ben kendimi anlatamıyorum.
0: Seni çok iyi anlıyorum Taner. İlk gençlik duyguları bunlar. Herkes yaşar. Herkes yaşamıştır. Gelip geçer. Ama geçmeyen şeyler var. Dostluk, arkadaşlık, sevgi.
1: Beni anlamıyorsun. Anlamıyorsun.
0: Anlıyorum canım. Bizim buradan gitmemiz iyi olacak galiba. Çünkü sen yetinmeyi bilecek yaşta değilsin. Benimle aynı havayı solumak sana yetmiyor.
1: Gidin tabii. Tadınız kaçmasın. Kendi yangınımı kendim söndürürüm ben. Hadi, iyi geceler. Geç oldu. Artık yatmalısın.
0: Sen de git uyu oğlum.
1: Gidip sahilde dolaşacağım. Denizi koklayacağım.
0: Bu saatte mi?
1: Evet. Sahilde kaç gece sabahladım sen bilmezsin. Bu gece de ötekilere benziyor. Aydınlık bir yaz gecesi.
0: Beni üzüyorsun ama Taner.
1: İyi geceler.
0: Sözden anlamaz bir çocuk gibi. Sanki benim oğlum. Sanki annesiyim.

0: Demek gidiyorsunuz Güler abla. İnanamıyorum, hala inanamıyorum. Size öyle alışmıştım ki. Üstelik bu kadar kısa sürede toparlandınız, gidiyorsunuz. Hiç değilse önceden hazırlıklı olabilseydik, kendimize alıştırsaydık daha iyi olurdu. Bu kadar şaşırmazdık.
1: Evet, birden karar verdik. Ama böyle gerekiyordu. Erol'un 10 gün içinde Almanya'ya gitmesini istiyorlar. Biz de nasıl olsa gidecektik zaten.
0: Çok üzülüyorum. Yerinizi nasıl dolduracağız bilmem. Dostluğunuzu çok arayacağım Güler abla. Hele Zerrin'i öyle çok özleyeceğim ki.
1: Ben de üzgünüm Ayşe. Ama ne yapalım, hayat böyle. İnsanların bir şeylerin peşinden koşmaları kaçınılmaz bir şey. Ben de sizleri arayacağım. Hiçbirinizi unutmayacağım.
2: Unutursun. İstanbul'a gidiyorsunuz. Büyük şehirler buralara benzemez herhalde. Nasıl olsa Erol abi de dönüşte terfi edip oraya atanacakmış. Eskisi gibi İstanbullu olursunuz yine.
0: Orayı bir görebilseydim. İstanbul'u çok merak ediyorum. Birinde rüyama bile girdi.
1: Bana gelirsiniz işte. İkiniz bir olup gelirsiniz çocuklar. Ne güzel olur ama, öyle değil mi? Hem nasıl olsa mektuplaşacağız.
2: Zaten ben Almanya'ya gidebilirsem oradan geçeceğim, uğrarım. Görürüz bakalım nasıl yermiş şu İstanbul.
1: Gel tabii, ne zaman istersen gel. Sen de öyle Ayşe. Evim sizlere her zaman açık olacak.
3: Güler! Güler, gelip şu çocuğu ayak altından alsana. O boş odaya girmiş, bizi izliyorsun. Bir şeyleri ucundan tutsan, bize yardım etsen olmaz mı? Hiçbir şey yapamazsan çocukla ilgilen.
1: Yorulmuştum, biraz dinleniyordum. Geliyorum, peki peki.
0: Erol abiyi de çok özleyeceğim. Onu gördükçe, onu gördükçe aynı yerde çalışan Osman'ı görür gibi oluyordum. Onun için yolunu gözlüyordum sabah akşam. Osman da onun yüzünü görmüştür diye bakıyordum yüzüne.
2: Ne mırıldanıp duruyorsun?
0: Hiç.
2: Gidip çocuğu sen alsaydın ya, her zaman kucağından düşürmezdin.
0: Seninle baş başa kalmak istedim.
2: Neden?
0: Konuşmak için.
2: Ne konuşacağız?
0: Kendini böyle kapıp koyvermen hiç iyi değil. Hem gidip neden dolaşmıyorsun her günkü gibi? Eşyaların kamyona dolduruluşunu izleme koşuna mı gidiyor? Ben bile çok üzülüyorum sanki.
2: Bırak beni, kendine dert etme.
0: Taner.
2: Abla.
0: Konuş gülüm, söyle. Anlat içinden geçenleri.
2: İyi ki yanımda sen varsın. Şu bomboş odaya bak. Bir zamanlar burada onlar yaşıyordu. Bir süre sonra da başkaları yaşayacak.
4: Bu boş odada durmuş ne vıdı vıdı ediyorsunuz bakayım.
0: Bir şey yapmıyoruz anne. Eşyaların kamyona yüklenişine bakıyorduk.
4: Daha konuşuyorsun.
0: Ne var bunda be anne?
4: Ellinin körü var. Başka işin yok mu kız senin? Senin gözü kör.

0: olmayasça seni. Bir de peşin sıra seyirtecek sığırtma ister sana.
1: Bulaşıkları yıkadım, odaları süpürdüm. Babamın kirli gömleklerini de yıkadım.
0: Ararsan iş her zaman bulunur.
2: Ha, ya sen? Sen ne duruyorsun burada bakalım? Boynunu bükmüş kurbanlık koyunlar gibi ne bakıyorsun öyle?
3: Sana ne? Yoksa seni rahatsız mı ettim?
1: Karışma ona anne, ne olur.
2: İçi kan ağlıyor değil mi? Senin için kan ağlarken ben göbek atıyorum, göbek. Ya aslan oğlum benim. Çıkarırım onları dedim, size inanmadınız. Bakın işte nasıl gidiyorlar.
1: İyi aferin sana. Pek de yakışıyor anne. Konuşmasan olmaz.
3: Bırak konuşsun bakalım.
2: Hem oğlumu hem de evimi kurtardım ellerinden. Damadım da gelip bu eve oturdu muydu? Aman haşlanmış et kokularını duyar gibiyim.
1: Hava alırsın hava.
3: Sen bizi yitirdin de farkında değilsin anne.
1: Sen git de biraz dolaş hadi benim gülüm.
2: Dolaşsın. Bir iş bulacağına sokaklarda fingasın. Eşek kadar oldu daha baba eline bak yor utanmadan.
1: Öğrenci o, ileride elbet çalışacak.
3: Bir gün bu evden temelli çekip gideceğim. Yüzümü göremeyeceksiniz bir daha, anladın mı anne?

0: geldin böyle?
1: Merhaba. Bak geldim işte. İzin verir misin, içeri girebilir miyim?
0: Aa, gir tabii, gir hadi. Ay, öyle şaşırdım ki ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Bu ne sürpriz böyle? Hiç beklemiyordum. Daha sonra geleceksin sanıyordum.
1: Yazmadım sana. Haber verseydim tadı kaçardı. Seni şaşırtamazdım. Birkaç gün sonra değil de işte bugün geldim. Şaşırdın mı?
0: Ay, gerçekten çok şaşırttın beni. Yalnızca erken gelmenle değil tabii. Böyle duruşunla, sesinle, bakışınla şaşırttın.
1: Demek yeni eviniz burası. Artık rahatsındır. Kaynana dırdırından uzak.
0: Evet, haklısın. İnsanın kendi evi rahat oluyor. Bir yıl boyunca az zorluk çekmedim. Ama Erol Almanya'dan döndükten sonra her şey düzeldi. Hepsini unuttum bile.
1: İyi, iyi, aman öyle olsun. Sevindim. Nasıl? Ben de değişmişim değil mi?
0: Çok.
1: Bıraktığın günkü gibi değilim.
0: Bunları uzun uzun konuşuruz. Sen şimdi salona otur. Üzerimi değiştireyim. Az sonra gelirim. Bak, seni yeğenimle de tanıştıracağım. Ne güzel rastlantı. O da burada. Yıldız! Yıldız!
2: Efendim?
0: Bak, bak kim geldi? Ah. Hani sana hep sözünü ederdim ya, Taner. Bu da yeğenim Yıldız.
1: Tanıştığımıza memnun oldum.
2: Ben de.
0: Ütüyü bitirdin mi?
2: Az kaldı teyze.
0: Ben tamamlarım. Hadi siz oturup konuşun biraz.
2: Sen otursaydın burada teyze, ben...
0: Yo yo yo, ben 5 dakikada bitiririm ütüyü. Bıyık sana çok yakışmış Taner. Artık kocaman bir erkek olmuşsun.
1: Sağ ol, utandırıyorsun beni. Sen görmeyeli epey değiştim. Bıyık da onlardan biri.
0: Sevinçten ne yapacağımı, ne söyleyeceğimi şaşırdım. Dur azıcık konuşayım da öyle gideyim içeri.
2: Teyze, ütüyü ben yapardım.
0: Sen otur, acelesi yok. Birazdan yaparım ben. Nasılsın? İyi misin? Yine karamsar mısın eskisi gibi yoksa? Bak, bunu çok rahat soruyorum çünkü...
1: Çünkü iyi olduğumu görüyorsun değil mi? İyiyim. Dedim ya, değiştim. Kendime güven duymaya başladım. Sıkıntılarım biraz uzun sürdü ama sonunda yendim hepsini.
0: Çok iyi, çok sevindim.
1: Yaşamayı çok seviyorum. Bak, buraya geldim, yine karşılaştık.
0: Tabii ya, her şey güzel. Bak, içeriye bile gidemiyorum. Her şey güzel. Geride kalan kötü günler bile.
1: Evet, öyle. Hadi git içeriye de işini tamamla.
0: Ay, şimdi gelirim.
1: Teyzenizin sizin gibi bir yeğeni olduğunu bilmiyordum.
0: Ama...

0: az bir şey kalmıştı. Teyzemi işittiniz. Benim yarım bıraktığımı tamamlayacak. Akşama bir yakınımızın düğününe gideceğiz de giyeceklerimizi ütülüyordum. Ya siz, siz İstanbul'a neden geldiniz? İş için falan mı?
1: Verilmiş bir sözüm vardı, onun için geldim. Aslında İzmir'e gideceğim. 2 yıldır üniversiteye girmek için uğraştım. Sonunda sınavdan iyi haber geldi. Gazetecilik yüksek okulunu kazandım. Konuya yakınlık duyuyorum, bakalım sonu neye varacak.
0: Ah, çok iyi. Şimdilerde insanın istediği okula girebilmesi öyle zor ki. Ne mutlu size, sevdiğiniz bir okula gideceksiniz. Örneğin ben bu yıl liseyi bitirdim ama hiçbir okula puan tutturamadım.
1: Gelecek yıl başarırsınız, üzülmeyin.
0: Yok, üzülmek değil de işte öyle olsaydı.
2: İşte geldim. Ütü de bitti çabucak.
0: Sağ ol teyze.
2: Sen de sağ ol. Zaten bitirmişsin. Bana pek bir şey kalmamış.
1: Hiç değişmemişsin.
2: Sağ ol Taner. Bak bu çok iyi bir haber. Ben de yaşlandım diye üzülüyordum. Demek yaşlanmamışım. Anlat bakalım, ablan ne yapıyor?
1: Sana yazdıktı biliyorsun. Sevdiği adama kaçtıktan sonra aradan 3 ay geçti geçmedi, sizin çıktığınız eve taşındılar. Yakında doğum yapacak.
2: Annen ne yaptı annen? Ayşe'ye dargın mı hala?
1: Yok canım, ana değil mi? Unuttu her şeyi. Şimdi doğacak torununu düşünüyor. Bazen de benimle uğraşıyor.
2: Senden ne istiyormuş?
1: Beni bir akraba kızıyla evlendirmek istiyor. Hemen değil tabii. Önce nişanlanacakmışız, sonra da ben okulumu bitirince.
2: İyi ya işte.
1: İyi olur mu hiç? Ben nasıl birini aradığımı çok iyi biliyorum. Hem annemin amacı başka. Neymiş? Kızın babası varlıklıymış, beni okuturmuş. Okuyamasam bile bana dükkan açarmış. İstemedim tabii. Hem zaten bakalım kız beni beğenecek mi? Ailesi olur diyecek mi? İşte bu yüzden çekişip duruyoruz annemle.
2: Nasıl da konuşmaya daldık.
1: Konuşmayalı çok oldu da ondan.
2: Aç mısın?
1: Yok değilim. Öyle sevindim ki aç olsam bile yiyemem.
2: Olsun olsun, yersin, yoldan geldim. Yıldız, sofrayı hazırlar mısın canım? Taner'le birlikte biz de bir şeyler yiyelim.
0: Peki teyze.
1: Zerrin nerede, evde yok galiba.
2: Düğüne gideceğiz diye babaannesine göndermiştim.
1: Demek onu göremeyeceğim.
2: Yarın görürsün.
1: Ben yarın burada olmayacağım ki.
2: Gitme, akşama kal. Bizimle düğüne gelirsin. Sonra da burada yatarsın.
1: Gideyim, bu akşam yola çıkacağım. İzmir için bilet almam gerek.
0: Neden bir gün daha kalmıyorsunuz?
1: İzmir'e gitmeliyim. Hem sıkılırım. Güler abla bilir, sıkılgan biriyim.
2: Bizi yabancı mı sayıyorsun? Aşk olsun sana. Bu gece bizde kalırsın, yarın gece de İzmir'e yola çıkarsın. Kaçmıyor ya İzmir. Hem kalırsan Erol'la Zerrin de görürsün. Erol gittiğini işitince çok üzülecek.
1: Sahi üzülür mü?
2: Elbette, seni çok sever o. Senin için her zaman iyi şeyler söyler. Bizde kalıyorsun, düğüne de geliyorsun. Tamam mı? Düğünde dans edersiniz Yıldız'la. Nasıl, yalnız mı kalsın kızcağız?
1: Ben dans bilmem ki.
0: Öğrenirsiniz canım, zor bir şey değil ki.
1: Öyle yakınlık gösteriyorsunuz ki kalmamak ayıp olacak galiba.
2: Çok sevindim.
1: Ama şimdi gidip biraz dolaşayım olmaz mı? Akşama doğru dönerim.
2: Peki git. Ama en geç saat 6'da burada ol. Yemeğe bekleyeceğiz, tamam mı? Erol da o zamana kadar gelmiş olur.
1: Hadi hoşça kalın öyleyse.
2: Dur seni geçireyim.
0: Güle güle.
1: Yıldız sana ne kadar benziyor. İnanılacak gibi değil.
2: Bizimle kalmanı biraz da bu nedenle istedim.
1: Sağ ol, çok iyisin. Çok incesin. Ama sen hiçbir zaman...
2: İncelik değil benimki. Mutlu olmanı istiyorum, hepsi bu. Her şey yaşanır, her şeye yeniden başlanır. Yeniden başlamanı görmek istiyorum.
1: Bir gün başlayacağım.
2: Elbette başlayacaksın. Hatta belki başladın bile.
1: Öyle.
2: Bak, bugün yepyeni, çok güzel, beklenmedik bir gün.
1: Ben bekliyordum. Hadi hoşça kal.
2: Peki canım, hadi git artık. Unutma, saat 6'da burada olacaksın. Başka bir yerde takılıp kalma sakın.
1: Tam zamanında gelirim. Başka kimsem yok. Elbette dönüp buraya geleceğim.

Burhan Günel'in radyo için yazdığı Hüzün Kuşları adlı oyunu dinlediniz. Yöneten Baykal Saran, efekt Cankut Ünal. Oynayan sanatçılar: Erol Çetin Tekindor, Güler Gökçen Hıdır, Ayşe Derya Baykal, Taner Cihan Ünal, Hasibe Beyhan Gönenç, Süleyman Ertan Savaşçı, Yıldız Gülseren Devor, Zerrin Işık Şimşek.

0: Evladım, torunum. Sen şu an Balkanların hafızasına bakıyorsun.
1: Milyonlarca Balkan göçmeninin kalbinden kopup gelen bir hikaye. Geçmişin kokusu TRT ortak yapımıyla. Hasret kaldığınız her şeyle sinemalarda. Gelecek bazen geçmişte saklıdır.

5 dakika. Zaman hızla akıyor, hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim, nereye gitsem bugün? Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızla da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Seyahat etmeyi seviyorum. Görmediğim yerleri keşfedip sevdiğim mekanlarda vakit geçirmek hayatımın anlamı. Tabii sürekli seyahat etmenin zorlukları da var. Hayatımdaki her şeyi bu yolculuklara göre düzenliyorum. Her işimi planladığım gün ve saatte yapıyor, asla ertelemiyorum. Seyahatlerimde bana eşlik eden eşyalarımın düzenini ise bir önceki yolculuğun dönüşünde sağlıyorum. Şu an tam da bu işi yapıyorum. Sırt çantamı düzenliyorum. Sırt çantası kısa süreli yolculuklar için vazgeçilmezim. Bir de bu çantanın en önemli parçası cüzdan var tabii. Cüzdan, evden dışarı adım atar atmaz ihtiyaç duyulan en önemli eşya. O yüzden cüzdan düzeni de benim için çok önemli. Ben büyük boy cüzdan kullanmayı severim. Böyle olunca seyahat esnasında ihtiyaç duyacağım bilgi, belge ne varsa içine sığdırabiliyorum. Aradığım şeyi kolayca bulabilmek için de sık sık düzenleme ihtiyacı duyuyorum. Ne dersiniz? Şimdi cüzdanımı birlikte düzenleyip içinde neler olduğuna göz atalım mı? Cüzdan ilk kağıt para saklamak amacıyla kullanılmaya başlansa da birçok insan cüzdanda para dışında başka şeyler de saklıyor. Kimlik kartı benim cüzdan dışında bir yerde saklayamadıklarımın başında yer alıyor. Yine cüzdanımda taşıdığım banka kartları da para olmasa da cüzdanı her an yanımda taşıma sebebim. Cep telefonunun kullanılmasıyla eski önemini yitiren kart vizitlerse benim için hala önemli ve cüzdanımın eksik olmayan parçalarından. Cüzdanların en sevdiğim kısımları ise vesikalık fotoğraf koyulabilen bölüm. Sevdiklerime ait fotoğrafları cüzdanı her açtığımda bu bölümde görmek beni çok mutlu ediyor. Oh, bitti galiba dediğinizi duyar gibiyim ama bitmedi. Daha aldığım ürünlere ait fiş ve faturalar var. Çok yer kaplamalarına rağmen bir türlü cüzdanımda saklamaktan vazgeçemiyorum. Ulaşım araçları kartları, mağazaların indirim kartları derken cüzdanım hep tıka basa dolu oluyor. Bunlar dışında kim bilir daha neler saklayanlarınız vardır.

Cüzdanı ilk bulan kişi görse şimdiki cüzdanları şaşkına dönerdi. Sahi ilk cüzdanı kimler kullandı? Ne zaman girdi hayatımıza cüzdan? Biraz da bundan bahsedelim. Kağıt paranın icadından önce madeni paraları taşımak ve saklamak için para keseleri kullanılıyor. Cüzdan 1600'lerde Amerika'nın doğusunda kağıt paranın tedavüle girmesiyle kullanılmaya başlanıyor. Türkiye'de ise 1927 yılında ilk kağıt paranın basılmasıyla birlikte cüzdana ihtiyaç duyuluyor. İlk önce ticaretle uğraşanlar ve erkekler kullanıyor cüzdanı. Kadının sosyal hayatta daha fazla yer almaya başlamasıyla cüzdan kadınların da günlük yaşamına giriyor. İlk cüzdanların ana maddesini ise inek ve at derileri oluşturuyor. Günümüzde cüzdan, büyük, küçük, kadın, erkek, herkes tarafından kullanılıyor. Zaman içinde hem cüzdanın işleminin genişlemesi hem de saraciye endüstrisinin gelişmesiyle ilk dönemlerine göre daha kullanışlı ve çeşitli modellerde cüzdanlar üretilmeye başlanıyor. Geçenlerde internette görüp çok şaşırdığım bir cüzdan modelinden bahsetmeden cüzdan konusunu sonlandırmayayım. Teknolojinin değişin içine dahil edildiği bu yeni model cüzdanlar, İçini açmadan bir düğmeyle para veya kartları çıkarıp istenilen şey alındıktan sonra yine düğme yardımıyla yerine koymayı sağlıyor. Bir an önce kullanmak için sabırsızlanıyorum. Madeni paraların kullanıldığı dönemlerden günümüze kadar ulaşan keseniz bereketli olsun duasını değiştiriyor. Cüzdanınız bereketli olsun temennisiyle sözlerime son veriyorum. Biz 5 kadın, 1 olduk yola çıktık. Arif ve Sinan'dan da teknik destek almayı unutmadık. Seyyane ile beraber seyir defterini bugün Feyza tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. Beş dakika.

Bernabeu ve Camp Nou. Futbol meraklıları bu isimleri mutlaka duymuştur. İspanya'nın iki önemli futbol kulübünün ezeli rakipler Real Madrid ve Barcelona'nın stadlarının isimleri. Bernabeu stadı Real Madrid takımının Madrid'deki sayısız kupa kazandığı, büyük şampiyonalara ev sahipliği yapan stadı. Dünyanın en ünlü futbol sahası demek yanlış olmaz Bernabeu için. 4 kez UEFA Şampiyonlar Ligi finaline, 1 kez Avrupa Uluslar Kupası, 1 kez de FIFA Dünya Kupası finali bu stadda oynandı. Hem dünya hem de Avrupa Şampiyonası finaline ev sahipliği yapmış ilk stadyum oldu. Stadyumun adı futbolcu ve Real Madrid'in efsanevi başkanı Santiago Bernabeu'dan geliyor. 1943'te Real Madrid takımının başına gelen Bernabeu, yapılacak büyük bir stadyumun kulübün maddi gelirini artıracağını, böylece daha iyi oyuncular transfer edilip takıma uzun vadede fayda sağlanacağını düşünüyordu. Dediğini yaptı. Takımın eski stadyumunun yanındaki geniş alan satın alındı. Düzenlenen mimari yarışmada Monasterio ve Soler ikilisinin projesi birinci seçildi. Ve 1944'te Santiago Bernabeu'nun da katıldığı törenle stadyumun temeli atıldı. 1947'de açılışı yapılan stadın o tarihteki adı Estadio Chamartín'di. Yıllar içinde birkaç kez onarım gören stadyuma son olarak 2020'de yapılan modernizasyon çalışmalarıyla açılır kapanır bir çatı ve çeşitli saha teknolojileri eklendi. 81 bin kişinin üzerinde seyirci alabilen stadyum, yılın 363 günü ziyarete açık tutuluyor. Bernabeu'dan söz ediyorsa,

Elbette El Clasico'dan da bahsetmeliyiz. Üstelik Bernabeu ve Camp Nou stadları yapılmadan çok önce başlayan bir hikaye bu. Takvimler 13 Mayıs 1902'yi gösterirken 2,5 yıl önce kurulmuş Katalan futbol takımı Barcelona sadece 2 ay önce kurulmuş İspanyol bir ekiple ilk kez karşı karşıya gelmek üzere Madrid'e geliyordu. O gün oynanacak maçın ileride dünya futbolunun en büyük rekabetinin başlangıcı olacağını henüz kimse bilmiyordu. Karşılaşma Kral 8. Alfonso'nun tahta geçişini kutlamak için organize edilen kupanın yarı final maçıydı. Katalan ekibi bu maçın kendileri için kolay geçeceğini düşünüyordu. O tarihte İspanya'nın en iyi futbol takımı Athletic Bilbao'ydu. Real Madrid'in o zamanki adıyla Los Blancos'ların ise adı bile duyulmamıştı. Bugünkü gibi o zaman da formaları beyaz renkte olan takımın sözcük anlamı da beyazlardı. Maç bugün Bernabeu Stadyumu'nun bulunduğu yerdeki at yarışı pistinde yapıldı. Los Blancos'ların tek yabancı oyuncusu Arthur Johnson topu ağlara gönderen ilk oyuncu oldu. Böylece El Clasico'da ilk golü atan futbolcu olarak tarihe geçti. Golü ilk onlar atsa da maçı 3-1 üstünlükle Barcelona kazandı. Hatta finalde Athletic Bilbao'yu yenerek Kral Kupası'nı da kazandılar. İşte Madrid'deki at yarışı pistinde başlayan rekabet o gün bugündür devam ediyor. ...1929'dan bu yana La Liga adını alan İspanya Futbol Ligi'nde iki takım 261 kez karşı karşıya geldi. İlk maçı kaybetse de Real Madrid 106 galibiyetle üstünlüğü elde tutuyor. Barcelona 104 kez El Clasico'yu kazanırken 52 karşılaşmada berabere sonuçlandı. Futbol tarihinde efsaneleşmiş pek çok oyuncunun forma giydiği iki takım Avrupa, Brezilya, Arjantin ve Latin Amerika ülkelerinden yıldız oyuncuları kadrolarına kattı. 2000'li yılların başında Portekizli Luis Figo, Fransız Zidane, Brezilyalı Ronaldo ve İngiliz David Beckham Real Madrid forması giyiyordu. Aynı dönemde Barcelona forması giyen futbolcular arasında Ronaldinho, Samuel Eto'o, Yaya

0: And Messi steps up to the plate just when Barcelona needed it most for 2 minutes.
1: Iniesta bajo palos. El disparo de Messi.
2: Gol. Va a disparar.
3: Günümüzde de bu durum devam ediyor ve bu iki takım genç yetenekleri, yıldızlaşmış oyuncuları kadrosuna katmayı sürdürüyor. Türk futbolunun genç yıldızı Arda Güler de 2023'ten bu yana Real Madrid takımında forma giyiyor. Şimdiye dek en çok izlenen El Clasico derbisi 2017'de oynandı. Karşılaşma 185'ten fazla ülkede, 50'den fazla uluslararası kanalda gösterilmiş, yaklaşık 650 milyon kişiye ulaşmıştı. Sonucu merak edenler için hemen söyleyelim. Messi'li Barcelona 3, Ronaldo'lu Real Madrid 2. Yıllar süren bu rekabetin ardında tarih, siyaset ve kültürle yoğrulmuş bir çatışma da var. Real Madrid daha çok kraliyet kulübü olarak bilinirken, Barcelona, Katalonya'nın bağımsızlık mücadelesinin sembolü olarak sahaya çıkıyor. Bu yüzden El Clasico yalnızca bir futbol maçı değil, çok daha fazlası. Zaten futbol ne zaman sadece futbol oldu ki? Madrid'e güzel bir İspanyol ezgisiyle veda ediyoruz. Besteci Francisco Tárrega'nın Capricho Arabe adlı bestesini gitarist David Russell yorumluyor. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.
1: Sınırları aşan Türkiye.
2: İyi akşamlar kıymetli dinleyiciler. Bir Sınırları Aşan Türkiye programında daha birlikteyiz. Bugün sizlerle göç, mülteci politikası ve insani diplomasi üzerine konuşacağız. Konuğumuz Sayın Doktor Emrah Ayaşlıoğlu. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz hocam.
3: Hoş bulduk teşekkür.
2: Tabii 21. yüzyılda kamu diplomasisini en fazla etkileyen konulardan birisi göç ve mültecilik. Türkiye özellikle Suriyeli mülteciler konusunda dünyada en çok göçmen barındıran ülke konumunda oldu. Bu durum aynı zamanda insani diplomasi açısından bir sınav anlamına da geliyordu. Bu sınavı da çok büyük bir başarıyla verdi. Bugün göç ve mülteci politikasının kamu diplomasisine etkilerini sizle birlikte ele alacağız kıymetli hocam. İlk sorumuz şöyle olursa cevaplarınızı nasıl alabiliriz? Türkiye'nin mülteci politikası dünya kamuoyunda nasıl algılanıyor? Bir iletişim hocası olarak bizi bu konuda biraz aydınlatır mısınız?
3: Tabii ki. Tabii Türkiye mülteci politikası anlamında aslında dünya kamuoyunda yüksek görünürlüğe sahip ülkelerden bir tanesi. Fakat dünya kamuoyunda yine bu politika çok katmanlı bir algı üzerinden değerlendiriliyor. Bu algının merkezinde niceliksel son derece güçlü bir gerçekliğin yattığını söyleyebiliriz. Türkiye bugün sizin de az önce vurguladığınız gibi dünyada en fazla mülteci barındıran ülkelerden bir tanesi konumunda. Hatta Türkiye'de kayıtlı Suriyeli mülteci sayısının bazı Avrupa ülkelerinin toplam nüfusundan daha fazla olduğunu söylemek mümkün.
2: Tabii gittikçe azalıyor. Evlere dönüyorlar artık. Evet.
3: Dolayısıyla uluslararası insani yardım çevrelerinde veya akademik literatürde Türkiye'nin bu yükü uzun yıllar boyunca tek başına taşıdığı sıklıkla vurgulanıyor. Özellikle savaşı izleyen 2011-2015 arası dönemde izlenen açık kapı politikası Türkiye'yi insani refleks gösteren devlet kategorisine yerleştirmiş bulunuyor. Bu kamu diplomasisi açısından ciddi bir ahlaki tutum anlamına da geliyor. Avrupa kamuoyunda özellikle Avrupa Birliği ile yürütülen geri kabul ve sınır güvenliği tartışmaları çerçevesinde bu insani çerçevenin biz zaman zaman geri plana itilebildiğini görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye dünya kamuoyunda aynı anda hem yükü taşıyan ülke olarak görülürken aynı zamanda da krizi yöneten stratejik bir aktör olarak da algılanıyor. Bu ikili algı kamu diplomasisi açısından Türkiye'nin küresel çaptaki bu insani krizde kolektif bir üretim çağrısını da haklı çıkaran bir etkiye sahip. Sonuçta bu kadar yoğun bir nüfus hareketliliği uzun vadede yönetilmesi oldukça güç bir süreci de beraberinde getiriyor. Bu noktada da biz özellikle Avrupa kamuoyunda Türkiye'ye destek olunması yönündeki tartışmaların sıklıkla gündeme geldiğini, önümüzdeki dönemde de konunun çerçevesini çizen temel unsurlardan bir tanesinin bu tartışmalar olacağını söyleyebiliriz.
2: Evet, peki o zaman şöyle bir çift katmanlı bir algıdan bahsedebilir miyiz burada tabii? Çünkü ne dedik? İşte burada mülteci politikası küresel olarak fevkalade önemli bir şekilde takip ediliyor. Olumlu algı mesela burada nedir? Türkiye dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapmıştır. Bir yük paylaşımı, insani sorumluluk üstlenen aktör olarak ortaya çıkmıştır, konumlanmıştır. Özellikle Birleşmiş Milletler ve insani yardım çevrelerinde Türkiye ön cephe ülkesi olarak da bir şekilde ne yapmıştır? Nitelenmiş, tarif edilmiştir. Ama bir taraftan da tabii ki bir eleştirel yapı da var.

0: Batılı kamuoyularında ise entegrasyon politikaları, geri dönüş süreçleri ve iç siyasal söylemin zaman zaman sertleştiren bazı aktörler üzerinden de ne olmuştur? Hak temelli eleştiriler gündeme getirilmiştir. Dolayısıyla Türkiye'nin imajı yük alan sorumlu aktör ile göç baskısını yöneten bir devlet anlatısı arasında bir sıkışmışlığı da veyahut da bir salınımı da beraberinde getirmiştir. Yani kuşkusuz ki bu kolay bir şey değildir. Yani Avrupa vermiş olduğu sözlere rağmen çoğu zaman elini taşın altına koymamıştır. Bu göç politikası konusunda, sığınmacılar konusunda, özellikle Suriye krizi devam ettiği süre içerisinde taahhütlerini asla yerine getirmedi. Ne yazık ki burada onlar da bir sınıfta da kaldılar, ama diğer taraftan da hem kendi taahhütlerini yerine getirmeyip hem de Türkiye'yi zaman zaman eleştirmek gibi bir pozisyonda tercih ettiler. Peki şöyle bir soruyla isterseniz devam edelim. Burada başka söyleyeceğiniz bir şey varsa alayım, ama şu sorumuz herhalde yerinde bir soru olacaktır. İnsani diplomasi klasik diplomasiye alternatif olabilir mi? Veya bunlar birbirini yerine ikame edebilir mi?
1: Evet, çok güzel bir soru. Aslında tartışmanın çerçevesini çizmek adına da çok kilit bir soru aynı zamanda. Şimdi insani diplomasi klasik diplomasiye bir alternatif olabilir mi sorusu, aslında günümüzde uluslararası düzenin dönüşümünü anlamak açısından da merkezi bir soru. Çok net cevap vermek gerekirse, insani diplomasiyi bir defa klasik diplomasinin yerine geçen bir model olarak görmek doğru değil bana göre. Ancak ve ancak klasik diplomasinin yetersiz kaldığı alanlarda bir seçenek olarak değerlendirmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Klasik diplomasi nedir diye baktığımızda, devletlerin daha çok çıkarlar ve güç dengeleri üzerinden işlediği bir anlayışı görüyoruz. Oysa göç gibi, mültecilik gibi ya da salgınlar veya iklim krizi gibi acil beliren gündemler bu klasik diplomasinin dar çerçevesini aşan gündemler olarak beliriyor. Dolayısıyla daha insan merkezli bir yaklaşıma burada ihtiyaç doğuyor. İnsani diplomasi tam da bu noktada aslında devletlerin çıkarlarını düşünmenin ötesinde etik sorumluluklarını görünür kılan bir müdahale anlamına geliyor. Tabii Türkiye'nin mülteci politikasında bunu net biçimde gözlemleyebiliyoruz. İlk yıllarda insani refleks klasik diplomasinin ya da diplomatik tarzın oldukça önüne geçmiş durumdaydı. Çünkü acil bir kriz dönemi söz konusuydu. Fakat kriz uzadıkça hukuki statüler, finansman, uluslararası işbirlikleri gibi konular tekrar klasik diplomasiyi görünür hale getirmeye başladı. Dolayısıyla bu durum bize şunu gösteriyor. İnsani diplomasi bir meşruiyet üretir ve acil durumlara pratik çözümler sunabilir. Klasik diplomasi ise daha sürdürülebilirlikle ve uzun vadeli stabiliteyle ilgili bir kavram olarak işlev görüyor. Dolayısıyla burada biri olmadan diğerinin aslında çok etkili olamayacağını söyleyebiliriz. İnsani diplomasi hangi durumlarda klasik diplomasinin önüne geçebilir? Buna birkaç ilkesel aşama saptayabiliriz. Bazı kritik anlarda insani diplomasi, klasik diplomasinin kilitlendiği kapıları açan bir anahtar rolü görebilir. Örneğin kriz anları bunlardan ilki. İki ülke arasında siyasi ilişkilerin kopması ya da deprem, sel gibi doğal afetler nedeniyle yaşanan iletişim krizleri esnasında yardım ekiplerinin gönderilmesi afet diplomasisini başlatır. Bu durum klasik diplomasinin yeniden kurulması için bir zemin hazırlamaya yardımcı olur. Yine benzer biçimde kamuoyu desteği ve prestij açısından da örneğin bir devletin klasik diplomasiyle bir bölgede stratejik bir kazanım elde edemeyebileceğini söyleyebiliriz. Ama yaptığı insani yardımlarla bir halkın sempatisini kazanarak uzun vadeli bir yumuşak güç inşa edebilir. Türkiye'nin Somali ve Balkanlardaki faaliyetlerini buna bir örnek olarak gösterebiliriz. Yine bir başka rol, insani diplomasinin klasik diplomasinin yerine geçebileceği senaryolardan bir tanesi de arabuluculuk konusudur. İnsani aktörler siyasi kimliklerinden sıyrılarak çatışan taraflar arasında güvenli koridorlar açabilirler veya esir değişimini sağlayabilirler. Bu klasik diplomasinin sert yüzüyle başarılamayacak bir güven inşası demektir.
0: Evet, yani bunu zaten Türkiye şu anda dünyanın pek çok yerinde fazlasıyla icra eden bir ülke durumunda. insani diplomasiyi. Elbette ki insani diplomasiyi klasik diplomasinin yerine geçirmek gibi bir derdimiz yok ama tamamlayan ve dönüştüren yeni bir diplomasi katmanı olarak da bundan istifade ediyoruz, etmemiz de lazım. Sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi artık klasik diplomasi devletler arası güç çıkar dengeleri üzerinden yürüyor. İnsani diplomasi ise toplumlar arasında etik, vicdan ve küresel sorumluluk söylemi üzerinden bir etki alanı oluşturuyor. Bunların hepsi fevkalade önemli. Bu yönüyle de tabii insani diplomasi özellikle kriz bölgelerinde normatif meşruiyet üretme kapasitesi sayesinde devletlere stratejik bir alan açıyor. İşte Türkiye'nin insani diplomasi girişimleri, biraz evvel Suriye'den bahsettik. Suriye açısından fevkalade önemli neticeler doğurdu. Ukrayna-Rusya krizi esnasında, savaşı esnasında önemli neticeler doğurdu. Afrika'daki pek çok ülkeyle ilgili yine Türkiye'nin bu hem açlık, yokluk vesaire gibi hususlarıyla hem savaş çatışma alanlarıyla ilgili olarak bu insani diplomasi girişimleri çok önemli neticeler doğurdu. Hatta biz o zaman ne dedik? İstikrarlaştırıcı güç olarak Türkiye'yi tarif ettik, ifade ettik. Bir de işte depremdir, seldir vesairedir, yani doğal afetler karşımıza çıkıyor ya da doğadan kaynaklanan afetler karşımıza çıkıyor. Doğal afet kavramını da çok fazla şey yapamıyorum. Yani çünkü sanki sıradan bir şeymiş gibi filan, ya doğal ne olacak filan, öyle o anlamada gelmesin. Ama doğadan kaynaklanan afetler var bazen. İşte doğayı insanın aşırı bir şekilde yüklenmesiyle getirmiş olduğu afetler var. Yine aslında doğadan da kaynaklanmıyor da insanın o doğaya davranışından kaynaklanıyor. Diyelim ki işte ne yapıyorsunuz siz? Bir sel yatağına bina dikiyorsunuz. Ondan sonra bu doğal afet, doğal afet filan değil. Göz göre göre yapmış olduğunuz bir şey. Veyahut da işte gevşek zemine bina yapıyorsunuz. O bina depremde çöküyor. Bu da doğal afet filan gibi düşünemeyiz. Çünkü o yapının öyle olduğunu artık bugünkü teknolojiyle biliyoruz. Ama bütün buna rağmen ne yapıyoruz? Böyle bir politikayla insanın yardıma en fazla muhtaç duyduğu anda işte o insani diplomasi, merhameti, etik duyguları, vicdanı, küresel sorumluluğu devreye sokuyoruz. Bunların hepsi bizim için çok önemli şeyler. Tabii gene dönelim göçe. Göç politikaları yumuşak gücü nasıl etkiler?
1: Evet, göç politikaları yumuşak gücü aslında birçok yönden derinden etkileyebilir. Fakat buna değinmeden önce dilerseniz yumuşak güç hakkında birkaç cümle kuralım. Yumuşak güç kavramı tabii literatürde Joseph Nye ile ilişkilendirilen bir kavram sıklıkla ve temelde aslında bir ülkenin başka ülkeleri, başka kamuoyunlarını zorlamadan, baskıya ya da yoğun bir mesaj bombardımanına ihtiyaç duymadan değerleri, sahip olduğu kültürel cazibeler gibi değerler aracılığıyla etkileme kapasitesini ifade ediyor. Bu noktada göç politikaları yumuşak gücün belki de en görünür veya en kırılgan olabileceği alanlarından da bir tanesi aynı zamanda. Çünkü göç ve mültecilik meselesi soyut değerlerden değil, doğrudan insan hayatlarından oluşan iki mesele. Bir ülkenin mültecilere nasıl davrandığı, onlara hangi hakları tanıdığı, ne tür bir dil ve ifade kullandığı ve bu politikaları ne kadar tutarlı biçimde sürdürebildiği o ülkenin değerler sistemine dair önemli ve güçlü bir mesaj üretiyor. Bu mesaj yalnızca devletlere değil, doğrudan küresel kamuoyuna da ulaşan bir mesaj aynı zamanda. Türkiye'nin Suriye krizinin ilk yıllarında izlediği politikaları ele alacak olursak, uluslararası kamuoyunda güçlü bir ahlaki tutumun portresini çizdiğini söyleyebiliriz bu uygulamaların. Sınırların kapatılmadığı, insanların geri itilmediği, acil ihtiyaçların hızlıca karşılanmaya çalışıldığı bir tablo, Türkiye'yi insani sorumluluk üstlenen ülke konumuna yerleştirdi. Bu tabii klasik askeri ya da ekonomik güçle çok kolay elde edilemeyecek kadar önemli bir meşruiyet zemini aynı zamanda. Burada tabii önemli olan şu, yumuşak güç çoğu zaman niyet beyanından değil uygulamadan doğar. Türkiye'nin mültecilere yönelik sağlık, eğitim hizmetleri, özellikle kamp dışı yaşam modeli örneğin ve şehirlere entegrasyon yaklaşımı bu anlamda uluslararası raporlarda teyit edilen, vurgulanan, önde gelen uygulamalar olmuştur. Burada tabii bu uygulamaların Türkiye'nin yalnızca kendi çıkarını gözetmek üzere değil, insani değerleri önceleyen bir yaklaşımla da ele aldığını söylemek gerekiyor. Burada tabii göç politikaları yalnızca yardım etmek üzerinden değil, aynı zamanda nasıl bir düzen önerdiğimiz üzerinden de yumuşak güce dönüşen bir niteliğe sahip. Avrupa Birliği'nin göç politikalarıyla Türkiye'nin yaklaşımı karşılaştırıldığında bu farkı net biçimde görebiliyoruz. Türkiye mültecileri uzun süre geçici bir misafir olarak tanımladı. Onları kamplara kapatmak yerine şehir yaşamına entegre etmenin yollarını aradı. Ve bu da uluslararası arenada alternatif bir göç yönetim modeli olarak karşılandı. Tabii bu noktada insani çabanın hem ulusal hem de ulusal alanda anlatılmasının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Göç politikalarının yumuşak güce dönüşebilmesi için bu yapılanların etkili biçimde anlatılması, ifade edilmesi gerekiyor. Burada da devreye kamu diplomasi giriyor kuşkusuz. Türkiye'nin mültecilere yönelik eğitim yatırımları ya da sağlık harcamaları gibi yatırımlar çoğu zaman rakamlarla ifade ediliyor. Fakat bu sayıların arkasında birer insani hikaye olduğu göz ardı ediliyor. Bu hikayelerin dolaşıma sokulması gerekiyor dolayısıyla. Çünkü yumuşak güç dediğimizde biz aslında istatistiklerden, rakamlardan daha çok insani hikayeler üzerinden işleyen bir anlatıyı ön plana çıkarmış oluyoruz. Dolayısıyla bu hikayeler yumuşak gücün görünürlük seviyesini de belirleyen bir niteliğe sahip. Örneğin savaş nedeniyle evinden, ülkesinden ayrılmak zorunda kalan bir çocuğun eğitimine devam edebilme imkanı elde etmesi ya da bir ailenin sağlık hizmetine erişimi gibi mikro anlatılar daha makro politikaların etkilerini somutlaştıran etkilere sahip. Dolayısıyla insani boyutun ön plana çıkarılması gerekiyor diyebiliriz. Toparlayacak olursak aslında bu bilgiler ışığında göç politikalarının yumuşak güç bağlamında uluslararası kamuoyunu bilgilendirme, ikna etme veya harekete geçirme noktalarında son derece önemli bir rol oynadığını söylemek mümkün.
0: Evet, hakikaten de öyle. Göç politikaları bir ülkenin yumuşak gücünü doğrudan etkiliyor çünkü. Mültecilere yönelik kapsayıcı politikalar özellikle ülkeyi etik ve sorumluluk sahibi aktör olarak konumlandırıyor. Ayrımcı veya sert uygulamalar ise yumuşak gücü kesinlikle zayıflatan ve güvenlikçi devlet imajını güçlendiren bir etki yapıyor. Bu nedenle de göç politikaları sadece iç politika olarak değil, doğrudan kamu diplomasi çıktısı üreten bir dış politika aracı olarak da düşünülmek durumunda. Hele de dünyada bu kadar savaşın, çatışmanın, insani dramın olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Bu dönem içerisinde de kuşkusuz ki bu tür hareketler çok fazlasıyla var. Pek çok insan da istemese bile, tabii hiç kim niye istesin, insanlar ülkesinden, yurdundan, toprağından, vatandan, evinden, barkından olmayı göçmen veya mülteci durumuna da düşebiliyor. Bu bakımdan da ülkelerin verdiği sınavlar bu tarihsel süreç içerisinde elbette ki bir yerde kayda da giriyor. Tam buradan hareketle. Geçmişte Suriye iç savaş sürerken biraz evvel de zikrettik, Türkiye'ye gelen, şimdi önemli bir kısmı tekrar barışın avdet etmesiyle ülkelerine dönen

0: Çünkü Türkiye'nin bu alandaki deneyimi aynı anda hem çok güçlü insani kazanımlar sağladı hem de derin yapısal sorunları da beraberinde getirdi. Dolayısıyla bir karmaşık bir süreçten bahsetmiş oluyoruz. Bu yüzden olumlu ve olumsuz yönleri bir arada, hatta çoğu zaman iç içe geçmiş biçimde düşünmek daha doğru olur. Öncelikle olumlu yönlerden başlayacak olursak, Türkiye'nin Suriyeli mültecilere yönelik tutumunun en güçlü tarafı hiç kuşkusuz krizin ilk yıllarında gösterilen hızlı ve kapsayıcı insani refleksler. 2011 yılında Suriye'den ilk kitlesel geçişler başladığında uluslararası toplum henüz bu krizin ne kadar uzun soluklu olabileceğini öngörememişti. Avrupa ülkeleri konuyu daha sınır güvenliği perspektifiyle ele almaya çabalarken Türkiye çok kısa sürede sınırlarını aştı ve gelen nüfusu geçici misafir olarak kabul etti. Mültecilerin içinde bulunduğu yaşam koşullarını biraz dikkatle incelediğimizde aslında bu insani tutumun ne kadar önemli olduğunu daha iyi kavrayabiliyoruz. Bildiğimiz gibi mülteciler Birleşmiş Milletler gibi çatı kuruluşların da tanımlamasıyla toplum içerisindeki dezavantajlı gruplardan birini oluşturuyor. Dolayısıyla toplumun diğer kesimlerine göre çok daha zor bir yaşam deneyimine sahipler. Dil ve kültür farklılıkları, uyum sorunları, savaş koşulları gibi pek çok sorunla karşı karşıya kalıyorlar. Eğitim, sağlık, barınma gibi çok temel, her bireyin rahatlıkla belki ulaşabildiği hizmetlere, erişimlerde bazı sorunlar yaşıyorlar. Dolayısıyla bu nedenle yani acil bir refleksi ilk etapta almak gerekiyor. Bu acil alınan önlemler işte az önce saydığımız bütün bu dezavantajlılık durumlarını hafifletici bir etki yapıyor. İkinci önemli olumlu yönü olarak da Türkiye'nin mültecileri büyük ölçüde kamp dışı yaşam modeline yönlendirmesini gösterebiliriz. Burada bugün de Suriyeli mültecilerin büyük bir kısmı kamplarda ya da kısıtlanmış alanlarda değil, doğrudan şehirlerde yaşıyorlar. Bu durum bir yandan ciddi sosyal ekonomik
1: Artık bizde
0: baskılar.
1: kamp yok biliyorsunuz. Yani hiç ilk başlarda geldiklerinde bir kamp vardı. Sonra bu kamplar zaten hızlı bir şekilde ortadan kaldırıldı. Yani Türkiye onları kamplara koymayı tercih etmedi hiçbir şekilde.
0: Evet, bu hiçbir zaman uygulanmadı ama dünyanın farklı bölgelerinde bunu görüyoruz biz.
1: Tabii.
0: Mültecilerin kamplarda, sınırlanmış
1: Tabii.
0: alanlarda zorla tutulduğu örnekleri de rastlamak mümkün. Bu Türkiye'de söz konusu olmadı. Dolayısıyla bu şehir entegrasyonu modeli aslında şunu sağlamış oldu. Sosyal hayata daha hızlı bir uyumun önünü açtı. Eğitim, sağlık hizmetlerine erişim yine bu noktada belirleyici oldu. Özellikle eğitim alanında atılan adımlar uzun vadeli etkiler açısından son derece kritik. Suriyeli çocukların eğitim sistemine dahil edilmesi, sadece bir insani kazanım olarak görmemek gerek bunu. Aynı zamanda gelecekte oluşacak kayıp bir kuşağın engellenmesi anlamına da geliyor bu önlem. Dolayısıyla Türkiye mülteci politikasını birçok ülkeden ayıran temel unsurlar olarak bunları olumlu yönler olarak sayabiliriz. Fakat tabii bazı olumsuzluklardan bahsetmek de mümkün. Bu olumsuzlukları ben daha çok aslında bir kısıtlılık durumu olarak da değerlendiriyorum. Başlangıçta geçici olarak tanınan bu durum krizin uzun yıllara yayılmasıyla beraber fiilen kalıcı hale gelmiş oldu. Fakat bu kalıcılık durumu da hukuki ve sosyal anlamda farklı sorunların belirmesine yol açtı. Geçici koruma statüsü ilk aşamada acil ihtiyaçlara yönelik esnek ve işlevsel bir çözüm üretse de zaman içinde hem mülteciler hem de ev sahibi toplum açısından bir belirsizlik durumu ortaya çıktı. Burada da tabii önemli bir nokta olarak şunu vurgulayabiliriz. Türkiye'nin Suriyeli mültecilere yönelik tutumundaki olumsuzlukların büyük bir kısmının niyetten değil ama kapasite ve planlama sınırlıklarından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Yani sorun insani yaklaşımın kendisinde değil, bunun sürdürülmesini sağlayacak kurumsal ve toplumsal kapasite ile ilgili diyebiliriz. Dolayısıyla tüm bu olumlu ve olumsuz yönleri bir arada değerlendirecek olursak, mülteciler konusunda Türkiye'nin tutumu ahlaki açıdan güçlü ama yapısal açıdan da zorlayıcı bir deneyim olarak karşımıza çıkıyor. Bu deneyim tabii Türkiye'ye önemli bir insani diplomasi potansiyeli kazandırdı ama aynı zamanda kamu diplomasisi, entegrasyon, uzun vadeli planlama alanlarında da ciddi bir sınav ortaya çıkardı. Dolayısıyla Suriyeli mülteciler özelinde konuşacak olursak, Türkiye'nin hem bugün hem de gelecekte

0: ki kamu diplomasisi kapasitesini belirleyecek en önemli konulardan, başlıklardan biri olmaya devam edeceğini söyleyebiliriz.
1: En önemli kazanımlarımızdan birisi de şu bence, milyona aşkın Suriyeli bugün Türkçe konuşuyor. Benim şöyle bir hatıram var. Geçmişte Suriye'ye gitmiştik bir arkadaş grubuyla. Orada Suriyelilerle, düşünün ki o coğrafyada 1000 yılı aşkın bulunduğumuz halde, Büyük Selçuklu Devleti'nin başkentlerden birisi de Şam, biliyorsunuz. Suriye Selçukluları diye de geçer. Yani sonrasında Osmanlı dönemi var. İnsanlarla biz Arapça bilmiyorduk, onlar da Türkçe bilmiyordu. İngilizce konuşarak anlaşmak durumunda kaldık. Ama şimdi gidiyorsunuz, Suriye'nin her tarafında mutlaka Türkçe bilen pek çok insan var ve yani neredeyse ikinci dil Türkçe olmuş durumunda. Bu da tabii önemli bir şey. Yani bir büyük bir musibet yaşadılar, büyük bir sıkıntı yaşadılar ama aynı zamanda da böyle bir tarihsel kırılma anında da bir bütünleşmeyi de yaşamış olduk aslına bakarsanız. Böyle de bir tarafı da, kazanımı da var. Yani her zaman olumsuzluklardan bahsedemeyiz. Diğer taraftan da tabii Türkiye şunu da yaptı. İşte biraz evvel siz zikrettiniz, bu geçici koruma rejimi içerisinde bir taraftan açık kapı ama diğer taraftan da geçici koruma altındaki insanlar olarak biz bunları değerlendirdik. O geçici koruma nedir? Barış, ülkede barış şartları olup ülkelerine dönünceye kadar Türkiye onları aldı ve barındırdı. Sağlık ve eğitim hizmetlerine erişim noktasında muazzam bir imkan sağladı. Türkiye bu Suriye'den gelen kişilere yönelik olarak pek çok Suriyeli genç, hatta şimdi Suriye hükümetinde de Türkiye'de üniversite bitiren insanlar var, biliyorsunuz. Çok güzel Türkçe konuşan, üniversite tahsillerini Türkiye'de gerçekleştiren insanlar da var. Yarın bir gün diğer daha gençler de yine o devamlık içerisinde ülkelerin sistemlerinde görev alacaklar. Ama bunlar yine aynı şekilde bir takım işler, beceriler vesairelerde öğrendiler. Mesleksiz kalmadılar, işsiz kalmadılar. Çalıştılar, hayata dahil oldular. Yani o aradan geçen uzun yıllar içerisinde bilgilerini, becerilerini sergileyecekleri bir alan buldular. Dolayısıyla da böyle bir yapı var. Tabii uluslararası insani yardım kuruluşlarından sorumluluk üstlenen ülke olarak Türkiye'nin tabii ki bir görünümü var. Onlarla da işbirliği de yaptı, yapmadı değil. Fakat bazen nedir? Küçük, lokal kalan çatışmalarda olmadı diyemeyiz. Onlar da olmuştur ama onlar öyle çok büyük tatsız hatıralar boyutuna erişmeden kamu güvenliği tarafından önlenmiştir. O tür deneyimlerde yaşadık. Çünkü bu işi suistimal etmek isteyenler de elbette ki çıktı burada. Tabii bu politikaların Türkiye'nin uzun vadeli imajına katkısını da biraz konuşmamız lazım diye düşünüyorum. Biraz da bu konuda bir açılım sağlayabilir misiniz kıymetli hocam?
0: Evet, tabii ki uzun vadede çok büyük katkılarının olduğunu söylemek mümkün. Türkiye'nin bölgede meydana gelen kriz durumuna karşı insani bir tavır geliştirebilen bir ülke olarak algılanması ve bunu da aynı zamanda acil bir eylem planıyla uygulayabilecek kapasitede olduğunu göstermesi belki de en büyük kazanımlardan bir tanesi. Dolayısıyla burada bir ulusal imajla ilgili bir katkıdan bahsedebiliriz. Toplumsal barış ve huzur dönemlerinde olduğu kadar biz ulusal imajı kriz anlarındaki reflekslerle de değerlendiriyoruz. Dolayısıyla küresel çapta farklı kıtalara kadar etkileri hissedilen böylesi bir kriz döneminde Türkiye önemli bir rol üstlendi ve sorumluluk alan bölgesel bir vicdan aktörü olarak anılmaya başlandı. Bu imaja en büyük olumlu katkı olarak dile getirilebilir. Bir diğer katkı güven inşası noktasında oldu. Aslında güvenilirlik algısı ulusal ve uluslararası alanda bir ülkenin istikrarını, işleyişini destekleyen çok önemli bir unsur. Güven duyulan bir ülke konumuna erişmek günümüzde hiç kolay değil. Günümüzde dünyanın pek çok bölgesinde krizler, savaşlar, doğal afetler nedeniyle bir kargaşa ve panik durumu ortaya çıkıyor. Bu kargaşa ve panik atmosferi içerisinde güvenli ve istikrarlı ülke olarak anılmak çok önemli bir şey. Burada kritik olan nokta aslında şu: uzun vadeli imaj yalnızca devletin ne yaptığıyla değil, bir süreci nasıl yönettiği ile ilgili bir kavram aslında. Entegrasyon politikalarının başarısı, sosyal uyumun sağlanabilmesi, kamuoyundaki dilin ve algının dönüştürülebilmesi, geçmişte yapılan insani hamlelerin gelecekte nasıl hatırlanacağını da doğrudan etkiliyor. Bir başka önemli senaryo, Türkiye'nin bu deneyimi bilgiye ve uzmanlığa dönüştürebilmesi ve aynı zamanda da kurumsal bir hafızaya kaydedebilmesi noktasında ortaya çıkıyor. Eğer Türkiye mülteci meselesinde edindiği tecrübeyi uluslararası platformlarda paylaşan, politika önerileri geliştiren ve uygulanacak politikalara yön verebilen bir aktör haline gelebilirse, bu durum imajı çok daha ileri bir noktaya taşıyacaktır. Bu Türkiye'yi yalnızca yük üstlenen, sorumluluk üstlenen ülke olmaktan çıkarıp aynı zamanda çözüm üreten ülke konumuna da getirecektir. Tabii uzun vadeli imaj açısından önemli bir diğer boyut karşılaştırmalı hafızadır. Gelecekte bu dönem hatırlanırken Türkiye'nin tutumu diğer ülkelerin politikalarıyla karşılaştırmalı olarak gözden geçirilecek. Bu anlamda mültecileri sınırları kapatarak geri gönderen ülkelerle Türkiye'nin aldığı tutum tabii ki farklı değerlendirilecektir. Burada bir uyarıyı da belki eklemek gerekir. Uzun vadeli imaj olumlu yönde kendiliğinden çok şekillenmez. Bu imajın inşası aktif bir kamu diplomasisi stratejisi gerektiriyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bugüne kadar yaptığı çalışmaların, sunduğu hizmetlerin, üstlendiği sorumlulukların doğru bir çerçevede aktarılması ve kalıcı bir imaja dönüştürülmesi gerekiyor. Aksi halde bu deneyim yalnızca çok kısıtlı bir çerçevede ele alınmaya devam edecektir. Yani toparlayacak olursak aslında Türkiye'nin mülteci politikalarının uzun vadeli imajı sadece dışarıya dönük bir çalışma faaliyet olarak algılanmamalı. Bu imaj aynı zamanda Türkiye'nin kendi kendini nasıl hatırlayacağıyla da ilgili bir konuyu gündeme getiriyor. Toplumsal hafıza bu dönemi bir hatırlarken gelecekte nasıl değerlendirecek, nasıl algılayacak, bu soruların yanıtları oldukça önem taşıyor.
1: Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Değerli dinleyiciler, bu hafta göç, mülteci politikası ve insani diplomasi konusunu ele aldık. Konuğumuz Doktor Emrah Ayaşlıoğlu idi. Programı hazırlayıp sunan ben Zakir Avşar, program yapımcımız Sayın Zehra Nuhoğlu, teknik yapımda Sayın Mehmet Müyessiroğlu, ses kayıtta Sayın Ayşe Koyuncu. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir sonraki Sınırı Aşan Türkiye programında buluşmak dileğiyle iyi akşamlar efendim.
2: Sınırları Aşan Türkiye.

0: Buluş Öyküleri.
1: Temizlik insanın en temel ihtiyaçlarından biridir. Eller kirlendiğinde, yüz tozlandığında hep arınma isteği duyarız. Su bulunamadığında bile ferahlık arayışımız sürer. İşte bu ihtiyaç ıslak mendilin doğmasına yol açar. Hikaye 1950'lerin sonunda Amerika'da başlar. Restoran sektöründe çalışan girişimci Arthur Julius, müşterilerin el temizliği için pratik bir çözüm arar. Laboratuvarında su ve sabun içeren nemli bir bez geliştirir. 1958'de Wetnap adıyla patentini alır ve 1960'da bir restoran zincirinde ilk kez kullanıma sunar. Artık yağlı eller ferah bir dokunuşla temizlenebilir. Islak mendil zamanla sadece bir temizlik aracı olmaktan çıkar ve taşınabilir konforun simgesi haline gelir. 1970'lerde uçaklardan otellere, çocuk bakım çantalarından askeri teçhizatlara kadar her yerde görülmeye başlar. Modern yaşamın hızına ayak uyduran bu küçük ambalajlı ürün, suya ulaşılamayan anlarda devreye girer. Bazen bir annenin çantasındaki kurtarıcı, bazen de pis bir şeyi silmenin aracı olur. Zamanla alkol, aloe vera, lavanta gibi farklı formüllerle çeşitlenir. Artık sadece temizlik değil, bakım ve rahatlama aracı olarak da kullanılır. Bugün ıslak mendil teknolojisi sürekli ilerliyor. Çevre dostu biyo bozunur seçenekler ya da hassas ciltler için hipoalerjenik formüller sunuluyor. Hatta makyaj temizleme, dezenfeksiyon, ev temizliği gibi özel kullanım alanlarına yönelik çeşitleri de mevcut. Modern üretim teknikleri sayesinde her mendil ideal nem oranını korur ve paket içinde uzun süre taze kalır. O artık anında ferahlık, pratik çözüm ve hijyenik yaşamın sembolüdür.
0: Buluş Öyküleri.

0: Bir roman, bir hikaye.
1: Sevgili dinleyenler, Abdülhak Şinasi Hisar'ın kaleme aldığı Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitabı seslendiren Beyti Engin.

Nasıl ki yaşadığımız bu zaman da bir zaman parçasından ibaret değil. Fakat mazimizi hatırlatan ve atimizi hazırlayan, demek ki hem maziye hem de atiye karışan bir zaman bütünlüğüdür. Hamdolsun ki bu sayede her günümüz, biz kaç yaşındaysak o kadar yıllık bir gündür. Biz 50 yaşındayken her günümüz 40 yıllık bir gündür. Bunun için ömrümüzün her geçen saatini bütün geçmişleriyle darbederek hesap edebiliriz. Hayatımız sırf maddi olduğu iddia edilen bir dünyada değil, gönlümüzde kah cennetleşen, kah cehennemleşen bir alemde geçer. Şüphe yok ki vaktiyle ruhuna o kadar derin kökler salmış olan Çamlıca Köşkü, eniştemiz için yaşamak sebeplerinden biri olmuştu. Burası sanki onun ebediyete kök saldığı yerdi. Onda kendi hayatının kati şekillerini görüyordu. Bahçesinin demir parmaklıklarını saran hanım ellerini hayatın lezzeti gibi duyar ve bahçenin paslanmış demir parmaklıklı kapısının çıkardığı gıcırtının da kendi gönlünden geçtiğini duyardı. Bu kokular, bu sesler her zaman vücuduna aşılanan morfin gibi bir lezzet yayar ve o bunlarla asıl mahrem hayatına eriyormuş gibi kızının tebessümünü, hareminin rabıtalılığını, evdekilerin saygılarını, yemeklerin tadını, istirahatin tesellisini, hülasa köşkün hayatını hep birden kucaklardı. Bütün bunların yüzündendir ki Çamlıca havasının tadı kendisine büsbütün başka gelirdi. Bu köşk dostlarına, barışık komşularına karşı şerefli yuvası, rakiplerine, düşmanlarına karşı muvaffakiyetin kalesi, haremine, kızına karşı muhabbetin mükafatı, kendi kendisine karşı emniyeti, aklı, kurnazlığı, tutumluluğun abidesi değil miydi? Bunun içindir ki burada yediği yemekler kendisine daha lezzetli, içtiği sular daha tatlı geliyordu. Yine bunun içindir ki buranın din eşyasıyla dolu ibadet odasında ettiği duaların daha çok müstecap olacağına hürafeye kanan ruhuyla kanaat getirmişti. Muayilesi üstünde o kadar işlenmişti ki bu köşk, nihayet maddiyatı üzerinde billurlaşan bütün bu maneviyatla bezenmişti. Bütün bu manalarla masallardaki billur köşkler gibi pırıl pırıl parıldıyordu. Dahası bu köşk onun neşesine veya hüznüne sebep olan hayatına

ve rüyalarına, sıhhatine ve hastalıklarına karışan, kendisini vücudunun bir uzvu gibi tamamlayan bir parçası olmuştu. Yemek odasında tavandan sarkan ve tam yuvarlak yemek masasının ortasına isabet eden asma lambanın döktüğü ışık halkaları güya onun etrafında çemberlerini genişlete genişlete açılır, yayılırdı. Kızının kendisine bağlılığı, bizlerin muhabbetimiz, ihanetlerine göz yuman hareminin rabıtalılığı, rütbesine göre gösterilen saygı, mahallenin itibarı, yıldızın müsaması, ahbaplarının teveccühü, İslamiyet'in tesanüdü, Allah'ın rahmeti, bütün bu varlıklar birbirleri etrafında daha geniş halkalar çizmekte devam ederek güya çekirdeği bulunduğu bir güneş gibi kendisinin yani Basra Vali'yi, Esbak'ı, Utufetlü Hacı Vamık Beyefendi Hazretlerinin vücudunu, ruhunu ve hayatını tamamlıyordu. Fakat istediği gibi tamir ve tadil etmek için ve içini de dilediği gibi döşemek için senelerce bu kadar hayal kurduğu bu köşkün böyle manevi varlıklarla bezenmesi, bunca zamana ihtiyaç göstermiş olduğu ve yavaş yavaş kemaline eren bir mahsul bulunduğu halde nihayet yerleştiği bu köşkten soğuması, parça parça bıkıp vazgeçmesi ne kadar daha az sürmüştü. Deli eniştemiz halamla barışacağını hayli zaman inatla ummuştu. Fakat halamın bir türlü dönmeye razı olmadığını görerek, bütün ümitlerine rağmen yalnız kaldığını anlayınca, tekmil bu kainatın sararıp solması ve bütün bu maneviyat aleminin savrulup bozulması da çok gecikmedi. Çamlıca, tabiatın insan karşısındaki ihtişamlı kayıtsızlığıyla hep değişerek hiç değişmeyen güzelliğinde devam ediyordu. Mevsimler büyük çiçekler gibi açılıp soluyor, böylece biri olmaktan çıkarak ötekisi olmaya başladıkları zamanlarda yeni duyulan kokuları, yeni gözüken renkleriyle yıpranmış sinirlere daha çok siniyorlar ve gelip geçişlerinde gittikçe artan hızları gönüllere daha çok çarpıyordu. Deli eniştemiz gittikçe daha çabuk geçen hayatın bir bileği çarkı gibi karanlık zamanlarına artık el süremediğini anlıyordu. Böylece nice mevsimler kokularını, sıcaklıklarını, rüzgarlarını, yağmurlarını ve sağanaklarını dökerek ve boşaltarak geçtiler. Nice mevsimlerin değişen günleri ve geceleri böylece ona her biri yalnızlığını bir başka cilveyle ima ederek veya şiddetle duyurarak, kimi terleterek, kimi üşüterek, ruhunu kimi bir aşk ihtiyacıyla açarak ve kimi bir geçmiş zaman azabıyla kavurarak birer birer geçti. Güneşli, hisli, nemli, rutubetli mevsimler birer birer geçtiler. Böylece aradan zaman, bir hayli zaman geçti. Bahçedeki havuzun fıskiyesi artık eskiden olduğu gibi suların musikisini eniştemize duyurmuyordu. Bazen açık bırakılmış olursa kendisiyle eğleniyormuş gibi geliyor ve sinirine dokunuyor. Bazen de acımış da kendine ağlıyor gibi duyuluyor ve rikkatine gidiyordu. Eniştemizin bildiği, irili ufaklı takvimleriyle kolladığı, çekindiği, hangi eyyam-ı bahur gelmiş, hangi bağd-ı semum esmişti ki, şimdi bütün o eski hisler kurumuş yapraklar gibi yerlere dökülmüş ve ayaklar altında çürümüştü. Eniştemiz bu yuvaları bozulmuş ve kokuları uçmuş muhitini çıplaklaşmış buluyor, burada vücuduyla olduğu kadar da ruhuyla üşümeye başlıyordu. O yalnızlığını bir de köşkündeki adamsızlıkla duyuyordu. Bütün bu yeni devir adamsızlıkla başlamıştı ve devam ediyordu. Nail'e bacı ölmüştü. Selamlıkta eskilerden ancak bir gittikçe daha somurtan aşçıbaşı kalmıştı. Lazım gelen adamları, hizmetçileri bulmak gittikçe zorlaşıyor, hatta imkansız oluyordu. Umumi harp başlamıştı. Vesikalı bir yoksulluk devri hüküm sürüyorduk. Aranan hiçbir şeyi bulmak mümkün olmuyor ve bulunan şeylere de istenen parayı yetiştirmek imkanı kalmıyordu. Düşman donanmalarının Çanakkale Boğazı'ndan geçerek ve düşman askerlerinin de geçidi karadan zapt ederek İstanbul'a girmelerinden korkuluyordu. İstanbul ve limanı kaç kere de uçak ve denizaltı hücumlarına uğramıştı. Bütün bu hadiseler ve felaketler silsilesi büsbütün tabii onun hayatında da birçok teessürlere ve korkulara sebep oluyordu. 25-30 yıl kadar önce eski olarak satın aldığı zaman yaptırdığı şeylerden beri ciddi bir tamir görmemiş olan köşk, daha beter ihtiyarlamış, güya bunamış ve her yanından bakıma muhtaç kalmıştı.

Hele eski kiremitleri küçük aktarmalarla iktifa edilemeyecek kadar harap olmuştu. Deli eniştemizin ise tereddüdü, alınacak her kararı geriye bırakmak huyu, emniyet olunur bir adam bulamaması, birdenbire çöken bu netice karşısında kendisini aciz ve meyus bırakmıştı. Yağan yağmurlar köşkte gülünç bir facia halini alıyordu. Biraz sürünce üst katın hemen bütün tavanları birçok yerlerinden akıyor, bütün delikler damlamaya başladığı zaman köşk güya birçok gözlerle ağlıyor gibi oluyordu. Üst katın büyük sofasında ve odalarında damlayan yağmur sularını toplamak ve keçelerle hasırların, döşemelerle eşyaların ıslanmasına mani olmak için eski ve 100 çeşit eşyalarla dolu Türk evlerinde bulunan biraz su alabilecek kap namına ne varsa, yani gaz tenekeleri, çamaşır ve hamur tekneleri, küpler, taslar, güğümler, kazanlar, kaseler, kovalar, lengeller, bakraçlar, leğenler, sahanlar, testiler, saksılar, şişeler, çömlekler, ibrikler, maşrapalar, binlikler, kavanozlar, tencereler, damacanalar, renkli veya buzlu, sırça veya billur, büyük veya küçük sürahiler, üstlerindeki hasırları aşınmış ve çıkarılmış ve camları meydanda kalmış karlıklar, hülasa her çeşit ve her cinsten kapların boy boy, irili ufaklı ve renk renk, kimisi yepyeni, parlak, kimisi kenarlarından kırık ve çatlak, birbirlerine yakın veya uzak, hepsi de sıra sıra kiremitlerden sızan ve tavanlardan damlayan, seyrek veya sık, ince veya kalın yağmur sızıntı veya akıntılarının ehemmiyetlerine ve kendi hacimlerine göre onların hizalarına isabet eden yerlerde hasırlar, keçeler veya minderler şiltelerin üzerine dizilmiş oldukları görülürdü. Bu manzara hayli hüzünlüydü. Zira bütün bu dökülen yağmur damlaları gözyaşlarına benziyor ve onları toplamak için dizilen bütün bu kaplar da eski zamanlarda gözyaşlarını toplamak için mezarlara konulan sebuları hatırlatıyordu. Fakat eğer maddi köşk böyle harap ve tamire muhtaç bir halde kalıyor, kullanılması da maddeten gittikçe güçleşiyorsa, idaresi büsbütün imkansızlaşan manevi köşk ne kadar daha haraptı. Ötekinin belki zahmetle mümkün olacak tamiri, bunun için artık mümkün değil, tamamen imkansız görünüyordu. Çamlıca'daki eniştemiz, köşkünün vücudu içinde eski ruhunu arıyor, fakat artık bulamıyordu. Köşk maddeten yine mevcuttu ama şimdi varlığı ancak hafızasında kalan bir hatıraya dönüyordu. Bütün maneviyatı sanki sallanan aralıklı pencerelerden ve kapılardan sızarak, boşalarak, akarak dağılıyor, manevi köşk şimdi her tarafından havalanarak güya zerre zerre savruluyor, dumanlar haline geliyordu. Eniştemiz artık onun havalanmış, uçmuş olanlarından arta kalan manalarını toplayamıyor ve anlayamıyordu. Köşkün vaktiyle kendisini ta kapısının önünden hanım ellerinin şefkatli kokuları ve demir parmaklığının gönüllü gıcırtısıyla istikbal eden ruhu şimdi uçmuş gitmişti. Bütün o eski varlıklar esiri bir takım kokular gibi geçip dağılınca o da kendisini köksüz bulmuş, burada bir uçurum kenarında gibi başı dönmüştü. Köşkün böyle temellerinden bozulması, onun eski kanaatlerinin sarsılması ve bütün maneviyatının hastalanması ve çürümesi demekti. Eski zengin manalarından boşalan köşküne muhabbeti, bağlılığı azalmış, gevşemiş ve nihayet göçmüştü. Artık onu kendine, kendini ona yabancı buluyordu. Köşkünü artık kendisi için lüzumundan fazla büyük, nafile yere yorucu, gidip gelmesi zahmetli, bakılıp idaresi masraflı ve isteğini tedarik edecek çarşı bakımından yoksul buluyor, onda eski kolaylıkları, rahatlıkları artık bulamadığı gibi, hatta bunlar evvelce nasıl temin edilirdi, iyice hatırlayıp bilemiyor, artık eski cüzi maaşlı hizmetçilerin yerine yenilerini tedarik edemiyor, eskiden alıştığı yenecek şeylerin şimdi el altından kaça satıldığına şaşıyor, istediğini bulamıyor, bulsa da alamıyor ve "Bu koca berhanede bir başıma ne yapacağım?" diye bunalarak köşkünden adam akıllı soğuyor, bıkıyor, artık onu satmak istiyordu.

Sevgili dinleyenler, Abdülhak Şinasi Hisar'ın kaleme aldığı Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kitabı seslendiren Beyti Engin.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gitti. Belçika Savunma Bakanı'ndan Türk savunma sanayine övgü geldi. Gurur duymalısınız notu düşüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Çin'e gitmeden önce İran'ı yine tehdit etti. Nisan ayında ihracatta tarihi rekor kırıldı. İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in daveti üzerine Kazakistan'a gitti. Erdoğan çiftini Astana'daki havalimanında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Astana'daki resmi temasları yarın başlayacak. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törenle karşılayacak. İki lider baş başa görüşmenin ardından Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'daki temaslarını tamamladıktan sonra Cuma günü Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. Belçika Savunma Bakanı Theo Franck'ın Belçika heyetiyle birlikte Türkiye'de önemli temaslarda bulunuyor. Franck'ın ziyarete ilişkin TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu, savunma sanayinizle gurur duymalısınız dedi. Kaan, Hürjet ve Kızıl Elma için muhteşem ifadesini kullanan Franck'ın Belçika'nın ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'den çok şey öğrenebileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek. Zirvede, İran Savaşı'ndan tarifelere, Tayvan'dan nükleer silahlara kadar birçok önemli başlığın masada olması bekleniyor. Amerikan heyetinde teknoloji ve iş dünyasından önemli isimlerin de yer aldığı belirtiliyor. Heyette 17 Amerikan şirketinin temsilcileri var. İki liderin görüşmelerinin ardından ortak açıklama yapması bekleniyor. Zirveden çıkan sonuç küresel dengeler açısından belirleyici olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Çin'e gitmeden önce İran'ı yine tehdit etti. Pekin'in yardımına ihtiyaçlarının olmadığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, ateşkes konusunu birkaç gün düşüneceklerini açıkladı. Trump, Amerikan medyasına da yüklendi. İran'ın savaş sürecinde gösterdiği başarıyı haberleştiren basını vatana ihanetle suçladı. Düşmana yardım ve yataklık ediyorlar, dedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Trump'ın tehditlerine yanıt olarak ülkesinin olası tüm saldırılara hazır olduğunu belirtti. Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya ders verici şekilde yanıt verecektir.

0: ifadesini kullandı. Amerikan televizyonu NBC News, ateşkesin bozulması halinde Pentagon'un İran'a yönelik operasyonun adını değiştirmeyi düşündüğünü öne sürdü. İddiaya göre ABD Savaş Bakanlığı yeni operasyon için Çekiç ismini düşünüyor. The New York Times gazetesi de İran'ın füze kapasitesini büyük ölçüde koruduğunu yazdı. Wall Street Journal gazetesi de ortaya dikkati çeken bir iddia attı. İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın direktörü David Barnea'nın İran Savaşı sürecinde en az iki kez Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiğini yazdı. Gazete daha önce de BAE'nin İran'a gizli saldırılar düzenlediğini ve İsrail'den de askeri destek aldığını iddia etmişti. Küresel güvenlik mimarisi yeniden şekilleniyor. Gözler Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek tarihi NATO zirvesinde. İttifak üyesi başkentlerde zirve öncesi Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği nokta konuşuluyor. Batı medyasında mühimmat krizi yaşayan NATO'ya karşı Türkiye'nin muazzam üretim kapasitesi vurgulanıyor. İttifakın endüstriyel kapasitesini arttırma misyonunun merkezinde artık Türk şirketleri bulunuyor. Saha Expo'da İspanya ile önemli anlaşmalar imzalanırken Endonezya ile ortak üretim modelleri, Umman ve Japonya ile yapılan ortaklıklar, Türkiye'nin NATO sınırlarını aşan küresel bir tedarik merkezine dönüştüğünü gösteriyor. Belçika ve Kanada gibi birçok gelişmiş ülke Türk savunma sanayi şirketlerinin kapısını çalıyor. NATO'nun geleceğini şekillendirecek Ankara, 7-8 Temmuz'da dünyaya en net mesajını verecek, geleceğin orduları Türk teknolojisiyle donatılacak. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişinin siyasi casusluk suçlamasıyla yargılandığı davada ara karar çıktı. Mahkeme 4 sanığın da tutukluluğunun devamına hükmetti. Ayrıca MİT, BTK ve TEM'den detaylı siber inceleme raporu istendi. 40 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında 176 şüpheli gözaltına alındı. Yasa dışı bahis oynatan internet siteleri üzerinden 14 milyar 400 milyon liralık hesap hareketliliği belirlendi. Adreslerdeki aramalarda bulunan dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak kısa sürede sele neden oldu. Derelerde su seviyesi yükseldi, taşkınlar meydana geldi. Ekipler selin izlerini silmek için yoğun çalışma başlattı. Meteorolojinin sağanak uyarısının ardından Amasya ve Rize'de de dolu etkili oldu. Dolu yağışı meyve bahçelerine zarar verdi. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde de etkili olan sağanak sonrası Haburçayı ve Yeşilöz Deresi taştı. Ayvalık ve Başaran köylerinde akarsu yataklarına yakın evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Taşkın öncesi alınan önlemler olası büyük olumsuzlukların önüne geçilmesini sağladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sosyal medya ve oyun platformu düzenlemesinin önemli bir milat olduğunu söyledi. Dijital çağda çocuklarımız en büyük servetimiz. Onları korumak, insanlığın ortak geleceğine dair ahlaki bir ödevdir, dedi. Bakan Uraloğlu, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Küresel Düzenleyiciler Sempozyumu açılış programında konuştu.
1: Sosyal medya ve oyun platformları düzenlemesiyle önemli bir milat daha gerçekleştirdik. Bu yasa dijital dünyada özellikle çocuklarımızı korumayı merkeze alan koruyucu ve düzenleyici bir vizyonun ürünüdür. Dijital çağda en büyük olmazsa olmazımız çocuklarımızdır. Onları şiddetten, istismardan, ekran zorbalığından ve kontrolsüz ekran bağımlılığından korumak sadece ulusal bir sorumluluk değil, aynı zamanda insanlığın ortak geleceğine dair ahlaki bir ödevdir.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu yarın Kahramanmaraş'a gidecek. 2 gün sürecek çalışmalarda bölgedeki yetkililerden olaya ilişkin bilgi alınacak, hayatını kaybedenlerin kabirleri ve aileleri ziyaret edilecek. Ziyaret öncesi yapılan toplantıda akademisyenler çocukları suça iten nedenleri ve çözüm önerilerini paylaştı. Aile bağının güçlendirilmesi bir kez daha öne çıkan tavsiye oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ders içeriklerinde değişiklik yaptı. Tarih ve coğrafya derslerinde kavramlar yenilendi. Haçlı seferleri yerine Haçlı saldırıları, coğrafi keşifler yerine sömürgecilik politikaları ifadeleri kullanıldı. Su kaynaklarımız yerine mavi vatan, hava sahası için gök vatan, ormanlar için yeşil vatan denildi. Bizans yerine Doğu Roma, tehcir kanunu yerine sek ve isken kanunu ifadesi tercih edildi. Ermeni meselesi kavramının yerine asılsız Ermeni iddiaları aldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliğinde milli şuur ve vatanseverlik yaklaşımının merkeze alındığını söyledi. Güncel kavramlar da derslere eklendi. Teknolojik stres, akran zorbalığı, siber zorbalık ve sosyal medya bağımlılığı içeriklerde kullanıldı. Gıda alerjisi ve gıda intoleransı programa eklendi. Tütün ürünleri alkol ve madde bağımlılığı yerine kimyasal bağımlılıklar ifadesi kullanıldı. Yeşil hidrojen, nanoteknolojik ürünler gibi kavramlar ilk kez programa eklendi. Türkiye'nin ihracatı Nisan'da tarihi zirveyi gördü. İhracat geçen yılın aynı ayına göre %22,3 artarak 25 milyar 400 milyon doları aştı. İlk 4 ayda 49 ilin ihracatında yükseliş kaydedildi. 18 il 1 milyar doların üzerinde dış satım yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk Standartları Enstitüsü'nün ithalat denetimleri kapsamında yaklaşık 6 bin ürünün ülkeye girişinin engellendiğini açıkladı. Son bir yılda 243 bin ürün denetimi gerçekleştirildiğini bildirdi. Bakan Kacır, TSE'nin düzenlediği 26 bin belgeyle ihracatçıların küresel pazarlardaki hareket alanını genişlettiğini de kaydetti.
2: Enstitümüz son bir yılda uygunluk değerlendirme alanında düzenlediği 26 bin belge ve 130 bin raporla ihracatçılarımızın küresel pazarlardaki hareket alanını genişletti, tüketicilerimizin güvenli ürünlere ulaşmasına önemli katkı sundu. Milli standartlarımızı oluşturmayı, dijital ve yeşil ekonominin normlarını tayin etmeyi, üretim ve teknolojide bağımsızlığımızın teminatı addediyoruz. Enstitümüz devreye aldığı Yeşil OSB sertifikasyon sistemiyle çevresel sürdürülebilirliği esas alan 28 organize sanayi bölgemizi Yeşil OSB olarak tescilledi. 2002'de 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatımızı 276 milyar dolara ulaştırdık. Türkiye bugün Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta ürün ve pazar çeşitliliği açısından en önde gelen ihracatçı ülkedir.
0: Merkez Bankası Mart ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Mart'ta cari işlemler hesabı 9 milyar 672 milyon dolar açık verdi. Yıllıklandırılmış cari açık 39 milyar 724 milyon dolar oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nisan ayı verilerinde cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngördüklerini belirtti. Bu yıl cari dengeyi küresel enerji fiyatlarının etkileyeceğini ifade etti. Bakan Şimşek, uygulanan programla bu etkinin yönetilebilir seviyelerde kalacağını ve geçici olacağını değerlendirdiklerinin altını çizdi. Washington-Tahran hattından gelen açıklamalar, Hürmüz Boğazı ile ilgili belirsizlikler. Piyasalarda jeopolitik risk fiyatlaması sürüyor. Brent petrolün varil fiyatı işte bu gelişmelerle bugün 108 doları aştı. Altındaysa yön arayışı hakim. Gram altın 6860 lira seviyelerinde. Ons altın 4700 dolardan işlem görüyor. Küresel arz riskleri ve talebin etkisiyle bakırın ton fiyatı 13.870 doları aştı. Gümüşte de 6 gündür aralıksız yükseliş var ve Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 15.000 puanın altında yön arayışını sürdürüyor. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Nusayrat mülteci kampına insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda bir Filistinli daha katledildi.

0: Hayatta kalabilen Gazze'li ailelerse enkazın arasında yaşam mücadelesi veriyor. İşgalci İsrail unsurları Batı Şeria'da da evlere ve okullara baskınlar düzenliyor. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan hükümetleri arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapıyor, görüşmelerin 3. turunun yarın yapılması bekleniyor. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gitti. Belçika Savunma Bakanı'ndan Türk savunma sanayine övgü geldi, gurur duymalısınız notu düşüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Çin'e gitmeden önce İran'ı yine tehdit etti. Nisan ayında ihracatta tarihi rekor kırıldı. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. Spor. Ziraat Türkiye Kupası'nda TÜMOSAN Konya Spor'un finaldeki rakibi Trabzonspor oldu. Bordo Mavililer yarı finalde Ankara'da Natura Dünyası Gençler Birliği'ne 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor, TÜMOSAN Konya Spor Ziraat Türkiye Kupası finali 22 Mayıs Cuma günü 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısında 2 sene daha bu göreve talibiz, sloganımızı ise geleceğin Galatasaray'ı olarak belirledik, dedi. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda madalya yağmuru sürüyor. Münih'teki organizasyonun 3. gününde Suud'e yeren Uzun Çavdar gümüş madalya kazandı. Para milli tekvandocumuz Yusuf Günaçtı ise Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde derbi maçında Beşiktaş Gain, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 85-72 mağlup etti. A milli erkek handbol takımı 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa elemeleri 3. turu ilk maçında deplasmanda Norveç'e 43-30 yenildi. Milli sporcu Birgül Erken, Finlandiya'nın Siikajärvi gölünde gerçekleştirdiği dalışta Türk spor tarihine adını bir kez daha yazdırdı. Monopaletle tek nefeste yatayda 141 metre ilerleyen Erken'in performansı buzaltı serbest dalış dünya rekoru olarak tescillendi.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyiyle Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri hariç yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacak, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara, Diyarbakır, Malatya ve Elazığ 12, İstanbul, Çanakkale, Sinop ve Gaziantep 13, İzmir, Sakarya, Şanlıurfa ve Adıyaman 16, Aydın, Trabzon ve Zonguldak 15, Samsun, Manisa ve Giresun 14, Muğla, Çorum, Bolu ve Bingöl 10, Antalya 18, Sivas, Gümüşhane ve Ağrı 8, Mersin 21, Niğde, Kırşehir ve Çankırı 11, Bayburt 6, Hatay, Adana ve Mardin 17 ve Erzurum ve Kars 4 derece.
1: Yol durumu.
0: Kızılcahamam, Kahraman Kazan, Ankara yolunun 51 ile 54. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kahraman Kazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Sayın dinleyiciler, denizlere 475 Taksim 26 nolu bildiridir. Karadeniz, hedef platformu 12-15 Mayıs 2026 tarihleri arasında aşağıdaki sahada tesis edilmiştir. 41 derece 55 dakika 40 saniye kuzey, 35 derece 13 dakika 33 saniye doğu. 41 derece 57 dakika 47 saniye kuzey, 35 derece 20 dakika 1 saniye doğu. 41 derece 57 dakika 2 saniye kuzey, 35 derece 25 dakika 51 saniye doğu. 41 derece 54 dakika 34 saniye kuzey, 35 derece 30 dakika 52 saniye doğu. 41 derece 48 dakika 58 saniye kuzey, 35 derece 29 dakika 2 saniye doğu. 41 derece 46 dakika 39 saniye kuzey, 35 derece 25 dakika 24 saniye doğu. 41 derece 50 dakika 20 saniye kuzey, 35 derece 18 dakika 45 saniye doğu. 2 deniz mili açık geçilmesi. Denizcilere 491 Taksim 26 nolu bildiridir. İzmit Körfezi. Atış eğitimi 14 Mayıs 2026 tarihi saat 8'den saat 16'ya kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 44 dakika 10 saniye kuzey, 29 derece 34 dakika 2 saniye doğu. 40 derece 43 dakika 26 saniye kuzey, 29 derece 39 dakika 55 saniye doğu. 40 derece 42 dakika 44 saniye kuzey, 29 derece 39 dakika 55 saniye doğu. 40 derece 41 dakika 55 saniye kuzey, 29 derece 34 dakika 22 saniye doğu. Denizcilere 483 Taksim 26 nolu bildiridir. Akdeniz. 36 derece 12 dakika 34 saniye kuzey, 29 derece 20 dakika 48 saniye doğu mevkiindeki Çatal Adaları, Yılan Adası, Feneri geçici olarak sönmüştür. Denizcilere 486 Taksim 26 nolu bildiridir. Antalya Körfezi. Meteoroloji şamandırası 36 derece 46 dakika 28 saniye kuzey, 31 derece 1 dakika doğu mevkiine yeniden tesis edilmiştir. Denizcilere duyurulur.

0: gecenin içinden.
1: TRT İstanbul Radyosu'ndan Gecenin İçinden programından herkese güzel bir gece diliyorum efendim. Canlı yayındayız. Her çarşamba gecesi olduğu gibi gecenizi aydınlatacağız. Çok değerli konuklarım var. Her zaman olduğu gibi programı iki değerli hanımefendi hazırladı. Zeynep Matur ve Deniz Sezer. Sesimizi sizlere güzel insan Hüsnü Aslan iletecek. Mikrofonda ben Tolga Avcı. Gecenizi aydınlatan program Gecenin içinden başlıyor.

0: Efendim TRT İstanbul Radyosu'ndasınız. Gecenin içinden programının çok değerli konukları var. Her çarşamba gecesi olduğu gibi az sonra telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz efendim. Çok önemli bir başlığımız var bu gece. 749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri haftası. Bu hafta dolayısıyla çok önemli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Biz de bu etkinliklerde hem dilimizi hem de Yunus Emre'yi konuşacağız. Ve Türk diline bu coğrafyada, özellikle Anadolu coğrafyasında hayat veren damarları konuşacağız. Çok değerli hocalarımız, çok kıymetli hocalarımız var bu gece efendim. Stüdyomuzda ve telefon bağlantımız olacak değerli hocalarımızla. Az sonra Türk Dil Kurumu Başkanı Profesör Doktor Osman Mert hocamızla beraber olacağız. Akabinde yine telefonda Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi ve aynı zamanda Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor İdris Nebi Uysal hocamız telefon bağlantısında yine bizlerle beraber olacak. Stüdyomuzda da çok değerli bir isim var. İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mehmet Fatih Köksal hocamız bizlerle beraber olacak. Üç değerli hocamızı konuk edeceğiz bu gece. Türk dilini konuşacağız. Yunus Emre'yi konuşacağız. Türkçe'ye hayat veren damarları konuşacağız efendim bu gece. İlk bölümümüz bu şekilde olacak ve bir sonraki bölümümüzde bir yazar, bir senarist, bir yapımcı, bir müzisyeni ağırlayacağız. Yalçın Akyıldız bizlerle beraber olacağız. Ez cümle yine dop doluyuz efendim. Gecenin ilk bölümüyle de isterseniz hemen başlayalım. Çünkü anlatacağımız ve anlamlandıracağımız çok konu var. Hemen başlayalım. Türk Dil Kurumu Başkanı Profesör Doktor Osman Mert hocamız telefon hattının diğer ucunda. Osman hocam, iyi geceler, programımıza hoş geldiniz sayın hocam.
1: İyi geceler, çok teşekkür ederim.
0: Sayın hocam, 749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi anma etkinlikleri kapsamında birbirinden önemli toplantılar, birliktelikler oluştu. Hem Ankara'da hem ülkemizin, güzel ülkemizin birçok yerinde. Buyurun hocam, sözü size bırakayım isterseniz. Bu etkinlikler, bu kapsamda yapılan çalışmalarla ilgili neler söylersiniz sayın hocam, buyurun.
1: Çok teşekkür ederim. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanı üzerine 749 yıl geçti ve evet. Bugün bizim için sembolik bir değer.

var. Bu günü değerlendirerek hem onları anma, yad etme, hem de bu günü merkeze alarak toplumumuzda bir farkındalık uyandırma amacı.

0: anlamak ya da anlamaya çalışmak gerekir. Bildiğiniz gibi 1204 Köse Dağı Savaşı'ndan sonra Selçuklu otoritesi zayıflamaya başlar. Ve bizim eski Türk devletlerine de dikkat ederseniz ne zaman tepe zayıflasa alt hareketlenir. Ve o dönemde de böyle bir durum söz konusu. Ama Karamanoğlu Mehmet Bey o dönemde Selçuklu'da Fars etkisinin, Fars kültürünün ne kadar yoğun olduğunu görür, hisseder. Ama bu aslında sadece Selçuklu'da zirveye çıkmış olsa da yeni bir şey değildir. Köktürklerden Karamanoğlu Mehmet Bey dönemine kadar bizim Türk bürokrasisinde ciddi oranda Fars kültürü ya da Farslılar vardır. Ve bizim kültürümüzü derinden etkilemişlerdir. Fakat Selçuklu dönemine geldiğimizde bildiğiniz gibi Selçuklu sultanların isimlerine bile baksanız Alaaddin Keykubat, İzzettin Keykavus gibi ne kadar etkili olduğunu bugünden bile hissetmek, anlamak mümkün. Ve devlet dili o dönemde Farsça, resmi dil Farsça, sadece hukuk dili ve din dili Arapça. Dolayısıyla
1: Hiç Türkçenin lafı geçmiyor hiçbir yerde.
0: Türkçe halkın dili.
1: Halkın dilim.
0: Türkçe halkın dili.
1: Evet.
0: Buna tepki olarak böyle bir gelişme yaşanır o dönemde. Aslında bakarsanız halkın dili devlet dili yapılır. Resmi dil yapılır. Tıpkı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı gibi.
1: Evet.
0: Atatürk'ümüz ise halkın dilini devlet dili yapar. O dönemde yapılan şey yani aslında bu yönden çok ciddi benzerlik değil, aynıdır.
1: Yine bir kırılma dönemi, öyle değil mi Sayın Hocam?
0: Ya
1: Yani milli mücadele de bir kırılma dönemi.
0: tabii ki,
1: Evet,
0: tabii ki.
1: evet.
0: Bu bir irade beyanı o dönem için. Dile sahip çıkma konusunda ciddi bir karar ve irade beyanı. Bugüne yansıyan taraflar açısından bakarsak, sözün başında da ifade ettiğim gibi, bizim bu sembolik değere sahip o gelişmeyi, o dönemdeki güncelde biz bunu nasıl değerlendirebiliriz ve gündeme getirerek bu faaliyetleri yaptık. Bugün dijital çağı yaşıyoruz, dikkat ederseniz. 2022'de çıktı ChatGPT. Şu an dünyada üretilen metinlerin %80'i 2 yıl gibi kısa bir sürede yapay zeka ile üretilir oldu. Ve bu yapay zekaları biz üretmediğimiz için, Türkçeyi sınırlı düzeyde bildikleri için şu an dilimizi ciddi düzeyde etkilemeye başladı. Hem belirli kalıplarla sınırlı kaldığı için, belirli kalıplarda sürekli cümle ürettiği için, belirli kelimelerin geçiş sıklığını arttırdığı için ve kendi siyasal algılarını dünyaya yapay zeka üzerinden verdikleri için, yine belirli kültürel kodları dünyaya bunun üzerinden verdikleri için artık dijital çağda bizim dilimizi korumak üzere gerekli tedbirleri almamız gerekiyor. Yani dijital çağa tepki olarak alacağımız bugünkü önlemler bir nevi 749 yıl önceki fermanın günümüzdeki güncel şekli olacak. Bunun için de yine Türk Dil Kurumu olarak biz hem yaşayan Türkçenin sözlüğünü hazırlamak üzere derlem tabanlı sözlüğe başladık, hem büyük dil modeline başladık Türkçe düşünen yapay zeka eğitmek üzere Havestan ve ODTÜ ile, hem de 14 ülkeyi inceleyip başta Fransa olmak üzere Türkçeyi koruma kanununu bütün boyutlarıyla hazırladık. Meclisimizi bilgilendirdik. Meclisimiz de bunu yakında paylaşacağız. Yani o dönemde bu önemliydi ama bugün bu ferman ya da benzeri bir ferman diyeyim çok daha önemli. Çünkü 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra bu yapay zeka, dijital mecra dilimizi ne kadar etkileyecek öngöremiyoruz. Çünkü dünyada bugün dijital alanı kontrol edebilen bir ülke yok. Bu yıl biz Fransa Dil Akademisi'nde ziyaret ettik. Amin Maluf Bey ile Fransa Dil Akademisi Bilim Kurulu üyelerine

0: akşama kadar başkanlık yaptık ve küreselleşme karşısında dillerimizi nasıl koruruzu tartıştık. Çünkü bugün dünyada bütün dillerin karşı karşıya olduğu tehditler aynı. Bunlarla ilgili bir takım görüş alışverişleri yaptık. Ama bizim ülkemizde yaşanan son gelişmeleri de dikkate alırsanız, Urfa ve Maraş'taki olayları,
1: evet.
0: bizim dijital mecrayı ya da çocuklarımızın maruz kaldığı bütün yayınları kontrol etmemiz ve ya da kontrol mekanizmaları geliştirmemiz gerekiyor. Başta çocuk edebiyatı olmak üzere. Ona da biz Türk Dil Kurumu olarak el attık ve ilk kez çocuk yayınlarına başladık. Çünkü çocuk edebiyatı ürünleri kişilerin inisiyatifine bırakılacak kadar basit, önemsiz bir konu değil. Onu da yani mümkün olduğunca kurum olarak gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz. İlgili kurum ve kuruluşlarımızla da sürekli işbirliği yapıp bu konularda destek vermeye gayret ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam.
0: Estağfurullah.
1: Hakikaten anlattıklarınız özellikle çocuk edebiyatında da bir başlangıcın yapılması çok önemli, çok değerlidir diye düşünüyorum. Telefon hattının diğer ucunda da Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden öğretim üyesi ve aynı zamanda Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor İdris Nebi Uysal hocamız var. Sayın Hocam iyi geceler, programımıza hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi geceler diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Hocama saygılar sunuyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Stüdyomuzda da Profesör Doktor Mehmet Fatih Köksal hocamız var.
2: Hocamızı da selamlıyorum.
1: Evet.
3: Sağ ol.
1: Hocam davetimizi kabul ettiğiniz için biz size çok teşekkür ederiz. Çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz. Özellikle bu hafta 749. Türk Dil Bayramı ve aynı zamanda Yunus Emre'yi anma etkinlikleri. Bu kapsamda da birçok faaliyetin içindesiniz. Sayın Hocam sizler neler söylersiniz Türk diliyle ilgili? Bir de aklımda şöyle bir soru var, onu da size yönelteyim. Türkiye Cumhuriyetleri de var. Türkçe konuşan ya da Türkçenin farklı ağızlarını ya da farklı şekillerini konuşan Türkiye Cumhuriyetler bir ortak konsensüs herhangi bir Türkçe üzerinde kurulabilir mi ya da böyle çalışmalar var mıdır? Neler söylersiniz? Buyurun Sayın Hocam.
2: Ben isterseniz bu yıl düzenlenen etkinliklerle ilgili bir not
1: buyurun,
2: daha
1: buyurun, buyurun,
2: paylaşmak istiyorum.
1: Buyurun.
2: Onunla başlayayım.
1: Buyurun.
2: Öncelikle Osman Mert Hoca'nın tarihten bugüne gerçekten çok güzel bir perspektif çizdi.
1: Evet.
2: Hem o döneme gittik hem günümüzü değerlendirdi ve günümüzde de bir dijital mecra fermanının gerçekten yayınlanmasının bir ihtiyaç olduğunu,
1: evet,
2: sadece yayınlanmasının değil bunun uygulama boyutuna da dönüştürülmesi gerektiğini özellikle altını çizerek ifade etti. Eğitim,
1: evet,
2: gençlik, aile boyutunu da dikkat alarak işin içerisinde dahil ederek konuştu.
1: Evet.
2: Biz Karaman'da geçen yıl Karaman Kızıl Elma Türkçe ödülleri törenini de vermeye başlamıştık. Karaman'da yürüttüğümüz Türk Dili Bayramı etkinliklerinin önemli ayaklarından bir tanesi,
1: evet,
2: bu.
1: Evet.
2: Hem Kızıl Elma vurgusunu gündeme getirmek, hem Türkçe hassasiyetimizi ve toplumdaki farkındalığı bir kez daha hatırlatmak, hem de Karaman'ın böyle elma değeri de vardır.
1: Evet.
2: Karaman bir elma şehridir.
1: Evet, evet.
2: Onu da böyle işin bir ucundan tutarak böyle bir isimlendirmeyle geçen yıl böyle bir ödül vermeye başlamıştık. Hatta geçen yıl ödülümüzü Sayın Osman Mert hocamıza, 3 kişiye vermiştik. Biri de Sayın Osman Mert hocamızdı. Bu yılda o ödülleri yine vermeye devam ettik ve Kültür Bakanımızın talebiyle Türk Dil Kurumumuzun ev sahipliğinde dün Ankara'da Kızıl Elma Türkçe ödülleri de takdim edildi ikincisi. Artık bir geleneksel lig çizgisi de oluşmaya başladı. İnşallah önümüzdeki dönemlerde her yıl bu ödülü vermeye devam edeceğiz.
1: İnşallah.
2: Bu ödülde aynı zamanda hem Yunus Emre'yi hatırladığımız hem de Türkçe'yi konuştuğumuz bu mevsimde, bu dönemde etkinliklere renk katan bir faaliyet olarak öne çıkıyor.
1: Evet.
2: Söylediğiniz konu çok önemli bir konu. Türk Dil Kurumu Başkanımızın da göreve başladığı günden beri özellikle ortak alfabe konusuyla öne çıkan gayretlerini hepimiz yakından tanıyoruz. Tabii Türkçe

0: deyince biz sadece Türkçe deyince iki şey anlamamız gerekiyor. Bir, bütün Türk dil ailesini ya da Türk dili dediğimiz zaman bunu anlamamız gerekiyor. İkinci olarak da ülkemizde ya da işte Türkiye'sinin sınırları içerisinde konuşulan ve kullanılan Türkçeyi hatırlıyoruz. Nihayetinde çok zengin, çok geniş bir coğrafyada Türkçe çok farklı kesimler ama Türk boyları hepsinin ortak faydası bu. Hepsi Türk. Farklı boylardan olmakla birlikte herkes bu bahsettiğimiz geniş coğrafyada Türkçe konuşulan, kullanılan ve geniş bir kullanım ağına, yaygınlığına sahip olan bir dil. Çok basit bazı denklikleri bilmek suretiyle çok rahat Türk dünyasında işimizi görebiliriz, konuşabiliriz, iletişim kurabiliriz, derdimizi paylaşabiliriz. Hepimizin ortak paydası Türkçe. Özellikle temel kelime kadrosunun söz varlığının hangi lehçe olursa olsun, isterseniz Özbek Türkçesi olsun, Kırgız Türkçesi olsun, bazı temel ses denklikleri ve değişiklikleri haricinde aynı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu bizi birleştiren, aynı zamanda bir güç olarak dünya kamuoyunun karşısına çıkaran en önemli özelliklerimizden bir tanesi diye düşünüyorum. İşte bugün aslında biz sadece Türkiye sınırlarında konuşulan Türkçeyi öne çıkarmıyoruz Karaman'da, Türk Dil Bayramı vesilesiyle. Bunlara da bir taraftan dikkat çekmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet, 15 Aralık Türk Dil Ailesi Günü ilan edildi. O da önemli bir tarih. Geçen sene kutlamaya başladık. Bununla birlikte hem 26 Eylül'de Türk Dil Bayramı'nı da kutluyoruz biliyorsunuz 26 Eylül tarihinde. İşte 13 Mayıs, 26 Eylül ve 15 Aralık'la birlikte Türkçeyi enine bonuna konuştuğumuz, problemlerini dile getirdiğimiz güzel günlerimiz var. Bunu toplumun her kesimine ve Türk dünyasının her alanına yaymak gerektiğini düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Hakikaten çok değerliydi. Hem yaptıklarınız hem anlattıklarınız hakikaten çok değerliydi. Mehmet Fatih Köksal Hocama da döneyim. Sayın Hocam, sizin hocalarımıza yöneltmek istediğiniz bir şey varsa onu da alalım. Sonra hocalarımızı uğurlayacağım.
2: Sağ olun. Ben hocalarımızın çalışmalarının, gayretlerinin devamını artarak devam etmesini temenni ediyorum. Selamlıyorum kendilerine. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı geceler.
1: Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Türk Dil Kurumu Başkanımız Profesör Doktor Osman Mert ve Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor İdris Nebi Uysal hocalarım. Çok teşekkür ediyorum. Kırmayıp katıldınız programımıza. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. İnşallah programda, stüdyoda da görüşmek dileğiyle Sayın Hocalarım.
0: İnşallah iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum.
3: İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum.
3: Hocama
1: çok sağ olun.
3: Saygılarımı iletiyorum.
0: Hocama da saygılar sunuyorum.
2: Sağ olun.
1: Çok teşekkür ediyorum. Efendim, önemli iki değerli konuğumuz telefon hattımızın diğer ucundaydı. İdris Nebi Uysal hocamızla Türk Dil Kurumu Başkanı Profesör Doktor Osman Mert hocalarımızdan Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre, özellikle yapılan çalışmalar, Türk Dil Kurumu'nda yapılan çalışmalar sadece ülkemiz değil, ülkemizi aşan, özellikle büyük bir coğrafyada konuşulan Türk dili üzerine yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldık ve biz de yine bu kapsamda Anadolu'da Türkçe ve Türkçenin egemen dil olması için çalışan büyük isimleri anmaya devam ediyoruz Mehmet Fatih Köksal hocamızla. Sayın hocam, biz Ahi Evran, sizin çalışmalarınız o kadar değerli ki ben birçok notla karşınızdayım. Ahi Evran olsun, Ahilik olsun, Yunus Emre olsun, Hacı Bektaş olsun, Süleyman Çelebi olsun, birçok Yavuz Sultan Selim olsun, birçok dalda birçok isimle ilgili çalışmalarınız var. İsterseniz sizin bu çalışmalar hakkında, az önce değerli hocalarımızın andığı çalışmalar hakkındaki düşüncelerinizi alayım. Daha sonra Mehmet Fatih Köksal hocamızın Anadolu'daki bu üç büyük damar ve Türkçeyi konuşmaya o kesimden devam edelim, o kısımdan devam edelim. Buyurun
2: Tabii
1: hocam.
2: ki. Türk Dil Kurumu Başkanımızın ifade ettiği...

0: yerden isterseniz ben de devam
1: Buyurun,
0: edeyim.
1: buyurun Sayın Hocam.
0: İşte Anadolu'daki Fars dili hakimiyeti, daha doğrusu devlet yönetiminde halk bugünkü Türkçeyi konuşuyor yani. O zaman halk ne Arapça biliyor ne Farsça biliyor. Bugünkü Türk köylüsüyle 13. yüzyıldaki Türk köylüsünün, Anadolu köylüsünün bir farkı yok. Ama devlet otoritesine hakim olan bir kompleks bu. Edebiyatta Fars ilim dili olarak da Arap dilinin önde olması. O yüzden Yunus Emre ve Aşık Paşa gibi Türk dilinin öncülerinin, buna Gülşehri'yi de ekleyebiliriz, yaptıkları şeyler o kadar değerli ki bunları sadece birer şair yahut da sadece birer mutasavvıf gibi görmek ve bu bakımdan yaklaşmak son derece eksik ve yetersiz olur. Çünkü bu özellikle Yunus Emre'nin yaptığı o kadar büyük bir iş ki, düşünün, Anadolu'da, Anadolu'ya geldikten sonra tabii ki şeyde örnekleri var. Kutat Kubilik yazılmış daha
1: Evet, evet.
0: 1071 yılında. Dolayısıyla Türkistan'da örnek modeller var ama büyük bir göç ve bu göçten sonra uzun bir 200 yıldan fazla bir zaman geçiyor aradan ve Türkçe neredeyse yazı dili olma özelliğini tamamen yitiriyor.
1: Evet.
0: İşte
1: Bir
0: Yunus Emre
1: karanlık bir dönem var, değil
0: tabii
1: mi?
0: ki Türkçe için Moğol tabii baskılarının da, Moğol akımlarının da bunda ciddi bir rolü var. Belki de bilmiyoruz. Belki Yunus Emre'den de önce yazılı bazı metinler vardı ama Yunus Emre bizim ilk büyük şairimizdir. O
1: Evet,
0: çok önemli.
1: evet. Türkçenin ilk büyük şairi.
0: Tabii ki ilk şairi belki diyemiyoruz. Anadolu'daki ilk büyük şairi tabii
1: Evet.
0: ki. Onu da vurgulamak lazım. Sultan Veled'in var Türkçe şiirleri. Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'in biraz öncedir Yunus Emre'den. Fakat bunlar hem sınırlı kalmıştır hem de Yunus Emre'nin dili gibi akıcı bir dil değil. Çünkü muhtemelen bunlar evlerinde de Farsça konuşuyorlardı.
1: Evet.
0: Ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü Sultan Veled'in Türkçe şiirlerinde bir kıvraklık yok. Ama Yunus Emre halkın içinde yaşayan, gezen, dolaşan, anlatan, söyleyen bir şair, bir gezgin derviş. Dolayısıyla Yunus Emre halkın dilini olduğu gibi şiirlerine yansıtıyor. Ve Yunus Emre'nin söylediği şiirler, tabii bu arada şu da çok önemli. Ben bunu hala kendi kafamda netleştiremedim. Acaba Yunus Emre bir divan yazdı mı?
1: Evet.
0: Yoksa Yunus Emre'nin etrafındaki insanlar Yunus Emre'nin söylediği şiirleri
1: Kağıda mı geçirdi?
0: defterlere geçirip sonradan mı divan haline geldi?
1: Evet.
0: İkisi de muhtemeldir. Hala şu an için bu konuda kesin bir bilgimiz yok. Ben de kendim bu konuda şöyledir diyemiyorum.
1: İki eser var değil mi hocam? Bir
0: Tabii
1: divanı günümüze kadar geldi.
0: Risaletü Nusiye var bir
1: Risaletü
0: de.
1: Nusiye var.
0: Zaten çoğu el yazması nüshasında iç içedir bunlar. Yani Risaletü Nusiye'den sonra divan başlar.
1: Evet. Ama birçok nüshası var divanının da.
0: Tabii ki
1: Farklı
0: çok.
1: nüshalar var.
0: Yani
1: Sizin de bir çalışmanız var. İsterseniz onu da ilk defa burada mı söyleyeceğiz ya da canlı yayında olduğu için
0: evet,
1: bence
0: şimdi
1: önemli. Biraz da ondan
0: söyleyeyim.
1: bahsetmenizi isteyeceğim.
0: Yunus Emre'nin pek çok nüshası var divanının ve tabii Risaletü Nusiye'nin. Yani Risaletü Nusiye'nin ayrı nüshası pek yok. Çoğunlukla divanla beraber. Yunus Emre Enstitüsü bir proje başlattı. Yunus Emre'nin önce eski nüshalardan başlamak üzere bütün el yazması nüshalarını tek tek Risaletü Nusiye'nin ve divanın yayınlıyor. Orhan Kemal Tavukçu isimli meslektaşımızın riyasetinde böyle bir proje başlatıldı. Önce Orhan Bey Kütahya nüshasını yayınladı. Kütahya nüshası yazılış tarihi belli olan en eski nüsha.
1: Evet.
0: En eski nüsha değil ama yazılış tarihi belli olan en eski nüsha. 15. yüzyılın sonlarına doğru yazılmış. İkinci olarak da ben Dil Tarih Coğrafya Fakültesi nüshasını yayınlamıştım. 2005 yılında, geçtiğimiz 2025 yılında. 16. yüzyılda yazılmış bir nüsha. Sonra
1: Yunus Emre'nin tarihi, yaşama tarihi
0: Yunus Emre 13. yüzyıl sonları 14. yüzyılın başlarında
1: Ha,
0: yaşanmış.
1: yani
0: Yani
1: 100 yıl sonra yazılmaya başlıyor aşağı yukarı, değil mi? Yunus Emre'nin
0: elimizde Yunus
1: divanı.
0: Emre'nin yaşadığı döneme yüzyıla ait yüzyılın sonlarına doğru yazılmış nüshaları var.
1: Evet.
0: Kendi döneminde yani 1420 1320'de vefat, 1320-21 yıllarında vefat ettiğini düşündüğümüzde o yıllardan kalma nüsha yok ama
1: Evet.
0: 14. yüzyılın sonlarında yazıldığını düşündüğümüz bazı nüshalar var. Araştırmalarım esnasında

0: Bugüne kadar hiçbir çalışmada bahsedilmeyen bir nüshaya rastladım. Süleymaniye Kütüphanesi satın alınan yazmalar bölümünde. Bu nüsha cönk şeklinde bir nüshaydı.
1: Cönk şeklinde derken hocam?
0: Yani cönk dediğimiz bizim daha çok halk şiiri meraklılarının tuttukları şiir defterleri.
1: Uzun defterler değil mi?
0: Uzunlamasına
1: Evet,
0: açılır.
1: uzun
0: Evet,
1: defterler. Evet.
0: çoğunlukla deri kaplıdır.
1: Evet.
0: Şiirler uzunlamasına önden veya arkadan rastgele yazılır.
1: Evet.
0: Çoğunlukla halk işi şeylerdir, metinlerdir. Bu da cönk şeklinde ciltlenmiş, daha doğrusu ciltsiz bir şeyin içerisinde, mahfazanın içerisinde konmuş bir nüsa. Sonradan bir meslektaşımla gittim. Kütüphanede de bu nüshayı inceleme imkanı buldum, Süleymaniye Kütüphanesi'ne. İzin veren arkadaşlara da burada teşekkür ederim. Bu, çünkü içinde fotoğrafta bulunmayan bir şiir daha çıktı. Yani sehven çekilmemiş fotoğrafı, sisteme yüklenmemiş. O sayfayı da böylece bulmuş oldum. Burada da genç arkadaşlarımız varsa dinleyen, onlara bu bir şey olsun. Yani
1: Evet.
0: umarım örnek olur. Çünkü nüshanın aslını da görmekte büyük
1: Evet,
0: fayda var.
1: evet, evet.
0: Fotoğrafta atlanmış bir yer olabilir. Arada çok önemli bir kağıt parçası olur ama fotoğrafı çekerken o kağıt parçasını çekmemiş olabilirler gibi.
1: 16. yüzyıl
0: Bu
1: nüsha.
0: nüsha bana göre 14. yüzyıl sonları 15. yüzyılın başlarında. Yani en eski
1: En eski
0: nüshalardan biri. Aşağı
1: nüshalardan biri.
0: yukarı işte Karaman nüshasıyla falan bunu nereden tahmin ediyoruz? Kağıdın fiziki durumundan, yazıdan, yazı stilinden, özellikle harekeler vesaire, bir takım imla ve gramer özellikler bunu gösteriyor. Bu nüshada şiir sayısı az olmakla beraber bugüne kadar yapılan Yunus Emre Divanı neşirlerinde bulunmayan 20'den fazla şiir vardı. Dolayısıyla bu nüsha, dedim ki bu vazgeçilecek, görmezden gelinecek bir nüsha değil. Çok önemli bir nüsha.
1: Evet.
0: İlk defa bu nüshayı geçen yıl Kırşehir'de yapılan Aşıkpaşa sempozyumunda bir Yunus Emre divanında Aşık Emre adıyla kayıtlı Aşık Paşa şiirleri diye. Çünkü içinde Aşık Emre adıyla kayıtlı Aşık Paşa'nın bilinmeyen iki tane de şiiri
1: Evet,
0: vardı.
1: evet.
0: O vesileyle tanıttım. Nüsha'yı da tanıtmış oldum. Bu nüsha dediğim gibi önemli bir nüshaydı ve bu nüshayı yaptıktan sonra tenkitli metninin kurulması gerektiğini
1: Evet.
0: düşündüm. Çünkü bugüne kadar Yunus Emre üzerine pek çok çalışmalar yapıldı.
1: Hatta sizin itirazlarınız da var, değil mi bazı
0: Tabii yani
1: çalışmalara?
0: tenkitli metin olduğu iddiasıyla yapılan çalışmalar da var. Fakat
1: Hocam tenkitli metini biraz açıklar mısınız?
0: tenkitli metin şudur. Bir şair veya yazar bir eser yazdığı zaman eski dönemde, henüz matbaanın olmadığı dönemde, bunu önce kendisi yazar. Başka bizim müstensih dediğimiz katipler de bunları çoğaltırlar. Bu çoğaltma değişik yerlerde, coğrafyalarda ve değişik tarihlerde, değişik yüzyıllarda hatta olur.
1: Evet.
0: Dolayısıyla çok başkalaşma, farklılaşma olur bu nüshalar arasında. Biz araştırmacılar bir metni yayınlarken önce onun bütün nüshalarını tespit etmeye çalışırız. O nüshalar arasında belli aileler oluştururuz. Tıpkı bir buna şecere diyoruz
1: Evet,
0: zaten. Bir
1: evet.
0: ailenin soy kütüğünü çıkarır gibi bunun her ailenin temsil kabiliyeti olan nüsa kollarının başlarını tespit ederiz. O kol başlarıyla diyelim ki 5 nüsa çıktı kol başı olarak. O kol başlarındaki farklılıkları göstererek kendi ölçütlerimize göre, tabii bunlar bilimsel ölçütler olmalı. Şairin dilinden çıkan en doğru, şairin dilinden çıkana en yakın şekli ana metne koyarız. Dipnotlarda ise bizim doğru görmediğimiz, doğru olmadığını düşündüğümüz ya da şairin dilinden çıkmadığını düşündüğümüz diğer versiyonları veya varyantları da dipnotlarda gösteririz.
1: Evet.
0: Tenkitli metin dediğimiz bu, karşılaştırmalı. Nüsha neşri olmuş oluyor, metin neşri olmuş oluyor. Dolayısıyla ben Yunus Emre'nin tenkitli metnini hazırlama işine girdim ve en eski 8 nüshasını değerlendirdim. Yani Yunus Emre Divanı'nın işte Berlin'de 2 nüsha var. Raif Yelkenci nüshası ve Ritter nüshası olarak bilinen nüshalar. Karaman nüshası, Fatih nüshası, demin bahsettiğim nüsha, Nur Osmani nüshası gibi en eski 8 nüshasını karşılaştırarak bir Yunus Emre Divanı'nın bilimsel ölçütler içerisinde yapılmış ilk tenkitli neşri diyebileceğim bir çalışma yaptım.

0: Nasip olursa bu ay içinde, değilse önümüzdeki ay görücüye çıkacak inşallah. Onu da buradan haber vereyim sizin
1: Hatta
0: programımız
1: ilk
0: vesilesiyle.
1: programı da belki bizle yaparız Sayın Hocam.
0: İnşallah.
1: O da çok güzel. Bir virgül atalım o zaman, bir müzik arası verelim. Hocamızla konuşmaya devam ediyoruz. Efendim konumuz ve konumuz çok önemli, çok bilinmesi ve ayrıntıları ile ilgili çok değerli bir konuğumuz var. Çünkü yani genel bilgilerimiz var tabii Yunus Emre ve Divanı, aynı zamanda Risalet-i Nusiye ile ilgili. Fakat Sayın hocamız her zaman yeni çalışmalarıyla ön planda olan bir hocamız. Detayları da konuşacağız Profesör Doktor Mehmet Fatih Köksal hocamızla. Şimdi virgül attık, bir müzik arası. Daha sonra gecenin içinden programı kaldığı yerden devam edecek efendim.

Efendim, Yunus Emre'yi konuşuyoruz. Küftesi Yunus Emre'ye ait bir şarkıydı. Radyonuzda beste Mazhar Alan Son, aranjede de grup Mazhar Fuat Özkan vardı. Adımız Miskindir. Sayın hocamla sohbetimize de kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Aramıza yeni katılanlar da vardır. 749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi konuşuyoruz. İstanbul Kültür Üniversitesi

0: Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mehmet Fatih Köksal hocamız stüdyomuzda. Son çalışması önümüzdeki ay inşallah ilgilileriyle ve güzel ülkemizdeki herkesle buluşacak Yunus Emre çalışması tenkitli. Nasıl olacak hocam? Başlıkta da yazacak mı tenkitli?
1: Yunus Emre Divanı tenkitli metin. Evet.
0: Tenkitli metin olarak yazacak. Tüm plan, program, her şey tamam
1: tabii
0: değil mi
1: ben
0: hocam?
1: Ben teslim ettim. Şeyleri yapılıyor işte. Dizaynı yapılıyor vesaire.
0: Yine kalın bir divan yani, bizi bekliyor öyle değil mi sayın hocam?
1: Çok fazla şey, sadece nüshaları tanıttım girişte. Zaten hayatı vesaire, bunlar artık eklenecek bir şey yok. Tabii burada da bir şey söylemek isterim.
0: Estağfurullah buyurun hocam.
1: Yunus Emre'nin hayatı hakkında çok fazla şeyler söyleniyor ama söylenenlerin hemen hepsi belgeden ziyade işte bir takım menkıbelere vesairelere dayalı şeyler. Yani Yunus Emre o çağdaki aslında pek çok kimse öyle. İşte Ahi Evran'la ilgili de bunu söyleyebiliriz. Hatta Hacı Bektaş Veli'yi o kadar çok bir tarikat kurucusu olmasına rağmen, Bektaşiye tarikatının aslında kendisi tabi tarikatı kuran kişi değildir ama onun adıyla anılan bir tarikat olduğundan bahsediyorum. Bunlarla ilgili de bilgilerimiz çok muğlaktır. Çünkü o devirde henüz oturmuş bir devlet yok.
0: Evet.
1: Beylikler dönemi.
0: Evet.
1: O zamandan kalma elimizde sahih belge diyebileceğimiz belgeler yok. Dolayısıyla klasik kronik diyebileceğimiz tarih kitapları da yazılmamış henüz. O yüzden yegane şeyimiz, kaynağımız hemen hemen menakıbnameler veya işte bir takım yazmaların kenarında köşesinde kalmış kayıtlardan ibaret. O yüzden daha çok çıkarımlarla, bir takım çıkarımlarla işte menkıbelerle Yunus Emre'nin hayatını şöyle veya böyle biz tahmin edebiliyoruz.
0: Evet.
1: Çünkü doğumundan ölüm yerine kadar her şey problemli diyelim.
0: Evet, evet.
1: Şeyde, yeryüzünde, biri de Bakü'de, Anadolu dışında olmak üzere 20'den fazla Yunus Emre kabri veya
0: ya da
1: makamı
0: evet,
1: diyebileceğimiz yer var. Bu bize neyi gösteriyor? Yunus Emre'nin ne kadar çok yerde, insanların gönlünde yer ettiğini gösteriyor.
0: Evet.
1: Herkes burada olduğunu ve ciddi anlamda da o şehirler buna inanıyorlar. Yani her birinin kendine göre bir takım belgeleri, ispatları vesaireleri var. Ben istiyorum ki Yunus Emre'nin gerçekten nerede yattığı hiç belli olmasın.
0: Evet.
1: Hiç bulunmasın, hiç bilinmesin ve hep herkes kendi gönlünde onu aynı iştiyakla yaşatsın. Evet. Her şehir, her bölgenin halkı o şekilde sahiplensin. Müsaadeniz olursa bir şeyden daha bahsetmek isterim.
0: Başka bir şair yok değil mi hocam? Bu kadar fazla makamı olan, kabri olduğu söylenen, burada olduğu söylenen başka
1: yok.
0: Bir Türk şairi yok.
1: Yok.
0: Evet.
1: Şimdi Yunus Emre ile ilgili bir araştırma yaptım ben. Dedim ki acaba nereli olabilir Yunus Emre? Ben değişik bir yol izledim.
0: Evet.
1: Derleme sözlüğü diye Türk Dil Kurumu'nun çıkardığı bir sözlük var. Bu sözlükte halk ağzında konuşulan ama yazı diline geçmeyen kelimeler derlenmiştir. 1940'lı yıllarda başlayan bir çalışma. O zaman işte henüz her yerde üniversite yok vesaire. Köy öğretmenlerinin, okul öğretmenlerinin gayretleri, Türk Dil Kurumu'nun organize ettiği bir çalışma. 12 ciltlik bir sözlüktür. Bu sözlükte Türkiye'nin değişik yerlerinden, hatta Türkiye dışından da alıntılar vardır. Günümüz Türkçesinde kullanımdan kalkmış ama halk ağzında işte filan köyde, işte Afyon'un filan köyünde, Kırıkkale'nin falan köyünde kullanılan kelimeler. Ben Yunus Emre Divanı'nda geçen arkaik dediğimiz, yani bugün kullanılmayan Türkçe kökenli kelimeleri önce çıkardım. Ve bunların derleme sözlüğünde hangi şehirlere ait olduğunun tek tek tespitini yaptım. Yaklaşık 300 civarında kelimeden böyle bir tespit yaptım. Ve bölümümüzden, bilgisayar işlerinden çok iyi anlayan bir arkadaşımız var. Dedim ki Haruncuğum, bunu Türkiye haritasına şehirlere göre bir dağılımını yap. En çok kelimenin geçtiği yerler koyu kırmızı olsun. Koyudan açığa doğru bana bir harita yaptı. Ve ben bu haritadaki sonuçları listeledim. Ve gerçekten de Yunus'un makamlarının bulunduğu şehirlerin en koyu olduğunu gördüm.
0: Evet.
1: Kırşehir, Konya, Karaman,

0: Kayseri, özellikle Orta Anadolu civarında bir yoğunluk olduğunu gördüm. Orta Anadolu, İç Ege ve Akdeniz'in kuzeyi, Isparta, Burdur yöresi, buralarda bir yoğunluk olduğunu gözlemledim. Ve gerçekten de Yunus'un dolaştığı yerler buralar.
1: Evet. O zaman herkes
0: Bu
1: benim bunu
0: bir
1: üstün demek de
0: yerde
1: haklı.
0: metinle tespit edilmiş oldu yani.
1: Evet,
0: Yunus
1: evet.
0: Emre'nin bizzat divandan hareketle yaşadığı bölgelere, dolaştığı bölgelerde kullanılan kelimelerin yoğunluğu bize bunu gösteriyor.
1: Evet. Hocam Yunus Emre Divanı'nda hani yüze yakın şiire de bir itirazınız var, öyle değil mi? Ben ya da beyte mi, ben yanlış mı not aldım, notlarımda var çünkü. Hani onlara itirazınız sizin o dönemde kullanılan kelimelerden daha farklı kelimeler kullanılması ve Yunus'un o beytin Yunus'a ait olma ihtimali olmaması
0: Tabii
1: üzerine miydi?
0: burada isim vermek istemiyorum ama hazırlanmış iddia ile hazırlanmış bir Yunus Emre Divanı bu zannederim sorduğunuz. Buradaki 100 civarında 100'e yakın şiirin ben Yunus Emre'ye ait olmadığını düşünüyorum. Tabii ki söylediğim şey dille ilgili, üslupla, söyleyişle ilgili. Bizim Yunus dediğimiz yani Yunus Emre'nin çünkü başka Yunuslar da var.
1: Evet.
0: Onu da ifade etmek lazım. Zamanında kullanılan dilin bir yapısı var. Yani naçizane eski Anadolu Türkçesi metinleriyle çok çok fazla uğraşmış ve bu konuda yayınlar yapmış. O
1: Türkiye'de en
0: dile
1: öne gelenlerdensiniz
0: estağfurullah.
1: hocam o konuda.
0: Hakim biri olarak hakim olduğunu düşünen biri olarak söylüyorum bunu. O kadar yeni söyleyişler ki 17. 18. yüzyılda ancak söylenebilecek ifadeler çok basit. Yunus da bir kere kesinlikle Yunus'un sözlerinde bir nükte vardır. Yani çok böyle dini nasihat veren nasihatamiz şiirlerinde bile bir nükte vardır Yunus'un. Ama çok basit sıradan herhangi bir Anadolu köylüsünün söyleyebileceği şiirden edebiyattan hiç anlamayan kişilerin belki söyleyebileceği çoğu yerde hiçbir şekilde kafiyeye vezne uymayan bazı ifadeler. Dolayısıyla bunları eski nüshalarda zaten görmüyoruz. Ben demin ki bahsettiğim o 8 nüshanın içerisinde bu tür şiirler hemen hemen yok. Peki bütün bu şiirleri ben Yunus'un mu kabul ettim 8 nüshadaki? Hayır. Ben şöyle bir yol tercih ettim. Buradan onu da duyurmak
1: Buyurun,
0: isterim.
1: buyurun Sayın Hocam.
0: Öncelikle Yunus Emre Divanı diye bir ana bölüm açtım. Sonra ek şiirler diye bölüm açtım. Bu ek şiirlerin içerisinde de üçlü bir tasnife gittim. Bunlardan biri kesinlikle Yunus Emre'ye ait olmayan şiirler. Herhangi bir vesileyle Yunus'a ait olmadığını maddi olarak ispatladığım 7-8 tane şiir çıktı. Bu 8 Nisan'ın içerisinde bulunduğu halde. Ki bunlar peki nasıl giriyor? Bunların mesela önemli bir kısmı en son nüsha dediğimiz yani 16. yüzyılın başlarında yazılmış olan Nur Osmaniye nüshasında böyle şiirler çok fazla. Onları o ek şiirler bölümüne aldım. Bunlardan biri eski nüshalara da girmiştir mesela. Aşık Paşa'nın bir şiiri. Aşık Paşa'nın Elifiyesi vardır. Eski Osmanlıca tabii ki alfabenin her harfiyle başlayan bir şiirinin olduğu 29 29 gazelden oluşan bir Elifname diye ayrı bir eseri var Aşık Paşa'nın. Bu Elifname'deki şiirlerin biri Yunus Emre Divanı'na girmiş mesela. Bu çok belli. Bunun gibi böyle hemen hemen kesin diyebileceğim ifadelerle ayırdığım bir bölük şiir var. İkincisi Yunus Emre ile beraber başkalarına da ait olduğu ileri sürülen şiirler. Diyelim ki bir şiir mecmuasında o şiir Aşık Paşa'ya ait görünüyor ama bu 8 Nisan'dan birinde veya birkaçında Yunus Emre'ye ait görünüyor. Bunları da Yunus Emre'ye de başka şairlere de ait gösterilen şiirler diye bir öbekte topladım bunları da.
1: Çok detaylı bir çalışma olmuş hocam.
0: Üçüncü olarak da Yunus Emre'ye aidiyeti şüpheli şiirler diye kendi görüşüme göre bu nüshalarda bulunmasına rağmen Yunus Emre'ye aidiyeti şu sebeplerden ki de çoğunlukla dille ilgilidir yine. Dili ve üslupla ilgilidir. Kullandığı kelime kadrosuyla ilgilidir. Bunları da ayırdım. Bu grupta da 40 şiir oldu. Dolayısıyla bu 40 şiiri asıl nüshadan ben ayırdım. Bunların içerisinde dediğim gibi özellikle iki şaire birden. Mesela Said Emre diye biri var. Yunus Emre muakibi, takipçisi. O kadar güzel bir Yunus Emre mukallidi ki Said Emre ile Yunus Emre'nin şiirlerini birbirinden ayırmak çok
1: Çok
0: zor.
1: zor,
0: Yunus Emre'yi benimsemiş. Muhtemelen beraberlikleri de olmuştu.
1: evet. Dönemdaşlar.
0: Evet, yani hem dönemdaşlar belki de

0: beraber yanında gezen bir arkadaşı da olabilir. Said Emre ama önemli biri ve saygın biri devrinde. Çünkü şeyde geçiyor, vilayetnamede ismi geçiyor ve vilayetnamede Said Emre'nin bir şiiri de var. Yani öyle Said Emre sıradan biri de değil. Yani Said Emre ile yakında yayınladım mesela Nesimi'nin bir şiiriyle Yunus Emre Divan'ın eski nüshalarından biri Nesimi'nin şiiri yer almış. Nasıl
1: Seyit
0: geçmiş?
1: Nesimi'ydi
0: Seyit
1: ama. Seyit
0: Nesimi'nin bir
1: Nesimi.
0: şiiri. Onun da ilginç bir hikayesi var. Vaktimiz
1: Bu
0: var mı
1: estağfurullah,
0: anlatayım?
1: buyurun sayın hocam.
0: Bu 2025 yılı Ekim ayında Bakü'de Nesimi Festivali vardı. Beni de davet ettiler. Festivale gittim. Orada Nesimi'den şiirler okunurken böyle müzik eşliğinde de çok hoş şiirler okuyor. Bir hanımefendi, devlet tiyatrosu sanatçısıymış. Nesimi'nin şiirini okuyor ama dedim ki ya ben bu şiiri biliyorum. Bu Yunus'un diye hatırlıyorum ben. Türkiye'ye zor geldim. Kendimi attım. Çünkü o kadar heyecanlıyım ve meraklıyım ki hemen geldim, açtım. Gerçekten de Ritter nüshasında bana göre en eski bir şeydir, nüshadır. Yunus Emre'nin
1: Yunus
0: en eski,
1: Divanı'nın, evet.
0: Berlin Devlet Kütüphanesi'nde bulunuyor. Ritter nüshası diye geçen bir nüsha. Bir iki farklılıkla aynı şiir var. Dedim ki acaba
1: Hanımefendim yanlış okudu.
0: yok, bu dedim acaba Nesimi Yunus Emre'den intihal mi? Olacak bir şey değil ama
1: Anladım.
0: acaba dedim Türk edebiyatının ilk intihaliyle mi karşı
1: Hangisi
0: karşıyayım?
1: daha önce yaşamış
0: Yunus
1: hocam?
0: Emre,
1: Yunus Emre daha önce.
0: evet
1: Evet,
0: tabii
1: evet.
0: ki önce.
1: Aha.
0: Sonra nüshaları karşılaştırdım. Nesimi Divanı'nın hemen hemen bütün nüshalarında var bu şiir.
1: Evet.
0: Yunus Emre Divanı'nın ise bir tek nüshasında var. Ve şiirde Yunus Emre Divanı'nın dahi başka hiç geçmeyen ve özellikle Azerbaycan Türkçesine ait birkaç kelime de geçince iş şey oldu, kesinleşti ve onu da ben bu yılın başlarında makale olarak yayınlamıştım. Yani diyeceğim bu tür şeyler bu tamamen tesadüfen ortaya
1: Evet,
0: çıkan bir şey
1: evet,
0: oldu mesela.
1: evet. Ki lirizmin en büyük isimlerinden biridir
0: Evet,
1: Seyit Nesimi, öyle değil mi sayın
0: yani
1: hocam? Fuzuli
0: başka
1: döneminde yakın.
0: Yunuslar tabii meselesi var bir de. Yani Yunus Emre var ama bir de şiirleri Yunus Emre'nin şiirleriyle beraber benim şiirlerim de söylensin diye Yunus mahlasını kullanan başka şairlerin şiirleri var. Özellikle muahhar nüshalar dediğimiz yani geç dönemde 18-19. Yüzyılda yazılan, istinsah edilen, çoğaltılan Yunus Emre nüshalarında böyle diğer Yunusların şiirleri çok fazla. Mesela bazı araştırmalarda eski nüshalardan gibi diye gösterilen bir şey vardır, nüsha vardır. O nüshada pek çok Aşık Yunus'un şiirleri vardır. Ama onun yanı sıra gerçekten Aşık Yunus'a ait şiirler de var. Fakat Yunus Emre'nin şiiri diye yazılmış Aşık Yunus şiirleri de var. Başka bilmediğimiz Yunuslar da var. Yani ne kadar Yunus mahlaslı şair bu yolda bu Yunus tarzında şiir yazan kaç tane Yunus mahlaslı şair olduğunu tespit etmek gerçekten çok
1: Çok
0: zor.
1: zor. Evet.
0: İnsanlar çünkü benim şiirlerim de onunkinelere karışsın. Ben de onunla beraber hep anılayım,
1: Anılayım.
0: söyleneyim istemişler. Ve eski nüshalarda bunlar pek yok mesela.
1: Hocam sizin röportajlarınızdan bir tanesinde artık biz şunu çok net tespit edebiliyoruz diyorsunuz. Kullanılan kelime üzerinde de az önce çok durdunuz. Kullanılan kelimenin o dönemde kullanılan kelimeler arasında olup olmadığına dair çok ciddi bilimsel çalışmalar yapılıyor. Kullanılan şimdi biz Yunus Emre Divanı'nda kullandığımız veya kullanılan bir kelimenin o gün 13. 14. yüzyılda literatürde olması mümkün değil. Bunları çok net artık ayırt edebiliyoruz, öyle değil mi sayın hocam?
0: Yani
1: Çok net olmasa da nete yakın.
0: başka bir Yunus'un şiirinin şiirlerin arasına karışması meselesi başka. Bir de Yunus Emre'nin şiiri olduğu halde ileriki yüzyıllarda çoğaltılan divanlarda, divan nüshalarında başkalaştırılmış, farklılaştırılmış olması durumu da var.
1: Seyit Nesimi'ninki gibi.
0: Yani şöyle, Yunus Emre'nin aslında şiir Yunus Emre'nin. Fakat 18. yüzyılda yazılan bir şey de mesela yay kelimesi. Yay kelimesini yay yaz demek. O örnek olarak söylüyorum. Bu
1: Yayla da
0: böyle bir
1: oradan
0: kelime
1: geliyor, değil
0: evet
1: mi? Aha.
0: olduğundan değil. Ama adam diyor ki bugün artık yay kelimesi kullanmıyor. Halkın da anlaması lazım diyor. Bunu yaz yapıyor mesela. Bu tip böyle durumlar da var. O yüzden bu şeyi iyi filtretmek lazım yani. Tabii ki ekler çok önemli. Yani Yunus döneminde kullanılmayan ekler var. Bunları gördüğümüz zaman diyoruz ki bunun Yunus'a ait olması mümkün değil vesaire. Tabii çok yönlü bakmak lazım. Sadece

0: bize bir yönden değil. Yani bir noktaya kadar tabii ki Zevki Selim de burada devreye giriyor.
1: Evet.
0: Yani hissiyat olarak Yunus'a ait olmadığını hissediyorsunuz yani. Tabii bunu biz yazamayız, bunu hissime göre böyle diye. Biz tıpkı bir laboratuvar çalışması gibi bilimsel olarak bunları ortaya koymak zorundayız. Kelime sıklığı mesela. Diyelim ki bir kelime Yunus Divanı'nda hiç geçmiyor. Bir tane bile geçmiyor o kadar şiirin içinde. Ama o şiirde geçiyor. İkinci bir kelime, üçüncü bir kelime, dördüncü bir kelime. Böyle mesela Yunus'ta Farsça yapılı tamlamalar çok azdır.
1: Evet.
0: Yani kullanılanlar da çok böyle alışılmış, kulağı tırmalamayan şeylerdir. Ama öyle Yunus Emre Divanı nüshaları var ki içinde Arapça yapılı tamlamaların bile olduğu şeyler var. Şiirler
1: Nüshalar
0: var.
1: var.
0: Bunların tabii Yunus'a ait olmadığı tartışılmaz
1: Evet.
0: bile.
1: Hocam divan derken Yunus Emre Divanı'nda topladığı yani şiirlerin toplandığı kitap olarak
0: Tabii.
1: yani bizim klasik edebiyattaki mürettep divanlar gibi değil. Hani
0: Ha, bu soru
1: kasidesi, gazeli
0: tabii ki.
1: öyle
0: Bu
1: değil mi?
0: soru iyi oldu. Klasik bir divanda belli nazım şekillerinin belli sıraya göre dizilmeleri vardır.
1: Evet.
0: Kasideler en başta olur. Yani uzun nazım şekilleri başta, kısaya doğru azalır. Yunus Emre Divanı'nda ise bütün şiirler gazel tarzında. Yani tabii bunlar ilahi belki de formunda şey olarak söyleniyor vesaire ama nazım şekli olarak gazel tarzındadır bunlar. Ne demek gazel tarzında? Bir defa beyit. O da bir ayrı bir tartışma konusu. Yunus Emre'nin şiirlerini dörtlük tarzında mı kabul etmek lazım, beyit
1: Beyit
0: tarzında mı kabul etmek
1: tarzında,
0: lazım?
1: evet.
0: Nüshalara baktığımız zaman dörtlük tarzındaki nüsha neredeyse hiç yoktur. Hepsi beyit tarzında yazılmıştır. Bir defa eskilere saygı, metinlere saygı bakımından, metinlere intibak, metinlere tabi olmak bakımından beyit olarak yazmak lazım. Nazım şekli olarak baktığımızda da gazel nazım şekline uyuyor. İlk beyit kendi içinde kafiyeli, sonraki beyitler ilk beyte ikinci mısralar ilk beyte kafiyeli. Sonda da mahlasını söylüyor. Tipik bir gazel. Yani bir divan şiiri gazelinden Yunus'un gazellerinin farkı yok. Sadece içinde heceyle yazılmış olanlar var. Yani Yunus'un şiirlerinin diyebilirim ki o bakımdan şu anda aklımda bir döküm yok ama neredeyse yarısı aruzda, yarısı heceyle.
1: Heceyle, evet.
0: Ama heceyle yazılanların arasında bazı aruz mısralarına uyan, aruz kalıplarına uyan mısralar var. Aruzla yazılanların içinde de uymayan mısralar var.
1: Evet.
0: Yani bunlar tabii ki onun o zaman henüz yani Yunus'un ümmidir, ümmi değildir tartışmaları da
1: 70'li
0: vardır.
1: yıllarda çok
0: Yunus'un
1: tartışılmıştı.
0: belki
1: Arapça, Farsça biliyor mu?
0: aruz vezniyle olan ünsiyetiyle de bu ilgili olabilir. Yunus bunları çok önemsemediği için önemli olan manadır diye çok bunu önemsemediği için de bu olabilir. Bunlar ayrı tartışma konuları ama şunu söyleyebilirim. Yunus'un şiirlerini biz bugün çevirirken yayınlarken beyit halinde yayınlamamız doğrudur. Ve bunların da önemli bir kısmı aruzdadır. Yani bu da bize zaten Yunus'un belli bir eğitim
1: Aldığını
0: aldığını
1: gösteriyor.
0: gösteriyor.
1: Evet. Yine bir virgül attık. Bir müzik arası verelim efendim. Bu gece Yunus Emre'yi konuşuyoruz. Türk Dil Bayramı'nı konuşuyoruz. Türkçe'yi konuşuyoruz. Türkçenin en büyük şairini konuşuyoruz. Çok değerli bir konuğumuz var. İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mehmet Fatih Köksal hocamız. Mehmet Fatih Köksal hocamızın çalışmalarından bir tanesi efendim. Yunus Emre ve Divanı. Birçok çalışması var. Bu programa sığmayacak, hatta programlara sığmayacak çalışmaları var. Sadece bu gece Yunus Emre başta olmak üzere birkaç çalışmasına değinebileceğiz. Mehmet Fatih Köksal hocamızı zaten kendi camiası çok yakından tanıyor. Şu an ilk defa tanışanlar da Mehmet Fatih Köksal hocamızın diğer röportajlarını sosyal mecralardan farklı konularla ilgili röportajlarına rahatlıkla ulaşabilirler efendim. Virgülü attık. Şimdi bir müzik arası, daha sonra yine buradayız.

0: Türk pop müziğinin, şöyle desem belki daha doğru olur, Türk müziğinin önde gelen seslerinden güftesi Yunus Emre'ye ait şarkılar da dinliyoruz sayın hocam. Sertab Erener seslendirdi.
1: Ne
0: Evet. Aranjesi Demir Kana, bestesi Attila Özdemiroğlu'na ait bir şarkıydı. Sertab Erener'in sesinden dinledik. Bozlak. Yunus Emre güftesi. Efendim, bu gecemizin önemli ve birinci bölümünde Yunus Emre'yi konuşuyoruz. Türk dilini konuşuyoruz. Aramızda yeni katılanlar vardır. Konuğumuz, çok değerli konuğumuz, İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mehmet Fatih Köksal hocamız. Hemen ben de müjdeyi vereyim. Önümüzdeki zaman dilimlerinde, önümüzdeki ay olabilir bu. Çok yakın bir zaman diliminde de Mehmet Fatih Köksal hocamızın tenkitli Yunus Emre Divanı elimizde inşallah olacak hocam.
1: İnşallah.
0: Hocamızın çalışması uzun yılların sonucu olan bir çalışma olduğunu zaten benim de söylememe gerek yok. Uzmanların, bu konuyla uğraşan uzmanların, klasik edebiyatın uzmanlarını zaten çok yakından bildiği bir gerçek. Sayın hocam, kütüphaneniz olsun, en fazla belki de Türk klasik edebiyat camiasında en fazla yazma esere sahip hocaların belki de başında geliyorsunuzdur Türkiye'de. Birçok elinizde 16. yüzyıl, 15. yüzyıla ait eserler var. 17. yüzyıl, 18. yüzyıla ait eserler var. Onların da çok güzel hikayeleri var. Yazma eserlere sevdanızı bilmeyen de yok. Ahi Evran olsun, Hacı Bektaşi Veli olsun, Fütüvvet Teşkilatı olsun, bunlarla ilgili

0: de çok önemli çalışmalarınız var. Süleyman Çelebi'nin Türkçe'ye, camiyi Türkçe'ye sokan isim. Camiyi Türkçe'ye sokan isim.
1: Türkçe'ye camiye sokan.
0: Türkçe cami, tam
1: Diyelim,
0: tersi,
1: evet.
0: yanlış söyledim, kusura bakmayın. Mevlidi ve son, isterseniz son cümlelerimizi de onu alalım hocam. Bu Amerika'daki nüshası, Süleyman Çelebi'nin, orada bir önemli bir çalışmanız vardı sayın hocam. Ondan da bahsederseniz. Yine
1: Evet.
0: çünkü Türkçe ile ilgili. Süleyman Çelebi ve Mevlid.
1: Evet, Mevlid yılıydı. Yazılışının 600. 500. yılı dolayısıyla Mevlid yılı Süleyman Çelebi ve Mevlid yılı inşa edilmişti. Ben daha önceki çalışmalarımda çok enteresan bir şey söyleyeyim size.
0: Buyurun sayın hocam.
1: Konuşmalarımda da söylemişimdir bunu. Daha doğrusu bir makalede yazmadım ama konuşmalarımda söylediğim oldu. Dedim ki şu iki metni yayınlama işinden çok korkuyorum.
0: Evet.
1: Biri Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i,
0: Ki
1: biri
0: yayınladınız.
1: de Yunus Emre Divanı
0: Evet.
1: demiştim. Yani Rabbim ikisini de nasip etti. Biri
0: Evet.
1: yayınlandı, biri de yolda.
0: Sebebi çok fazla kaynak
1: Sebebi
0: olması.
1: çok fazla nüshalar ve
0: Nüshalar.
1: nüshalarda çok büyük karmaşa olmasıydı. Özellikle Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i. Yani kimi rivayetlere göre 600'den fazla
0: Nüshalar.
1: nüshadan söz ediliyor ki bu Türkçe eser için çok fazla bir nüsha sayısı. Ancak işte benim çok sevgili meslektaşım Profesör Doktor Rıfat Kütük Bey bana bir nüshaya haber verdi.
0: Evet, selamlıyor
1: Aslında
0: ondan.
1: çok ilginç bir şey. Ben o nüshayı vaktiyle indirmiştim ama unutmuşum, sonradan dikkatimden kaçmış. Dedi ki hocam sen de dedim eski bir şey var mı? Eski nüshaları topluyorum. Yayınlayacağım Mevlid'i. Hocam ben de dedi ki eski bir nüsha yok ama o da iyi bir koleksiyonerdir. Kulaklar çınlasın Rıfat Bey. Ben dedi Amerika'da Michigan Üniversitesi'nde bir nüsha biliyorum. Onu bana gönderdi. Sonra dedim ki ya bu bendeki nüsha. Baktım o nüshayı o kadar eski bir nüsha ki yani kendisinden sonra yazılan ilk nüshaya neredeyse 100 yıl fark atıyor. O kadar
0: Evet.
1: eski bir nüsha.
0: Evet.
1: İstinsah tarihi yok üzerinde.
0: Evet.
1: Fakat yazı stili bizim Selçuki nesli dediğimiz Selçuklu döneminde yazılmış bir hat şekli. Rıfat Bey kağıt, mürekkep, bu tür konularda cilt konusunda bana göre Türkiye'nin en iyi isimlerinden biri. Rıfat Bey de bu konuda teyit etti. Bu da hocam bu 15. yüzyıl başlarından daha öteye gidemez. Tezip özelliklerine baktık. Bütün her şey bunu teyit ediyordu. Bu nüshanın ilginç bir tarafı da sonunda Süleyman Çelebi'nin 6 tane şiiri vardı. Bunları da biz yayınladık. Yani Süleyman Çelebi'nin biz başka bir şiir olduğunu, başka bir eser olduğunu o zamana kadar bilmiyorduk. Süleyman Çelebi'nin Yunus Emre gibi tıpkı müstakil ayrı gazel tarzında, üçü kaside, üçü gazel tarzında 6 tane de şiiri çıktı o nüshanın sonunda. Bu da çok önemli bir bilgiydi. Ve o nüshayı esas alıp yine en eski nüshaları değerlendirmek üzere Süleyman Çelebi'nin Mevlid'ini de Vesilet-ül Necat'ı daha doğrusu
0: Evet.
1: yayınlama imkanımız oldu. O nüshanın bulunması da çok önemli yani.
0: Evet.
1: Amerika'ya gitmiş, yurt dışına çıkmış olması ciddi bir kayıp ama sonuçta erişime açık olması, bizim ondan yararlanabilmemiz ve üniversite kütüphanenin de buna izin vermesi değerli bir katkı oldu.
0: Evet. Hocam, Türkçe'ye olan katkılarınızdan dolayı bir kez daha çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim.
0: Yani Yunus Emre, Süleyman Çelebi'nin Türkçe'ye katkıları, tabii bu akşam onu konuştuk, bu gece onu konuştuk ama sizlerin de özellikle bu kaynaklara gidip de kaynaklardan nüshaları eleyip yayınlar yapmanız çok çok ayrı bir önemli konu, bence önemli bir başlık. Kaleminize sağlık, yüreğinize sağlık. İnşallah diğer çalışmalarınızda da hocam sizi burada ağırlamak isteriz. Şeref duyarız, onur duyarız sayın
1: Ben
0: hocam.
1: şeref yap olurum. Ben de bütün Türkiye ile böyle bir vasatta sesimizi duyurma imkanı verdiğiniz için size çok teşekkür
0: Çok
1: ederim.
0: teşekkür ediyorum sayın hocam. Efendim geldik ilk bölümümüzün sonuna. İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mehmet Fatih Köksal hocamızla Türk Dil Bayramı'nı ve Yunus Emre'yi konuştuk.

0: Efendim Gecenin İçinden programındasınız. TRT İstanbul Radyosu'nda canlı yayında programımız devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Bu gece diğer gecelerden biraz daha şanslıyız. Şundan dolayı konuk ettiğimiz konuklarımız, tüm konuklarımızın farklı alanlarda da üretimleri var. Tek bir alanda değil. Az önce Mehmet Fatih Köksal hocamız tarih ve edebiyat alanında birçok ürünüyle radyonuzdaydı. Şimdi de Yalçın Akyıldız hem besteci, hem güftekar, hem bestekar, hem senarist, hem yapımcı, hem yazar, müzisyen, birçok farklı sıfatıyla şu an stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Sizleri görmek bizleri çok mutlu ediyor efendim.
1: Aynı şekilde hoş buldum
0: ben
1: de. Son
0: teklinizle radyomuzda az önce dinleyenler sizin o güzel şarkınıza kulak verdiler. Yalçın Bey, bu kadar farklı sıfatı bünyenizde, kendiniz, karakterinizde muhakkak nasıl besleniyorsunuz? Nelerden besleniyorsunuz? Şimdi güftekarsınız, aynı zamanda bestekarsınız. Farklı isimlere de şarkılarınızı veriyorsunuz. Bu arada tabii yapımcılık var, kitap yazımı var, filmler var.
1: Evet.
0: İsterseniz biz genel olarak Yalçın Akyıldız'ı ve beslendiği kaynakları, sanatını tanıyalım. Çünkü tek bir yere de hapsetmek istemiyorum. Tamam, müzikli buluşmalar köşesinin konuğusunuz ama sadece müzisyen değilsiniz. Buyurun efendim.
1: Evet, değilim. Aslında şöyle, bu zaman içine yayılan bir şey gibi oluyor. Evet. Yani hepsi bir arada olmuyor. Mesela bu şarkı ve bundan sonra gelecek şarkılar aslında epey eskiye dayanan şarkılar.
0: Evet.
1: Ama bundan evvel başka şeyler araya girdi. Mesela bundan 5-6 yıl önce bir kitabım yayınlandı. Konser salonları ile ilgili.
0: Evet.
1: Müziğin Muhabbetleri adı altında.
0: İsmi de çok güzelmiş. Müziğin Muhabbetleri.
1: Teşekkür ederim.
0: Harika. Harika bir
1: filmler vardı. Hı hı. Biz 2005 yılından bu yana Görkem Yeltan ve Mehmet Güreli, Ahmet Sesi Gürgil, böyle bir ekibiz biz. 5 tane uzun metraj film çektik.
0: Çok değerli isimler.
1: Gene Türk sineması üzerine belgeseller hazırladık. Onları biraz hallettikten sonra diyelim, ona harcadığımız emekler bittikten sonra, çünkü bir filmin emeği de çok uzun sürüyor biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Artık bu besteler artık kendileri çıkmak istedi benden ve sıra buna geldi. İşte ilk yavru diyelim Geçme Dur Zaman böylece çıktı.
0: Hikaye anlatır gibi tarzınız. Hı-hı. Yani sizin şarkılarınızı dinlediğimizde sanki bir Sait Faik hikayesi dinliyor gibi geldi bana.
1: Ederim.
0: Herkes
1: çok
0: de farklıdır.
1: Sait Faik'i.
0: Evet, herkes de farklı olabilir ama biz de son zamanlarda özellikle Zeynep Hanım'la da sizin şarkılarınız, klipler de var çünkü.
1: Evet.
0: Hakikaten o şeyi aldık, kokuyu, o tarzınız, üslubunuz anladığım kadarıyla o şekilde. Hani günlük bir yaşantı içerisinde insanın yaşayabileceği her şey var. Şarkılarınızda, güftelerinizde. Doğru mu
1: yani
0: şey
1: çok
0: yapıyorum,
1: doğru,
0: tanımlıyorum?
1: Çok
0: ya da
1: doğru.
0: Dedim mi, herkesin kendine göre olabilir bu tanım.
1: Çok doğru, teşekkür ederim bu tespitler için
0: de.
1: Ben bu üretim süreçlerini biraz kişisel buluyorum. Yani illa sizin yaşamanıza gerek yok o hikayeyi. Ama size dokunan bir şeyleri anlattığınız zaman samimi oluyor.
0: Evet.
1: Biz filmlerde de öyle. Yani biz mesela aileyle ilgili öyküler anlatıyoruz. Çünkü oranın bize dokunduğunu biliyoruz. Ve o zaman anlattığımız şey karşı tarafa geçiyor.
0: Evet.
1: Bu şarkılarda da böyle. Ben kendi hissettiklerimi, kendime değen şeyleri başkalarına anlatabilirim. Onun dışında bir şey anlatmaya çalıştığım zaman zaten o benim hikayem olmaz.
0: Evet.
1: O samimi de olmaz, karşı tarafa da geçmez diye düşünüyorum.
0: Genelde beslendiğiniz kaynaklar ya da sizi etkileyen bir tarz var mıdır? Yoksa hani sizde mesela şu tarz özellikle çok yakın hissediyorum kendime dediğiniz bir alan var mıdır?
1: Şöyle, aslında ben işte konser salonlarıyla ilgili bir kitap yazdığımdan bahsetmiştim. Dolayısıyla klasik müziğe çok yakınım ben.
0: Evet.
1: Ama yaptığım müzik, yani şu yaptığım müzikte yani direkt klasik müzik ile alakalı çok fazla bir şey yok. Ama illaki oradan da bana dokunan şeyler vardır. İşte çocukluğumuzdan beri dinlediğimiz müziklerin bir etkisi vardır. İşte bizim yüreğimize dokunan şeylerin bizde bıraktığı izlerin bir etkisi vardır.
0: Türk müziğinin de bir etkisi var. %100 Türk sanat müziği, Türk halk müziği.
1: Tabii ki de var.
0: Evet.
1: Tabii ki de var.
0: Evet.
1: Yani ya biz neyle yoğrulduysak o var. Onun dışında yani bir yere bakayım da hani şuradan da bir şeyler müziğime katayım diye bir düşüncem yok.
0: Evet. Peki şimdi yaz aylarına doğru da yavaş yavaş yol alıyoruz Yalçın Bey. Sevenlerinizle buluşacağınız etkinlikler muhtemelen önümüzdeki zaman dilimlerinde de belki kafanızdadır, belki kağıt üzerindedir şu an. Var mı böyle etkinlikler, olacak mı?
1: Şöyle şu anda biz bu ürettiklerimizin paylaşılma aşamasındayız.
0: Evet.
1: İlk şarkı çıktı. Yavaş yavaş diğerlerini de hazırlıyoruz. Nerede duracağımızı da bilmiyorum.
0: Var mı kafanızda kaç tane daha bekliyoruz? Sizden şarkı deneyeceğiz. Single şeklinde.
1: Şöyle benim prodüktörüm.

0: Arkadaşım Berkan Kaya ile hazırlıyoruz biz parçaları. Şu anda en azından 10 tane yaparız diye düşünüyorum.
1: 10 tane tekli.
0: Evet, orada durur muyuz bilmiyorum.
1: Aha. Yani bu yılın sonuna kadar mı yoksa 2027'ye de taşıyacak mı?
0: İşte böyle her ay bir tane çıkarsak nasıl olur diye düşünüyoruz
1: Sonra belki hepsini
0: açıkçası.
1: toplayıp bir albüm.
0: Mesela.
1: Evet.
0: Evet.
1: Evet.
0: Öyle bir şey. Bu da yaklaşık 2027'nin başına sarkabilir. Ondan sonra da bunları belki canlı
1: Evet.
0: performanslarla bizimle paylaşmak isteyenlerle paylaşmaktan büyük keyif duyacağımızı düşünüyorum.
1: Belki burada da bir canlı performans
0: Neden
1: yaparız.
0: olmasın? Harika
1: Harika.
0: olur.
1: Harika. O zaman bir virgül atalım. Yine şarkı dinleyelim.
0: Tabii ki.
1: Efendim, aramıza yeni katılanlar vardır. Bestekar, güftekar, senarist, yazar, yapımcı, müzisyen kimliğiyle, kimlikleriyle Yalçın Akyıldız konuğumuz. Şimdi müzik arası vereceğiz efendim. Daha sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Güzel bir gecedeyiz efendim. Çok değerli konuklar ağırlıyorum. İkinci bölümdeyim. Bu bölümde müzikli buluşmalar köşesindeyiz. Sadece bir müzisyen değil, aynı zamanda bir bestekar, aynı zamanda güftekar, senarist, yapımcı ve yazar Yalçın Akyıldız'la beraberiz. İlk teklisi, yani tekli olarak albüm dışında olan ilk teklisini az önce dinledik. Ve Yalçın Akyıldız, Hasan Mengü Arslanoğlu, Rüya isimli albümü 2008'de sevenleriyle buluşmuştu. Son Yemin isimli şarkıyla radyonuzdaydı. Yalçın Bey, son dönem çalışmaları, müziğin dışındaki çalışmalar, bunlar çünkü önemli isimlerle yine çalışıyorsunuz. İsterseniz onlardan bahsetmenizi rica etsem.
1: Tabii ki kitaptan kısaca bahsetmiştim. Biraz sinema tarafından bahsedelim. Dediğim gibi biz 5 tane uzun metraj film yaptık geçtiğimiz bir 10-12 yıl içerisinde. Hı hı. Son olarak da Biket İlhan'ın filmi Tatlı Maya'yı birlikte yaptık. Ben müziklerini yaptım. Ortak yapımcısıyım aynı zamanda filmin, Görkem Yeltan'la birlikte.
0: Film bitti.
1: Film bitti. Post prodüksiyon aşaması da bitti sayılır.
0: Evet.
1: Son hazırlıkları var. İşte seyirciyle buluşacak inşallah yakında. İnşallah. Bunun dışında bir de biz Yeşilçam Türk sinemasına dair belgeseller hazırlıyoruz.
0: Evet.
1: İlk önce Abdurrahman Keskiner'le başladık. Necip Sarıcı'yla devam ettik. Daha sonra Biket İlhan, Mehmet Güreli'yi çektik. Daha sonra Paris'te Sedef Ecer, Arzu Okay gibi Türk sinemasında yer etmiş isimlerle işte onların belgesellerini hazırladık, çektik.
0: Evet.
1: Şimdi de önümüzdeki ay Fevzi Tunay'la devam edeceğiz. Bize çok keyif veren bir seri oluyor. Herkesin gönülle katıldığı bir seri oluyor. Ve
0: bazıları yapımcı, bazıları aynı zamanda aktör, aktris.
1: Evet, evet. Yani Yeşilçam'ın her kategorisinde çalışmış, belki ismi o kadar bilinmeyen ama anlattığımız zaman bu filmi de mi o yapmış denilen isimler bunlar.
0: Evet, çok değerli isimler.
1: Tabii ki sinemayla uğraşanların çok iyi bildiği isimler. Ve yaptıkça elimizde çok güzel bir katalog oluşuyor.
0: Evet. Ama kültür tarihine de çok büyük bir hizmet vermiş oluyorsunuz ki.
1: Evet, yani umarım öyle olur. Biz öyle olacağını umarak başladık. İnşallah bu seriye de devam etmek istiyoruz fırsat buldukça. Çok kolay değil. Bağımsız sinemanın işi kolay değil.
0: Evet.
1: Böyle belgeselleri de yapmak çok kolay değil. Çünkü titizlenerek yapıyoruz. Dediğim gibi çok önemli isimlerle, ciddi ekiplerle çalışmak istiyoruz. Çünkü oradaki kaliteden de ödün vermeden bir şey yapmak istiyoruz. İşte festivallerde gösterimlerimiz oluyor. Adana ya da Antalya'da bugüne kadar gösterimler oldu. Burada Boğaziçi Festivali'nde oldu. Şu anda o çalışmalar çok devam ediyor.
0: Ne güzel, ne güzel. Farklı farklı branşlarda ürünler ortaya koyuyorsunuz ve o ürünler de hem kültür tarihine çok hizmet ediyorlar, bir tarih olarak da yazılı tarih olarak, görsel tarih olarak, işitsel tarih olarak da o kültür tarihinde yerini alacaktır. Yine bir müzik arası verelim mi? Çünkü Yalçın Bey'in birbirinden güzel şarkıları var. Ardı ardına eğer sistemimizde de varsa Avut Beni. Avut Beni ne dersiniz?
1: Hay hay dinleyelim.
0: Hay hay efendim. Efendim Yalçın Akyıldız Avut Beni ile şimdi radyomuzda.

0: Efendim yavaş yavaş son dakikalarımıza doğru da ilerliyoruz. Aramıza yeni katılanlar vardır. Yalçın Akyıldız konuğumuz. Son şarkımız da Yalçın Bey'in programa girerken ikinci bölümün başında çaldığımız teklisiyle yine sizlere veda edeceğiz ama önümüzdeki hafta yine bir teklisi ile Yalçın Bey'in müzikseverler buluşacaklar. Buyurun efendim, devamı sizde olsun.
1: Evet, az önce bahsetmiştim. Ürettiklerimizi yavaş yavaş sunuyoruz
0: Evet,
1: diye.
0: evet.
1: Önümüzdeki cuma günü Bekleyiş adı altında ikinci parçam çıkacak.
0: Evet. Yine söz müzik size
1: Söz
0: ait.
1: müzik
0: Hı-hı.
1: bana ait.
0: Ve
1: Orada
0: enstrüman
1: da çok
0: çalan.
1: değerli müzisyenlerle çalışma fırsatı oldum. İzniniz olursa
0: Estağfurullah,
1: onlardan da
0: estağfurullah.
1: bahsetmek isterim.
0: Estağfurullah, ne demek, ne demek, ne demek.
1: Yapımcılığını zaten bu bütün çalışmaların Berkan Kaya yaptı.
0: Evet.
1: Davulları Turgut Alpbekoğlu çaldı. Bas gitarda Birkan Şener, Ekin Bilgin. Gitarlarda Tolga Şanlı, Cenk Erdoğan gibi isimler
0: Evet.
1: yer aldı. Onun dışında vokallerde Elif Ersoy, kanunda Müslüm
0: Evet.
1: Karaduman, klarnette Ozan Akarsu gibi çok kıymetli,
0: Evet.
1: umarım kimseyi atlamamışımdır, isimler yer aldı. Onlarla çalışmaktan çok keyif aldım. Müziği birlikte ürettiğin zaman güzel olduğunu
0: Evet,
1: düşünüyorum.
0: evet.
1: Oradan gelen o titreşimin hem bizi kalbimizi etkilediğini ve hem de karşıya etki ettiğini düşünüyorum. Umarım dinleyiciler de benimle aynı duyguyu paylaşırlar. Hissettiğimiz o heyecanı umarım karşı tarafa da yansıtabiliriz.
0: Kendinizi şanslı hissediyor musunuz? Çok iyi insanlarla, çok güzel isimlerle çalışıyorsunuz kendiniz gibi.
1: Yani teşekkür ederim.
0: Yalçın Bey.
1: Çalıştığım insanlar için bunu söyleyebilirim, evet.
0: Evet.
1: Çok müzisyenler zaten genelde güzel
0: Güzel
1: insanlardır.
0: insanlardır. İşte bu cümle bence gecenin cümlesi olsun. Müzisyenler genel değil. Hep bence güzel insanlardır sizin gibi. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız
1: Ben
0: için.
1: teşekkür ederim bu köklü
0: Ağzınıza sağlık.
1: programda beni ağırladığınız
0: Çok
1: için.
0: teşekkür ediyorum efendim. Müzisyenler güzel insanlardır diyelim. Yalçın Akyıldız gecemizin son konuğuydu. Geldik sona. Zeynep Batur, Deniz Sezer programı hazırladılar. Hüsnü Aslan sesimizi tüm ülkemizin dört bir tarafına iletti. Mikrofonda ben Tolga Avcı. Önümüzdeki hafta buradayız. TRT ile kalın, radyo ile kalın. En önemlisi sağlıklı kalın. Saatinize hoşça bakın efendim.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in daveti üzerine Kazakistan'a gitti. Erdoğan çiftini Astana'daki havalimanında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev karşıladı. Resmi temaslarına bugün başlayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için havalimanında coşkulu bir karşılama vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'daki resmi ziyaretinin ardından ikinci durağı Türkistan olacak. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nisan ayı verilerinde cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngördüklerini belirtti. Bu yıl cari dengeyi küresel enerji fiyatlarının etkileyeceğini ifade etti. Bakan Şimşek, uygulanan programla bu etkinin yönetilebilir seviyelerde kalacağını ve geçici olacağını değerlendirdiklerinin altını çizdi. Şanlıurfa ve Samsun'da sel felaketinden etkilenenler için 30 milyon lira tutarında kaynak aktarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, afetten etkilenenlerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sosyal medya ve oyun platformu düzenlemesinin önemli bir milat olduğunu söyledi. Çocuklarımız en büyük servetimizdir. Onları korumak, insanlığın ortak geleceğine dair ahlaki bir ödevdir, dedi. Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisinin 2 yıl içinde Türkiye'nin her noktasına ulaşacağını da söyledi. Türk savunma sanayinin yükselişi tüm dünyada hayranlık uyandırıyor. Belçika Savunma Bakanı Franken'dan Ankara'da çarpıcı bir itiraf geldi. Türkiye bizden çok ileride, dedi. Franken, Türkiye-Belçika Savunma Sanayi Günü'nde konuştu. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de iki ülke arasındaki savunma işbirliği için Temmuz ayındaki NATO zirvesini işaret etti. Düzce merkezli 14 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. 24 milyar lira işlem hacmine ulaştığı tespit edilen şebekedeki 51 şüpheli yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan suç yapılanmalarının nefesini kesmeye devam edeceklerini söyledi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 37. oturum sona erdi. Oturumda tutuklu sanık iş insanı Seza Büyükçulha savunmasını yaptı. İmamoğlu'yla aynı oteldeki görüntülerine dair "Karşılaştık, ayaküstü sohbet ettik, o kadar," dedi. ODTÜ bahar şenliklerinde Türk bayrağına saygısızlığa yönelik soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda gözaltına alınan kişi sayısı 19'a yükseldi. 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İstanbul Güngören'de öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları gönderdiği iddiasıyla yargılanan Muhammed Yusuf Kazıcı hakkında karar çıktı. Mahkeme sanığı toplam 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir biyodizel üretim tesisindeki tankta patlama meydana geldi. Patlama sırasında tank üzerinde bulunan bir işçi hayatını kaybetti. Yanıcı maddelerin bulunduğu tanklarda çıkan yangın, yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Meteorolojinin sağanak uyarısının ardından Amasya, Rize, Trabzon ve Sinop'ta dolu ve sağanak etkili oldu. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek. Zirvede İran Savaşı'ndan tarifelere, Tayvan'dan nükleer silahlara kadar birçok önemli başlığın masada olması bekleniyor. İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan hükümetleri arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapıyor. Görüşmelerin 3. turunun yarın yapılması bekleniyor. Gazze'de ateşkes ilan edildi ancak İsrail'in saldırıları, ölümler ve engellemeler bitmedi. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Doğu Kudüs'te düzenlediği basın toplantısında İsrail'in ateşkesi sistematik şekilde ihlal ettiğini açıkladı. Her gün ateşkes ihlali olduğuna dikkati çeken Yüksek Temsilci, "Hala siviller öldürülüyor," dedi. Filistinlilere verilen sözler tutulmadığı ifadeleriyle uluslararası topluma seslendi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın yeni başkanı belli oldu. Kevin Warsh'un Fed Başkanlığı Senato tarafından onaylandı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Ozan'ın sesinde, sazın telinde can bulan türküleri sizlerle buluşturacağımız gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Celal Bakır'ın söyleyeceği bir Şanlıurfa türküsüyle başlıyoruz. Daracık sokakta yâre kavuştum, yâr aşağı ben yukarı savuştum.

Nida Tüfekçi'nin Ürgüplü Refik Başaran'dan derlediği Nevşehir türküsünü Azize Gürses söylüyor. Şen olasın Ürgüp, dumanın gitmez. Kıratım acemi, konağa tutmaz.

Mehmet Erenler'in Abbas Özden derlediği Tokat türküsüyle Senem Akdemir sizlerle. Değmen benim gamlı yaslı gönlüme, ben bir selvi boylu yardan ayrıldım.

Muzaffer Sarı Sözel'in Galip Bilgili'den derlediği Muğla türküsünü Tuğba Ger'den dinliyoruz. Ferai'dir kızın adı Ferai, Türkmen kızı katarlamış mayayı.

İsmail Diri'ye ait Sinop türküsünü Merve Kayacan söylüyor. Beylerde bahçesinde kandiller yanar, kandilin şavkına bülbüller konar.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba değerli dinleyiciler, nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün bir arada yaşama sanatının en temel sütunlarından birini, özel alanın dokunulmazlığını ve merakımızı nezaketle dizginleyerek özel sorular sormaktan kaçınma zarafetini konuşacağız. Merak insanı keşfetmeye iten bir duygudur ancak bir başka insanın hayatına yöneldiğinde eğer sınırlar gözetilmezse bir istilaya dönüşebilir. Nezaket, muhatabımızın bize açmadığı kapıları zorlamamak, onun anlatmaya gönüllü olmadığı alanlara girmemektir. Maaş, medeni durum, ailevi kararlar veya sağlık meseleleri gibi tamamen kişisel ve hassas tercihlere dayanan konularda soru sormak, dürüst bir ilgi değil, mahremiyete yönelik bir kabalıktır aslında. Ve zarafet sahibi bir ruh, muhatabını cevap vermek zorunda bırakarak köşeye sıkıştırmayan, ona kendi sınırlarını belirleme hakkı tanıyan kişidir. Ünlü sosyolog Goffman, sosyal etkileşimde her bireyin bir mahremiyet kalkanı olduğunu belirtir. Bu kalkanı aşmaya çalışmak, o kişinin toplumsal varlığına yönelik bir tehdit olarak algılanır. Özel sorular çoğu zaman muhatabımızda savunma mekanizmalarını devreye sokar ve samimiyeti arttırmak yerine aradaki güveni zedeler. Bauman'ın vurguladığı o etik mesafe, insanların birbirine saygı duyarak bir arada kalabilmesinin de anahtarıdır. Birinin size anlatmadığı bir sırrın ya da bir özel halin peşine düşmemek, ona duyduğumuz saygının en büyük kanıtlarındandır. Şeffaflık Toplumu adlı eserde her şeyin bilinir ve görünür kılınmaya çalışmasının nezaketi nasıl yok ettiği anlatılır. Kitaba göre her şeyi bilme arzusunda aslında bir tahakküm kurma çabası yatmaktadır. Oysa nezaket bilmeme hakkına saygı duyabilmektir. Birine neden hala evlenmedin ya da ne kadar kazanıyorsun gibi sorular sormak, o insanın hayat hikayesini kendi kriterlerimizle yargılamak cüretidir. Levinas'ın felsefesinde öteki her zaman gizemini koruyan bir varlıktır. O gizeme saygı duymak insanın onuruna da saygı duymaktır. Psikolojik açıdan bakıldığında özel sorular sormak çoğu zaman kendi içsel boşluklarımızı veya kıyaslama arzularımızı tatmin etme çabasıdır. Bilge bir ruh ise odağını başkasının hayatından kendi iç dünyasına çevirebilen kişidir. Eğer bir kişi bize bir şey anlatmıyorsa bu onun en doğal hakkıdır. Onu açıklamaya zorlayacak her soru nezaket mevsiminde soğuk bir rüzgar estirecektir. Zarafet karşımızdaki insanın sessiz kaldığı alanlarda da ona eşlik edebilmek ve o sessizliğin mahremiyetini koruyabilmektir. Eski bilgelerin de dediği gibi kişinin kalbi kendi evidir. Oraya ancak davet edildiğine girebiliriz. Davet edilmediğimiz gönüllere ve hayatlara soru sorma anahtarıyla zorla girmeye çalışmak nezaketin o ince kumaşını zedeler. Sevgili dinleyenler, bugünden sonra girdiğimiz sohbetlerde ilgimizi bir soru memuru gibi değil, bir dost sıcaklığıyla gösterelim. Karşımızdakine sorular sormak değil, huzur vermeyi amaçlayalım. Benjamin Franklin'in şu öğüdü kulağımıza küpe olsun. Başkalarının kusurlarını kendi özel hayatınmış gibi gizle. Ve ekleyelim, başkalarının özelini kendi merakınmış gibi kurcalama. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, hepinize sınırların korunduğu, mahremiyetin baş tacı edildiği zarafet dolu ömürler diliyoruz. Nezaketin rehberliğinde kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

Yaşamın ritmi. Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe

0: Dair ilham veren sohbetler, hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Zemin Coşkun ve spikeriniz ben Sıla Koç. Türkiye'de yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte bu bireylerin aşılanması da büyük önem taşımaya başladı. Peki ileri yaş sağlığını korumak için neler yapılıyor? Bu aşılar neler? Akademik Geriatri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Meltem Gülhan Halil'le konuşacağız. Hemşireler Haftası kutlu olsun. Sağlığımızın en önemli destekçileri hemşirelerimiz, iyi ki varlar. Ve hayatın en zorlu döneminde yaşlı bireylere eşlik eden geriatri hemşiremiz olacak programımızda. Hacettepe Üniversitesi Geriatri Bilim Dalı'ndan uzman hemşire Pınar Gür'ün konuğumuz olacak. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın Ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün yaşlılarımızın sağlığı ve özellikle olmaları gereken aşılar konusunda bilgiler almak üzere Akademik Geriatri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Sayın Meltem Gülhan Halil'i ağırlıyoruz Yaşamın Ritmi programında. Hoş geldiniz programımıza Sayın Halil.
1: Hoş bulduk, çok teşekkürler.
0: Evet, yaşlı bireyler gittikçe değil mi, sayısı da artıyor, nüfus da yaşlanıyor. Ama bununla birlikte rahatsızlıklar gündeme gelmeye başlıyor. Sağlık sorunları ile karşılaşılıyor. Bize bir durumu özetleyebilir misiniz Sayın Halil acaba? Ne gibi sağlık sorunları belli yaştan sonra ortaya çıkıyor? En sık hangi rahatsızlıklarla karşılaşıyor bu bireyler?
1: Tabii. Bir kere 65 yaşından sonra bazı kronik hastalıkların görülme sıklığı çok artıyor. Mesela hipertansiyon hastaların %80'inde var. Diyabet neredeyse yarısında var. İşte eş zamanlı olarak yine KOAH gibi, kalp hastalıkları gibi hastalıkların sıklığı da artıyor bir takım kronik hastalıkların. Ama bununla birlikte bizim bir de geriatrik sendromlar dediğimiz durumların da sıklığı artıyor yaşayanlarla birlikte.
0: Nedir bunlar?
1: Bunlar mesela beslenme yetersizliği, bizim sarkopeni dediğimiz kas kaybı, işte demans, depresyon, kemik erimesi, düşmeler, idrar kaçırmalar gibi sorunlar. Biz bunları geriatrik sendromlar diyoruz. Bunların da görülme sıklığı artıyor yaşlanma süreciyle birlikte.
0: Tabii bu bütün dünya için geçerli sanıyorum ama bir de bizim ülkemizde daha çok görülenler var mı acaba? Genetik yatkınlık olabilir, yaşam tarzı olabilir.
1: Aslında çok dünyadan da farkımız yok bu hani geriatrik sendromlar anlamında. Çünkü dünyaya paralel olarak ülkemiz de yaşlanıyor. Yani mesela şu anda ülkemiz nüfusunun %11'i 65 yaş ve üzeri. Bu niye önemli? Bir toplumun nüfusundaki eğer 65 yaş üstü nüfus oranı %7'yi geçiyorsa biz ona artık yaşlı bir nüfus diyoruz. Yani biz artık Türkiye olarak yaşlı bir nüfusuz ve özellikle son 5 yılda 65 yaş üstü popülasyon çok arttı yani dünyadaki nüfusa paralel olarak. Onun için bu geriatrik sendromların sıklığı da tabii doğal olarak artmakta bu süreçte.
0: Bu 65 yaş neden kilit bir yaş acaba? Bu sınır neden önemli?
1: Aslında 65 yaş şu anda hani kronolojik olarak 65 yaş kabul ediliyor geriatri sınırı. Belki ileriki süreçte daha kaydırılabilir mi? Göreceğiz onu. Çünkü ortalama yaş da çok arttı aslında. Ülkemizde artık 80 yaş beklenen yaşam süresi. Ortalama ömür uzuyor. Ama aslında biz geriatristler olarak kronolojik yaştan daha çok bizim biyolojik yaşlanma sürecimiz nasıl? Biz buna kişinin kırılganlık durumu diyoruz. Ona daha çok dikkat ediyoruz. Mesela hasta 85 yaşında olabilir ama çok sağlıklı olabilir, çok fit olabilir. Biz ona kırılgan olmayan bir hasta diyoruz. Ama daha küçük yaşta olabilir, işte 65 yaşında olabilir ama çoklu hastalık geçirmiş olabilir. İşte fonksiyonelliğini koruyamıyor, başkalarının bakımına muhtaç

0: olabilir. Biz buna kırılgan yaşlı diyoruz. Hastalarımızı tedavi ederken de aslında nüfus cüzdanında yaşayan yaşlarından çok kırılganlık durumlarına göre, işte fonksiyonelliklerine göre, eşlik eden hastalıklarının çokluğu, sıklığına göre, ona göre bir planlama yapıyoruz.
1: Yaşlı bireylerin bağışıklık sistemi hakkında bilgi alabilir miyiz Sayın Halil? Daha zayıf oluyor değil mi gençlere göre?
0: Evet. Evet, yani yaş aldıkça aslında biraz bağışıklık sistemimizin her aşamasında zayıflama var. Bu zayıflama özellikle biraz önce bahsettiğim bu kırılgan yaşlılarda çok daha belirgin oluyor. Onların bağışıklık sistemi daha da baskılanıyor. Onun için hani özellikle 65 yaşından sonra enfeksiyonları daha sık geçiriyoruz. Daha ağır geçiriyoruz. İşte hastaneye yatışlar, yoğun bakım ihtiyaçları daha fazla olabiliyor. Burada hem yaşlanma sürecinde bağışıklık sisteminin zayıflaması var. Bir de tabii yaşlanma süreciyle birlikte işte eşlik eden bazı hastalıkların özellikle diyabetin, kalp yetmezliği, KOAH, böbrek yetmezliği gibi hastalıkların da sıklığı arttığı için bunlar da enfeksiyonların daha sık ve ağır geçirilmesine sebep olmakta.
1: Yaşlı bireyler için doğru davranış nasıldır acaba? Yani hasta olduklarında mı doktora gitmeliler? Sürekli görünmeleri mi gerekir? Belli bir yaş limiti var mıdır bunun için? Ne tavsiye ediyorsunuz?
0: Bu çok güzel bir soru oldu. Bazen hani böyle her şey iyice komplike hale geldiği zaman başvuruyor hastalarımız. Biz aslında bir takım hastalıklar ortaya çıkmadan hani önleyebileceğimiz birçok sorun ve hastalık var. Onun için 65 yaş üstü her bireyin yakınması olmasa bile yılda en az bir kez bir geriatri uzmanına başvurmasını istiyoruz. Çünkü bazı sorunlar, biraz önce saydığım geriatrik sendromlar hastaya ya da yakınlarına normal gelebilir. Mesela unutkanlığı vardır. Hani yaşa bağlı herkes unutur zaten. Bu doğal bir süreçtir deyip size söylemeyebilir. Veya idrar kaçırması vardır. Veya sık sık düşmeleri vardır. Bunu sorun olarak görmeyebilir, iletmeyebilir. Ama bir geriatri uzmanına başvurduğu zaman 65 yaş üstü birey yakınması ne olursa olsun veya check-up içinde başvurmuş olsa biraz önce saydığım geriatrik sendromlar açısından rutin taraması yapılır. Yani işte demansı var mı? Hani bir Alzheimer hastalığı olabilir mi? Depresyonu var mı? Düşme süreci nasıl, düşmeler gerçekleşiyor mu? İşte beslenmesi kötü müdür? Kas kaybı var mıdır? Mutlaka kemik erimesi açısından taraması yapılır. Ve işte biraz önce de bahsettik, bağışıklık sistemleri baskılanıyor. Onun için bir takım aşılama programları önemlidir yaşlarda. Onlar açısından rutin öneriler hastalarımıza verilir. Onun için sorunlar çıkmadan yakalama ihtimali geriatri başvurularında çok daha erken olur ya da belki kişiye sorun gibi gelmeyen hani altta yatan bir hastalık vardır. Bütün taraması sırasında çıkar ya da daha erken evrelerde saptayabilirsiniz. Onun için hani yakınması olmasa bile yılda en az bir kez geriatri hekimlerine başvurmaları 65 yaş üstü bireyler için çok önemlidir.
1: Bu aşılar hakkında biraz detaylı bilgi alabilir miyiz? Özellikle yaşlı bireylere yönelik çok sayıda aşı var mı acaba?
0: Evet var. Aslında yaşlanma sürecini de aynı çocukluk çağı gibi özel bir grup olarak değerlendirmek gerekiyor bu grubu da. Nasıl çocukluk çağı aşıları varsa yaşlılık dönemi aşıları da var. Bunlar neler? Mesela bazı enfeksiyonların sıklığı çok artıyor ve ağrı geçirebiliyor hastalar. Onun için bu enfeksiyonlara karşı işte mesela zatüre aşısı rutin her yaşlıya yapılması gerekir. Ömür boyu koruyan aşılar var. Bunlar yılın herhangi bir zamanı yapılabilir ve 65 yaş üstü tüm bireylerin aşılanması gerekir, eşlik eden hastalığı olsun ya da olmasın, bu zatürre aşısı anlamında. Çünkü bu aşıyı olanların gerçekten hastalığı daha hafif geçirdiği, hastane yatış risklerinin hep daha az olduğu gözlenmiştir.
1: Evet.
0: Yine bazı virüs enfeksiyonları, solunum yolu viral enfeksiyonları yaşlılarda ağır geçebilir. İşte bunların içinde influenza var. RSV dediğimiz bir virüs var. O da solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olabiliyor. Bunların da aşısı var. Yani bu aşıları sonbahar döneminde özellikle hastalarımıza öneriyoruz. Yine özellikle işte 65 yaş üstü bireyler emekli oluyorlar. Böyle bağ bahçe işleriyle uğraşmalar, yani toprakla temas artıyor. Onun için 10 yılda bir tetanoz aşılarının yapılması gerekiyor. Evet, evet. Bir de bir zona aşısı vardır. Hani zona hastalığı da ciddi geçer ama çok ağrılı bir hastalıktır. Ağrısı uzun süre devam edebilir. Hı hı. Artık 65 yaş üstü bireylere zona aşısı da önerilmekte.
1: Zona 65 yaş üzerinde daha sık mı görülüyor acaba? Bağışıklık düşük olduğu için mi?
0: Evet, özellikle bu kırılgan yaşlı dediğimiz grupta, yani çoklu hastalığı var ya da hastalıklarının komplikasyonları gelişmiş hastalarda daha sıklıkla ortaya çıkıyor. Aha. Veya hastalar mesela büyük bir ameliyat geçirebiliyorlar, önemli bir hastalık geçirebiliyorlar. Onun arkasından zona çok tetiklenebiliyor bağışıklık sistemi baskılandığı için bu süreçlerde.
1: Evet.
0: Onun için zona aşısında yapılması yaşlılara önerilmekte.
1: Hı hı. Ama böyle sık sık yapılması gereken aşılar herhalde grip virüsü vesaire gibi aşılar senede bir.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Gibi, evet, yani grip aşısının her yıl sonbahar aylarında yapılmasını öneriyoruz. Hı hı, yine hı. Sonbahar aylarında hani grip dediğimiz virüs influenza virüsü oluyor.
1: Evet, evet.
0: Bir de RSV dediğimiz virüs var. O da hani üst solunum yolu enfeksiyonlarına sebep oluyor. Onun da hani yapılmasını öneriyoruz. Aha. Bir de özellikle solunum yolu hastalıkları açısından baktığımızda belki bunlar için de en çok hani öne çıkan zatürre aşısı.
1: Evet.
0: Zatürre aşısını ömür boyu bir kere yaptırmaları yeterli oluyor.
1: O büyük onun bir kolaylık. Için, evet, evet.
0: Evet, yılın herhangi bir zamanı yapılabiliyor zatürre aşısı. Hı hı, onun hı. için zatürre aşısının da mutlaka yapılması öneriliyor. Hı hı, bazen hı. hastalarımız şey soruyor, yani bu Covid döneminden sonra mı ortaya çıktı bu aşılama programı? Değil aslında, bu çok daha, yani çok uzun yıllardır biz bu aşıları kullanıyoruz zaten. Hı hı. Covid döneminden önce de vardı. Hep hani etkinliğini, güvenilirliğini bildiğimiz ve hani koruyuculuğunu da bildiğimiz aşılar. Onun için bu aşılar hakkında hani mutlaka hastalarımızı bilgilendirmek gerekiyor. Hı hı hı. Bazen işte hastalar, işte ben bana hiç şu ana kadar söylenmedi falan gibi şeylerle bize dönüyorlar. Ben de hastalarımıza diyorum ki, hani biz dinleyen şu anda herhalde 65 yaş üstü hastalarımız vardır. Yani lütfen bir hekiminize başvurduğunuz zaman siz de hatırlatın. Hani benim hangi aşıları olmam gerekir diye. Bazen çünkü işte o sırada hekimin de yoğunluğu olabiliyor, farklı bir şeylere odaklanma olmuş olabiliyor, gözden kaçabiliyor. Hastalarımız ya da yakınları da hatırlatıp sorarlarsa hastalarımızın bu aşıları da unutulmamış olur.
1: Evet, özellikle solunum yolu hastalıkları için mi belki konuşmak lazım? Her ilacı kullanamıyor ya yaşlılar. Yani kullandıkları başka ilaçlar oluyor ya da işte kalbi yormayacak ilaçlar tercih ediliyor. Bu kararlar nasıl veriliyor Sayın Halil?
0: Bizim hani hastalarımız zaten çok sayıda ilaç kullanıyorlar. Eşlik eden hastalıklarının sıklığının da artmasıyla biz bu çok ilaç kullanılmasına polifarmasi diyoruz. Bazen de hastalarımızda gördüğümüz bazı bulguların bir kısmı hep ilaçlara bağlı oluyor. Mesela özellikle bu düşmelerin sıklığı işte çok ilaç kullanımıyla çok artabilir. Yani sık ve uygunsuz ilaç kullanımı varsa. Özellikle bu solunum yolu enfeksiyonları sırasında bazen işte halk arasında bilinen işte öksürük şurupları veya işte bu grip ilaçları gibi geçen ilaçlar, onların bir kısmı mesela öksürük şurubu diye geçenler, bir kısmı hani ritim problemi olan hastalarda kullanılmaması gerekiyor, onları tetikleyebiliyor. Hı hı. Veya içinde işte antihistaminik dediğimiz alerji ilacı özelliği varsa kullanılan ilaçların, bunlar çok uyku sersemlik yapabileceği için bizim hastalarımızda düşme riskini artırabiliyor. Hı hı. Hani bu ilaçlardan mümkün olduğu kadar kaçınmak gerekiyor. Hı hı. Yani bir ilacı kullanırken hastanızın başka kullandığı ilaçlar var mı, onları mutlaka gözden geçirmemiz gerekiyor. Yani çünkü ilaç etkileşimleri olabilir, hastanın işte biraz böbrek değerlerinde, böbrek fonksiyonlarında bozulmalar olmuş olabilir, eşlik eden hastalıkları farklı olabilir. Onun için her hastanın özelinde bu konulara da dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Yaşlılarda sık görülüyor bu düşmeler, değil mi? Büyük problemlerden biri. Bir de böyle kafa karışıklıkları vesaire. Bunlara karşı neler yapılabilir acaba?
0: Bu sık düşmeler bizim yaşlı hastalarımızda en korktuğumuz tablolardan biri. Hastalarımız da çok korkar. Çünkü düştükleri zaman özellikle kalça kırığı oluyorsa, hani hem kendisi kişinin bağımlı olmasına sebep olabilir. Uzun süre hastane yatışlarını, uzun süre evde yatakta süreç geçirmelerine sebep olabilir. Onun için hastalarımız da çok korkar. Onun için her hastaya değilse rutin geldiğinde, hani geriatri başvurusunun onun için yılda en az bir kez olsun diyorum. Mutlaka işte son bir yıl içinde hiç düştünüz mü?

0: düştüyseniz kaç kez düştünüz, nasıl düştünüz, işte evde mi düştünüz, bir yere takılıp mı düştü, dışarıda mı düştü, başı döndü mü düştü, yani düşmesi nasıl tetiklenmiş? Çünkü düşmeyi birçok faktör tetikleyebilir. Çok sayıda ilaç kullanmak düşme riskini artırabilir. Özellikle uygunsuz ilaç kombinasyonlarının birlikte kullanılması veya kan tablosunda bir takım değişiklikler olur. Yaşlılar düşebilir. Ritim problemi vardır. Sık sık düşebilir. Özellikle enfeksiyon sırasında düşebilir. Bizim hastalarımızda enfeksiyonlar da biraz daha atipik seyrediyor diyeyim. Mesela daha orta yaş genç bir kişi zatürre geçirirken işte ateş olur, öksürük olur, balgam olur, öyle başvurabilir bize. Ama biz özellikle 65 yaş üstü popülasyonda özellikle daha kırılgan olan hastalarımızda ateş yanıtını maalesef hiç görmüyoruz enfeksiyon sırasında.
1: Evet.
0: Hastalar ya böyle düşerek karşımıza çıkıyorlar ya da biraz önce bahsettiğiniz kafa karışıklığı. Yani biz bu kafa karışıklığı yeni başlayan kafa karışıklığına delirium tablosu diyoruz. Böyle de bize başvurabilirler. Onun için 65 yaş üstü bireylerin veya işte bakanların bu hastaları ilgilenen kişilerin de bu konuda biraz dikkatli olması gerekiyor. Yani hastanızın hiçbir şey yoktu işte ama son bir iki gündür kafası karışmaya başladı, bizi bir tanıyor bir tanımıyor gibi semptomlar varsa bunu mutlaka altta yatan bir şey tetiklemiştir. Ya enfeksiyon gelişmiştir ya kan tablosunda bozulmalar olmuştur, özellikle sodyum değerinde düşmeler olmuş olabilir. İşte bir ritim problemi araya girmiş olabilir, kalple ilgili bir sorun araya girmiş olabilir. Bu bizim için acil bir durumdur geriatri için, hani bu yeni başlayan kafa karışıklıkları. Onun için mutlaka hemen bekletmeden hekimlerine başvurmaları gerekir.
1: Sayın Halil, fiziksel problemleri daha çok konuşuyoruz da belli yaş üzeri için bir de psikiyatrik durumlar var. Psikolojileri de değişiyor bu insanların. Geriatri olarak bu konuda nelerle ilgileniyorsunuz ve ne gibi önerileriniz var?
0: Geriatrik depresyon tablosu da 65 yaş üstünde çok sıklıkla karşımıza çıkar. Biz de geriatri uzmanları olarak her birey başvurduğu zaman eşlik eden bir depresif durumu olabilir mi diye mutlaka sorarız. Baktığımız zaman da neredeyse her 5 hastanın birinde bu depresif yakınmaların olduğunu görüyoruz. İşte bir araya emeklilik dönemi giriyor. Belki biraz sevdiklerinden ayrı kalmış olabiliyorlar. Araya hastalıkların girme sıklığı artıyor. Onun için depresif yakınmaların da sıklığı çok artıyor. Bu niye önemli? Eşlik eden depresyonu tedavi etmezseniz, bir kere depresyon tedavi edilmezse ileride demans riskini çok artıran bir durumdur. Mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Özellikle mesela kalp krizlerinden sonra, ilmelerden sonra böyle bir yani kalp damar hastalıklarından sonra da depresif yakınmaları çok sık görüyoruz. Bunların mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Yoksa bu hastalıkların daha kötü seyretmesine sebep olabiliyor. Yine depresif durumlar yaşlılarda biraz yine atipik seyredebiliyor. Bazen hastalarımız gelir bize, hani her yanım ağrıyor. İşte kolu da ağrır, bacağı da ağrır, başı da ağrır. Böyle birbiriyle çok ilginç olmayan ya da doktor gezen hastalarımız vardır. Bu durumlarda altta yatan bir depresif durum karşımıza çıkabilir. Bazı hastalar çok ciddi kilo kaybıyla karşımıza gelebilir. Altta yatan depresyonu vardı, bizim malnütrisyon dediğimiz tablo. Onun için hani eşlik eden depresyonun taranması, sorgulanması ve tedavi edilmesi çok önemlidir.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim bize katıldığınız için. Kolaylıkları, iyi günler diliyoruz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun, hoşçakalın.
1: Akademik Geriatri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Sayın Meltem Gülhan Halil bizlerleydi.

0: Sevgili dinleyenler, Hemşireler Haftası kutlu olsun. Sağlığımızı emanet ediyoruz onlara. İyi ki varlar. Çok da gerçekten meşakkatli bir meslekleri var. İşte onlardan biri Hacettepe Üniversitesi Geriatri Bilim Dalı'ndan uzman hemşire Pınar Gür'ün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza Sayın Gür'ün. Haftanız kutlu olsun.
1: Hoş buldum Sunan'ım. Teşekkür ederim.
0: Siz
1: Sağ olun.
0: Neler söylemek istersiniz kendi adınıza, meslektaşlarınız adına?
1: Öncelikle böyle güzel bir haftada, böyle güzel ve önemli bir günde bize değer verdiğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Tüm meslektaşlarımın Hemşireler Haftası'nı kutluyorum sizin aracılığınızla. Hemşireliğin yalnızca bir meslek olmadığına, sabır, şefkat, bilgi ve özverinin birleştiği, sorumluluk gerektiren çok özel bir meslek grubu olduğunu tekrar söylemek istiyorum.
0: Kesinlikle haklısınız.
1: Hasta ve bakım verenlerin en zor, en kırılgan anlarında yanlarında olup, özellikle de yaşlı bireylerin bakımında hem fiziksel hem duygusal olarak büyük bir destek veriyoruz ve bunun sağlık bakımında çok önemli bir yer kapsadığını biliyoruz. Sağlık hizmetinin görünmeyen ama en güçlü yapı taşlarından biri de hemşireler olduğunu tekrar aracılığınıza söylemek istiyorum.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bize de vakit ayırdınız. Şimdi geriatri biz yeni alışıyoruz aslında. Toplumun yaşlanması fikrine de yeni alışıyoruz. Bunu düşününce geriatri hemşiresi de bizim için yeni gibi geliyor. Bu dalın öncelikleri nelerdir, özellikleri nelerdir acaba?
1: Geriatri dediğimizde zaten 65 yaş üstü bireylerle ilgilenen bilim dalı. Geriatri hemşireliği de yine yaşlı bireylerin sadece hastalık anında değil, aslında sağlıklı yaşamını, dinç hayatını devam ettirmesi için gerekli olan bir süreç. Hareket kabiliyetlerinde, beslenmelerinde, psikolojilerinde, yine ilaç kullanımı, yaşam kalitesini bir bütün olarak ele alıp devam ettirdiğimiz aslında dinamik bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Geriatri hemşireliği dediğimizde de düşmeleri önlemek, ilaçların doğru kullanıp kullanmadığını takip etmek, beslenmesi ve sıvı alımını düzenlemek, yine en karşılaştığımız geriatrik grupta yatak yaraları dediğimiz halk arasında bilinen basınç yaralanmalarını önlemek, geliştiyse de buna yönelik müdahalelerde bulunmak, yine hafızayla ilgili sorunlar varsa ya da zihinsel bir gerileme varsa bunu takip etmek, erken dönemde bunu tanımlamak, özellikle de bağımsızlığını yaşlıların mümkün olduğunca korumak gerekiyor. Amacımız sadece tabii ki ömrü uzatmak değil, kaliteli, dinç, güvenli bir yaş almalarını sağlamak ve bunu yaparken aslında bakım verenleri de korumak çok kıymetli. Evet. Çünkü geriatrik grup dediğimizde bir bakım veren var. Bakım verenler de yaşlanıyor Türkiye nüfusunda. Dolayısıyla da bakım yükünü azaltmak iki tarafında, hem hastanın hem de daha doğrusu geriatrik bireyin hem de bakım verenin yükünü azaltmak, bakım kalitesini, yaşam kalitelerini artırmaktır.
0: Tabii geriatri hemşireliğine ihtiyaç çoğaldı değil mi? Son yıllarda yoğun bir şekilde gözleniyor mu bu? Siz meslek içinden bunu nasıl anlatırsınız?
1: En son Türk

0: göre, 2025 TÜİK verilerine göre zaten Türkiye nüfusunun %11.1'i artık 65 yaş üstü bireyler oluşturuyor. Hı hı. Ve bu grubun %3.6'sı girençlik gruplar birbirlerine bakıyorlar. Dolayısıyla da Türkiye'nin giderek yaşlandığını artık biliyoruz ve 2030 verilerine baktığımız zaman %13.6'lara kadar öngörülüyor yaşlı sayısı. Evet. Ortalama yaşam süresi uzadı, kronik hastalıklar arttı, teknoloji gelişiyor. Dolayısıyla da yaşlılarda birden fazla hastalık artık baş gösteriyor. İşte tansiyonu, şekeri, kalp hastalığı, unutkanlık hepsi aynı anda görülebiliyor. Dolayısıyla da yaşlı bireylerin ihtiyaçlarını anlayan özel eğitim almış hemşirelere ihtiyaç daha da artmış oluyor. Hı hı. Çünkü genç hastalara oranla daha farklı değerlendiriyoruz. Fizyoloji değişiyor. Değişen fizyolojiyle beraber semptomlar ya da belirtiler farklı olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu da hem tedaviye olan yaklaşımımızı değiştiriyor aslında, hem de hastaya ve bakım verene olan yaklaşımı değiştirip bütüncül bir yaklaşıma gidiyor. Hı hı. Dolayısıyla da bu noktada da geriatri hemşireliğine ihtiyaç artıyor.
1: Evet. Şimdi bir hastanenin geriatri servisinde ne yapılıyor? Yaşlı hastalara nasıl bir hizmet veriliyor?
0: Geriatri servisi dediğimizde aslında biz interdisipliner bir ekip yaklaşımından bahsediyoruz. Nedir interdisipliner ekip yaklaşımı? Sadece hekimin olduğu, geriatri doktorunun olduğu bir ekip değil. Hemşiresi, fizyoterapisti, diyetisyen, psikoloğu, sosyal hizmet uzmanı ve ergoterapisti bir arada çalıştığı bir ekipten bahsediyoruz. Dolayısıyla da bir hasta geriatri servisine geldiğinde geriatrik değerlendirme dediğimiz kapsamlı bir değerlendirme yapıyoruz. Hı hı. İlaçlarından, kronik hastalıklarından, işte sarkopeni dediğimiz kas kaybı, düşmesi, demansı, depresyonu, delirimi var mı, beslenme problemi var mı, malnütrisyon dediğimiz işte yetersiz beslenmesi var mı, evde bakımı nasıl, işte sosyal durumu nasıl, ekonomik durumu nasıl, hastanın transferi nasıl karşılanmış, bakıma yönelik, hastanın bakımına yönelik, ağız bakımından tutun, perine bakımı olabilir, işte tüple beslediğimiz hastalarımız oluyor. Tıp bakımı gibi bütün bakımı içeren diyetisyenlerle beraber, dediğim gibi ergoterapist, gerekirse ev düzenlemeleri yaptığımız, hastanın yattığı an itibariyle taburculuğuna kadar geçen süreçte bakım planının oluşturulması ve hastanın eve taburculuğunda da devamını sağlamak niteliğinde oluyor.
1: Hı hı. Peki bu servislere kim gidiyor acaba? Yani bir 65 yaş üzerindeki herkes geriatri servisine başvuruyor mu? Durum böyle mi?
0: 65 yaş üzerindeki herkes yaşlı, yani tüm yaşlı grubu hasta grup değil. Genç bir grubumuz da var. Dolayısıyla da hastaneye yatmakla beraber de birçok komplikasyon arttığı için servise yatırdığımız kişiler enfeksiyonu olanlar ve bunun işte ağızdan verilen bir antibiyotikle tolere edemeyen hastalar varsa. En sık karşılaştığımız idrar yolu enfeksiyonu oluyor. Aspirasyon pnömonisi dediğimiz zatüre olabiliyor. Yediklerini, akciğerlerini kaçırmalarından dolayı. Delirim dediğimiz ani bilinç durumunda değişiklikler olabilir. Beslenme bozukluğu, ani gelişen kilo kayıpları ya da kısa vadede kilo kayıpları. Malignite taramalarımız oluyor yine. Demans hastaları ya da birden fazla kronik hastalığı olan hastalar servise yatırıyoruz.
1: Hı hı. En çok karşılaşılan sıkıntıları söylediniz. Peki kazalar da oluyor galiba. Düşmelerin çok olduğundan bahsettik. Neler bu kazalar en çok?
0: En çok evet görülen kazalar düşmeler. Bunlar yataktan düşme şeklinde de olabiliyor. Özellikle banyo, merdiven, halı kayması ya da gece karanlıkta yürürken meydana gelen düşmeler olabiliyor. Buna bağlı kalça kırıkları çok fazla görebiliyor hastalarımızda. Yanlış ilaç kullanımı olabilir. Yutma problemlerine bağlı boğulma olabilir. Yanıklar olabiliyor. Sıcak su torbasından kaynaklı, sobadan ya da ocaktan kaynaklı ve geriatri grubunda unutkanlıkla karakterize, yani demans dediğimiz bir grubumuz var, demans hastaları. Unutkanlığa bağlı ev yangınları ya da kaybolmalarla çok karşılaşıyoruz.
1: Hı hı. Bu sağlık sorunlarında sizin eklemek istedikleriniz var mı? Çok karşınıza çıkan problemler yaşanan hangi durumlar oluyor?
0: En sık karşılaştığımız durumları söylüyorsunuz.
1: Evet.
0: Karşılaştığımız durumlar aslında bakarsanız düşmeler oluyor. Ya da yanlış ilaç kullanımı ya da birden fazla bakım veren olduğunda aslında bakımın koordineli gitmemesine bağlı ortaya çıkan problemler oluyor.
1: Hı hı. Hastanelerde yaşanan eksiklikler var mı bu konularda acaba?

0: Normalde geriatri alanında uzmanlaşmış personel sayısı yetersiz. Geriatri hemşirelerinde de yetersizlik var. Dolayısıyla da yaşlı dostu dediğimiz fiziksel alanlarda azlık var. Yoğun bir hasta yükü var ve bunu karşılayacak personel sayısında yetersizlik var. Takipleri hastalarımızın uzun sürebiliyor. Dolayısıyla da bu uzun yatışlara bağlı gelişebilecek komplikasyonlar ve buna bağlı yine aslında maliyetin artması ya da işte bakım verenlerin tükenmesi karşımıza çıkabiliyor. Aile eğitimleri yetersiz kalabiliyor. Biz evet eğitimleri veriyoruz. Hem servis hemşireleri olarak hem de geriatri hemşiresi olarak ben eğitimleri veriyorum. Ancak ailenin ne kadar alabildiği, tabii ki sağlıktaki okuryazar düzeyleri de bu noktada kıymetli oluyor. Evde bakım sistemleriyle bir koordinasyon eksikliği olabiliyor. Buna bağlı eksiklikler yaşanabiliyor. En sık karşılaştığımız sorunlar bunlar aslında.
1: Sayın Gül'ün tabii ısrarla belirtiyorsunuz, çok önemli bir kısmı bakım verenler ve refakat edenler. Bu kişilere dair neler söylersiniz, onlara nasıl seslenirsiniz?
0: İletişim altın anahtarımız diyoruz biz. Her aslında eğitimimize başlarken sabırlı olmak, yaşlı bireyin bağımsızlığını tamamen elinden almamaları gerektiğini söylüyoruz. Türkiye'de şöyle bir yaklaşım var. Yaşlıya saygı tabii ki duyacağız. Ancak saygı duymak demek onun bağımsızlığını elinden almak değil. Yardım etmek önemli ancak onların her şeyi doğru yapmaları için yanında destek olmak da çok önemli. Evet, ilaç saatlerini takip etsinler, günlük almaları gereken su miktarını takip etsinler, düşme riski varsa buna karşı ev güvenliğini mutlaka düzenlesinler, gerekli ev içi düzenlemeleri yapsınlar, düzenli hareketlere teşvik etsinler, sosyal izolasyona izin vermesinler, yani hastanın evde kalıp sadece televizyonla baş başa kalmasına izin vermesinler. Olabildiğince sohbet ortamları olursun, gezmekten, yürümekten hoşlanıyorsa yanında ona eşlik etsin diye söylüyoruz. Duygusal olarak yorulmuş olabiliyorlar, dinlemeleri çok kıymetli oluyor. Ve sadece bedensel değil, ruhsal sağlığını korumak da çok önemli oluyor. O yüzden sakin, sabırlı, doğru iletişim tekniklerini kullanarak yaklaşmalarını öneriyoruz.
1: Doğru sanılan ama yanlış olan davranışlar neler acaba bu konuda?
0: Aslına bakarsanız bunlar iyi niyetle yapılıyor ama yanlış birçok tabii ki davranış ortaya çıkıyor. Nedir? Yaşlı hareket etmesin düşüncesi. Tam tersine uygun hareket sağladıklarında hem kas kaybını önlüyorlar hem de düşmeleri azaltıyorlar. Ya da çok ilaç içtiklerinde iyi gelir yaklaşımı ya da her işte duydukları ilacı, farklı kişilerden aldıkları ilacı hastaya veriyor olmaları zarar verebiliyor. İlaç etkileşimi, ilaç besin etkileşimi yaşlarda ciddi sorunlara ya da hastane yatışları hatta ölümle sonuçlanabiliyor. Unutkanlık yine en sık karşılaştığımız yanlışlardan biri yaşlı unutur algısı. Normal değil, 65 yaş üstünde unutkanlık varsa birçok sebebe bağlı olabilir ancak demans başlangıcı olabilir, bu yüzden değerlendirilmesi gerekiyor. Düştü, topatik düştü, hiçbir şey olmadı algısı yine. Bizim yaşlılarımızın birçoğu kan sulandırıcı kullanıyor. Dolayısıyla da düştüklerinde kanama odakları olabiliyor. Bu da yine iç kanamalara sebebiyet verebilir ya da ciddi kırıklara bağlı yatağa bağımlılık süreci gelişebilir. O yüzden düşmeleri önemsemeleri gerekiyor. Az yer, az yemek yer, işte yaşlı az uyur algıları ya da yaşlı idrar kaçırır, bunlar normal olarak kabul edemiyoruz. Bunların hepsi bir yeni hastalığın belirtisi olabilir. O yüzden anormal bir tablo geliştiyse, normalden sapma varsa mutlaka doktor kontrollerine getirmelerini öneriyoruz.
1: O zaman sohbetin sonunda yaşlılara da belki seslenmek istersiniz. Onların çünkü dilini, onlarla iletişim kurmayı en iyi siz biliyorsunuz. Neler söylersiniz? Kendilerinde nelere dikkat etsinler?
0: Öncelikle kendilerinde gördükleri bir olumsuzluk varsa, yolunda gitmediğini fark ettikleri bir durum varsa, en basit örneği vereceğim yine, basit basit unutmalarım var benim, çok da önemli değil, yaşıma bağlı unutuyorum ya da hafif bir kaçırmam var, idrar kaçırmam çok da önemli değil gibi yaklaşımlardan kaçınmalarını istiyoruz. Kendilerinde gördükleri bir normalden sapan bir durum varsa mutlaka doktor kontrolüne gelmelerini öneriyoruz. Yaşlarımız geçmişimizin emaneti, onlara gösterilen sağlık hizmeti sadece tedavi değil, saygı, sabır ve insan onurunu korumaya da içeriyor aslına bakarsanız. Bu süreçte geriatri hemşireleri çok önemli bir rol üstleniyor.

0: Sizin aracılığınızla tekrardan tüm hemşirelerimizin emeğine teşekkür ediyorum ve Hemşireler Haftası'nı tekrar kutlamak istiyorum.
1: Tekrar kutlu olsun Hemşireler Haftası. Hepsine sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bize katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim Sıla Hanım.
1: Hacettepe Üniversitesi Geriatri Bilim Dalı'ndan uzman hemşire Pınar Gür'ün konuğumuz oldu sevgili dinleyenler.

0: Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444-6080 ya da darulacize.gov.tr.
1: Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Yaşamın ritminin bugün de sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Tabii ki yaşamın her evresine değindiğimiz, her yönüyle ele almaya çalıştığımız programımızı hafta içi her gün 10 haberlerinin ardından TRT Radyo 1'de dinleyebilirsiniz. Umarız yarın da bizimle aynı saat.

0: birlikte buluşursunuz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Zemin Coşkun ve ben Sıla Koç. Hoşça kalın.
1: Yaşamın ritmi.

köklü bir tarihe ev sahipliği yapmış, nice kahramanlıkları, nice sevinçleri bünyesinde barındırmış coğrafyamız, dünden bugüne taşınanlarla kutsallaşarak vatan olma vasfını kazanmıştır. Saniye Öztürk'ün hazırladığı Coğrafyadan Vatana her perşembe saat 22.10'da TRT Radyo 1'de sizlerle.

Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444 6080 ya da darulacize.gov.tr.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Mutfağın Sırları'ndan yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selamlarımızı gönderiyoruz, merhabalar diyoruz. Bugün biraz buzdolabından bahsetmek istiyorum. Hani buzdolabı kapı contası zamanla aşınır ya da herhangi bir nedenle, özellikle de yaz aylarında nemlenir ya da kirlendiğinde

de araya kırıntı vesaire gibi birikintiler dolduğunda kapak tam kapanmaz. Oysa bu kapağın tam kapanması gerekiyor ki içerideki soğuk hava korunabilsin. Peki ne yapmalıyız? Çözümü çok basit ama çok mucizevi. Kapı contalarını iyice güzel bir şekilde sil. Sonra kurutun. Sonrasında ince bir tabaka halinde vazelin sürün. Vazelin nem tutar ve kapanmayı kolaylaştırır. Peki buzdolabınızda koku oluyorsa onun da çaresi çok basit. Buzdolabının bir köşesine küçük bir kap içinde kömür koyun ya da bunun yerine kahve çekirdekleri koyun.

0: dondurucuları da düzgün kullanmak gerekiyor. Çünkü dondurucular önemli. Sebzeleri, börekleri, etleri, kıymayı, tavuğu, balıkları saklamak için en ideal bölüm buzdolabının dondurucu bölümleri. Artık derin dondurucular var pek çok evde. Mesela et suyunu dondurun. Kemik suyunu özellikle dondurun. Azar azar birer porsiyonluk cam kaplarda ya da plastik görünümlü ama aslında plastik olmayan, marka ismi tabii ki veremeyeceğim, kaplar var dondurucu için hazırlanmış. O kapların içinde ya da dondurucu için hazırlanmış plastik görünümlü torbalarda, yani poşetlerde et suyunu, kemik suyunu saklayabilirsiniz. Kemik suyu demişken, ben bunu sık sık yapıyorum. Kasaptan ya da marketten aldığınız kuzu kemiği ya da ilikli büyükbaş hayvan kemiğini düdüklü tencereye koyun. İçine böyle iri bir soğanı dörde keserek atın. Bir iki tane havucu birkaç parçaya bölerek koyun. 8-10 tane elinizin altında varsa tane karabiberi atın. Şimdi önemli bir şey söyleyeceğim. Mutlaka sirke koymalısınız. İçindeki minerallerin açığa çıkmasına sirke yardımcı olur çünkü. Birkaç kaşık sirke, herhangi bir sirkeyi içine koyun ve üzerini kaplayacak kadar su ilave edin. Suyun miktarını düdüklünüzün büyüklüğüne göre arttırabilirsiniz. Sonrasında gayet kısık ateşte, mum alevi kadar kısık ateşte uzun süre kemiklerini kaynatın. Sonra süzerek temiz kavanozlar içinde ya da saklama kapları içinde dondurucuda saklayabilirsiniz. Bugün de süremizin sonlarındayız. Sizlerle yeniden görüşmeyi dileyerek hoşça kalın diyoruz.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev'in daveti üzerine Kazakistan'a gitti. Erdoğan çiftini Astana'daki havalimanında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev karşıladı. Resmi temaslarına bugün başlayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için havalimanında coşkulu bir karşılama vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'daki resmi ziyaretinin ardından ikinci durağı Türkistan olacak. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nisan ayı verilerinde cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngördüklerini belirtti. Bu yıl cari dengeyi küresel enerji fiyatlarının etkileyeceğini ifade etti. Bakan Şimşek, uygulanan